0: Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'nin egemenliğini ihlal eden saldırılarını kınadı. Toplantıda ABD'nin Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarma kararı da memnuniyetle karşılandı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni genel sekreteri belli oldu. Eski Mauritanya Dışişleri Bakanı İsmail Uld Şeyh Ahmet göreve seçildi. Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreterliğine seçilen Şeyh Ahmet için tebrik mesajı yayınladı.
1: Hava durumu.
0: Sıcaklıklar düşüyor. Yurdun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 10 il için sarı kodlu uyarı yaparken sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısına bulundu. Batı Karadeniz'de fırtına beklenirken Ankara ve İstanbul'da bugün sağanak, İzmir'de ise açık hava öngörülüyor. Haberleri sunduk.

0: Ağustos başı. İkinci bölüm. Yazan Sevinç Çokum, yöneten Engin Uludağ, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: anlatan Emin Baykırkık, Burhanettin Efendi Bilge Zobu, Nafiz Bey Abdülkadir Günyaz, Çömlekçi Musa Gökhan Mete, İsmail Efendi Ayton Sert, Esma Işık Yenersu, Şemsi Efendi Rauf Altıntak, Yusuf Köksal Engür, İzzet Can Başak, Hüseyin Bey Metin Beyen, İlyas Murat Dal, Osman Hüseyin Karşın, Selim Ali Karakaya, Veli Canan Sanan.
1: Yusuf, Birinci Dünya Savaşı sırasında Irak cephesinde çarpışan Söğütlü bir gençtir. Savaş sonunda Söğüt'e dönen Yusuf, atlı arabasıyla Bilecik ve civarına müşteri taşır. Mütareke günleridir. İpek tüccarlarından Abdullah Bey, Bilecik'teki iphanesinde çalışması için Yusuf'a teklifte bulunur. Gizliden gizliye demirci Şemsi Efendi'nin kızı Esma'yı seven Yusuf, Bilecik'te kendisini daha iyi bir hayat beklediği halde Abdullah Bey'in teklifini kabul etmez. Öte yandan Şerife Hanım, kızı Esma'yı zengin bir kadın olan Fıtnat Hanım'ın oğlu Nafiz Bey'le evlendirmek istemektedir. Esma, annesinin ısrarlarına rağmen Fıtnat Hanım'ın konağa çağrılarını kabul etmez. Çünkü o da içten içe Yusuf'u düşünmektedir.
2: Şu işe bak Nafiz, hareket aldı yürüdü, sonumuzu hiç iyi görmüyorum. Padişahımız nerede? Bu nasıl iştir aklım almıyor. Erzurum'dan sonra şimdi Sivas'ta bir kongre yapılmış.
3: Ya Balıkesir, Nazilli, Alaşehir kongrelerini unutuyorsunuz Burhanettin Efendi.
2: Doğru, onları unuttuk. Milleti kışkırtmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Sivas'taki kongrede neler konuşulmuş acaba?
3: Heyeti temsiliye, vatanın heyeti umumiyesini temsil eder denilmiş. Silaha sarılacaklar anlayacaksın. Böyle şey olmaz. İşi siyasetle halletmek varken silaha sarılmanın tehlikeli olabileceğini düşünmüyor mu bunlar?
2: Kuvvayi milliye. Şuradan buradan toplanmış çeteler. Memleketi kurtaracaklar ha. Gülerim ben buna.
4: Burhanettin Efendi ile Nafiz neler konuşuyorlar öyle? Bakın hele şunlara. Memleketi düşmana teslim edecekler.
5: Sinirlenme Musa Efendi, aldırma sen onlara, bırak.
2: Vali Ali Galip'in adamları Sivas'taki kongreyi basacak olmuşlar mı? Mustafa Kemal önlemiş. Ben sonumuzu iyi görmüyorum Nafiz.
3: Doğrusu Amerikan himayesini kabul etmek herhalde menfaatimize uygun olurdu. Amerikan mandası bize zarar değil, fayda getirir, öyle değil mi?
4: Bu kalem efendisi ne geliyor bre?
5: Şimdi uzak.
4: Amerikan mandasını kabul etmek ha? Kim kabul edecekmiş? Hay senin mandalar paralasın.
2: Çömlekçi Musa.

0: Efendi biz burada memleket ahvali üzerine konuşuyoruz. Sana kömlek yapmıyoruz efendi.
1: Bana bak Burhanettin efendi. Sen ne demek istersin ha? Biz memleket ahvalinden anlamaz mıyız Brian?
2: Musa efendi.
1: Biz burada irfanı aklı selimi temsil ediyoruz.
2: Musa efendi boş ver bunlara, uyma be kardeşim, uyma. Bırak konuşsunlar.
1: Memleketi düşmana peşkeş çekeceksiniz ha? Yazıklar olsun be.
0: Sen efendi. Git de çanağını çömleğini yap. Bizim de bir bildiğimiz var herhalde.
2: Musa efendi. Uyma. Uyma onlara Musa efendi. Efendiler. Efendiler yardım edin. Ayrılın şunları. Musa efendi! Efendiler
1: durun! Cürkası herhalde! Bundan sonra da milletin kadı üzerine açıp kesemezsin!
2: Hay! Durun! Bir dakika efendiler! Hay Musa hay! Nafili çuval gibi fırlatıverdi dışarıya! Burhanettin efendi arkasına bakmadan gidiyor! Hadi toplanmayın, toplanmayın efendiler! Dağılın artık! Tamam bitti! Tamam! Vay koca pehlivan vay. Laf aramızda hani Nafiz gibi bir ana kuzusuna dersini iyi verdin ha. Bundan sonra manda lafını ağzına bir lasla bile almaz.
3: Baba! Baba!
4: Esma! Esma ne var kızım, ne oldu?
3: Baba şu tepeden 3 atlı indi. Biri şube reisiydi. Hükümet konağına doğru gidiyorlar.
4: Bugün Söğüt'te bir başkalık var Esma. Duvarlara kağıt asmışlar. Yarın Müftü Mustafa Efendi bir konuşma yapacakmış. Halkı meydana çağırmış. Bana öyle gelir ki bu kıpırdanış hayırdır kızım. Bakalım bekleyelim hele.
3: Neler konuştu meydanda müftü?
4: Topraklarımızı müdafaa için milli müfrezeler kuruluyor. Halk bu teşkilata yardımcı olmalıymış. Müftü efendi düşmanın her an ilerleyebileceğini söyledi. Şu tepelerden, şu karşıki tepelerden her an inebilirlermiş.
1: Biz de elimiz kolumuz bağlı bekleyecek değiliz ya, öyle değil mi?
3: Elbette baba.
4: Biz dayanmadıkça, biz direnmedikçe bu topraklar kurtulamaz. Bir tabur teşkil edeceklermiş. Söğüt taburu. Ah ah ah, genç olsaydım ben de girerdim. Senin anlayacağın Kuvayi Milliye kuruluyor Söğüt'te. Kuvayi Milliye.
3: Kuvayi Milliye mi?
4: Evet kızım. Kuvayi Milliye. Geyve'yi, Adapazarı'nı müdafaa edeceklermiş. Ali Fuat Paşa Hazretleri bu tarafların kumandanı oldu ya. Bizim tabur da ona bağlanacakmış. Bize şimdi gönüllüler gerek. Gönüllüler.
3: Kuvayi Milliye. Kulağa ne de hoş geliyor. Nisan yağmurları gibi bereketli bir şey. Dağ tepe onunla can buluyor sanki. Kuvayi Milliye. İnce ince akan suların birleşip ırmaklaşması gibi.
4: Kızım. Kızım. Ne düşünüyorsun yavrum?
3: Hiç. Hiçbir şey baba. Yusuf da gönüllü gider mi acaba? Gider elbette. Niye gitmesin? Ama o zaman ben ne olurum?
5: İzzet, benim can dostum, asker arkadaşım. Söğüt'e geliyorsun da benim haberim olmuyor ha.
6: Merhaba Yusuf. Sabah geldim Dudaş'tan. Biraz işlerim vardı da Söğüt'te.
5: Görmeyeli nasılsın? Abin Necip nasıl?
6: Abimi bilmez misin? Gene aynı, deli dolu.
5: Eski günlerimiz aklıma geldi. Hani çocukluğumuzda at yarıştırırdık Ertuğrul Gazi Türbesi'nin orada. Meydanın tozunu toprağını ayağa kaldırırdık.
6: Necip abim bizi yenerdi.
5: Yenerdi evet. Sonra büyüdük. Tam Ciride katılma çağına varmıştık. Seferberlik günleri gelip çattı. Cepheye koştuk hepimiz.
6: Evet. Kimimiz öldü, kimimiz döndü.
5: Neyse. Söyle bakalım, sizinkiler gayri evlendirmiyorlar mı seni?
6: Ya seni?
5: Soruyu bana çevirme. Anlat. Doktor Necati Bey'in kızı ne oldu?
6: Biliyorsun, Necati Bey aile dostumuzdur. Bana da evladı gibi davranır. Ama Münire'nin gözü yükseklerde Yusuf. Halinden, davranışından sezerim bunu. En iyisi vazgeçmeliyim.
5: Vazgeçmek mi? Bu o kadar kolay mı İzzet?
6: Doğru, kolay değil.
5: Öyleyse?
6: Dayanırım, katlanırım. Münire'yi unutmalıyım Yusuf.

0: Başka çarem yok. Hem galiba bir mülazım talip olmuş şu günlerde. Belki de evet diyecek o mülazıma. Benim fazla tahsilim yok biliyorsun. Babam çiftlik işlerine adam lazım diye göndermedi idadiye. Üçlüyü bitirdik işte. Onun için Doktor Necati Bey'in kızını unutmalıyım.
1: Unutabilirsen unut.
0: Hem biliyor musun? Ben gönüllü yazıldım.
1: Ne?
0: Askerliğe dönüyorum yeniden.
1: Şaşırttın beni. Ne zaman yazıldın peki? Hiç haberimiz olmadı.
0: Bu sabah.
1: Kuvayi milliyeci oldun demek.
2: Veli oğlum ne oluyor burada?
3: Haberin yok mu Burhanettin emmi? Şubereisi Yüzbaşı Hüseyin Bey gönüllü topluyor. Söğüt taburu kurulacak ya.
2: Söğüt taburu mu? Bu zavallı dünyaya gözlerini yeni açmış gencecik çocuklarımı topluyorlar o tabura. Vah vah vah. Yoksa sen de mi yazılıyorsun efendi hafızın oldu?
3: Keşke yazsalar. Yüzbaşı Hüseyin Bey'e söyledim ama ayağımın altında dolaşma mektebine git dedi. Yaşımız ufak buldu anlayacağın.
2: Söğüt taburu. Vay canına. Söğüt taburu. Gencecik çocuklar gönüllü oluyorlar demek. Bunları gönüllü yazıyorlar ama memlekette erkek namına kimseyi bırakmayacaklar.
4: Yüzbaşı Hüseyin Bey geliyor. Yüzbaşı
1: Hüseyin Bey. Kimdi o densiz? Burhanettin ağa. Sen miydin o sözleri eden? Söyle, saklama kendini kalabalığın ardına.
2: Evet, bendim yüzbaşı.
1: Senin oğlun var mı? Oğlun, ha? Tez getir onu da askere yazacağım.
2: Evet, oğlum var. Lakin ayağının birini cephede bıraktı. Galicia'da. İşine yarıyorsa al yüzbaşı.
1: Ya demek öyle. Demek bir ayağını cephede bıraktı ha? Burhanettin Efendi. Burhanettin Efendi. Bu memlekette değil ayağını canını cephede bırakmış olanlar var. İcap ederse oğlunu tekrar sürerim cepheye.
2: Bu da ne demek oluyor?
1: Ve yine icap ederse seni de sürerim ateşin ortasına bilmiş ol. Lakin senin gibilerin faydadan çok zararı dokunur. Onun için var git yoluna şimdi. Buradakilerin de aklını çelme. Var git yoksa başka türlü bitiririm bu işi.
5: Aa, hoş geldin Yusuf abi.
6: Hoş bulduk İlyas. Osman, bizim İzzet'i gördünüz mü? Gönüllü olmuş.
7: Evet, duyduk. Söğüt taburuna yazılmış. Memiş ağa, Yusuf abiye bir çay.
5: Benim bu işe aklım ermedi. Vatan için birleşmeliyiz, tamam. Lakin halktan toplanan müfrezeler düzenli orduların yerini tutmaz ki. Efendisi haydudu bir arada, çok sürmez çapulculuk başlar.
8: Düzenli ordu da milletin içinden çıkmıyor mu İlyas?
5: Doğru, doğru da Selim. Müfrezelere söz geçirmek biraz zor olacak gibime geliyor.
8: Bir gün hepimiz gideceğiz askere. Belki de yakında alırlar. Artık Ankara'yı mı Eskişehir'i mi bilemeyiz.
6: Ne oluyor? Bu kalabalık da neyin nesi?
9: Aa, Söğüt taburu geliyor!
5: Aa, Söğüt taburu!
9: Söğüt taburu geliyor!
6: Evet, gönüllüler taburu.
7: Çok heyecanlandım.
6: Kiminde haki ceket, kiminde fermene, kiminde ağlı çuha. Cepheye gitmek için yollara düştüğümüz günler geldi aklıma. Bizim üstümüz başımız daha iyiydi bunlardan. Memleketin ne durumda olduğu şunların giyimlerinden belli.
8: Milletin ordusu bu Yusuf abi. Başka nasıl giyinmeli? Hem sen o kıyafetin içindeki yüreğe bak. Yürektir önemli olan. Her adam gönüllü ölür müydü vatan için ölür?
6: Doğru söylersin Selim.
7: İşte İzzet abi. Hey İzzet abi.
6: Evet o. Allah korusun bu çocukları.
5: Gidiyorlar. Sanki Sakarya'nın bir kolu gibi akıyorlar. İnce ince.
1: Yolları açık olsun.
9: Yolları açık olsun. Güle güle. Güle güle.
5: Yolunuz açık olsun.
1: Gene Kutül Amare'yi hatırladım. Oralarda şu elimin yarısı kadar ekmek bulamazdık. Aç susuz bir şehirden bir şehre varırdık. Ölen ölürdü, kalan dayanırdı. Neyimiz varsa satıp ekmek almaya çalışırdık.
5: Sonunda savaştan bıkıp usandın değil mi Yusuf abi?
1: Savaş yokluktur İlyas.
5: Doğru.
1: Acıdır. Ama zamanla alışırsın o acıya. Arkadaşlar edinirsin. Unutulmaz dostluklar kurarsın siperlerde.
7: Neredeyse cepheyi arıyorum diyeceksin.
1: Kim bilir. Belki.
5: Biz de gideceğiz sonunda askere. Gitmeden gazetemi bir çıkarabilseydim.
1: Dur bakalım İlyas, bu yaşta kim gazete çıkartmış? Hele bir 25'ine 30'una geldi, daha idadiyi bile bitirmedin.
5: Adı bile hazır. Teceddüt. İdarehane Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin yanında olmalı. Evvela bir matbaa lazım, sonra

0: Masalar, iskemleler, gerekirse bağ bahçeyi satarım. Bu öyle bir gazete olmalı ki Hüdavendigâr illerinin tanınmış insanları gelip gitmeli.
1: Ne demek bu teceddüt İlyas?
0: Yenilenme demek.
2: Teceddüt. Biraz fazla ağdalı ve iddialı değil mi? Söğüt'e yakışan bir isim olsun. Mesela Söğüt Posyası.
0: Teceddüdün bir ağırlığı var. Kulağı dolduruyor.
3: Ya senin hayallerin Osman?
2: Ben Baytar Mektebi'ne gitmek isterim. Mehmet Akif de o mektebi bitirmiş. Sırat-ı Müstakim, Sebildür Reşat mecmualarından tanıdığımız Akif.
1: Baytar Mektebi'ni bitirdikten sonra ne yapacaksın?
2: Hayvanlarla uğraşacağım tabii. Aslında bir at çiftliği kurmak isterim. Cirit için. Söğüt şenlikleri için at yetiştirmek.
3: Selim, sen de baba mesleği çömlekçiliği devam ettireceksin herhalde.
1: Biz bu çömlekçiliği dedemden devraldık. Dedem Rumeli muhaciriydi. Rumeli'nde toprak bıraktık, bari burada toprağa yakın olalım dermiş. Benim arzum içimden geldiği gibi kaplar yapmak. Onları dilediğim gibi boyamak. Yakışlı güller, kaseler yapmak isterim bazen. Yani toprağa dilediğim şekli vermek.
3: Bakalım kimin hayalleri gerçekleşecek. İleride kahveye geldiğimizde hatırlarız bu sözleri. Ama çardaklı kahve gençlerin kahvesidir. Biz o zaman büyüklerin kahvesine gideceğiz.
2: Buraya da oğullarımız gelir artık.
0: Ya oğullarımız. Eğer ömrümüz olursa o günleri görebilirsek.
4: Veli! Hey Veli! Buyur Esma ablam.
5: Gel gel. Bu sabah bir türkü okuyordun şurada. Nasıldı onun sözleri?
4: Gül alır, gül satarlar. Gülden terazi tutarlar. Türkü değil o, ilahi.
5: İyi tamam, söyle bakayım biraz.

0: Çok güzel. Kim öğretti sana bunu? Efendi Hafız mı?
1: Hayır, bizim Yusuf abi.
0: Bizim Yusuf mu? Hani şu İsmail Ağa'nın oğlu Yusuf mu?
1: Evet, başka kim olur? O da gönüllü jandarma yazılmış. Bursa'ya gidecekmiş. Orada bir mektep açılmış. 3 ay kalacakmış Bursa'da.
0: Demek o da gidiyor. Ne yapalım? Gidecekler elbet. Gün gelince sen de gideceksin. Vatan borcu bu. Şu tepelere bakıp bakıp duracağım artık. Yusuf'un dönmesini bekleyeceğim. Kurşun renkli bulutlar kim bilir ne zaman çekip gidecek. Bahar ne kadar da uzakta kaldı.
1: Ne oldu Esma abla? Rengin sarardı.
0: Yok bir şeyim. Yorgunluktan başım döndü. Dur sana yemiş vereyim biraz.
1: Yaşa Esma abla.
2: Mektup yazmayı ihmal etme.
3: Olur. Yazarım baba.
2: Ne vakit dönersin oğul?
3: Bahara buradayım baba. Gözünüz arkada kalmasın.
2: Sen bizi düşünme. Anında İpek kuzasında yaşıyorsan ama o sabrı İpek böceğinden öğrenmiştim. Merak etme sakın. Hem memleket ferah çıksın da oğul. Biz bekleriz nasılsa.
1: Yusuf abi! Yusuf abi!
3: Baba, biraz durur musun? Bu bizim veli, Efendi Hafız'ın oğlu. Bir şey diyecek herhalde.
1: Bursa'ya mı Yusuf abi?
3: Evet.
1: Karakol kumandanı olacakmışsın Yusuf abi.
3: Evet.
2: Veli, oğlum mektebine geç kalıyorsun.
1: Kalmam İsmail dayı. Yusuf abiye elini öpmeden yolcu etmeyeyim dedim.
2: Hadi bakalım.
1: Sen gidince Söğüt bomboş kalacak Yusuf abi.
3: Ne yapalım Veli? Vazife. Hadi bakalım sen oyalanma doğru mektebine.
1: Güle güle Yusuf abi. Yolun açık olsun.
2: Hey, hadi.

0: Çölekçi, Anzavur diye biri çıkmış ortaya. Halkı kendine döndürmeye çalışırmış. Püh, bir taraftan Yunanlılar, bir taraftan Anzavur. Ne olacak bunun sonu be Musa Efendi?
1: Oh, oh. Ta Balkan Harbi'nden beri kendimize gelemedik İsmail Efendi.
0: Lanet olsun.
1: Düşman ulu ağacımıza dalanmış, ha babam kemirip durur kökünü gövdesini.
0: Ya, şu dağlarda yol kesenlere ne demeli? Her gün yeni...

0: birinin adını duyarız. Her gün biri karşımıza efe kesilir. Şimdi de başımıza bir kayalı Süleyman belası.
1: Ya ya. Çaltı tepelerinde barınırmış. Arada bir adamlarıyla gizlice Söğüt'e inermiş. Ya o gelişi gidişi efsane oldu adamın. Şuralarda dolanan bir delikanlıydı. Bilmez miyim Mürüm? Ondan sonra da adam vurup dağlara çıktı.
0: Yazık yazık. Ertuğrul Gazi Bey'imizin kutlu toprağı yol kesenlerin yurdu oldu desene.
2: Filiz.
1: Selim oğlum. Bir mektup var sana. Yusuf'tan.
3: Yusuf'tan mı?
1: Ha.
3: Demek bizi unutmamış.
1: Hele oku bakalım.
2: Evet, hadi, hadi.
3: Değerli kardeşim. Nihayet mektebi bitirdim. Bizi Anzavur'un takibine verdiler. Bir çift potin aldım. Takibi onlarla çıkarım. Bu ayakkabılar da o zahmetli yollara dayanır mı bilmem. Biz şimdi Karacabey'deyiz. Bir yandan da asker kaçaklarını toplarız. Bazen uykularım kaçıyor. Söğüt'ü ve sizleri düşünüyorum. Çardaklık ağabeyi bir de...
1: Ah, Yusuf ayağına potini kendisi almış ha. Hesap et ordunun vaziyetini. Askere bir çarık bile verilemiyor.
2: Baba dediğinde böyle olur.
3: Baba ümitsiz biri gibi konuştun. Sen değil miydin bize imanımız yeter diyen? Olmazsa varımızı yoğumuzu veririz orduya. Ne yapalım?
1: Veririz oğul, veririz elbette.

0: İsmail emmi, Musa dayı, neredesiniz?
1: Vay, ne var Veli? Hayrola?
2: Ne bağırıyorsun?
0: İngilizler. İngilizler İstanbul'da karakolu basıp askerlerimizi şehit etmişler.
1: İngilizler mi?
3: Kim söyledi bunu?
0: Babam Müftü Efendi'den öğrenmiş. Yaralılar da varmış. İçlerinden biri buralıymış. Sonra da mebustur alıp götürmüşler. İstanbul'u işgal etmişler işte.
1: Of, vay canına.
2: İliklerime kadar dondurdu beni bu haber.
1: Gördün mü başımıza gelenleri? İstanbul'u işgal etmişler.
4: Ağustos Başı adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Sana dildadedir canım efendim, bana rahmeyle sultanım efendim. Firakın nazarına zerre ah tehammül, ne sabrım var ne dermanım efendim. Zeki Arif Ataergin'in Dilkeşaveran makamındaki bu eserini Alaaddin Yavaşçı'dan dinledik. Eserin başında yine Zeki Arif Ataergin'in Dilkeşaveran makamındaki peşrevinin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz siz kıymetli dinleyenlerimize. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum size yine her gece olduğu gibi. Bu gece Dilkeşaveran ve Rast makamında eserlerle huzurlarınızdayız. Dilkeşaveran makamındaki ikinci eseri Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği sanatçılarından dinleyeceğiz. Güfte ve bestesi Hasan Fehmi Mutel'e ait eser. Bağ-ı hüsnünde gönül bülbülü nalehan olur, her gören aşık olur, zülfüne bağlanır kalır.

Güftesi ve bestesi yine Hasan Fehmi Mutel'e ait, yine Dilkeş Averan makamında bir eseri, bu kez Süheyla Doğansay Bilgi'den dinliyoruz. Söyleyince aşkımı cananıma, bir mehtaba girmek ister kanıma. Söyledikçe nazlanır, sussam küser, ben de bilmem neyleyim cananıma.

Sıradaki dilkeşi haberan eser yine Zeki Arif Ataergin'in bir bestesi, Mülkiye Toper'den dinliyoruz. Aşkının tahtını gönlüme kurdum, aylarca yolunu bekledim durdum. Gelmedin, başımı taşlara vurdum, aylarca yolunu bekledim durdum.

Yine Zeki Arif Ataergin'in yine Dilke Şaveran makamında bir bestesi var sırada. Bu kez Didar Aliye Koyuncu'dan dinliyoruz. Açıldı bahçede güller, eder avaze bülbüller, beni mecnun eden diller.

Hasan Fehmi Mutel'in Dilkeşaveran makamındaki semaini Ankara Radyosu ses sanatçılarından dinliyoruz. Cana, seni ben mihri vefa sahibi sandım, bilmezlik ile ateşi hicrana yandım.

Dilke Şaveran makamındaki son eser Selanikli Ahmet Bey'in bir bestesi, Özdal Orhon'dan dinliyoruz. Derdi hicranınla her an ağlarım, matemi hasretle zulmet bağlarım.

Yıldızlar Altında programımızın sonuna Rast makamında eserlerle ulaşacağız bugün. Derya Türkan'ın yapacağı Rast makamındaki klasik kemençe taksiminin ardından Selçuk Aygan'ı Tatyos Efendi'nin Rast eserinde dinleyeceğiz. Çeşmi celladın ne kanlar döktü kağıthanede, çağlayan fevvari huni ciğer dilhanede. Bakma kaç ahu hıramın, tutmasın bu kan seni, çağlayan fevvari huni ciğer dilhanede.

İkinci rast eserimiz Selanikli Ahmet Efendi'nin bir bestesi Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun, yapma güzelim böyle yürekler yakıyorsun. Ne oldun, niye gittin, ne tarafta çakıyorsun, yapma güzelim böyle yürekler yakıyorsun.

Güfte ve bestesi İsmail Hakkı Nebioğlu'na ait rast eseri Eyüp Uyanıkoğlu'ndan dinliyoruz. Dehrin gülüşü sahte, bu ezvaka inan yok. Zalim feleğin taş gibi kalbinde iman yok.

Güftesi Mehmet Sadi Bey'e, bestesi Hacı Arif Bey'e ait Rast şarkıyı Faruk Salgar'dan dinliyoruz. Mükedder derdi peyder peyle şimdi, gönül eğlenmiyor bir şeyle şimdi.

Rifat Bey'in Rast şarkısını Gönül Aköz'den dinliyoruz. Gözümden ey peri ruhim, niçin oldun nihan söyle. Bana rahmet, helak oldum, gel üzme sen beni böyle. Efendim gel aman söyle.

Gülbekyan Efendi'nin Rast makamındaki şarkısını Suna Batı Gün Konakçı'dan dinliyoruz. Ağlasam her lahza hakkım yok mudur? Göklere çıksa figanım çok mudur?

Cengiz Han Sönmez'i Fehmi Tokay'ın Rast eserinde dinliyoruz şimdi. Gönlümün eshar içinde gül gibi dildarı var. Neyleyim er sevgisinde bir yığın ayarı var. Gül sevenler katlanır harın dil azar cevrine. Her gülün bir goncası, her goncanın bir harı var.

Güftesi ve bestesi Hacı Arif Bey'e ait rast eser var sırada. Gönül İpek'ten dinliyoruz. Hatırımdan çıkmaz asla Ahdü Peyman'ın senin. Bin yemin ettin azalim, yok mu insafın senin? Gönlümü yıktı temelden tiri müjganın senin. Aşıkı mahveylemek mi lütfu ihsanın senin?

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son Rast eser, güftesi ve bestesi Ümit Gürelman'a ait şarkı Esma Başbuğ'un yorumundan dinliyoruz. Yıldızların altında otur, sahili seyret. Hicranımı kalbinde duyup sevgimi yad et. Çık hatıralardan yine gel, bendeni şad et. Rüyada bir akşam bana son vuslatı vaat et. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı. Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Harun Balaban, mikrofonda ben Feyza Aktaşkanay'a sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Ailece de bugün iki telefon konuğumuz olacak. Programımızın ilk kısmında özel eğitim alan ve sınıf öğretmeni Selim Keçeli'yi ağırlayacağız. Bu iki telefon bağlantımızdan ilkinde özellikle özel gereksinimli bireylerin eğitiminde ailelerin rolü ve önemini konuşacağız. Konuğumuzun aldığı ödüller var. Çok küçük yaştan itibaren özel gereksinimli bireylerle çalışmaya karar vermiş. Sonrasında çok önemli projelere imza atmış. Biz de hem bu projelerin ayrıntılarını hem de özellikle ailelere vermek istediği mesajları konuşacağız kendisiyle. Ardından sevgili dinleyenler, programımızın ikinci kısmında edebiyat haber yazarlarından Mehmet Özçataloğlu bizimle birlikte olacak. Kitaplardan bahsedeceğiz yine. Özellikle okul öncesi kitaplardan bahsedeceğiz. Çünkü bu dönemde kitap seçimi son derece önemli. Bazen ailelerde bu konuda kafa karışıklığı yaşayabiliyorlar. Her resimli kitap iyi midir? Nelere dikkat etmek lazım? Biz de hepsini Mehmet Özçataloğlu ile konuşacağız. Sevgili dinleyenler, ailece başladı.

0: Özel eğitim alan ve sınıf öğretmeni Selim Keçeli hattımızda. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: İyiyim, çok teşekkür ediyorum.

0: konuyla ilgili konuşmaya başlayalım o zaman. Özel gereksinimli bireylerle çalışıyorsunuz uzun yıllardır ve çok da eskiden buna karar vermişsiniz. Daha çok küçükken nasıl oldu bu?
1: Öncelikle benim özellikle ortaokul dönemlerinden itibaren psikolojiye, davranış analizine yoğun bir ilgim vardı. Bu noktada işte çeşitli projeler yapmaya, örneğin sınıfımdaki akranlarıma destek olmak için poster sunumlar hazırlamaktan, çeşitli projeler hazırlamaktan böyle bir ilgim vardı. Benim özel eğitime olan ilgimi şekillendirdi bu, daha doğrusu. Yani çok genel bir perspektiften bakıyordum, kapsayıcı çalışmalar gerçekleştiriyordum. Bu doğrultuda özel eğitime yönelim oldu bende.
0: Güzel. Peki var mıydı böyle etrafınızda belki size bu konuda ilham veren birileri, öğretmenler, eğitimciler ya da sizi yönlendiren birisi?
1: Tabii ki. Özellikle benim lise dönemlerimdeki çalışmalarım, lisede yapmış olduğum poster sunumları,

0: Eğitimde fırsat eşitliği üzerine çalışan bir eğitimciyim. Hem yapay zeka araçları üzerine çalışıyorum. Yapay zeka desteğiyle ücretsiz akademik araştırmalar gerçekleştiriyorum. Hem de alanda çalışan akademisyenleri davet ederek ailelere özel gereksinimli bireyler noktasında bilgilendirici seminerler, etkinlikler, akademik içerikler düzenledim. Bunlar alanda çalışan önemli isimler, akademisyenler. Çalışmalarım genel olarak eğitimde fırsat eşitliği, kapsayıcılık, özel eğitim noktasında şekilleniyor.
1: Bir de en özgün gençlerinden biri oldunuz değil mi Avrupa'nın?
0: Şöyle, daha doğrusu o başlığı açmak gerekiyor. Benim geçmişte işbirliği içerisinde çalıştığım yine OGB Project, Ortak Girişimciler Birliği adı altında bir inisiyatifim vardı, projem vardı. Bu da çok özgün bir projeydi bu. Çünkü eşi benzeri olmayan niteliklere sahip bir proje, OGB Project.
1: Bunda o zaman ben aslında onu dinlesek bir önce. OGB Project nedir?
0: OGB projesi benim üniversitede öğrenci olduğum zaman da topluma hizmet uygulamaları kapsamında geliştirdiğim, kurucu koordinatörü olduğum, kurucusu olduğum, yasal eser sahibi olduğum bir proje. Bu proje kapsamında insanları özel gereksinimli bireyler noktasında, özel eğitimde aile eğitimi noktasında, özel eğitimde kanıta dayalı bilimsel uygulamalar noktasında bilgilendirmeyi amaçlayan bir projeydi. Aynı zamanda da çeşitli yardım kampanyalarını desteklemeyi de amaçlayan, tamamen Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden eğitimde fırsat eşitliği ve kaliteli eğitim odağı noktasında çalışmalar yürüten, bu amacı olan bir inisiyatifti. Akademik perspektifte çalışmalar gerçekleştiren bir inisiyatifti.
1: Evet. Sonrasında da bu sayede siz bu yarışmaya mı girdiniz?
0: Evet, aslında bundan önce de yaptığım birçok proje vardı ama benim üniversitedeki ilk yaptığım çalışmalarla böyle globale çok adımın duyurulduğu, benim yeni yeni bu sistemde tanınma olanak sağlayan proje OGB projesiydi. OGB projesiyle kurucu koordinatör olarak önemli çalışmalar gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Özgünlük derken de işte VMAC Change tarafından Change Maker Fark Yaratan ödülü aldım. 3 kez bu ödülü aldım.
1: Ne güzel, tebrik ediyoruz.
0: 2021 ve 2023 yıllarında ekibi sıfırdan kurup hem finansal yönetim noktasında destek sağlamak, hem dijital çalışmalar üretmek, hem de akademisyenleri davet etmek noktasında önemli çalışmalarım oldu bu inisiyatifte.
1: Şahane, ne güzel. O yıllardan bu yıllara zaten çalışmaya devam ediyorsunuz ve birçok sivil toplum kuruluşunda da aslında görev almışsınız. Yine konuya gelmeden önce, özellikle ailelere söyleyeceklerinize gelmeden önce, bu sivil toplum kuruluşlarında bu kadar çalışmak, hem öğrencilik döneminizde hem şimdi bu şekilde hareket etmek, hem bu yardım hareketlerinin içerisinde olmak sizi nasıl etkiledi, hayatınızı nasıl yönlendirdi? Çünkü bu açıdan da bazen insanlar çekinebiliyorlar, girmek istemeyebiliyorlar. Aman nasıl vakit ayıracağım diye düşünebiliyorlar ama aslında kişinin kendisine de çok şey katan bir durum.
0: Kesinlikle. Mesela ben bir örnek vermem gerekirse, aynı zamanda Türkiye Eğitim Vakfı mezun bursiyeriyim ve Türkiye Eğitim Vakfı'nda mentorluk yaptım. Hem Türkiye Eğitim Vakfı beni süreç içerisinde sağladığı burslarla, aldığım eğitimlerle destekledi. Çünkü bursiyeriydim. Hem de aynı zamanda ben orada gönüllü olarak üniversite öğrencilerine kendi bilgi, deneyim ve tecrübelerimi aktardım, mentorluk yaptım. Yani aslında bu tek taraflı bir gelişim öyküsü değil, karşılıklı bir gelişim öyküsü olduğu için
1: kesinlikle
0: her koşulda insanları destekleyen bir çalışma oluyor bu tip profiller. Yani insanlara mutlaka tavsiye ederim, sivil toplum içerisinde bulunmak sadece tek taraflı bir şeyler vermek değil, karşılıklı büyümeye dayanan bir ilişki barındırıyor.
1: Kesinlikle son derece önemli. Sadece karşıya yardım eden bir durum değil, insanın kendisi için de son derece önemli bir mevzu bu tarz iyilik hareketlerinin içerisinde olmak. Selim Keçeli Akademi'den bahsedelim biraz da. O nasıl başladı, o süreç, neler yapıyorsunuz orada?
0: O da benim geçmişte yürüttüğüm akademik projelerden bir tanesi. Aslında temel düzeyde bir fikir olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet.
0: Ben bu fikrinde eser sahibiyim. Amacım yine alanda kanıtlanmış geçerliliği ve güvenilirliği olan çalışmaları doğru bir dille, uygun bir dille aileleri, öğretmenleri, uzmanları bilgilendirerek ücretsiz akademik içerikler sunmaktı ve sürdürülebilirliği desteklemekti. Burada da aslında benim hayatımda aldığım en büyük başarıyı bana göre bu

0: rekorunu kurarak elde etmiş oldum. Yine 2024 yılında da Dubai'de yine 60 ülkeden yüzlerce başvuru arasından birinci olmuştum. Kapsayıcılığı teşvik eden en iyi girişim seçilerek. Bu girişimin de yasal eser sahibiyim. Kurucusuyum, kurucu koordinatörüyüm. Amacım da burada yine aileleri akademik kaynaklar doğrultusunda doğru bilgilerle bilgilendirmekti. Hı hı. Tabii ki bu projeyi şirketleştirmek ya da tüzel kişiliğe çevirmek gerekiyordu. Ancak şu an için onun için yeterli bir finansal destek bulamadım. Ama fikir aşamasında kalsa bile o fikir aşamasında kaldığı proje döneminde çok büyük başarılar elde edebildi. Temel evet. düzeyde olmasına rağmen.
1: Evet, ne kadar güzel. Umuyoruz ki daha çok kişiye ulaşacağı şekilde dediğiniz gibi bir finansal destek olduğunda belki ilerleyebilir bu. Sonrasında ailelere de çok güzel destek olacaktır. Şimdi siz özel eğitim alan ve sınıf öğretmenisiniz. Özel gereksinimli bireylerle çalışıyorsunuz. Bunca yıldır gözlemlerinizden yola çıkarak özel gereksinimli bireylerin hayatta kendilerine daha iyi yer edinebilmeleri için sonrasında hem aileleri hem kendileri için sürecin daha olumlu ilerlemesi için özellikle önerebilecekleriniz neler?
0: Öncelikle burada özellikle bu sohbette ben özel eğitimde aile eğitimine, özel gereksinimli bireylerin gelişmesinde ailenin rolüne değinmek istiyorum.
1: Evet.
0: Burada ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor. Çocuklarda herhangi bir durumla karşılaştıklarında, yani ne kadar çok erken müdahalede bulunurlarsa ilerleyen dönemlerde sonuçlar o kadar net ve daha iyi olabiliyor. Bu tip durumlarda geç kalmıştık ya da biraz daha bekleyip işte çocuğu sonra sürece dahil edelim. Çocuk yaşı büyüdüğünde iyileşir, şu an başlamasın, biraz daha bekleyelim tarzındaki şeyler. Aslında gelişimdeki kritik basamaklar atlamalarına neden oluyor. Bunun için aileler öğretmenlerle işbirliği içerisinde, uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışarak ne kadar erken süre içerisinde erken işlemlerde bulunurlarsa çocukların gelişimlerine de o yönde o kadar olumlu katkı sağlamış olurlar. Bu altın bir nokta. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. En önemli dikkat edilmesi gereken nokta.
1: Evet.
0: Bir diğer hususta yine eğitimi sadece öğretmenlerin verebileceği düşünülüyor. Ama şöyle bir nokta da var. Aileler de çocukların birincil bakıcıları, anneler babaları da erken çocukluk döneminde çocukların aslında öğretmenler, ilk öğretmenleri. Bu noktada bu özel gereksinimli olan çocuklar ya da gelişimsel risk grubunda olan çocukları desteklemek için de bu ebeveynlerin, anne babaların da çocuklara uygun eğitimsel destekleri sağlamaları gerekiyor. Ev ortamında ya da kurum ortamında ya da hem ev ya da kurum ortamında bunların sağlanması çok önemli.
1: Nedir mesela eğitimsel destek olarak düşünebileceklerimiz?
0: Mesela çocuğun, her çocuğun gelişimsel özellikleri farklı. Her çocuğun performans düzeyine yönelik. Hem yapabildiklerini ileri boyuta taşımak hem de gelişip desteklenmesi gereken alanları, yapması gerekenleri evde planlanmış uygulamalarla, uzmanlarla işbirliği içerisinde desteklemek. Bunu biraz daha açmam gerekirse. Bu tabii ki de insanın etiketine bağlı olmaktan, konuşmaktan ziyade
1: evet.
0: her çocuğun ayrı bir performans olduğunu düşündüğümüz için, çünkü her çocuk özel, her çocuğun ayrı bir gelişimsel durumu var. O çocuğun durumuna göre o çocuğa özel uyarlanmış etkinliklerle çocuğun liderliğinde onların gelişimini desteklemek mutlaka katkı sağlar.
1: Teknoloji de çok gelişti aslında. Bunu nasıl kullanabilirler aileler?
0: Şöyle, aslında hem ailelerin teknolojiyi kullanması noktasında birçok uygulama var. Ama burada da dikkat edilmesi gereken birçok husus da var. Şimdi mesela erken çocuk özel eğitim için teknoloji destekli uygulamalar kullanılırken bunların denetim ve gözetim dahilinde kullanılması gerekiyor.
1: Evet.
0: Çünkü otizm dahil olmak üzere bazı çocuklarda da ileri aşıldığında, çok fazla kullanıldığında bu çocuklarda ekran bağımlılığı ve benzeri şeylere de zemin hazırlayabilir.
1: Tabii o da bir risk.
0: Gözetim evet. dahilinde kullanılması gerekiyor. Ama yine ailelerin, özellikle hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın hem de çeşitli önemli dernek ve vakıfların aile eğitimleri var. Anne baba eğitimleri var. Ya da çeşitli akademisyenlerin. Ailelerin bunları takip ederek kendi çocuklarına nasıl davranması gerektiği, çocuğun liderliğini izleyerek oyuna nasıl dahil olabileceği, çocuğun dikkat becerilerini, ortak dikkat becerilerini, etkileşim becerilerini nasıl destekleyebileceğini, kendileri de bu eğitime dahil olarak kendilerini geliştirebilirler. En önemli unsur burada bu. Yani ebeveynler de

0: de aslında burada kendilerini bu eğitimlere katılarak da geliştirebilir. Bunu söylemek isterim altını çizerek. Yani sadece öğretmenleri burada şey olarak düşünmek gerekmiyor. Ebeveynlerle öğretmenler işbirliği içerisinde çalıştığında gerçek bütüncül gelişim sağlanabilir.
1: Evet, bu çok önemli. Bazen nasıl olsa uygun bir eğitim kurumuna verdik. Burada yapılacaklar yapılır ve sanki bir sihirli değnek değmiş gibi her istediğimiz olur diye düşünülebiliyor. Ama ailenin katkısı en önemli katkı aslında.
0: Kesinlikle. O yüzden konuşmamın başında söylemiştim. Gelişimde kritik dönemler var. O kritik dönemde yeterli destek sağlanmazsa ilerleyen dönemlerde bizim kendi beceriyi, kazanımı çocuğa kazandırmamız, onun üzerine çalışmamız o derecede zorlaşıyor. Bu yüzden aile eğitimi gerekli zamanda, gerekli desteğin sağlanması için çok önemli.
1: Kesinlikle. Uygun eğitim kurumu seçme noktasında ne önerirsiniz ailelere?
0: Uygun eğitim kurumu seçme noktasında şimdi şöyle bir şey var. Eğer çocuğun özel gereksinimli olduğu düşünülüyorsa burada devlet kurumlarıyla işbirliği içerisinde çalışmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Gerekli tanının, yönlendirmenin alınabilmesi için bu işbirliği süreci dahilinde çalışılması gerekiyor. Eğer çocuk ayrıca bir özel okula devam edecekse, özel bir okuldan eğitim alacaksa, burada okuldan ziyade öğretmen de çok önemli. Yani çocuğun eğitim alacağı uzmanın da çocuğun gereksinimlerine yönelik bir donanıma sahip olması gerekiyor. Örneğin çocuğun otizm tanısı almış ya da otizm ya da zihin yetersizliği ya da herhangi bir gelişimsel gerilik durumu görülüyorsa, ilgili öğretmenin de oradaki bilgi, beceri ve yetkinliklerinin o alanda olması gerektiğini söylemem gerekebilir.
1: Evet.
0: Bunu ailelerin en çok buna dikkat etmesi gerekiyor. Bir diğer dikkat etmeleri gereken nokta da şu, dediğim gibi sadece tanı etiketine bağlı kalmamak gerekebilir. Çünkü bir çocuk otizmli olabilir ama her otizmli çocuğun özellikleri birbirine benzemiyor. Kağıt üzerinde tanı olarak bakıldığında otizmlidir ama özelliklere bakıldığında farklı, çok farklı özellikler gösterebilir. Üstün yetenekli olabilir ya da farklı alanlarda gelişimsel özellikler gösterebilir. Burada daha çok okul seçmekle birlikte uzmana sadece eğitimsel olarak da değil, ergoterapi ihtiyacı var mı?
1: Tabii.
0: Fizyoterapi desteği gerekiyor mu? Hangi psikolojik destekleri alması lazım? Eşlik eden farklı yetersizlik durumları var mı? Bunların hepsine bütüncül bir perspektiften bakılması, ailelerin dikkat etmesi gereken odak noktası olmalı.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz Selim Keçeli, vakit ayırdığınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Özel eğitim alan ve sınıf öğretmeni Selim Keçeli bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Ailece devam ediyor.

0: TRT Radyo 1'de Ailece devam ediyor sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci kısmında edebiyat haber yazarlarından Mehmet Özçatalıoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum Feyza Hanım. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bugün okul öncesi kitaplardan, okul öncesi çocuklara kitap okumanın öneminden bahsedeceğiz. Şimdi okul öncesinde çocuklar aileleriyle birlikte kitap okumaktan aslında çok hoşlanıyorlar. O resimlere bakıyorlar. Bazen bazı kitaplara çok fazla bağlanıp başka hiçbir kitap istemeyip onu okumaya devam edebiliyorlar. Aileler bazen 20 kere okuduk aynı kitabı, başka kitaba geçelim diyebiliyorlar. Ama bazen bu tekrar bile çok önemli değil mi okul öncesi kitaplarda?
1: Kesinlikle öyle. Hatta bazen o resimlere bakarak başka hikayeler de yazabiliyor çocuklar.
0: Evet.
1: Şimdi okul öncesi dönemde çocuklara düzenli kitap okumak önemli. Hı-hı. Neden önemli? Çünkü okul öncesi dönemdeki çocuğa kitap okumak, düzenli kitap okumak çocuğun dil becerisini hızla geliştirir.
0: Evet.
1: Sözcük dağarcığını zenginleştirir. Hayal gücünü ve yaratıcılığı artırır. Biraz önce işte bundan bahsettik. Aynı resimlerle farklı hikaye yazabilir çocuklar. Bununla birlikte odaklanma süresini uzatıyor. Dinlenme yetisini güçlendiriyor. İlerleyen yıllarda da akademik başarısına temel oluşturuyor.
0: Şahane.
1: Biz bunu çeşitli başlıklar altında toplayabiliyoruz, ele alıyoruz.
0: Hı hı.
1: İki başlık altında. Birincisi dil ve zihin gelişimi. İkincisi de hayal gücü ve duygusal bağ. Dil ve zihin gelişimi açısından baktığımızda çocuk yeni sözcükler öğreniyor. Tümcelerini düzgün kuruyor ya da kurma becerisi kazanıyor ki bunu da aslında kendi çevremizde görüyoruz. Yani kitap okunan bir çocukla okunmayan bir çocuğun kendisini ifade etme yetisi, kendini ifade etme becerisi daha farklı oluyor, gözle görülebiliyor. Bununla birlikte dinleme ve anlama yeteneği gelişiyor çocuğun, artıyor. Görsel algı ve odaklanma süresi de uzuyor.
0: Evet.
1: Hayal gücü ve duygusal bağ açısından baktığımızda da hayal kurma yeteneği ve yaratıcılık destekleniyor. Olayları ve duyguları anlamlandırmayı öğreniyor. Ebeveynle kurulan bağ ve güven duygusu güçleniyor. Kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı da daha erken bir zamanda oluşuyor. Okul öncesi dönemde çocuklara kitap okumanın bir diğer faydası da çocukların ebeveynleriyle kaliteli zaman geçirmesini sağlamasıdır. Ebeveyn ve çocuk arasındaki ilk entelektüel paylaşım diyorum ben buna. Çok da kıymetli zamanlar. O süreçten geçerken aslında ebeveynler olarak hep şeyi gözlüyoruz. Hani bir an önce artık okumayı öğrense de kendi başına
0: evet.
1: okursa.
0: Evet.
1: Benim bana kalacak olan zamandan çalmasa çocuk açısından baktığımızda. Oysa ki sonraki yıllarda fark ediyoruz. Çok kıymetli zamanlarmış. Şimdi o çocuklar büyük de kendi odalarına çekildiklerinde de bekliyoruz. Artık odasından çıkıp da gelse yanımızda evet. zaman geçirse diye.
0: Evet kesinlikle. Evet bu anların kıymeti çok iyi bilinmeli ve iyi de eserlerle bilinmeli aslında. Seçerken nelere dikkat etmek lazım?
1: Ya seçerken daha önceki yayınlarımızda konuşmuştuk aslında. Çocuğa görelik ve çocuk gerçekliği. Her resimli kitap tabii ki nitelikli bir kitap değil. O yazarın sözcük seçimi, yazarın anlatma ifadesi, o yaş grubuna hitap edebiliyor mu? İşte o yaş grubundaki çocuk için uygun mu o konu? Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten düzenli olarak çocuğuna kitap okuyan bir ebeveyn de artık bunun farkında oluyor.
0: Tabii.
1: O seçim esnasında daha bilinçli oluyor, daha bilinçli davranıyor. Nitelikli

0: dolap derken iki de örnek vermek istiyorum bugün.
1: Tabii.
0: İlki Dönme Dolap. Benim için çok özel bir kitaptır bu. Red House Kids yayınlamış. Pürin Kozikoğlu imzalı. Hüseyin Sönmez ayında müthiş resimlemesi var. Yakın zamana kadar Suriye'de, şimdilerde de Filistin'de, Gazze'de çocukların yaşadığı dramla özdeşleştirilebilecek bir kitap bu. Dönme Dolap. Dünyanın iki farklı şehrinden yola çıkan iki aile. Birisi anne oğul, diğeri de baba kız. Onların yolculuklarındaki aynılıklar ve ayrılıklar bizi de iç dünyamıza doğru bir yolculuğa çıkartıyor.
1: Hı hı.
0: Empatinin gücü sayesinde ortak noktalarımız ve aramızdaki görünmez bağları keşfediyoruz bu kitapla. Hepimizin aynı gökyüzüne baktığımızı hatırlıyoruz. Klişe bir deyiş olacak ama bilim hocalar şu geliyor, yani coğrafya kaderdir. Yani bu kitabı okuduğumuzda işte ebeveyn de bunu fark edecek, çocuk da bunu fark edecek. Yani coğrafya kaderdir.
1: Evet.
0: Tam anlamıyla bize bunu gösteren bir kitap. Ama sonunda şunu gösteriyor yazar bize: ne olursa olsun oyun hep var, umut hep var. Dünyanın neresinde olursa olsun çocuk her yerde çocuktur. Oyunu ve umudu hep var. Bu kitap aynı zamanda İngilizce, Fransızca, Çince, Japonca ve daha birçok dile çevrilmiş. Dünya çocuklarına da ulaşmış olan bir kitaptır. İyi ki diyorum ulaşmış. Bir diğer kitabımız da Özlem Açar'ın yazdığı ve resimlediği Bilgi Çocuk tarafından yayınlanan Bir Yudum Umut. Hem yüreklere dokunan sıcacık bir öykü hem de geleceğe dair önemli bir mesaj taşıyor bu kitap. Çok değil 6 ay kadar önceydi. Yaşadığımız kentlerin barajları boşalmıştı, susuzlukla karşı karşıya kalmıştık. Televizyonlarda her gün kaç günlük su kaldığından söz ediyordu haber bültenleri.
1: Evet.
0: Biz de evlerimizde bu su kesintilerini yaşamaya başlamıştık. Özellikle gece saatlerinde musluklardan su akmıyordu. Biz İzmir'de bunu çok net yaşadık. Sanıyorum siz de Ankara'da yaşadınız bunları.
1: Tabii ki yaşadık. Evet, evet.
0: Evet, bu tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızda ancak fark ettik biz suyun önemini.
1: Hı hı.
0: Musluktan su akmasının neden kıymetli olduğunu. Kendimize tedbirler aldık ya da almak zorunda bırakıldık o süreçte. Davranış değişiklikleri oluşturduk durumla ilgili. Kaçınılmaz sonra değiştiremesek de işte biraz erteleyebileceğimize inandık o süreçte. Bir yudum umut da bu duruma ayna tutuyor adeta. Bir damla su bir damla hayattır diyor, evet, bize. Umudun her zaman var olabileceğini, var olması gerektiğini de anımsatıyor. Dededen toruna uzanan, bilgeliğin ışığında bir erik fidesine can veren ellerle başlıyor serüven. Ama doğa, suyu bilinçle tüketen insanoğluna hak ettiği dersi vermekte kararlı. Ki bu her zaman böyle olmuştur. Doğanın kurallarına aykırı hareket ettiğimizde cezasını her zaman çektik, çekmeye de devam edeceğiz. İnsanoğlu çünkü doğanın sahibi olduğunu düşünüyor. Oysa biz doğanın sahibi değiliz.
1: Evet.
0: Çatlayan topraklar, solan çiçekler ve susuz kalan insanlar arasında küçük bir dal dünya için umuda dönüşüyor kitapta. Umut olmadan da yaşamamızın olanağı yok zaten.
1: Evet, kesinlikle. Evet. İki umut veren kitap, bunları da tanıtmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz Mehmet Özçataloğlu.
0: Yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Harun Balaban teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Arktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Anne,
3: baba,
2: çocuk,
4: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
2: Sen,
3: ben,
2: biz,
5: hepimiz bir aileyiz.
4: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

an olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır. Buluş öyküleri.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Sporun unutulmayanları.
3: Efsanelerin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Avrupa Kupalarında final oynayan ilk Türk sporcu Can Bartu. Namı diğer Senior. 1955'te Fenerbahçe'de futbola başlayan Can Bartu yeteneği ve üst düzey top tekniğiyle Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. 1961'de İtalya'nın Fiorentina takımına transfer olan Can Bartu 14 maçta 2 gol attı. Bir sonraki sezon Venezia'ya geçti. Forma giydiği 30 karşılaşmada rakip fileleri 8 kez havalandırdı. 1963-64 sezonunda yeniden Fiorentina'ya transfer olan Bartu 10 maça çıktı. 1964-67 yılları arasında 3 sezon formasını giydiği Lazio'da İtalya'daki kariyerinin zirvesine çıktı. Beyaz mavili takımda tam 46 maçta 4 gole imza attı. İtalyan taraftarların sevgisini kazanan efsane futbolcu, beyefendi anlamına gelen

0: Signor lakabını aldı. Fiorentina'dayken 10 Mayıs 1962'de Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın finalinde İspanya'nın Atletico Madrid takımına karşı forma giydi. Bu maçta kupa sevinci yaşayamayan Can Bartu, Avrupa Kupalarında final oynayan ilk Türk futbolcu unvanını elde etti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Zahide Ağrel ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşçakalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Tuğba Besirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon diplomasisi sürüyor. Erdoğan sırayla Kazakistan Cumhurbaşkanı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Ruanda Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde liderler, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele aldı. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelişmelerin yakından izleneceğini söyledi. Ağrı'da konuşan Yılmaz, sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barışın önündeki en büyük engel dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak kızıl elmaları olduğunu söyledi. 4 milyon hanede kendi gazımızı kullanıyoruz. Bu sayıyı 2026 sonunda 8 milyona çıkacak dedi. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de orman yangını riskinin arttığına dikkat çekti. Bakan Yumaklı, 28-30 Ağustos tarihlerinde orman yangınları açısından kritik olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısına dikkat çekti. Bakan Gürlek, dosyaya ilk baktığımızda FETÖ'nün yapmış olduğu bir eylem olarak görünüyor dedi. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 71. duruşmasında bazı tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. İş insanı Adnan Çebi, iddianamede bahsedilen yapılarla ilgisi ve bağının bulunmadığını savundu. Çapraz sorguda ise oteldeki kamera bantlama uygulaması ve Cemur konusu gündeme geldi. CHP'de gözler olan kurultay sürecine çevrildi. Parti yönetimi yeni dönemde tuzluk değişikliği ve ön seçimin zorunlu hale getirilmesine hazırlanıyor. Sürecin yol haritasının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de açıklanması bekleniyor. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Karadeniz kıyılarında denize girmek 2 gün yasaklandı. Kararın plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle alındığı belirtildi. Trabzon ve Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girilmenin yasaklandığı bildirildi. Vatandaşlardan görevli ekiplerin uyarı ve değerlendirmelerine uymaları istendi. Kırklareli Vize'ye bağlı Kıyıköy'de denize girmenin yasak olduğu günde 4 kişi dalgalar arasında sürüklendi. Sahil güvenlik ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle 3 kişi kurtarılırken 20 yaşındaki kişi denizde kayboldu. Kayıp genç için havadan ve denizden arama çalışmaları sürüyor. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazalara neden oldu. Yurtta meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi öldü, 38 kişi yaralandı. Bosna Savaşı'nın 50 en kanlı isimlerinden savaş suçlusu Ratko Mladic, 84 yaşında hapishanede öldü. Srebrenica soykırımının baş sorumlularından olan Mladic, Bosna kasabı olarak anılıyordu. Suriye'deki siyasi geçiş süreci ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alındı. Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'nin egemenliğini ihlal eden saldırılarını kınadı. Toplantıda ABD'nin Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarma kararı da memnuniyetle karşılandı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni genel sekreteri belli oldu. Eski Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Ult Şeyh Ahmet göreve seçildi. Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreterliğine seçilen Şeyh Ahmet için tebrik mesajı yayımladı.
1: Hava durumu.
0: Sıcaklıklar düşüyor. Yurdun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 10 il için sarı kodlu uyarı yaparken sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısında bulundu. Batı Karadeniz'de fırtına beklenirken Ankara ve İstanbul'da bugün sağanak, İzmir'de ise açık hava öngörülüyor. Haberleri sunduk.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: saat 6.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gelişmelerin yakından

0: isteneceğini söyledi. Ağrı'da konuşan Yılmaz, sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barışın önündeki en büyük engel dedi. Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik yeni bir adım atıldı. Suriye diplomatik pasaport sahiplerine Türkiye ziyaretlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de orman yangını riskinin arttığına dikkat çekti. Bakan Yumaklı, 28-30 Ağustos tarihlerinin orman yangınları açısından kritik olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısına dikkat çekti. Bakan Gürlek, olaya ilk baktığımızda FETÖ'nün yapmış olduğu bir eylem olarak görünüyor dedi. CHP'de gözler olağan kurultay sürecine çevrildi. Parti yönetimi yeni dönemde tüzük değişikliği ve ön seçimin zorunlu hale getirilmesine hazırlanıyor. Sürecin yol haritasının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de açıklanması bekleniyor. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Karadeniz kıyılarında denize girmek 2 gün yasaklandı. Kararın plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle alındığı belirtildi. Trabzon ve Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girmenin yasaklandığı belirtildi. Vatandaşlardan görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları istendi. Kırklareli Vize'ye bağlı Kıyıköy'de denize girmenin yasak olduğu günde 4 kişi dalgalar arasında sürüklendi. Sahil güvenlik ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle 3 kişi kurtarılırken 20 yaşındaki 4. kişi denizde kayboldu. Kayıp genç için havadan ve denizden arama çalışmaları sürüyor. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazalara neden oldu. Yurtta meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi öldü, 38 kişi yaralandı. Edirne'de tren garında vagonun üstüne çıkan işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Sakarya'da tavuk kesim fabrikasındaki bakım onarım sırasında soğutma sisteminin deposundan gaz sızıntısı yaşandı. Gazdan etkilenen 15 işçi hastaneye başvurdu. Bosna Savaşı'nın 50 kanlı isimlerinden savaş suçlusu Ratko Mladic 84 yaşında hapishanede öldü. Srebrenica soykırımının baş sorumlularından olan Mladic, Bosna kasabı olarak anılıyordu. Suriye'deki siyasi geçiş süreci ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alındı. Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'nin egemenliğini ihlal eden saldırılarını kınadı. Toplantıda ABD'nin Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarma kararı da memnuniyetle karşılandı. İsrail unsurları son olarak Suriye'nin güneyindeki Beit Jin kasabasını yakınlarını topçu atışlarıyla hedef aldı. Sınırdaki bazı köylere baskınlar düzenledi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni genel sekreteri belli oldu. Eski Mauritanya Dışişleri Bakanı İsmail Old Sheikh Ahmed göreve seçildi. Dışişleri Bakanlığı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreterliğine seçilen Şeyh Ahmet için tebrik mesajı yayınladı.
1: Hava durumu.
0: Sıcaklıklar düşüyor. Yurdun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 10 il için sarı kodlu uyarı yaparken sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısında bulundu. Batı Karadeniz'de fırtına beklenirken Ankara ve İstanbul'da bugün sağanak, İzmir'de ise açık hava öngörülüyor. Haberleri sunduk.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Güney Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü.

sağanak yağışlı, rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerine itibaren batısı 5 ila 7, doğusu Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara'da hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyden yer yer 7 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 50 santimetre ile 1,5 metre, yer yer 2,5 metre boyunda, görüş iyi, yağış anında orta. Ege'de hava parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyi 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra yer yer 8 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, güneyi yer yer 3,5 metre boyunda, görüş iyi, yağış anında orta. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'de yer yer 3 metre boyunda, görüş iyi, yağış anında orta. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerine itibaren sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerine itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, dalga yüksekliği 10 ila 50 santimetre boyunda, görüş iyi, yağış anında orta.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Durmuş Günay. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Hocam sizinle bu programda iyiliği konuşalım. İyilik nedir diye başlayalım. Bu soruyla girelim isterseniz. Buyurunuz.
2: Evet hocam. İyilik ahlakın iddiası ve amacıdır. Güzellik estetiğin iddiası ve amacıdır. Doğruluk bilginin iddiası ve amacıdır. İyilik, güzellik, doğruluk terimleri zaman zaman birbirinin yerine kullanılır. Mesela birisine iyi konuştu dediğimiz gibi güzel konuştu da diyebiliriz.
1: Doğru.
2: Mesela ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor Peygamberimiz. Bazı çevirilerde iyi ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor.
1: Sokrates de sanıyorum mesela iyi, güzel, doğru hep aynı düzlemde ele almış ve tanımlamış bunları diye biliyorum.
2: Evet, felsefede ahlakın kurucusu Sokrates'tir. Onun için Sokrates öncesi ve sonrası, daha öncekiler doğa filozoflarıdır. Sokrates insanı ele almaya başlamış. Dolayısıyla ahlak felsefesi üzerinde de duruyor Sokrates. Şimdi etik ahlakın felsefesidir diye biliyoruz ve etik davranışa geçtiğinde, yani davranış dediğim şu, etik ilkeler eylemle davranışa dönüyor. Yani eylemek hem davranmak hem yapmaktır. Yapmak olduğu zaman bir teoriyi o teknolojiye ya da ürüne çıkıyor. Eğer davranmaya birleşirse ahlaka çıkıyor bu teorik olan bilgi. Şimdi ahlakla ilgili birkaç şey daha söyleyeyim. Ahlak Arapça'da seciye, tabiat, huy gibi anlamlara geliyor. Hulk veya huluk kelimelerinin çoğulu oluyor ahlak. Sözcüklerde çoğunlukla insanın fiziki yapısı için halk, manevi yapısı için hulk kelimeleri kullanılmaktadır. Bu Lisan-ı Arap'ta böyle anlatılıyor. İşte etiği ahlaka dönüştüren güç, değer yargısı. Yani bir etik bilgi var. Ben mesela diyelim ki işte üniversitede okumak şunları kazandır. Değer yargısı diyor ki üniversite iyidir diyor. Dolayısıyla onu eyleme geçiriyor etiği, teoriyi. Hmm. İşte ahlak da böyle bir şey işte. Yani yargılarımızı eyleme geçiriyor ve terbiye ile kazanmıyor ahlak. Edep ile kazanılıyor. Ahlaki eylem olma koşulu şudur felsefede de, aslında dinde de o. Düşünce özgürlüğü ve özgür irade. Çünkü özgür olmayan bir insanın yaptığı şeyi biz, yani zorla birisine kötülük yaptırılıyor. Özgür olmadığı için. Ona ahlaksız diyemeyiz. Yani özgürlük ve düşünce özgürlüğü ve özgür irade şart. Taha Abdurrahman diye bir Fas filozofu var. Müthiş bir filozof. İnsan diyor ahlak sahibi olan yegane varlıktır diyor. İnsandan başka diğer varlıklarda ahlak yoktur. Onlar içgüdüleriyle hareket ediyor diğer varlıklar. Onlarda ahlak söz konusu değil.
1: İradeyle vesaireyle bağlantısı olsa gerekli.
2: Tabii tabii, irade zaten.
1: Onu kontrol etmek,
2: kontrol etmesi
1: şey
2: gerekiyor. Tabii. Aklın bir ürünü, evet. Terbiye, edep, haya, utanma, hicep, ar, iffet, merhamet ahlaka ilişkin kavramlardır. Bu kavramların dayanakları insan fıtratında potansiyel olarak yerleştirilmiştir. Şöyle ki, utanan bir kişinin yüzünün kızarması, insanın fıtratında utanmanın mündemiş olduğuna, yani içerildiğine işaret eder. Ahlakın esası edeptir. Edebin çoğulu adaptır. Edep etimolojik olarak iki ayrı kökten geliyor. Birisi edebe köküne dayalı edep, hayret etme düzeyinde güzelliği dolayısıyla takdire şayan olan şey anlamında. güzelliği hayranlığa sebep olacak düzeyde olan. Bir de davet etme manasında ikinci manası var bu. Diyanet Vakfı Ansiklopedisinden aldım bunu. Edebiyat dil

0: sanatıdır. Dilin edebidir. Edebiyat kültürün merkezindedir. Edebiyatın merkezinde de şiir vardır. Esası şiirdir onun. Dolayısıyla edep olan ahlakta ahlaklı yaşamak. Yani edep ahlakın bir nevi sanatıdır. Ahlakın felsefesi olan etik temessül edildiğinde, etik ilkeler uygulamaya geçirildiğinde, irade gücüyle uygulamaya dönüştürüldüğünde bu ahlak olduğunu söyledik zaten. Bir de vicdan var insanda. Fıtratına mündemiştir, yani gizlenmiş unsurlar vardır fıtratında demiştik. Edebin insanın doğasında taşıdığı iç ve dış dayanaklar var. Bunlardan birisi vicdan, diğeri de utanmak olduğunu söylemiştik. Vicdan Allah'ın insanın içine yerleştirdiği iyi ile kötüyü ayırt eden sesidir. Yani Tanrı sesidir diye. Evet, dilimizde ahlakı en güzel anlatılan sözlerden biri de şudur. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz denir. Allah korkusu ve utanma ahlakın en önemli iki duygu temelidir. Şöyle ki en üstün hikmet Allah korkusudur buyurulmuştur. Ahlak korkusunun doğurduğu hikmeti davranışa dönüştüren utanma duygusudur. Ahlak önce ailede anne ve baba ve diğer kişiler, çevresindeki diğer kişiler vasıtasıyla elde edilir. Ahlaki değerlerin tamamı örtük bilgidir.
1: Hocam bir müzik arası verebilir miyiz?
0: Tamam.
1: Müsaade eder misiniz?
0: Evet.
1: Yine devam edelim.
0: Tabii.
1: Hacı Arif Bey'in Kürdili Hicazkar makamındaki eserini Mustafa Doğan Dikmen seslendiriyor. Niçin terk eyleyip gittin az alim? Buyurunuz.

0: Hocam sözünüzü kesmiştim. Tekrar size bırakayım mikrofonu. Devam edelim evet, isterseniz. Buyurun.
1: Şimdi en büyük Alman filozofu Kant, Batı ahlakının temellerini kurmuştur. Kant'ın ahlak felsefesinde ödev ve iyi niyet merkezdedir. Ödev akla dayanır Kant'ta. Kant ahlakında duyguya yer yoktur. Ve şöyle bir ilke söyler. Öyle davran ki davranışın evrensel bir yasa haline gelebilsin. Bir şeyi duygusal olarak merhametle yaparsanız o ahlaki bir tavır değildir diyor. Merhamet, haya, utanma, acıma, üzülme, sevgi gibi duygular ahlakın temeli olamaz diyor. Kant'ın ahlaki eylemi kalbi sökülmüş, duyguları iptal olmuş, sadece aklı işleyen bir insandan beklemektedir.
0: Evet.
1: Robot etiği gibi bir alan söz konusu olursa Kant'ın ahlak görüşünden yararlanabilir. Ne yazık ki böyle. Evet. Dinin temeli imandır. Dinde ahlak inanca dayanır. İnanç kişinin utanma duygusunu besler. Resulullah haya imandandır buyurmuştur. İman dil ile ikrar, kalp ile tasdik ile gerçekleşir. Utanma duygusu kötülüğü haber veren vicdani bir bekçidir. Utanmıyorsan, haya etmiyorsan dilediğini yap buyurmuştur. Bu çok veciz bir hadistir. İki anlama gelir. Birincisi, eğer kişi utanma duygusunu yitirmişse artık onu kötülükten alıkoyacak bir engel yoktur. İkinci anlamı, eğer kişinin bir eylemi yapmasında utanılacak bir durum yok ise onu çekinmesin, yapsın anlamındadır.
0: Yani veciz, engelleyici bir şey yok. Yani
1: yok, olur. Evet. Evet. Ahlak ile dinin belirlediği ahlak arasında, felsefenin belirlediği ve dinin bazı kavramsal farklılıklar vardır. İşte felsefede erdem terimi kullanılır. Ona tekabül eden dindeki karşılığı fazilettir. Evet. Ve akıl olayları açıklar. Doğru ile yanlışı birbirinden ayıracak bir ölçütü yoktur. Yani manevi alanda, metafizik alanda, hayat değerlerimiz anlamında ölçüt hikmete dayanır. Hikmet ilahi bir lütuftur, bağıştır. Akıl hikmet kapısından içeri giremez. Bu yüzden olmalıdır ki aklın sınırlarının ötesinde olan hikmet için hikmetinden sual olunmaz denilmiştir.
0: Hocam hikmet alanına belki yola akılla çıkılıyor

0: Ama hikmet alanına girildiğinde akıldan çıkılıyor olsa gerek. Yani öyle bir şey söz konusu. Hikmet başka bir boyut çünkü.
1: Evet.
0: Aklın üzerinde ama hikmet yoluna çıkarken galiba akla ihtiyaç var bir yere kadar.
1: Şimdi Platon'un bölünmüş çizgi analojisi diye bilgi teorisini ortaya koyduğu bir şeması var. Şöyle yapıyor. Yatay bir çizgi çiziyor. Alt kısmında algılanabilir dünya diyor. Üst kısmına düşünülebilir dünya diyor. Algılanabilir dediği dünya nesneler var. Aynadaki görüntüler, sudaki ve gölgeler var. Algılanabilir dünya. Burayı diyor güneş aydınlatır diyor. Düşünülebilir dünyayı da ikiye ayırıyor. Bir matematik ve bilim kavramları var. Daha onun bir üstünde de felsefi kavramlar var. Formlar, idealar var. Bu üst bölgede düşünülebilir bölgeyi de iyilik aydınlatır diyor. Bu çok enteresan. İşte dehanın zuhur ettiği yer burası.
0: Evet.
1: Yani nasıl oluyor? Nasıl algılanabilir dünyayı güneş aydınlatıyorsa kavranabilir dünyayı da iyilik aydınlatır. Onun için dilimizde şöyle bir şey var. Hüsnü zannediniz. Suizan etmeyiniz.
0: Evet.
1: Hüsnü zannetmek de varlığı olumlu yönde deforme eden bir anlayış değil. Doğru anlamanın yolu iyilikle bakmaktır. Hüsn ile bakmaktır.
0: Kesinlikle.
1: Onun için iyilik dediği iyiliğin içinde hoş görmek, sevgiyle bakmak. Yani hoşça bak zatına da buradan geliyor işte. O bakımdan iyilik aynı zamanda metafizik dünyayı da, idealar dünyasını da aydınlatıyor.
0: Hocam son söz olarak...
1: diyelim ki bir arkadaşımızla ilişkimiz bozuldu. İyilikle bakmıyoruz artık. Onun bütün yaptığı davranışlar ve sözler bize batmaya başlar.
0: Kesinlikle.
1: Eğer duygumuz değişirse, ya doğru dönerse yeniden yorumlarız daha olumlu yöne doğru gider. Dolayısıyla duygularımız bizim bilgilerimizi aklımızın dışında kuşatmıştır aklımızı, bizi etkiler. O bakımdan hüsnü zannetmek o açıdan önemlidir.
0: Kesinlikle.
1: Onun için varlık kendisine negatif bakanlara bilgisini açmaz diyor Heidegger.
0: Aynen, orada geldik, bağladık. Hocam çok teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Çok öğretici bir konuşma oldu gerçekten. Allah razı olsun.
1: Sizden de.
0: Efendim Profesör Doktor Durmuş Güner hocamıza yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir cuma sabahı programında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu cumada ruhumuzu ve zihnimizi aydınlatacak, gönüllerimize dokunacak konular ve değerli konuklarımızla karşınızdayız. Bugünkü programımızda sizleri iki özel sohbet bekliyor. İlk olarak Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Asım Yapıcı, Ahlaki Yozlaşma başlıklı sohbetiyle konuğumuz olacak. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı Erol Erdoğan, gençlerin kariyer planlaması üzerine derinlikli ve anlamlı sohbetiyle bizlerle olacak. Hazırsanız kalplerimizi ve kulaklarımızı bu güzel sohbetlere açalım. Hepinize bereketli dinlemeler diliyoruz. Şimdi programımıza Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mealiyle başlıyoruz. Haşr suresinin 18. ayetinden 24. ayetine kadar olan bölümü dinleyeceğiz. Okuyan Ali İnan.

El melikul kuddusus selamul mu'minul müheyminul azizul cebbarul mütekebbir. Subhanallah.

الضمير له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O, Rahman'dır, Rahim'dir. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Değerli dinleyenler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı Kur'an'dı. Peygamberimiz, Kur'an neyi emretmişse onu hayatına aktarmış, neyi de yasaklamışsa ondan kaçınmıştır. Bir defasında, "Ey müminlerin annesi, bana Resulullah'ın ahlakını anlatır mısın?" diye soran bir kişiye Hazreti Ayşe validemiz şöyle cevap vermişti. "Sen Kur'an okumuyor musun? Onun ahlakı Kur'an'dı." Değerli dinleyenler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefkatli ve merhametli bir aile reisiydi. Hane-i saadeti huzur ve muhabbet doluydu. O yuvasına şiddet ve nefretin bulaşmasına da asla izin vermezdi. Bir hadisinde en hayırlı kişiyi şöyle tarif etmişti. "Sizin en hayırlınız ailesine en güzel davranandır. İçinizden ailesine karşı en güzel davranan da benim." Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en güzel muallimdi. Hayatın her alanında faydalı pek çok şeyi ashabına öğretirken, "Ben size bir babanın evladına öğrettiği gibi öğretiyorum." buyurmuştu. Çocuk eğitimine ise ayrı bir önem verirdi. Küçük sahabilerin gönülleri camilere bağlı ve namaz aşkıyla büyümeleri için çaba gösterirdi. Bütün gayreti onların imanlı ve güzel ahlaklı olmaları içindi. Anne babalara öğüdü çok açıktı. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunamaz. Değerli dinleyenler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda samimi, sadık ve vefakar bir dosttu. Hazreti Ali Efendimiz onun arkadaşları ve dostlarıyla olan münasebetini şöyle anlatıyordu. Resulullah her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir kimse değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir, kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz, onların isteklerini boşa çıkarmazdı. Sevgili dinleyenler, her sözümüzde, her işimizde Peygamberimizi örnek alalım. Evet, onun yüce ahlakını rehber edinelim ki bizlerin de ahlakı Kur'an olsun. Kulluk yolculuğunda ruhlarımız kemalini bulsun. Ailelerimiz dünyadaki cennetimiz olsun. Dost, arkadaş ve akrabalarımızla aramızda samimiyet, güven ve vefa köprüleri kurulsun. Dünyamız anlam bulsun, ahiretimiz ebedi huzurla dolsun. Unutmayalım ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Rehberliğin en güzeli Hazreti Muhammed'in rehberliğidir. Bugün programımızın ilk bölümünde çok önemli bir konuyu ele alıyoruz. Ahlaki yozlaşma. Bu konuyu Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Asım Yapıcı ile konuşuyoruz. Şimdi bu kıymetli sohbeti dinliyoruz.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ahlaki yozlaşma konusunu ele alacağız. Efendim, günümüzün temel şikayeti, insanlar neden ahlaki anlamda bir değişim ve dönüşüm geçirdi ya da geçiriyor? Bundan sonra ne olacak? Sağımıza bakıyoruz şikayet, solumuza bakıyoruz şikayet. Çevremizden şikayetler, basın yayından şikayetler. Her yerde insanın ahlaken zayıfladığı ya da ahlaki bir yozlaşmaya girdiği, bir erozyona uğradığı noktasında yoğun eleştirilerle karşılaşıyoruz. Şimdi ahlak deyince aklımıza değerler de gelir. Bunu birbirinden farklı ele alamayız. Değerlerle ilgili çok güzel bir benzetme vardır. Denir ki, efendim, değerler kalbi besleyen damarlara benzer. Nasıl damarlarda bir sorun olursa kalp krizi ortaya çıkıyorsa, değerlerde de bir sorun olursa kültür, kimlik ve kişilik krizleri ortaya çıkar. Çünkü değerler bizim referanslarımızdır. Bizim rehberlerimizdir. Nerede nasıl davranacağımızı bildiren kurallardır, normlardır, haritalardır. Böyle değerlendirmek lazım. Tabii değişen bir dünya var. Değerler de değişiyor. Eğer hiçbir şey değişmeseydi, aynı kalsaydı, değişim de mümkün olmazdı. Her şey çok hızlı değişseydi bu sefer de sürekliliğimizi yakalayamazdık. Yani burada şöyle bir durum var. Hem bizim sürekliliğimizi, devamlılığımızı yakalamamız gerekiyor, hem de değişime ayak uydurabilmemiz gerekiyor. Ancak değişim de bir parametrelerle ya da temel ilkelerle olması lazım. İnsanı kaybetmeden, toplumu kaybetmeden bir değişim sağlayabilir miyiz? İnsanı kaybetmeden derken ahlakla alakalı şu cümle aklıma geliyor. Mesela kendi kendinize ahlaklı olmak diye bir kural yoktur. İnsan yalnız başına ahlaklı olamaz. Olsa bile biz bunu bilemeyiz. Biz nerede anlayacağız ahlakın varlığını? Ötekiyle, başkasıyla, muhatapla, yani en az iki kişi arasında olmalı. Ve ahlak omuz vermekle başlayan bir şey başkalarına. Destek olmakla başlayan bir şey. Çare olabilmek, ilaç olabilmek. Bunlar çok önemli. Ama bunu yapabilmek için de insanın nereden nereye geldiğini görmek durumundayız. Aslında normalde cemiyet içinde insan diye bir kavramımız vardı. Yani insan bir toplumun içindedir. Yani toplumun elbette hatalı tarafları varsa onunla münakaşa edilebilir. Veya onun düzeltmek için bir takım çabalar gösterilebilir. Burada sorun yok. Toplum içinde. Ama bir de topluma duyarsız insan dediğimiz bir nokta karşımıza çıktı. Yani bencil, efendime söyleyeyim, sadece kendini düşünen, psikoloji diliyle kayıtsız bağlanan,

kavga, bir uzlaşamama ve buradan da kendi alanına doğru çekilme. İnsan kendi alanına doğru çekildiği andan itibaren menfaatçilik, bencillik, narsistik bir takım eğilimler, psikotik bir takım eğilimler ortaya çıkabilir. Bu ortaya çıktığı andan itibaren artık öteki değil, kendimize aşırı bir odaklanma durumu söz konusu olur. Kendimize aşırı odaklandığımız zaman da başkalarının haklarını, başkalarının sorumluluklarını yeteri kadar yerine getirmeyiz ya da görmeyiz. Bu da ailemizde, eşimizle ilişkilerimizde, çocuklarımızla ilişkilerimizde, iş yerinde, arkadaşlarımızla ya da idarecilerimizle ilişkilerimizde, nihayet toplumla kurduğumuz ilişkilerde bir takım sorunlar ortaya çıkarabilir. Ahlakın en önemli temeli bir defa insan olma bilincine dayalı sorumluluk ve saygıdır. Bir defa sorumluluk ve saygıyı kaçırmamamız gerekiyor. Ne demek bu? Hepimizin bir sorumluluğu var. Yani varoluşsal bir sorumluluğumuz var. Neden bu hayatı yaşıyoruz konusunda bir sorumluluğumuz var. Ama aynı zamanda insanlara saygı besleme, insanlarla diyalogumuzu iyi kurma, ne olursa olsun cinsiyeti, ırkı, mezhebi ne olursa olsun o insanlarla iyi ilişkiler kurabilmekle sorumluyuz. Çünkü toplum hepimizi kucaklayan bir yapıdadır. Ve nihayetinde Kur'an-ı Kerim'e de baksak, hadis-i şeriflere de baksak şunu görürüz. Yani Allah insanları birbirinizi tanıyasınız diye aslında bir takım kabilelere ayırdı. Dileseydi o bizi tek bir ümmet yapardı. Ayet var bu konuda. Herkesin aynı şeyi düşündüğü bir toplum da çok sağlıklı değildir. Çünkü farklı düşünceler olmazsa toplum gelişemez, ilerleyemez. Yani bir takım fikirler çatışacak ki veya tartışacak ki veya bir takım fikirler arasında gerilim olacak ki, bu silahlı kavgayı kastetmiyoruz. Bununla efendime söyleyeyim, öldürmeye yaralamayı kastetmiyoruz. Fikirlerin müzakeresini ya da beyin fırtınasını kastediyoruz. Bunlar olacak ki yeni fikirler ortaya çıksın. Bunu yapabilmek için de saygı duymak gerekecek. Önce kişiye saygı duyacağız. Efendim işte fikir, o fikri bir değerlendirme konusudur. İnsan başkadır, fikir başkadır. Fikirler her zaman için değerlendirme konusudur. Bir değerlendiririz, bir bakarız. Efendim o fikirdeki tutarlılık ya da tutarsızlıkları yakalayabiliriz ve kişiye de gösterebiliriz. Ama biz fikrinden dolayı insanı yok sayarsak işte o zaman insana saygıyı kaybederiz ki günümüzde en önemli sorunların başında bu geliyor. Sorumluluk duygularımız zayıfladı. Bu da ağırlıklı çocuk yetiştirme adetlerimizden başlasın, devrin ruhuna kadar her şey bizi etkiliyor. Hani bir söz vardır, insan içinde yaşadığı çağa babasına benzediğinden daha çok benzer. İlginç bir söz. Yani genetik özelliklerimden gelen bazı şeyler, fiziksel yapım, anneme babama benzeyebilir. Oradan taşıyacağım. Ama iç dünyam, duygularım, eskilerin ifadesiyle ruhum benziyor mu? İşte o konuda devrin ruhu dediğimiz, çağın, zamanın ruhu dediğimiz şey bizi etkiliyor. Bu etkileme içerisinde bireyleştikçe, bu bireyleşme iyidir, bencilleşmeye doğru gidiyoruz. Bu kötüdür. Yani birey olmak ile bencil olmayı da ayırmamız gerekiyor. Birey olmak her insanın yaptığı eylemi kabul edebilmesi ve sorumluluklarını üstlenebilmesi demektir. Ahlaklı bir insan bunu yapar. Ama sorumluluklarını üstlenemiyorsak kaçacak yer ararız. Günah keçileri ararız. Suçu kendilerine atacağımız bir takım kişiler, bir takım nedenler, bunların peşinde dururuz ve böylelikle kendimizi de koruma altına almak isteriz. Sorumluluk duygusu ahlakın en temel husustur. Herkes kendi sorumluluğunu yapacak. Öte yandan dürüstlük, doğruluk ahlakın en temel kavramlarından birisi. Adalet en merkezi kavramlarından birisi. Buralar eğer ben sadece kendi menfaatlerimi düşünerek, kendi arzularımla, kendi çıkarlarım doğrusunda, pragmatist bir tavırla, Amerikan işlevselciliğiyle çok net söyleyeyim. Eğer davranırsak burada başka sorunlar ortaya çıkar. Neden? Sadece kendi düşünen insanlardan bir toplum kuracağız ama bu haksız bir rekabeti beraberinde getirebilir. Mesela neoliberal kapitalist anlayış bize şunu söyleyebilir. Diyebilir ki güçlü ol ve hayatta kal. Tamam güçlü olayım hayatta kalayım da kalamıyorum. Zayıfım, gücüm yetmiyor ya da benim potansiyelim bu kadar iyi değil. O zaman sistem diyor ki sen çekil aradan. Sen bizim işimize yaramazsın der gibi bir itekleme durumu ya da bir ötelenme durumu söz konusu oluyor. Ne yapacağız burada? İşte burada aslında İslam ahlakının temel bir prensibi vardır. Güçlü ol. Olamıyorsan zayıfların da hakkını gözet. Yetimin hakkını gözet. Kimsesizin hakkını gözet. Efendim zayıf olan kim ise, yani bu yerine göre çocuktur, yerine göre kadındır, yerine göre erkektir, yerine göre memurdur, yerine göre amirdir, fark etmez. Yani zayıf olan kimse bunların haklarının da gözetilmesi gerekiyor. Çünkü vahşi dünyada, vahşi kapitalizmin hakim olduğu dünyada eğer biz zayıfların hakkını koruyamazsak bu sefer güçlülerin haklı olduğu bir dünya

0: Güçlerin haklı olduğu dünyada ahlaki yozlaşmanın dibidir. Peygamber Efendimiz Hılful Fudul meselesinde hatırlayalım. 3-5 insan bir araya geliyor ve Mekke'ye gelen ticaret erbabının haklarını korumak için kılıç kuşanıyorlar. Niye? Çünkü diyorlar ki bunlar işte bir takım soygunlara veya bir takım eşkıyalık durumlarına maruz kalan orada kervanlar var. Hakları korunuyor. Diyorlar ki bunların hakkını koruyalım. Çok önemli bir noktadır. Yani orada zayıfın ya da hakkı korunması gereken kimse onun hakkını korumak. Doğruluk ve dürüstlük konusunda da şöyle bir araştırma sonucuyla bu konuyu netleştirelim. Efendim, Dünya Değerler Araştırması'na göre Türkiye dünyanın en dindar toplumlar içerisinde yer alıyor. Özellikle de işte 25'ten sonra da gittikçe dindarlık yavaş yavaş artıyor. Yaklaşık %75 oranlarında da bir dindarlık seviyemiz görünüyor. Yani inanç seviyemiz daha yüksektir. Dindarlığı kastediyorum, farklı düzeylerde görünüyor. Ama ikinci bir soru soruluyor. Deniyor ki bu ibadetlerinizi, bu dindarlığınızı niçin yapıyorsunuz? Neden diye sorulduğu zaman cevap ilginç bir şekilde ahireti kurtarmak olarak. Burada bir problematik var. Hiçbir din doğrudan ahireti düzenlemek için gelmez. Dinler dünyayı düzenlemek için gelir. Ahiret kendiliğinden gelen bir şeydir. Yani dünyada istediğimi yapayım, sınırsız yaşayayım, zulmedeyim, adaletsizlik yapayım, dolandırıcılık yapayım ya da dürüst davranmayayım, yalan söyleyeyim, gıybet edeyim, aklımıza ne gelirse ama ibadet yapıp ahiretimi kurtarayım. Böyle bir algının ortaya çıktığı görünüyor yaptığımız çalışmalarda. Bu çok sıkıntılı bir durumdur. Halbuki Mekke dönemine gidelim. İlk kurulan şey nedir? Ayetlere bir bakalım. İman ve ahlaktır. Yani ibadetler bunun üstüne kurulur. Onun için yapılan din tanımlarında şöyle bir hususla karşı karşıya geliriz. İslamiyet anlamında da söylüyorum bunu. Din insanları dünya ve ahirette saadete ulaştırmak üzere gönderilen kurallar bütünüdür. Yani sadece ahirette değil, dünyada da yürütecek. Zaten dünyada etkili olmaz ise, o din dünyada beni şekillendirmez ise, ahirete de bir faydası olacak kanaatinde değilim. Burada bir başka husus çıkıyor karşımıza. Biz din ile ahlakı ayıran bir yapıya doğru ilerliyoruz. Efendim, inançlı olmayan insanlar da ahlaklı olabilir. İnançlı olmayan insanlar da ahlaklı olabilir. Ancak inanan insanın mutlaka ahlaklı olması gerekir. Dinin temel talebidir bu. Ya da bir dinde iman, ibadet, ahlak diye bir üçleme vardır. Bunlar H2O'ya benzer. Nasıl hidrojen ve oksijen bir araya geliyor ve buradan yaşam veren su oluşuyorsa, iman, ibadet ve ahlak birleştiği zaman insana bir yaşam kaynağı olur. Bu sebeple artık günümüzde ahlakın ayrıştığı bir dinsellikten bahsediliyor. Biz buna dindarlık demiyoruz literatürde. Dinsellik, yani görüntüsel bir dini hava var ama ahlaki temeller zayıf. Sorun burada çıkıyor. Bu sorunların üzerinden efendim bu sorunlar nasıl aşılabilir dersek, tabii ki bir defa ahlakı öncelememiz gerekiyor. Önce bireysel olarak ahlaki kriterlerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Ailede başlıyor bu işler. Çocuk yalanı da, haksızlığı da, kötü davranmayı da, kötü konuşmayı da, kendisini kurtaracak yerde efendim ahlaka uygun olmayan davranışları yapmayı da ilk ailede görür. Sonra sosyal çevrede, sonra o çevre genişler ve toplumda görmeye başlar. Ve bu davranışlar beni kurtarıyor, ben de böyle davranabilirim demeye başlar. Yani tek tek böyle ahlaki unsurları ele aldığımız zaman bunları bir bütün olarak topluma yaymak ne kadar mümkün, bunu tartışmamız gerekiyor. Bir husus daha var burada. Ahlak dediğimiz zaman aslında herkesin şuna ihtiyacı var. Ahlakın temeli adaletse, efendim doğruluksa, dürüstlükse kendimizden soracağız. Acaba ben bu topluma ahlaki temellerini sağlam kurabildiğim bir zemin yaratabildim mi, oluşturabildim mi? Ben kendim dürüst müyüm? Ben kendim ahlaklı mıyım? Efendim, biz dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.
1: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Asım Yapıcı'nın Ahlaki Yozlaşma başlıklı kıymetli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

0: Programımız Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı Erol Erdoğan'ın gençlerin kariyer planlaması başlıklı sohbetiyle devam ediyor.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum. Bugün eğitimi konuşacağız, eğitimde kariyeri konuşacağız. Tabii kariyer denilince öncelikle gençler aklımıza geliyor. Çünkü hayatın her aşamasında yeni bir kariyer planlama imkanı varsa da en çok çocukluktan sonraki yaşlarda, yani gençlik yaşlarında insanlar kariyer planlaması yaparlar. Çocuklukta var mıdır kariyer planlaması? Vardır ama şöyle, o daha çok hevesler, duygular, arzular vardır. Ve onun için işte ilkokul, ortaokul, hatta lise yaşlarındaki bir çocuğa ileride ne olacaksın, ne yapmayı düşünüyorsun diye sorulduğunda genellikle değişken cevaplar alırız. Yani ilkokulda başka bir cevap verebilir, ortaokul da başka bir cevap verebilir. Lisenin her sınıfında, her döneminde farklı cevaplar gelebilir. Henüz ilkokul, ortaokul ve lise çağlarında gelecek planları çok oturmuş değildir, çok olgunlaşmış değildir. Ama lise sondan itibaren, yani üniversite sınavına girileceği andan itibaren artık yavaş yavaş planlar netleşir. Netleşir derken tabii şöyle bir esnekliği de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Üniversite döneminde de bir takım farklılaşmalar olabilir. Çok planlamadan, çok araştırmadan yapılmış bir kariyer planı üniversite eğitiminde değişebilir. Bir öğrenci, bir genç söz gelimi başladığı bir üniversite eğitimini yarıda bırakıp başka bir bölüme geçebilir. Peki burada eğitim politikalarını takip eden, yıllardır eğitim politikalarını izleyen ve bu konuda gençlerle, çocuklarla, ailelerle, hatta eğitimcilerle sohbetler eden, onlara elinden geldiğince rehberlik yapmaya çalışan biri olarak ne tavsiye edebilirim? Madem eğitimi konuşuyoruz, kariyeri konuşuyoruz, gelecek planlarını konuşuyoruz. Başlangıçtaki tavsiyem şu: her genç gelecek planlaması yaparken, hem gelecekteki eğitim planlamasını yaparken hem de çalışmayı düşündüğü alanları planlarken öncelikle birkaç hususu göz önünde bulundurması gerekir. Bu hususların başında yetenek. Yani benim yeteneğim nedir? Ben neye meraklıyım? Hangi konular beni heyecanlandırıyor? Hangi konularda zihnim, fiziki kapasitem, bilgim müsait? Yani insanın öncelikle kendi yeteneğini keşfetmesi gerekir. Tabii bir çocuğun, bir gencin yeteneğini keşfetmesinde ailesinin ve okulun da büyük payı vardır. Onlar da, yani hem aile hem de öğrencinin okulu, bu konuda öğrenciye yardımcı olması gerekir. Artık bu konuda çok ciddi rehberlikler var. Yani bir çocuğun kapasitesi nedir, potansiyeli nedir, hangi alanlarda eğitim görürse kendini geliştirebilir, hangi alanlarda eğitim görürse, hangi sanat dalında ilerlerse, hangi beceri alanında kendini geliştirirse kendisine faydalı olur, ailesine faydalı olur, millete, memlekete faydalı olur. Bunları tespit etmek eskisine göre çok daha mümkün. Bu imkanlardan, bu tespit edilme imkanlarından faydalanılması gerekir. Bu konuda testler var ve başka bir takım çözümler de mümkün. Başka ne yapması gerekir bir çocuğun, bir gencin kariyer planlamasında, eğitim planlamasında, istihdamla ilgili gelecek planlamasında? Gelecekteki ihtiyaç nedir? Bunu da göz önünde bulundur gerekir. Yani gelecekte hangi mesleklere itibar artacak, hangi mesleklere ihtiyaç azalacak, bunlara da bakmak gerekir. Ve burada genellemelerden de kaçınmak gerekir. Yani genellemelerden kastım şu, işte efendim mühendisliklere itibar azalacak gibi ya da mühendisliklere itibar artacak gibi genellemeler

bizi yanlışa götürür. Çünkü mühendislik dediğimiz alan çok geniş bir alan. Onlarca alt başlığı var. Ya da şu alan çok zayıflayacak dediğimizde aslında o alan içerisinde zayıflayacak ve güçlenecek alanların ayrı ayrı tespit edilmesi gerekir. Dolayısıyla gelecek planlamasında, eğitim ve kariyer planlamasında ikinci göz önünde bulunduracağımız husus gelecekteki mesleklerin itibarı ve gelecekte hangi alanlara daha fazla ihtiyaç duyulacağı ile ilgili bir tespitin yapılması gerekir. Yine burada çok böyle üstün körü yaklaşımlardan kendimizi korumamız gerekiyor. Nedir bu? Mesela yapay zeka gelecek efendim, bütün meslekler ya da şu meslekler sona erecek gibi. Bunlar çok genellemeci yaklaşımlar. Kesinlikle doğru. Dijital dönüşüm ve yapay zeka bazı mesleklerin alanını daraltacak, yeni meslekler de oluşturacak. Ama burada böyle çok üstün körü, çok genellemeci yaklaşımlarla da meseleyi anlamamız mümkün değildir. Biraz daha ince işçilik yapmak gerekiyor. Çünkü yapay zeka dediğimiz sonuçta insana ihtiyaç duyan bir sistemdir. Yani bütünüyle insanın yerine konumlanan değil, yine insana ihtiyaç duyan, insanın geliştirilmesine ihtiyaç duyan bir sistemdir. Yani insansız bir yapay zeka mümkün olmayacağına göre yapay zekanın hangi meslekleri olumlu ya da olumsuz etkileyeceği hususu da biraz ince çalışmayı gerektiren, ince bir perspektifi gerektiren bir konudur. Eğitim ve kariyer planlamasında, istihdam planlamasında tabii sadece bireylerin değil, yani öğrencilerin, gençlerin, çocukların ya da ailelerin değil, aynı zamanda kurumların da planlama yapması gerekiyor. Kurumlar dediğimizde bunların başında elbette ki devlet geliyor. Devlet dediğimizde de Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Teknoloji Bakanlığı, Aile Bakanlığı gibi hemen hemen bütün bakanlıkların, bütün kurumların payına bir sorumluluk düşüyor. Burada da kesinlikle devletin bütün kurumlarıyla gelecek planlamasını sadece çocuklara, gençlere, ailelere bırakmaması ve üzerlerine düşen görevleri yerine getirmesi gerekiyor. Peki başka bir sorumluluk üstlenmesi gereken alanımız var mı, bir kurumumuz var mı? Sivil toplum kuruluşları. Belki gelecek planlamasında Türkiye'de en az sorumluluk üstlenen kurumlarımız sivil toplum kuruluşları olarak gözüküyor. Sivil toplum kuruluşları, evet, bir genelleme yaparak söylüyorum. Bu genellemenin bazı kurumlar haksızlık olabileceğini de göz önüne bulundurarak söylüyorum ama sivil toplum kuruluşlarımız, yani derneklerimiz, vakıflarımız, hatta sendikalarımız genelde bugünü dikkate alarak çocuklara ve gençlere hizmet sunuyorlar, burs veriyorlar ya da bir takım ihtiyaçları gideriyorlar. Dernekler, vakıflar özellikle eğitim alanına yönelik çalışan, istihdam alanına yönelik çalışan, gençlere yönelik hizmetleri bulunan dernekler, vakıflar ve diğer benzeri kuruluşlarda çocukların ve gençlerin geleceğine yönelik bir takım planlar yapması gerekir. Yani sadece devlet, sadece bakanlıkta veya sadece öğrenciler ve ailelere değil, gençlere hizmet veren sivil toplum kuruluşları da kariyer planlamasında, eğitim planlamasında, istihdam planlamasında daha akılcı, daha uzun metraj, yani daha böyle uzun projeksiyonlu çalışmalar yapması lazım. Bunu iki amaçla yapmaları gerekir. Hem hizmet verdikleri çocuklara ve gençlere bilgi aktarımı için ama aynı zamanda kendi planlamalarını da yapmaları için bu tür bir ARGE çalışmalarına ihtiyaç var. Söz gelimi sivil toplum kuruluşlarımızın çok hazırlıksız yakalandığı konulardan biri barınma hizmetleridir. Son 5-10 yıl içerisinde birçok sivil toplum kuruluşu yurt konusunda, barınma konusunda farkında olmadıkları ya da takip etmedikleri bir gelişmeyle karşı karşıya kaldılar. Hazırlıksız yakalandıkları için bir anda ne yapacaklarını şaşırdılar. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşları da benzer şekilde bir çalışma içerisinde olmaları lazım. Burada belki üniversitelerimize bir eleştiri getirmek gerekecek. Çünkü eğitim planlamasının, kariyer planlamasının ve istihdam öncesindeki en önemli aşama üniversite aşamasıdır. Üniversitelerimiz kesinlikle bir bölüm açarken, bölümde kontenjan oluştururken, yeni bölümler ihdas ederken sadece anne babaların taleplerini göz önünde bulundurmak ya da o anki durumları göz önünde bulundurarak hareket etmemeliler. Kesinlikle 5 yıllık, 10 yıllık, 20, 30 yıllık bir projeksiyonla, bir gelecek planlamasıyla hareket etmeleri gerekiyor. Yani hangi bölümlere ihtiyaç olacak, hangi alanlarda istihdam ihtiyacı olacak, hangi alanlarda daralma olacak, bu sadece öğrencilerin, devletteki kuruluşların, bakanlıkların değil, aynı zamanda üniversitelerin, hatta en çok üniversitelerin dikkat etmesi gereken, üzerinde çalışma yapması gereken ve buna göre de bölüm planlaması, üniversite aşma planlaması yapması gereken bir kurum olarak karşımıza çıkıyor. Yani üniversiteler, YÖK ve benzeri kuruluşlar, bu alana hizmet veren kuruluşlarda çocuklarımızın, gençlerimizin, insanlarımızın eğitim planlamaları, kariyer planlamaları ve istihdam planlamaları ilgili üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri gerekiyor. Burada özellikle
gençlerimize söylemek istediğim çok önemli bir husus var. Kariyer planlaması bakımından. Daha doğrusu iki hususu tavsiye edeceğim. Ben tavsiye dilini kullanmak istiyorum ama neredeyse bizi dinleyen gençlerimiz bu benim söyleyeceğim iki hususu adeta bir temel prensip olarak belirlemelerinde fayda var. Birincisi, üniversiteye

0: Yaşadıktan sonra kesinlikle kendi alanlarıyla yetinmesinler. Kendi alanlarını destekleyecek başka bir dalda, bir yan dalda eğitim görsünler. Söz gelimi mimarlık okuyan bir öğrenci mesela sosyoloji eğitimi alırsa ondan iyi bir mimar olur. Ya da güzel sanatları okuyan bir öğrenci yine güzel sanatlar alanı destekleyecek bir alanda eğitim alırsa kendi alanında çok daha iyi olacaktır. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Kesinlikle bir alanımız olması gerekiyor, bu uzmanlık alanımız, ama o uzmanlık alanını en az bir dalla, bazen iki dalla desteklememiz gerekiyor. Böyle olmadığı zaman kendi işini de kendi alanı da iyi bilmeyen bir takım üniversite mezunları ortaya çıkacaktır ki bu hem kendisi için hem de ülkemiz için aslında zayıf insan kaynağı, zayıf insan gücü anlamına gelecektir. Devir artık disiplinler arasılık devridir. Devir artık sentezleme devridir. Hazreti Ali'ye atfedilen bir söz vardır bilirsiniz. İlim bir noktaydı, cahilleri çoğalttı derler. Yani ihtisaslaşma tuzağına düşmememiz gerekiyor. Evet, bir alanda ihtisaslaşmamız gerekiyor, bir alanda uzman olmamız gerekiyor ama birçok alanda da malumat sahibi olarak o farklı alanlardaki bilgimizi, becerimizi, farklı alanlardaki bilgileri, prensipleri kendi uzmanlık alanımıza taşıyarak kendi alanımızda çok daha renkli, çok daha becerikli bir insan olma imkanını elde etmemiz gerekiyor. İkinci husus, üniversiteyi kazandıktan bir süre sonra mesela ilk yıl bir öğrenci üniversitesini hiç ihmal etmemeli. Okuluna gelmeli, fakültesini iyi tanımalı, hocalarla iyi tanışmalı, arkadaş çevresi oluşturmalı, binayı çok iyi tanımalı. Yani üniversite havasını, üniversite kültürünü edinmeli. Ama ikinci yıldan itibaren benim öğrenci arkadaşlarımıza, gençlerimize yaptığım tavsiye şudur. Bütün boş dersleri, hatta devamsızlık sınırına yaklaşmayacak ölçüde gereksiz saydığı bütün dersleri dışarıda geçirsin. Yani boş derslerini ve boşalttığı vakitleri ileride çalışmayı düşündüğü, kariyer yapmayı düşündüğü, istihdam edilmeyi düşündüğü alanla ilgili çalışmalarda değerlendirsin. Kendi alanıyla ilgili bir fuar mı var, oraya gitsin. Kendi alanıyla ilgili bir sempozyum, kongre gibi bir bilimsel çalışma mı var, bir bilimsel buluşma mı var, oraya gitsin. Ya da kendi alanıyla ilgili çevrede bir fabrika, bir atölye, ne bileyim bir mekan mı var, bir üretim alanı mı var, oraya gitsin. Yani mezun olduğunda hani o çok meşhur ilanlarda vardır ya, yeni mezun ama 3 yıl tecrübeli arıyoruz falan gibi, çok tuhaf gelir insanlara ama aslında tuhaf değildir. Çünkü esas itibariyle bizim geleneğimizde de eğitim ve öğretim birdir. Yani bilgi almakla o bilgiyi deneyimlemek ayrı şeyler olmaması gerekiyor. Bir üniversite öğrencisi üniversitede bir alanda okurken aynı da o alanla ilgili de deneyimlemesini arttırması gerekir, tecrübesini arttırması gerekir. Dolayısıyla mezun olduğunda hem yeni mezunum hem de bu konuda, bu alanda, bu iş alanında 3 yıl tecrübem var, 4 yıl tecrübem var, 2 yıl tecrübem var diyebilmesi gerekir. Eğer bunu yaparsa bir öğrenci kesinlikle mezun olduğunda ben ne iş yapacağım diye sormayacaktır. İş aramak gibi çok uzun vakitler kaybetmeyecektir. Belki mezun olmadan bir işi olacaktır. Çünkü zaten deminki tavsiyeye uyduğu zaman, demin anlattığım yöntemi izlediğinde zaten sektör onu tanıyor olacaktır. O sektörü tanımış olacaktır ve böylelikle iş bağlantıları mezun olmadan, diploma alınmadan ortaya çıkacaktır. Gerçekten bugünlerde, son yıllarda daha doğrusu, birçok ilanda yeni mezun ve şu kadar yıl tecrübeli eleman aranıyor diye yazınca birçok insanımız buna şaşırıyor, taaccüple karşılıyor ve tepki gösteriyor. Ben de ısrarla bu bir rekabettir ve bu rekabetin doğurduğu doğal bir sonuçtur ama aslında bu eğitim öğretim ruhuna çok aykırı bir şey değildir. Eğer biz eğitimi sadece sınıfta öğretmeni dinlemek, bilgi almak, bilgi aktarmak, bilgi edinmek gibi algılarsak yanlış yaparız. Bilgi edinmek aynı zamanda o edinilen bilginin sahada uygulanması anlamına gelecektir ki eğer bir öğrenci üniversiteyi kazandığından itibaren çalışmak istediği, uzmanlaşmak istediği, istihdam olmak istediği alanla ilgili saha tecrübesini artırırsa, üretim tecrübesini artırırsa kesinlikle arkadaşlarından sıyrılacak, akranlarından farklılaşacak ve mezun olduğunda hem konuyu teorik olarak bilen hem de saha tecrübesi yaşamış, yani üretime katılmış bir yetişkin insan olacaktır. Bu da onun istihdamla ilgili herhangi bir problem yaşamasına engel olacaktır. Son tavsiyem şu olsun, bir işe başlamak, bir iş sahibi olmak demek bilginin sonlanması anlamına gelmez. Biz işe başladıktan sonra da, hayatın içerisine dahil olduktan sonra da eğitim ve öğretimimizin sürmesi gerekir. Yani öğrenmenin son nefese kadar devam etmesi gereken bir iş olduğunu da farkında olmamız gerekir. Çok teşekkür ediyorum. Eğitim planı yapan, kariyer planı yapan bütün gençlerimize, bütün insanlarımıza başarılar diliyorum.
1: Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı Erol Erdoğan'ın Gençlerin Kariyer Planlaması başlıklı değerli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

bitip gider. Beni sırat üstüne iler. Bilemem Mevlam, bilemem Mevlam. Sen

Ol Muhammed, aşkı için Ebu Bekir, yüzün için Ali gibi.

Muhammed, aşkı için Ebu Bekir, yüzün için Ali gibi aslan için affet ey Mevla, affet ey Mevla.

Evet sevgili dinleyenler, bir cuma sabahı programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Bazı ülke isimlerinin yanlış telaffuzları konusuna dikkat çekelim. Doğu Avrupa'da iki ülke var ki doğru söyleyeni de pek az o ülkeleri.
1: Ukrayna ve Moldova diyen çok fazla.
2: Doğrusunun Ukrayna ve

0: Moldova olduğunu hatırlatalım. Hı hı. Neden böyle bir karışıklık oluşuyor? Birbirlerine çok yakın ülke isimlerinin bazen harfleri değişerek hı hı. söylenebiliyor.
1: Evet. Türkçe'de o yaygın hatadır. Ama özellikle ülke isimlerinde asla ve asla bu hataları yapmamalıyız. Ukrayna ve Moldova dememiz daha doğrusu olacak. Ukrayna diye bir ülke yok. Moldova diye bir ülke hiç yok.
0: Olmayan ülkelere gitmeyelim diyorsun yani.
1: Türkçe'de de yapılıyor yani. Türkçe yer isimlerinde de yapılıyor. Çok sık duymuştur dinleyicilerimiz de Hakkari.
0: Hatta doğrusunun Hakkari olduğunu zannedenler evet. var. Doğrusu ne?
1: Hakkari. Halbuki tabii o A'nın ince olduğunu bilirsek ve K ünsüzünün de aslında iki söylemli olduğunu bilirsek bu hatayı yapmayız. K Türkçe'de iki söylemli ünsüzlerden bir tanesidir. İnce ünlülerle ince, kalın ünlülerle kalın söylenir. Buradaki A ünlüsü ince olduğu için K'yi de ince yapıyor.
0: Demek ki doğrusu Hakkari. Öyleyse
1: konuş ki
0: seni görebileyim.
2: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Okula dönüş heyecanı.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Reklamlar.
3: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Atayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Dinleyeceğiniz haberlerden önce bazı başlıkları sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan, Kongo ve Ruanda

Kanadalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısına dikkat çekti. Suriye'deki siyasi geçiş süreci ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alındı. Bosna kasabı Mladiç hapishanede öldü. Nepal'in kuzey

0: Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelere ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'nın en sosyal hesabından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Jomart Tokayev'le yaptığı görüşmede 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletti. Seçimlere katılım oranının yüksekliğinin yürütülen reformlara kamuoyu desteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile yapılan görüşmede de ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki gerilimin azaltılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladığını belirtti. İki ülke arasındaki yapıcı tutumun devam etmesinin sevindirici olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin sürece destek verdiğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelişmelerin yakından izleneceğini söyledi. Ağrı'da konuşan Yılmaz, sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı.
1: Önümüzdeki süreçte sahayı çok dikkatli bir şekilde değerlendireceğiz, izleyeceğiz. Bu konuda tespitler yapacak ilgili kurumlarımız, sahadaki gelişme, somut gelişmeler konusunda güvenlik kurullarımız, ilgili kuruluşlarımız çok net tespitler yapacaklar. Bu tespitlerin Milli Güvenlik Kurulumuzda teyidiyle birlikte bu süreç başlamış olacak. Önce silahlar bırakılacak, tasfiye süreci bitecek, bu sahada tespit edilecek, Milli Güvenlik Kurulumuzca teyit edilecek. Daha sonra diğer maddeler işler hale gelmiş olacaklar. Bizim hedefimiz bu hayırlı süreci en hızlı şekilde tamamlamaktır. Dün Suriye'de SDG, YPG kendisini feshettiğini ilan etti. Şam'da çok önemli bir toplantı oldu. Bundan dolayı da büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma hedefi doğrultusunda ilerlediklerini söyledi. Yıl sonunda doğalgaz üretiminin iki katına çıkarılacağını müjdeledi. Bakan Bayraktar Bursa'da konuştu.
2: Bütün hedefimiz, bizim adeta kızıl elmamız Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma meselesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye yüzyılındaki, vizyonundaki, enerjideki en temel hedefi bu. Bunun için çalışıyoruz. Karadeniz'de doğalgaz arıyoruz, üretiyoruz. Bu sene 2026 çok önemli bir yıl. O üretim iki katına çıkacak. Yani bugün 4 milyon hanede kendi gazımızı kullanıyoruz. Bu 4 milyon hane 8 milyona çıkacak 2026 yılının sonunda.
0: Esnaf ve sanatkarlara sunulan hazine destekli kredilerin şartları yeniden düzenlendi. Düzenleme ile vergi ve sosyal güvenlik prim borcu bulunan esnafa iki ayrı seçenek sunulacak. İlk seçenekte borcun kredinin en fazla %25'ine denk gelen kısmı banka tarafından doğrudan ilgili kuruma yatırılabilecek. İkinci seçenekte ise borçlu esnaf daha düşük sübvansiyon oranlarıyla krediden yararlanabilecek. Geleneksel ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarını icra eden esnafa sağlanan bu muafiyet süresi de uzatıldı. Çini, bakır işletmeciliği ve ahşap oyma gibi mesleklerde kredi kullanımında borçsuzluk şartı aranmaması uygulaması 31 Aralık 2027'ye kadar devam edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısına dikkat çekti. Bakan Gürlek, dosyaya ilk baktığımızda FETÖ'nün yapmış olduğu bir eylem olarak görünüyor dedi.
3: Uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce, yani rahmetlinin Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından önce birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü Mahrem İmamlar toplantısı. Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Kemal Batmaz bu toplantıya katılıyor. Cinayet diyoruz artık şu an çünkü çok kuvvetli şüpheler var. Cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor. FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var. Özellikle pilotun eşinin biliyorsunuz Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı. Pilotun Mahrem İmamlar'la ve Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la birlikte Elazığ'da toplantı

0: katıldığı çıktı. Başsavcılığımız çalışıyor. Muhtemelen operasyon derinleşecektir. Soruşturma derinleşecektir. Sonuna kadar takip ediyoruz. Biz sonuna kadar gideceğiz Muhsin Yazıcıoğlu'da. Yani ucu nereye dokunursa dokunsun. Ama ilk baktığımız zaman bu bir FETÖ'nün yapmış olduğu bir eylem gözüküyor. Olarak şu an tespitler onu gösteriyor.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de orman yangını riskinin arttığına dikkat çekti. Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, meteorolojik verilere göre 28-30 Ağustos tarihlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem orman yangını riskini artıracaktır dedi. İbrahim Yumaklı, ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılmaması, kuru otluk alanlara yanıcı madde atılmaması, anız ve bahçe atığı yakılmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik yeni bir adım atıldı. Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik yeni adımda Suriye diplomatik pasaport sahiplerine Türkiye seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Karar kapsamında Suriyeli diplomatlar Türkiye'deki görev atamalarında, transit geçişlerinde ve her 180 gün içinde 90 günü aşmayan turistik seyahatlerinde vizeden muaf tutulacak. Düzenleme, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18. maddesi gereğince yürürlüğe girdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barışın önündeki en büyük engel dedi. Uluslararası toplumu İsrail'in eylemlerine karşı somut tedbirler almaya davet etti.
2: İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumu ve yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olarak durmaya devam etmektedir. Bölgenin geleceğinin tek taraflı güç kullanımıyla değil, uluslararası hukuka, ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygıya dayalı bir güvenlik anlayışıyla inşa edilebileceği gerçeğini bir kez daha vurguluyoruz. Uluslararası toplumun hakkında soykırım iddiaları kapsamında uluslararası yargı süreçleri devam eden İsrail hükümetinin bölgesel ve küresel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha yineliyoruz.
1: Suriye'deki siyasi geçiş süreci ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alındı. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ihlal eden saldırılarını kınadı. İsrail'in ülkedeki olumlu siyasi süreci baltaladığını söyledi. Suriye'nin ulusal kapasitesini güçlendirmesi konusundaysa bir egemenlik hakkı olduğunu vurguladı. Toplantıda ayrıca Suriye'deki yasama çalışmaları ve kalıcı anayasa taslağındaki ilerlemelere de dikkat çekildi. ABD'nin Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarma kararı da memnuniyetle karşılandı. Soykırımcı İsrail Suriye'nin güneybatısına hedef aldı. Golan Tepelerine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Beit Cin kasabası yakınlarına saldırı düzenledi. Suriye Devlet Televizyonu'nda yer alan habere göre kasaba civarına iki top mermisi düştü. Aynı bölgenin bir gün önce de top atışlarıyla hedef alındığı bildirildi. İsrail unsurları ayrıca Kuneitra vilayetinin güneyindeki bazı köylere de baskın düzenledi. Askeri araçlara köylere giren İsrail unsurlarının evlerde yasa dışı arama faaliyetleri yürüttüğü kaydedildi. Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ve Dera vilayetlerine İsrail unsurları sık sık baskın düzenliyor. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni genel sekreteri belli oldu. Eski Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Ulçey Ahmet göreve seçildi. Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreterliğine seçilen Şeyh Ahmet için tebrik mesajı yayımladı. Bosna Savaşı'nın eli kanlı isimlerinden savaş suçlusu Ratko Mladic, 84 yaşında hapishanede öldü. Srebrenica soykırımının baş sorumlularından olan Mladic, Bosna kasabı olarak anılıyordu. 15 yıl saklandıktan sonra yakalanmış, 2017 yılında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım ve savaş suçlarından müebbet hapse çarptırılmıştı.

0: Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyiyle Çin'i vuran sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken Nepal ile Çin'de aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu binden fazla kişinin akıbeti belirsiz. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan felakette ikinci bir sel ihtimalinden korkuluyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan, Kongo ve Ruandalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısına dikkat çekti. Suriye'deki siyasi geçiş süreci ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alındı. Bosna kasabı Miladiç hapishanede öldü. Nepal'in kuzeyiyle Çin'i vuran sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi. Spor. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasında rakipleri belli oldu. Galatasaray'ın rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord Lille, Stuttgart ve AEK oldu. Fenerbahçe ise Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve Lastnitz ile eşleşti. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçları oynandı. Temsilcilerimizden Beşiktaş, deplasmanda Kaunas Zalgiris'e 1-0 mağlup oldu. İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-0 kazanan siyah beyazlılar lig aşamasında oynamaya hak kazandı. Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'u 4-0 yenildi. Bordo Mavililer'de Malinovski ve Cebrel kırmızı kart gördü. Trabzon'da oynanan maçı da Macar ekibi 1-0 kazanmıştı. Bordo Mavililer Konferans Ligi'nde mücadelesini sürdürecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından istifa ettiğini açıkladı. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi lig aşaması kuralları saat 14'te çekilecek. A Milli Kadın Basketbol takımımız Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda A grubundaki 5. ve son maçında Polonya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. 2027 Dünya Kupası elemelerinde A Milli Erkek Basketbol takımımız J grubundaki ilk maçında Litvanya ile karşılaşacak. Saat 21'de başlayacak karşılaşma TRT1'den naklen yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta başlıyor. Haftaya lider giren Gençler Birliği henüz puanla tanışamayan Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak maç saat 21.30'da başlayacak. Trendyol 1. Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor. Saat 19'da Keçtaş Ankara Keçiören Gücü, Eminevim Ümraniye Spor, Orfa Yapı Pendik Spor Futbol AŞ, Bandırma Spor karşı karşıya gelecek. 21.30'da ise Muğla Spor Kulübü, Bolu Spor, Antalya Spor, SMS Grup Sarıyer maçları oynanacak.
1: Hava durumu.
0: Sıcaklıklar düşüyor, yurdun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 10 il için sarı kodlu uyarı yaparken sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısında bulundu. Batı Karadeniz'de fırtına beklenirken Ankara ve İstanbul'da bugün sağanak, İzmir'de ise açık hava öngörülüyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Uşak, Konya, Sinop 29, İstanbul, Eskişehir, Düzce, Van 26, İzmir, Denizli, Adana 35, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum 27, Antalya 39 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ile 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tavşanlı-Hisarcık yolunun 18 ile 27. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

31 Ağustos tarihleri arasında Xiaomi 17 12'ye 512 GB akıllı telefon 76.999 liraya. Samsung UE98DU 90.0 245 ekran 4K Ultra HD Smart TV 109.999 liraya vatandı. Üstelik bu televizyonu alana TWQ600HTK Soundbar ve 20.000 lira değerinde S-Wallet para hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: bahçeli. Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
2: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Araştırmalar agresif sürücüyle karşılaşan iyi sürücülerin tepki olarak agresif sürücüye dönüştüğünü gösteriyor. Bu durumun farkında olmak çok önemli. Zira diğer sürücülerin sizin davranışlarınızı belirlemesine izin vermemelisiniz. Trafik içinde çığ gibi büyüyen agresif sürüşün ilk kıvılcımını kim sağlıyor? Araştırmalar kişilerin karakter yapısının sürüşlerini etkilediğini ve agresif sürüşün başlangıç noktası olduğunu gösteriyor. Asabi olan kişiler genellikle araçlarını

0: agresif kullanmakta. Aşırı hız, yakın takip, sinyal vermeden şerit değiştirmek gibi uygulamalar asabi yapıya sahip olan kişilerde görülmekte. Rekabetçi kişiler iş yerlerinde ve spor yaparken çok başarılı. Ancak aynı rekabetçi kişinin trafik içinde diğer sürücüler ile adeta yarıştığı görülmekte. Bu tür kişiler trafik içinde bir adım öne geçebilmek için sürekli şerit değiştirmek gibi riskli hareketler yapabiliyor. Adrenalin, heyecan seven kişiler direksiyon başında tehlikeli hareketler yapmakta. Ek olarak araştırmalar hiperaktif kişilerin uzun süre dikkatlerini trafiğe vermekte zorlandığını ve araçlarını güvenli kullanmakta zorlandığını gösteriyor. Bahsettiğimiz özelliklere sahip olan kişilerin araçlarını hiçbir zaman güvenli kullanmayacak anlamına gelmez. Sürücüler kendilerini riskli kullanıma iten unsurları bildikleri zaman kolaylıkla önlem alabilmektedir. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem. Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Veli Yıldız, teknik yönetimde Atilla Aliler, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Ve bugün 28 Ağustos Cuma, Cuma gününün gündem başlıkları ise şöyle. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, ABD'nin İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarını ekonomik terörizm operasyonu olarak nitelendirerek, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Güvenlik Konseyi Başkanı'na ve BM üyesi ülkelere konuya ilişkin mektup gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la başlayan çatışmaların 6. ayında Tahran karşısında büyük bir zafer kazandıklarını ve müzakereler için acele etmediklerini söylerken, Washington yönetimi Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi gönderme kararı aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Hristodoulidis, Lefkoşa'daki ara bölgede görüştü. 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır. Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı şimdiden kutlarız.
1: Ekonomi.
0: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
1: Politika.
0: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
1: Spor.
0: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
1: Yaşam.
0: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
1: Dünyanın haberi gündemde.

Saat 7.56'yı gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündemde başlıkları aktardık. Şimdi gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız size. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Meta uzlaştı, Türkiye takipte. Meta'nın çocuklarda sosyal medya bağımlılığı yarattığı iddialarıyla açılan davalarda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 47 eyaletle uzlaşmaya varıp gençlere günde 2 saat kullanım hakkı getirmesi yankı buldu. Türkiye, ABD'deki süreci yakından takip ediyor. Yapay zeka için kurul geliyor, Erdoğan başkan olacak. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kurulacak Ulusal Yapay Zeka Kurulu, yatırımları ve yıllık uygulama planlarını yönlendirecek. Program ofisi uygulamaları izleyecek, etik kurulsa rehberlik yapacak. Rodos'ta üsse asker tepkisi yine Milliyet gazetesinin ilk sayfasında. Milli Savunma Bakanlığı Rodos'ta İHA üssü kurmaması konusunda Atina'ya uyarıda bulundu. Bakanlık açıklamasında Rodos'ta İHA üssü kurulmasına yönelik muhtemel bir adının gayri askeri statüsünün ihlali anlamına geleceği gibi Ege'de barış ve istikrara, ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceği açıktır ifadesini kullandı. Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Avrupa Bayramı, Devler Ligi'ne Türk damgası. Fenerbahçe'nin önceki akşam büyük bir zaferle Lyon'u eleyip 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılması büyük sevinç yarattı. Sarı lacivertlilerin bu başarısıyla Türkiye 19 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla temsil edilme imkanı yakaladı. Bu yıl Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Himalaya Nepal'i yuttu, buzul koptu, göl patladı. Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama, komşu ülke Nepal'de ölenler için dua etti. Himalayalarda kopan buzul, Nepal'de benzeri görülmemiş bir felakete yol açtı. Çılgın gibi akan dev su kütlesi, insanları, binaları, araçları yuttu. 392 kişi öldü, 1400'den fazla kayıp var. Kılıçdaroğlu'nun butlan hesabı haberini de aktaralım Hürriyet'ten. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 49 kişinin disipline sevk edilmesi, Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'ın butlan kararı öncesi yol temizliği ve baskın kurultay hazırlığı olarak yorumlandı. Kulislere göre butlan davacılarından 3'ü temiz başvurularını çekti. Sadece Lütfü Savaş'ın başvurusu kaldı. O da geri çekilir ve Yargıtay yapabileceğim bir şey yok mealinde bir karar alırsa kurultaya engel kalmaz. Yeni partiye geçenler, disipline verilenler, davalara konu olan illerin delegeleri oy kullanamayacağı için Kılıçdaroğlu kazanabilir. Yeni Şafak gazetesi çocuklarımıza elbise bulamıyoruz manşetini atmış bugün. Reyonlarda artık çocuk kıyafeti bulmak imkansızlaştı. Crop tişörtler, ultra mini etekler, yırtık kotlar, transparan parçalar, askılı tek omuz bluzlar, büstiyerler, makyaj malzemeleri, topuklu ayakkabılar ve yetişkin tasarımları çocukları kendi olmaktan çıkarıyor. Özenti kölesi haline gelen çocuklar kötü niyetli lobilerin oyuncağı oluyor. Suriye'de artık tek ordu var. Suriye'de SDG'nin fesih süreciyle birlikte askeri ve idari yapıların Şam yönetimine devri hız kazandı. Silah ve mühimmat depoları kademeli olarak merkezi yönetime teslim ediliyor. Suriyeli siyasi analist Mahmut Alaouş, artık Suriye tek bir bütün olarak yönetilecek dedi. Terörsüz Türkiye belirleyici olacak. Şara'nın sorunun çözümünde Türkiye'nin deneyimlerinden yararlandığını belirten Alaouş, terörsüz Türkiye süreci Şam'la SDG arasındaki anlaşmanın bu denli ileri bir aşamaya ulaşmasına yardımcı olan belirleyici faktörlerden biri oldu ifadelerini kullandı. Sabah gazetesine geçiyoruz. Algı korosu sus pus oldu. Asrın yolsuzluk davasında bugüne kadar iddianame boş ve siyasi,
hepsi gizli tanık ve görüntüler kurgu yalanıyla kara propaganda yapan İmamoğlu korosu mahkemedeki itiraflarla sessizliğe büründü. İş adamları ve İmamoğlu'na yakın isimler Beylikdüzü, İBB ve iştirakleri üzerinden dönen kirli para trafiğini, rüşvet ve şantaj çarkını mahkemede tek tek ifşa etti. Saraçhane medyası 36 itirafçıyı görmedi. İmamoğlu'na yakın 36 itirafçı Beylikdüzü'nde başlayan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde inanılmaz boyutlara ulaşan rüşvet çarkını tek tek ifşa etti. Duruşmalar canlı yayınlansın diyen Saraçhane medyası itirafları görmezden geldi. Reis size çay demleyeyim. Başkan Erdoğan esnaf ziyaretlerinde bulunduğu İstanbul Çengel

0: Gelköy'de vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Çocuklara oyuncak hediye eden Erdoğan harçlık verdi. Müşteriler ve çalışanlarla sohbet eden Erdoğan, "Sizi çok özledim, sarılabilir miyim?" diye soran bir çocuğa çaktırmadan sarıl dedi. Bir vatandaşın "Reis size çay demleyeyim" diye seslenmesi çevredekilerin tebessümüne neden oldu. Ve Türkiye Gazetesi'ne geçiyoruz. Adli tıp niye gizledi? Videoyu vermemek için direndiler. Deniz Olgun'un otopsisinde çekilen video ve fotoğraflar için 3 defa yok diyen adli tıp 10 gün önce görüntüleri arşivden çıkardı. Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümü için olağan denildi. Otopsi raporunda imzası bulunan doktorlardan Yusuf İslam Duman'ın FETÖ'den ihraç edildiğini öğrenen ailesi 2024'te Beykoz Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Beykoz yetkisizlik kararı verdi. Aile Ocak ayında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Milli Savunma Bakanlığı fesih kararını memnuniyetle karşıladık. Suriye ordusuna desteğimiz sürecek. Türkiye, YPG'nin fesih kararıyla terör belasından kurtulan Suriye'ye tam destek verdi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, SDG'nin fesih ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir açıklamasını yaptı. Sosyal medya yargısına son, Narin Güran'ın öldürüldüğü Tavşan Tepe'yi Şeytan Tepe diye belgesel yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı. Bu haber de Türkiye Gazetesi'nde yer alıyor. Adli vakaların ardından dezenformasyon yapmaya çalışanlara geçit verilmiyor. Kuytulcular ve kurişlerle ilgili dezenformasyon yapan 500 hesabın kapatılmasının ardından Narin Güran cinayeti üzerinden algı yürüten belgeselle ilgili de harekete geçildi. 7 ayda 7 bin civarında sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Akşam gazetesinin bugünkü manşeti Londra'ya vururuz resti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resimleri de yer alıyor. Ve bir de İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin fotoğrafları da el sıkıştıkları fotoğrafta yer alıyor. CIA direktörünün gizemli Rusya ziyareti sonrası Moskova'dan İngiltere'ye Ukrayna dışındaki İngiliz hedeflerini de vururuz uyarısı geldi. Wall Street Journal, CIA direktörünün Moskova'ya NATO'ya saldırmayın uyarısı için gittiğini yazdı. Saldırı hazırlığına dair raporlar olduğunu iddia etti. Aynı gün Moskova'dan endişeyi artıran sert bir açıklama geldi. Vahşetin dijital pazarı, bu haberi de aktaralım akşamdan. Sosyal medyayı ayağa kaldıran kaplumbağa ezme videosu münferit değilmiş. Akşam vahşetin dijital izini sürdü. Hayvan ezme görüntülerinin Telegram hesaplarında $50 abonelik ücreti karşılığında yayıldığını ortaya çıkardı. Range'in parası Soytekin'den. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında ifade veren Adem Soytekin'in çalışanı, Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt'a giden rüşvetin detaylarını anlattı. Tutuksuz tanık Murat Erenler, Soytekin'in verdiği nakit parayla Ali Kurt'un kayınbiraderinin üzerine Range Rover aldıklarını ve aracı Kurt'un eşine bizzat teslim ettiğini söyledi. Erenler, savcının bir yıl sonra aracı geri mi aldığını sorusuna, "Evet, Adem Soytekin iki ayrı havaleyle hesabıma 5,5 milyon gönderdi. Onunla aracı üzerime aldım." cevabını verdi. Gazete turumuzun son gazetesi "Nasıl bir ekonomiye geçiyoruz? Vatandaş dövizi unuttu, altına sığındı" başlığı var bugün. Nasıl bir ekonomide? Altın hesapları fiyat etkisi hariç yılın başına göre 14,6 milyar dolar, geçen yıla göre de 25,4 milyar dolar artarak 100 milyar dolara dayandı. Döviz mevduatı son bir yılda 7,4 milyar dolar azalış kaydetti. Enflasyonla mücadele programı ve jeopolitik konjonktür, vatandaşın tasarruf eğilimiyle portföy tercihinde de köklü değişikliğe yol açtı. Baskılanan kur nedeniyle geleneksel döviz tasarrufu belirgin şekilde azalırken, güvenli liman altın yurt içi yerleşiklerin de tasarruf tercihinde açık ara ilk sıraya yerleşti. ETS'de işleyiş esasları belirlendi. Türkiye'nin karbon piyasasının yasal ve kurumsal altyapısını güçlendirmesi kapsamında hazırlanan emisyon ticaret sistemi yönetmeliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Emisyon ticaret sisteminin uygulanmasına ilişkin kuralları belirleyen düzenleme öncelikle pilot bölgede uygulanacak. Sisteme katılacak şirketler 5 yıl geçerli sera gazı emisyon izni alacak diyor haberin detaylarında. Ve kıymetli dinleyicilerimiz, gazete turumuzu noktalıyoruz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz ve aranın ardından konuklarımızla gündemi yorumlamaya başlayacağız.
1: Reklamlar. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook Tekno Club'a özel 49.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.10 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Bugün gündemde yorumcu konuğumuz İbn Haldun Üniversitesi'nden Doktor Gökhan Ereli stüdyomuzda. Sayın Ereli hoş geldiniz, günaydın.
2: Günaydın Sinem Hanım, hoş bulduk.
1: Bugün İran-ABD gerilimiyle başlayacağız konuşmaya. Ardından ilerleyen dakikalarda TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'la bir bağlantımız olacak. Trump'ın açıklamaları dikkat çekici. İran çökmekte olan bir ülke dedi son olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Çökmekte olan bir ülke, ancak baktığımızda ABD İran savaşı yeni bir aşamaya da geldi. Ekonomik dışlama operasyonu yapılıyor İran'a ve İran'ın küresel ekonomiyle bağlantıları koparılmaya, sınırlandırılmaya çalışılıyor. Tahran'la ekonomik ilişkilerini sürdüren ülkeler hedef tahtasında. Şirketler, finans kuruluşları ve hedef tahtasında. Tahran'ın ise dijital varlıkları, teknolojisi, havacılık ve deniz taşımacılığı gibi alanları kapsayan tedbirlerle yaptırım uygulamasına dahil edildiğini biliyoruz. Şimdi bu savaş, bu ekonomik dışlama operasyonu nereye doğru evrilecek ve esasında başta söylediğime geldiğimde İran çökmekte olan bir ülke ise ve tekrar bir muharebe yaşanmayacaksa, bir çatışma ortamı olmayacaksa savaş bitti diyebilir miyiz artık?
2: Aslında şöyle bir şey söylemek lazım. Şimdi temelde baktığımızda Şubat 2.

0: 2028'den bu yana devam eden bu mücadelede biz 40 günlük çok ciddi bir savaş ortamını gördük. Belirli dönemlerde ABD'nin sürekli saldırıları devam etti İran'a ama belirli dönemlerde de İsrail'in buna dahil olduğunu gördük. 40 günün ardından belirli müzakereler yapıldı. İşte Haziran-Temmuz aylarında bir mutabakata da varıldı. Şimdi en büyük mesele ABD ve İran arasında. Tabii ki işte Hürmüz meselesi, nükleer başlıklar, İran'ın balistik füzelerinin menzillerinin azaltılması, bütün bu başlıklardan ziyade en önemli mesele tabii ki burada biliyoruz ki uzun zamandır üzerinde konuştuk. Hürmüz meselesi. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde dedi ki Hürmüz açık. Biz buradan gemilerimizi geçiriyoruz. Tabii ki bu küresel ekonomiye ABD ve İran arasında ciddi bir mücadele olmuyor algısını satın aldırma taraftarı olduğu için Donald Trump bunu yapıyor. İran tarafının kapalı olduğunu biliyoruz biz Hürmüz açısından. Yani gemiler aslında İran'a gelemiyor. İran'ın gemileri çıkamıyor ABD açısından. Ve burada biz her iki tarafında hem ABD'nin hem de İran'ın artık belirli bir dönem geçtiği için meselenin üzerinden müzakereler bağlamında bir koz elde edebilmek amacıyla biz burada biraz strateji değişikliğine gittiğini görüyoruz. Artık ABD'nin İran'a ciddi oranda bir askeri baskı yapıp işte İran'daki köprüleri, İran'daki stratejik varlıkları, İran'ın kritik altyapılarını vurmaktan ziyade tabii ki dönem dönem bunları da yapmaya devam ediyor ABD ama artık bunlardan ziyade biraz daha sanki savaş sonrası bir düzleme geçiyormuş izlenimi vererek ekonomik izolasyon politikalarına başlayacağını söylemişti ki Donald Trump'ın biz geçtiğimiz haftalarda böyle bir açıklama yaptığını gördük ve ki Hazine Bakanı Scott Bessent de geçtiğimiz günlerde sizin de belirttiğiniz gibi İran'a artık ciddi bir ekonomik izolasyon paketinin uygulanacağını açıkladık. Geçtiğimiz günlerde de bunu duyurdu. Şimdi burada şöyle bir durum var. İran'da buna yönelik olarak aslında hazırlığı olan bir ülke. Yani İran savaş öncesinde ekonomisi amiyane tabirle güllük gülistanlık olan çok ciddi oranlarda ekonomik faaliyetler yürütebilen bir ülke değil. Dolayısıyla burada aslında ABD'nin biz biraz daha meseleyi yavaşlatıp Kasım ayındaki ABD'deki seçimlere hazırlandığı bir dönemde sanki bu meseleyi biraz sümen altı etmeye çalıştığı bir döneme doğru gidiyoruz. Ama biraz önce siz de açılışta bahsettiniz. Askeri olarak İran'ı zor durumda bırakmaktan da ABD kesinlikle vazgeçmeyecek. Çünkü burada şöyle bir durum var Sinem Hanım. Sadece ekonomik izolasyonla İran'a belirli oranda şeyleri yaptıramazsınız. Bunu buradan görüyoruz. Zaten askeri olarak İran ciddi anlamda zor durumda kaldı. Şubat ayında itibaren yani saldırıların ilk günü, savaşın ilk günü devrim rehberi öldürüldü. Hani amiyane tabirle baktığınızda bu kadar güvensiz, istihbari açıdan bu kadar zayıflamış bir ülkeydi İran. Ki yaklaşık Ekim ayından itibaren yani Ekim 2023'ten itibaren düşündüğünüzde biz Orta Doğu'da İran üzerinden İsrail'le ciddi bir mücadelenin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar İran'ı zayıflatmıştı zaten. Şimdi ben açıkçası Şubat ayından itibaren bu döneme gelindiğinde neredeyse 8-9 aylık süreç içerisinde tarafların şu veya bu oranda strateji değiştirdiğini görüyorum. Ama yine de her ikisi de mesela İran'da da bakınız Hürmüz'ün açılmasıyla yönelik ummanla gelişmeler var. İşte savaşı yaymaya yönelik İran'ın Avrupa'daki NATO karargahlarına yönelik, Avrupa Birliği ülkelerine yönelik bazı tehditleri oldu. Hatta Bulgaristan'ı bile hedef alabileceğini söylemişti İran. Bunun yanında İran'da mesela hani elini bu şekilde açarken askeri olarak da güçlenmeye, askeri olarak faaliyet yürütmeye de devam ediyor. Mesela Amerikan askerini yakalayan yahut Amerikan askerlerini öldüren kişilere İran'da eğer erkek askerse 26 bin dolar, kadınsa 53 bin dolarlık bir ödeme yapılacağını açıklamıştı mesela İran geçtiğimiz günlerde. Yani buna yönelik haberler vardı. Dolayısıyla İran bir yanda direniş ekonomisini kendi ülkesindeki ekonomik durumu yönetmeye çalışırken bir yandan da ABD'ye askeri olarak halen direnebileceğinin mesajını veriyor ki haberlere yansıyan gelişmelerden bir tanesi de şuydu. ABD'nin özellikle Avrupa'daki NATO bağlamındaki Tomahawk, Patriot ve TIHAD adını verdiğimiz hava savunma sistemlerinde kullanan füzelerin artık yarı yarıya indiğine yönelik haberler var. Bu geçtiğimiz dönemlerde de çıkmıştı bu haberler. ABD bunları resmi kanallardan doğrulamamıştı. Tabi doğrulamasını beklemiyoruz ama bunun anlamı şu. ABD de artık sürekli 28 Şubat tarihinden itibaren bugüne kadar devam ettirdiği askeri yükü çok çok karşılayamayabilir durumda olabilir. Hı-hı. Yani bu da her iki tarafın bence strateji değişikliğine gitmesindeki en önemli etkenlerden birisi.
1: Şimdi yaptırımlarla yıpratılmaya çalışılan bir İran var. Evet, biz devleti konuşuyoruz ama biraz da toplumu değerlendirelim. Zira savaşın başında

0: bu yana, 28 Şubat'tan bu yana aslında toplumun da ayaklanmasını isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail var. Şimdi bu yaptırımlar konusunda sonrasında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian şu açıklamayı yaptı. Düşmanlarının askeri yollarla İran halkını teslim alamayacaklarını veya yenilgiye uğratamayacaklarını anladıklarını, bu nedenle toplumsal sorunlar ve ekonomik hoşnutsuzluklar oluşturmaya odaklandıklarını söyledi. Yani aslında düşmanlarının stratejisini de biliyor İran. Buna göre de adım atıyor. Yani topluma birlik beraberliği aşılayan açıklamalar da yapıyorlar. Bir anlamda bunu kendi lehine çevirmeye başlayan da bir İran'ı konuşuyoruz. Ne dersiniz?
1: Evet, aslında burada ABD ve İsrail'in çok uzun zamanlardır İran'daki bu sosyolojik gelişmelere yönelik etkileme çabalarının olduğunu biliyoruz. Hmm. Bu sadece günümüzde meydana gelmiş bir gelişme olarak okumak doğru değil. Daha önceden de bu devam eden bir süreçti aslında. Ama tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi bu dönemde biraz daha arttı. Yani strateji değişikliğine gittiğinden bahsetmiştik. Şimdi askeri olarak deneniyor, ciddi oranda bir etki elde edilemiyor. Yani şu an Şubat 2028 öncesine baktığınızda İran tabii ki daha zayıf bir konumda, değil mi? Ama asıl daha zayıf da konumda olan aktörler bence ABD ve İsrail. Çünkü baktığınızda güç kullandığınızda aslında en güçsüz olduğunuz dönemdesinizdir. Çünkü ABD gibi bir süper gücün bütün neredeyse işte denizlerde, okyanuslarda ciddi bir donanması ve buna yönelik mobilite kapasitesi olan bir ülkenin İran'ı tamamıyla teslim alamadığını görüyoruz. Donald Trump'ın sürekli buna yönelik ifadeleri olduğu için söylüyorum. Yoksa tabii ki savaşlarda, günümüzde modern savaşlarda asıl amaç bir ülkeyi tamamen teslim almak değildir. Bu çok net. Ama bu sosyolojik tabanın kaşınmasıyla birlikte İran'da elde edilmeye çalışılan belirli hususlar var. Bir tanesi şimdi Müştebah Hamene'nin göreve gelmesiyle birlikte ciddi oranda bir şey olduğunu görmüyoruz. Mesela Müştebah Hamene görüntü vermiyor. Bazı yazılı açıklamalar yapıyor. Bunun tabii ki İran toplumunda geleneksel bir otoriteye sahip olduğu için, İran'da devrim rehberi, dini lider, bunun bir karşılığı var. Ama bunun ABD, İsrail ve belirli batılı aktörler tarafından kaşındığını görüyoruz. Hı. Yani liderin zaten nerede olduğu belli değil. Buna yönelik olarak biraz daha sosyolojik açıdan
2: sahip olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarında

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Gündemde ABD-İran gerilimini konuşmaya devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Aykaç merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, merhaba efendim.
1: Gerilimi, ekonomik terörizm operasyonunu konuşuyoruz Sayın Harun Aykaç. Bir de bu konuşma içerisine elbette ki Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın da İran ziyaretini dahil etmek lazım. Biraz sonra Sayın Gökhan Ereli'den de bir değerlendirme alacağız bu konu üzerine. Ancak bu temaslarda neler yaşandı ve İran devleti ne tür açıklamalarda bulundu, sizden dinlemek isteriz.
2: Evet, yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik sadece iki ülkeyi bağlamıyor. Başta Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan ülkeleri ve onun ardından bütün dünyayı etkiliyor. Bu problemin çözülmesi lazım çünkü enerji pahalılığına ciddi anlamda yol açmış.

Dolayısıyla böyle bir mesele sadece iki ülkenin meselesi olarak artık bakılmıyor ve Katar da bu bağlamda çok ciddi sıkıntılar içerisinde. Çünkü ne petrolünü ne de gazını tam istediği gibi ihraç edemiyor ve aynı zamanda süreç içerisinde oranın, Suudi Arabistan'ın, Bahreyn'in, Katar'ın ve aynı zamanda Kuveyt'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yer yer saldırılara uğradığına bizzat şahitlik ettik. Sebebi de Amerika Birleşik Devletleri'nin burada var olan üsleri ve ekonomik edinimleri. Dolayısıyla İran kendisinin dize getirilmek istemine karşı düşmanla beraber hareket ettiğine dair olan bu kanaatiyle bunlara karşı da mücadelesini sürdürüyor. Dolayısıyla ciddi bir etkilenme var. Katar Başbakanı ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı geldi. Dün başta Arakçı olmak üzere Meclis Başkanı ve aynı zamanda Mesut Pezeşkian'la da görüştü. Ve onun ötesinde İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rıza ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Burada iki temel görüş şu: bir an önce işte Hürmüz Boğazı açılmalı. Özellikle Umman ile İran'ın üzerinde anlaştığı yeni bir yol var. O yolun işlevsel hale getirilmesi, güvenliğin bu yönüyle sağlanıp artık işlerin rayına oturtulması. Fakat İran bu noktada temkinli. İran diyor ki eğer ben önceden açarsam, ABD açmazsa süreç içerisinde bu kartı kaybetme ihtimalim de yüksek. Dolayısıyla onun için direniyor. Yani dün özellikle Rıza'yı Katar Başbakanı ile konuşurken ABD İran'a karşı kışkırtıcı bir adım atarsa ABD'nin askeri ve ekonomik çıkarlarını hedef alırız. Bu ekonomik ve askeri çıkarları nerede? Yine bölgedeki ülkelerde. Yani Katar da işin içinde olmakla beraber. Yine İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmadan önce ABD'nin İran'ın şartlarını karşılamak için somut adımlar atmalı diye net İran'dan böyle bir talep var. Dolayısıyla böyle olunca da ister istemez bu iş biraz giriftleşiyor. Ama netice itibariyle diplomatik sürecin yeniden başlatılması gerektiğini özellikle Katar dile getirdi. Bunun olmaması halinde bu zararın daha da büyüyeceği ve önü alınmaz bir takım şeylerin gerçekleşmemesi için aynı zamanda bu var olan Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi noktasında İran demişti ki biz Umman'la beraber yapacağız ama Katar buna da ortak bir yaklaşım içerisinde gerekirse bu bağlamda biz de yardımcı olabiliriz diye düşüncelerini ilettiler. İran tarafı tabii ki bu düşüncelerini değerlendirdiler. Neticede basın önünde bu dediklerimiz konuşulmakla beraber hiç kuşkusuz arka kapıda yine bazı şeyler konuşulmuştur. Öte taraftan İran devrim muhafızları birkaç maddelik bir bildiri yayınladı. Yani dedik işte Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail temel amacı işte İran'ın bölgesel bir savaşın tekrarının önlenmesi için hani zayıflatılması, ulusal güvenliğinin etkisizleştirilmesi, bölgedeki direniş ekseninin gücünün sınırlandırılması, deniz ablukasının uygulanması, kutsal birliği aşındırmak ve hoşnutsuzluğu ve kutuplaşmayı teşvik etmek ve görüş ayrılıklarını büyütmek, ülkeyi yönetmek için bazı içsel zayıflıkları, eksiklikleri, sınırlamaları büyütmek ve kötüye kullanmak, insanların hoşnutsuzluklarını sokaklara taşımaya teşvik etmek, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dolaylı olarak İsrail'in süreç içerisinde hala bu amaçların peşinde koştuğu, bunlardan vazgeçmediği aslında bir yönüyle devrim muhafızları tarafından dile getirildi. Bakalım Pakistan'ın, Katar'ın, Umman'ın ve dolaylı olarak Türkiye'nin de aslında ciddi manadaki etkileriyle beraber bakalım bir yol alınabilecek mi bu Hürmüz Boğazı meselesinde? Amerika Birleşik Devletleri gerçekten söylediği boyutuyla ekonomik yeni ambargoları İran üzerinde uygulayacak mı? Çünkü o İran'da ister istemez ciddi manada bir endişe meydana getirdi. Onun için de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Birleşmiş Milletler'e de bir mektup yazdı. Ekonomik terörizmin önlenmesi için. Çünkü bu sefer sadece belli şirketler veya kişiler değil, artık devletleri de işin içine

0: ABD devletler içerisinde de yardım yine sorumlu tutarak bunlara da bir takım cezalar verileceğini ayan ve beyan acaba bir şekilde bütün topluma, dünyaya açıkladı. Ama henüz uygulamanın çok net ayak sesleri toplum tarafından çok aşırı hissedilmemekle beraber İran'da ekonomik olarak özellikle 1 dolar 200 bin tümeni birkaç gün önce ilk defa geçti. Bu da çok önemli. İnsanların artık alım gücünde de bir sıkıntı oluşmaya başladı. Mesut Pezeşkian bütün bunların giderilmesi için bütün kurumların el ele vererek halkın bu sıkıntıların giderilmesi için çalışması gerektiğini tekrar vurguladı. Bakalım diye varacak. Onu hep beraber göreceğiz. Ama İran İslamabad mütabakatında var olan maddelerin yerine getirilmesi şartıyla barışa yanaşacağını aslında deklare etmiş oldu. Yani Muhsin Rızai'nin ifadesi o. İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmadan önce ABD'nin İran'ın şartlarını karşılamak için somut adımlar atmalı. Eğer bu gerçekleşirse bir takım şeyler olur. Yok gerçekleşmede bu gerginlik yine devam eder.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimleydi sevgili dinleyicilerimiz. Son bilgileri aldık. Tabii İran Amerika Birleşik Devletleri'nin boyun eğmesini bekliyor ama ABD'ye baktığımızda o da Donald Trump'ın açıklaması çökmekte olan bir İran var karşımızda diyor. Aslında çöktü de demiyor, çökmekte olan diyor. Yine de bir açık kapı olduğu için belki bir uzlaşı, bir arka kapı diplomasisi Pakistan'ın, Katar'ın, Umman'ın ya da Türkiye'nin

0: şimdi ekonomik yaptırımlar var. İran, Türkiye ve Pakistan dahil birçok ülkeyle kara sınırı paylaşıyor. Hazar Denizi Rusya ile sınırını oluşturuyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri evet ekonomik yaptırımlar da bulunacak ama bu kadar sınırı nasıl kontrol altına alacak? Bu da bir muamma. Esasında burada bir hataya düşmüş gibi de görünüyor Amerika Birleşik Devletleri attığı bu adımla. Zira şimdi hep İran'ın geri adım atmasını istiyor diyoruz. İran geri adım atmasını istiyor diyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin. Zaman zaman şu haberleri müzakere masasında işte dondurulmuş varlıkların verileceği şeklinde haberleri de görüyorduk. Dolayısıyla artık bu kadar ekonomik terörizm operasyonu adını alan bir operasyondan da geri adım atarsa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump çok daha fazla eleştirilir. İsrail de eleştirilir, Amerika Birleşik Devletleri de eleştirilir. Şimdi Katar'ın bu temaslarını sizinle konuşmak isteriz biraz da Sayın Gökhan Ereli. Şimdi Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani'nin İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir araya geldiğini biliyoruz. Pezeşkiyan kabul edilemez bazı olaylar yaşandı ancak İran ve Katar karşılıklı anlayış yoluyla bunların üstesinden gelebilir dedi. Kabul edilemez bazı olayları işte esasında Katar'daki ABD üslerinin varlığı, Katar'ın bu üsleri kullanması olarak nitelendiriyor Pezeşkiyan ama ona karşılık Katar'ın da vurulması var şimdi. Karşılıklı gelişti bu olaylar. Burada bir ortak noktaya belki varacaklardır ama bu ABD-İran arası ilişkileri etkileyecek mi?
1: Evet, aslında şimdi bence Katar Başbakanı'nın bir sürenin ardından İran'a bir ziyaret gerçekleştirmiş olması önemli bir gelişme. Çünkü şu veya bu oranda baktığımızda Körfez ülkeleri pragmatik ülkeler. Hı hı. Aynı zamanda esnek ülkeler. Dış politikada karar alma süreçlerine baktığımızda hem diğer Orta Doğu ülkelerine hem de diğer dünya devletleri açısından düşündüğünüzde daha esnek ve daha hızlı hareket edebiliyorlar. Mesela Suudi Arabistan bakınız böyle değil. Suudi Arabistan da bir körfez ülkesi olmasına rağmen biraz daha zor ve biraz daha yavaş döndürebiliyor. Daha az esnek olabiliyor. Çünkü belirli de bir ciddi de bir toplum baskısı var Suudi Arabistan'da. 35 milyondan fazla bir nüfustan bahsediyoruz. Hı hı. Ama bunun yanında Katar gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Kuveyt gibi, Umman gibi ülkelerde zaten nüfusun çoğunluğunu yabancı işçiler oluşturması hasebiyle burada vatandaşların çok daha az olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ciddi bir dış politika kararları açısından söylüyorum. Bir toplum baskısı yok. Dolayısıyla burada devletin, ülkenin çıkarı neyse Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman gibi ülkeler bu yönde hedef ve esneklik gösterebiliyorlar. Şimdi Katar'ın dediğim gibi İran'da bir görüşme gerçekleştirmiş olması önemli. Çünkü düşündüğünüzde Katar'ı da eğer bugün biz tamamıyla ABD güvenlik şemsiyesine bağlı olarak o tarafa geçmiş olsa, o kampa geçmiş olsa, tamamıyla İran'a yönelik kapıları kapatmış olsa, hı hı. Bu durum şu veya bu oranda olumsuz şekilde Katar'a yansıyacak ilk başta. Nedeni çünkü Katar'dan, Doha'dan karşı tarafa baktığınızda doğrudan İran kıyısını görüyorsunuz. Yani bugün ABD tamam ben seni yeterince koruyamadım ama yine ben seni korumaya devam edeceğim diyor Katar'a. Katar tamam o zaman ben öyleyse ben İran'a tamamen sırtımı dönüyorum dediği anda karşıda İran'ı zaten görüyor. Dolayısıyla hı hı. coğrafya bu ülkeler açısından dış politikada karar almayı etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi. Bir de şu nokta var sizin de bahsettiğiniz gibi. Tabii ki biraz önce de bahsettik. Harun Bey de söyledi. Yani İran'ın ciddi bir ekonomik izolasyon sürecine gittiğini görüyoruz. Ama aslında bu süreç ne ABD'nin ne de İsrail'in ne de İran'ı bu anlamda Orta Doğu'da daha etkisiz bir ülke, daha etkisiz bir devlet haline getirmek isteyen aktörlerin amacına ulaşmasını sağlayacak. Çünkü şöyle düşünün, ciddi oranda bir ekonomik baskı yapılması aslında İran toplumunu hem birlikte olmaya yönelik mobilize edecek bu birincisi. Bir ikincisi de burada zaten Müştebe Hamenei'nin biz göreve geldiğinden bu yana devlet içerisinde ve ülkede güvenlik bürokrasisi içerisinde devrim muhafızlarının çok daha etkin bir konuma geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla zaten İran'da belirli ekonomik kurumların, belirli ekonomik faaliyetlerin başında ya devrim muhafızlarının doğrudan ya da devrim muhafızlarıyla ilintili kişi ve kurumların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu da ABD'nin aslında daha radikal bir İran, daha çatışmacı eğilimleri olan bir İran'a her ne kadar İran uluslararası sistem, uluslararası sınırlar içerisinde kalmaya çalıştığını gösteriyor olsa da buna yönelik olacak. Ama bu da şu da bence değerli ve önemli bir şey. Bakınız ABD'nin bütün taleplerine ve

0: bütün İran'a yönelik ekonomik izolasyon paketlerine yönelik. Bunlar aslında tek taraflı hamleler. Yani her ne kadar siz de söylediniz, yani İran'ın birçok karadan komşusu var. Denizden bütün körfez ülkeleriyle komşu. Hazar Denizi'ye baktığınızda Türk dünyasına açılan bir kapı. Dolayısıyla hangi aktöre, hangi devlete, ülkeye siz diyeceksiniz ki İran'la ticaret yapma, İran'la alışverişi kes. Elbet buna yönelik olarak Amerikan yardımlarının kendi ülkesine kesilmesini istemeyen ülkeler buna doğrudan uyacaktır. Bu konuda bir şüphemiz yok. Ama elbette bölgede oluşmaya başlayan da bir platform vardı. İşte R4 olarak, yani R4 olarak ifade edilen, işte Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır. Yani bu da aslında bir karşı denge hareketi oluşturuyor bölgede. Bakın, bu Mekke Anlaşması ile birlikte biz üç aktörün, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan'ın birbirine NATO'nun 5. maddesine benzer bir maddeye karşılıklı güvence verdiğini gördük. Bu çok önemli bir gelişmeydi ki bu bağlamda önemli gelişmelerden bir tanesi de, şunun için söylüyorum, Kuveyt'te mesela geçtiğimiz günlerde Pakistan'da bir anlaşma imzaladı.
1: Evet, savunma
0: Dolayısıyla
1: anlaşması.
0: dolayısıyla bu da aslında bu Mekke Anlaşması ile oluşturulan platformu, bölgede ABD ve İsrail tarafından kurulmaya çalışılan bu düzene karşı bir dengenin artık ülkeler tarafından şans verilmeye başladığını görüyoruz. Ki ben bunu çok değerli buluyorum açıkçası. Dolayısıyla İran'la da mesela bu Mekke Anlaşması bağlamında görüşmeler gerçekleştiriliyor. Hem Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem de diğer Suudi Arabistan ve Pakistan'ın yetkilileri birçok defa ifade ettiler ki bu herhangi bir aktöre yönelik olarak dışlayıcı bir platform değil. Dolayısıyla burada İran'la da görüşmeler gerçekleştiriliyor, diğer ülkelerle de görüşmeler gerçekleştiriliyor. Yani bölgede bir platform kurulmaya çalışılırken, bölgenin yeni dengeleme sistemi bu şekilde ortaya çıkmışken, siz İran'a ben ekonomik izolasyon paketi uyguluyorum ve buna bütün ortaklarımız uysun diye bir şey söyleyemezsiniz. Zaten kılıç olarak kullanıyoruz ama aslında Amerikan ortağı olarak ifade ettiğimiz ülke, mesela Türkiye'nin de bir müttefiki Amerika baktığınızda. Ama aslında süreçlerin çok öyle yürümediğini biliyoruz. ABD ile ilişkilerde, çoğu ülkenin ilişkisinde sorunlar daha fazla ön planda. ABD'nin size sağladığı faydaların ya da sizle karşılıklı faydaların daha az olduğu bir dönemden geçiyoruz.
1: Evet, şimdi diğer başka ülkeler de davet ediliyor dedik Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na. Şimdi bu anlaşmaya Mısır'ın dahil edilmek istendiği, ancak Suudi Arabistan'ın veto ettiği iddia edildi. Doğru mudur?
0: Aslında böyle gelişmeler körfez içi siyaset tarafından yorumlanabilir bence. Çünkü düşündüğünüzde son dönemde özellikle Suudi Arabistan ve Mısır, yani Riyad-Kahire ilişkilerinde yatırım temelli ilişkiler olsa da belirli oranlarda gerginlik dönemleri de yok değil. Suudi Arabistan'da Mısır'ın şu ana kadar, yani son 4-5 yılda, belki biraz daha geri götürürsek son 10 yılda yaşadığı en büyük sorun, Yemen'de Suudi Arabistan'ın kararlılık fırtınası operasyonu var. 2015 yılından beri sürdürmüştü bunu. Muhammed Bin Selman savunma bakanı olduktan hemen sonra buraya bir operasyon başlattı. Ve burada Mısır'dan çok ciddi bir askeri ve lojistik destek alamadı Suudi Arabistan. Asker desteği alamadı, ciddi bir buraya yönelik siyasi destek alamadı. Dolayısıyla burada Yemen'de şimdi Suudi Arabistan'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok ciddi bir görüş ayrılığı var. Bu zaten basına da çok uzun zamandır yansıyan bir görüş. Suudi Arabistan burada yalnız bırakıldığını düşünmesi hasebiyle Mısır'ın da bu anlamda biraz sorun yaşadığını görüyor. Yani bölgesel siyasetinde. Dolayısıyla burada açıkçası ben doğrudan Suudi Arabistan'ın bunu veto etmesinden ziyade biraz Mısır'ı beklettiğini düşünüyorum. Ama burada Mısır konusunda bence şunu da söylemek lazım Sinem Hanım. Sanki Suudi Arabistan'dan daha ziyade Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini de daha fazla önemsiyor Mısır. Çünkü baktığınızda biz son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'nde birçok, biraz önce de bahsettim, yabancı işçiler, aslında bunlar sadece Hindistan, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Filipinler'den gelen kişiler değil. Bunlar Arap coğrafyasından gelen isimler de var. Mesela çok büyük oranda, yani 1 milyondan 1,5 milyondan fazla Mısırlı yaşıyor Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Ve bunların hepsi yabancı çalışan olarak kaydediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde farklı bir kayıt etme sistemi, işte sığınmacı, mülteci gibi bir kayıt etme sistemi olmadığı için bunların hepsi yabancı çalışan Mısır'dakiler, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki. Dolayısıyla bunların kontratlarını Birleşik Arap Emirlikleri herhangi bir gelişme olmadan sonlandırmaya başladı son günlerde. Dolayısıyla bu da Mısır'a şöyle bir mesaj. Yani sen şu veya bu aranda aralarında sorun olsa da Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin, Pakistan'ın ipiyle kuyuya inersen belki Birleşik Arap Emirlikleri'nin yatırımlarını alamayabilirsin.

0: bu şöyle bir konu. Özellikle yeni başkent yapıldı mesela Mısır'da Sisi yönetiminin. Ve bu 50 milyar dolardan fazla bir maliyeti var. Dolayısıyla hem bu bölgenin yapılması sürecinde hem de Mısır'ın kuzeyindeki sahil şeridindeki belirli yerlerde birçok yatırım yapıldı ve bunların çoğunluğu Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılıyor. Dolayısıyla zaten 2012-2013 döneminde Sisi'nin göreve gelişinden itibaren biz Birleşik Arap Emirlikleri'nin burada en önemli yatırım donörlerinden birisi olduğunu görüyoruz. Mısır bunu kaybetmek istemeyecektir. Suudi Arabistan'la da aralarında sorun var ama Suudi Arabistan'la ilişkileri biraz daha iyi dediğim gibi. Dolayısıyla Mısır'ın aslında şu an ciddi bir karar vermesi zor. Ama yakın zamanda bu Mekke Anlaşması'na şu an dahil olmasa da Mısır'la da bir görüşme gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Şu veya bu oranda siyasi bir destek bile bence şu aşamada yeter.
1: Devam edeceğiz Sayın Ereli. Ve hatta Suriye'de önemli gelişmeler var. Bölgede Suriye'yi de konuşmak istiyoruz vaktimiz yettiğince. Ama biraz sonra reklamların ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir parantez açacağız. Şimdi reklamlar.
2: Reklamlar. Kart limitini düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın gönlümde.
6: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
7: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
8: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
9: 26-31 Ağustos tarihleri arasında iPad ve MacBook alışverişlerinde seçili Apple aksesuarlarda %10 indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
10: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
11: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
12: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.46'yı gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda İbn Haldun Üniversitesi'nden Doktor Gökhan Ereğli bizimle ve telefon hattımızın diğer ucundaysa Galatasaray Üniversitesi'nden Profesör Doktor Enis Tulça bizimle. Sayın Tulça hoş geldiniz. İyi sabahlar.
2: İyi sabahlar Sinem Hanım, teşekkür ederim. Hocama da merhabalar.
3: Merhaba hocam.
1: Biz teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristolidis bir araya geldiler. Tabii bu bir araya geliş ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ziyaretinin ardından bu 45 dakikalık görüşme çok önemli. Neden önemli?

0: şimdi Kıbrıs'ın, adadaki adanın geleceği açısından, Kıbrıs sorununun çözüme kavuşması açısından önemli. Şimdi bu bir sorun mu? Bir araya gelişler haftada bir olarak düzenlenmiş, devam edecekmiş. Peki bu koşulların gerektirmesi halinde hatta daha sık bir araya geleceklermiş. Bu tür bir araya gelişlerde neler konuşuluyor, neler yapılıyor? Sizce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu attığı adımlarla ne hedefliyor diyelim?
1: Evet, şimdi öncelikle seçim propagandası aşamasında Sayın Erdurman penceresinden baktığımızda ben görüşen lider olacağım. Çözüm için arayış kapılarını ardına kadar açarak Güney'le bir masaya oturup, ama bir metodoloji kapsamında oturup bu konuları bugüne kadarki işte aşağı yukarı 10 sene Kran Montana'dan beri, 2016'dan beri tıkanmış konuyu tekrar ufkunu açmak için gayret edeceğim demişlerdi. Diğer taraftan bahsettiğiniz, yani neden şimdi işte Sayın Guterres'in iyi niyetli olabilir tabii, görev süresi bitimine yakın bu yıl sonu itibariyle bir 6-7 tane genel sekreter eskitmiş 1960'larda UTANK'tan beri bir sorunun, Birleşmiş Milletler nezdindeki de bir sorun için işte bir son noktayı koyma gayreti olarak eline aldığı bir inisiyatif de var. Ama tabii burada şimdi devam ettikçe zaman, yani aşağı yukarı Mayıs ayından beri bir takım görüşmeler yapılıyor. Ne diyordu bu metodoloji? İşte siyasi eşitlik ve pazarlık konusu olmaz dedi Sayın Erdoğan. Yani siyasi eşitliğimiz kabul edilmeden hatta ben masaya oturmam demişlerdi. Şimdi bu konuda ve diğer bütün Kıbrıs'taki ikili alver konularında Rum tarafının tutumunu biliyoruz yıllardır. Yani yıllardır hiçbir şekilde Türk tarafına veya Türk insanına bir eşit Kıbrıs'ta paylaşımdan faydalanacak bir eşit halk olarak değil, bir azınlık olarak bakılıyor. Bu hala da devam ediyor. Şimdi işte Rum lider toprak başlığını mülkiyetle beraber ele alalım, güvenlik konusunu işte yönetimle beraber ele alalım falan gibi söylemlerde de bulundu. Ama bir kere bu metodolojiye gerçekten itibar ediliyor mu? Yani bunun devamlılığı, tabii içeride neler konuşuluyor biz bilmiyoruz. Evet. Yani ikili şimdi her hafta görüşeceksiniz, çok güzel. Ama her hafta neyi konuşacaksınız? Yani sırf görüşmek için görüşülmez. Bunlar ilahi nihai olmamalı da demişti. Metodolojinin bir ayrı maddesi de buydu. Sayın Erdoğan yola çıkarken. Hatırlatalım yine, ilk Cumhurbaşkanlığı seçildikten sonraki görüşmelerde işte birkaç yeni kapının açılmasını Güney ile Kuzey arasında gündeme gelmişti. İşte karşılıklı mezarlıkların ihya edilmesi, tahmin edilmesi vesaire gibi konular vardı. Bu kapı konusunda bile benim bildiğim uzlaşılamadı. Yani hangi kapı açılsın veya bir fazla kapı açalım, diğerini kapatalım vesaire şeklinde de bir ortak nokta bulunamadı. Benim görüşüm, bu görüşmelerden, bu ortamdan eğer Rum kesimini doğru tanımışsak, takip edebilmişsek yıllardır, evet, yani bir görüşme, bir yani görüşme olabilir ama bir netice çıkacağını zannetmiyorum. Kıbrıs'taki Türk halkın, Türk insanının eşitlik, siyasi eşitliği konusunda Rum tarafı bu konuya yaklaşmadıkça. Dolayısıyla neydi metodolojinin iki diğer maddesi? İşte geçmiş yaklaşımlar teyit edilmeli. Mesela 1977 Makarios Denktaş görüşmesi vardır. 24 ülkede anlaşılmıştı. Sonra toprak oranının yüzünden anlaşılamadı ve düşmüştü. Ama o bir federatif yapı üzerine bir çalışmaydı. Zaten şu anda Rum tarafının istediği federasyon, ama bizim tarafımız, bizim tezimiz o değil. Dolayısıyla oradan da alınacak bir not ders ya da bir yol haritası yok. İşte zamanla sınırlı olmalı deniyor ama işte görüşülüyor, bir netice pek ufukta yok gibi. Bakalım bu sonuna kadar bu ikili görüşmelerden bir istisnai tablo çıkarsa ve masa terk edilirse de statikoya dönülmemesi, yani Türk tarafının işte izolasyonlarda hala yaşamaya devam etmesi vesaire, bunlardı benim hatırladığım kadarıyla bu metodoloji vesaireleri. Dolayısıyla bu ikili %100 yüze görüşmelerin içeriğinde işte her biri 40 dakika 45 dakika sürüyor.

0: açıklama da yapılıyor tabii basına ama evet. Bunun içeriğindeki farklı detayları tabii bu bir süre sonra ortaya çıkar. Yani ilahi enayi orada kalmaz. Bir görüşülür, iki görüşülür, üçüncü görüşmede bakarsanız şöyle bir adım atılmış. Bu işte Türk tezlerinin lehine midir, aleyhine midir vesaire. Ama ben şunu söyleyebilirim. İçeriğin detayına girmeden basına açıklandığı için çünkü o görüşme biz Mayıs ayının sonlarıydı. Bir Türk-Yunan forumu var. Ona ben de üyeyim. İşte birkaç akademisyen 2-3 kişiydik ve 2 eski emekli büyükelçimizde İstanbul'a geldiklerinde bir üniversitemizde forum başkanımızın bulunduğu üniversitede Sayın Erdoğan'la böyle küçük bir toplantı yapıldı. Hı hı. Orada benim görebildiğim kadarıyla şahsi intiba karşı tarafın kendisine güven vermediğini, yani bir sonucun bütün niyetine rağmen, şahsi gayretlere rağmen Sayın Erdoğan'ın bu sanki bir patinaj atmosferi içinde ya da bir karşı tarafın işte yani biraz böyle açıkçası güvenmediklerini ifade etmişlerdi. Birkaç şey daha söylemişlerdi. Onları tabii burada aktaramam ama oradan anladım ki yani bir iyi niyet var. Türk tarafında zaten seçilme sebebi muhtemelen de bu. Büyük bir oy farkıyla. Kıbrıs halkında bir çözüm dileği var. Zaten izole yaşanıyor. Yıllar geçtikçe bu artacaktır Kıbrıs'ta. Yani her geçen 5 sene bize 63-74 arası yaşananları unutturacaktır. Hı. Oradaki insanlara Kıbrıs'ta dağılır bu. Yani insanların bir geleceği var, ufku var. İzole bir ortamdasınız yıllardır vesaire. Bu tabii önemli bir detay. Ama diğer taraftan da işte Türkiye'nin tezleri, Kıbrıs Türk halkının menfaatleri, bölgenin jeopolitiği, bu aşırı silahlanma Rum kesimiyle Yunanistan'da, işte Fransa'nın tutumu, İsrail'in tutumu gibi
1: evet.
0: faktörler ve şimdi işte bu enerji, bir elektrik hattı var biliyorsunuz Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlayacak. Yine Kıbrıs'ın güneyinde bu meşhur parseller var, Türkiye'nin de alanlarıyla çakışan 5 ve 6 numara. 6 numarada Eni'nin, İtalyan Eni'nin bir araştırmaya başlayacağı yakın zamanda söyleniyor. 5 numarada da galiba İngilizlerle anlaştı. Onlar da 2028'de başlayacaklarını söylüyor. Yani bütün bir ortamda, bu ortamda Rum tarafının, Rum liderliğinin veya Yunanistan'ın etkisiyle muhtemelen
1: evet.
0: böyle bir çözüm ortamına gelmeyeceğini ben zannetmiyorum. Ama Sayın Erdoğan'ın tabii gayretlerini takdir etmek lazım.
1: Sayın Tolçam.
0: Böyle bir yaklaşım olmamıştı.
1: Bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde İspanyol Kulüp Barcelona bir futbol eğitim kampı düzenleyecekti ki bunun engellenmek istenmesine dair sosyal medyada haberler çıktığını takip ediyorum demişti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman. Eleştirmişti. Bunu bir diplomatik zafer adıyla anabilirsiniz ama insani açıdan baktığınızda bunun tüm insanlar ve insanlık açısından bir hezimet olduğu benim için yeterince açıktır demişti. Ve Barcelona kampının iptali gerçekleşti. Bunun üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üster de Barcelona kampının iptalini başarı saymak izolasyonun itirafıdır açıklamasını yaptı. Şimdi evet. masa toplanıyor, bir araya geliyor liderler ama lobi bir yandan çalışıyor. Ne dersiniz?
0: Tabii ki çalışıyor. Yani Rum Yunan kilisi ve lobileri bir şekilde bir batı ülkesi, yani mesela Barcelona'nın orada kamp yapması ne demek, yani KKTC'nin tanınması veya politik
1: evet,
0: hiçbir anlamı
1: evet.
0: şey yok ama çok tabi sembolik bir şey olabilirdi bir batı ülkesinin önemli bir kulübünün bu şey. Tabii ki bunu kendi dışişlerine danışarak, biliyorsunuz İspanya ile Türkiye'nin arası şu arada gayet iyi, muhtemelen öyle bir şey almışlar, olur da almışlardır. Hı-hı. Ama bu tip her türlü adıma Rum tarafının kıyamet koparacağı ve işte her türlü uluslararası mecrada algı operasyonlarıyla medyada şurada burada bunu engellemeye çalışacakları zaten dediğim gibi bir konser iptal edildi, bir de daha
1: evet.
0: önce bir şey daha oldu birkaç gün önce.
1: Evet.
0: Bunlar hep olacaktır. Bunlar bir siyasi zafer ya da siyasi başarısızlık değil ama bize bu mantaliteyi gösteriyor ve ne kadar izole olduklarını Sayın Başbakan'ın açıkladığı gibi de aslında konunun izolasyonun bir tarifi bu, bir giriş şeyi
1: evet.
0: yani neticede. Dolayısıyla aslında bence bizim de akademisyenlerimizin, bizlerin, işte gazetecilerimizin bir böyle kalemle veya söylemle bir karşı Türk tezlerini, Türkiye'nin işte hatta

0: basitinden neden Kıbrıs Adası'na müdahale ettiğini 1974 20 Temmuz'da oradan başlayarak uluslararası mecralarda daha çok görünmemiz lazım gibi geliyor bana. Yazı çizgi bunu Rumlar ve Yunanlılar yapıyor. Kesinlikle. Dolayısıyla bizim de sahada olmamız lazım. Bu belki biraz ihmalimiz de yıllardır. Bilmiyorum. Biz akışı seyrettik ama olayın içine sanki girmedik gibi. Burada öz eleştiri yapıyorum kendi alanıma, akademisyenler olarak. Dolayısıyla bu bir dava, mücadele devam edecektir.
1: Evet.
0: Ama silahlanmada da caydırıcılık çok önemli. Çünkü o konuda belli bir yere doğru çıkıyor, geliyor, tırmanıyor.
1: Evet.
0: Onun sonunda bir takım gelişmeler, riskler olabilir.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz çalışmalarınızda.
0: Ben teşekkür ediyorum. Dileriz. Sağ olun.
1: Sağ olunuz. Galatasaray Üniversitesi'nden Profesör Doktor Enis Tulça bizimle birlikteydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri bir araya geldiler. Görüşme sonrasını değerlendirdik. Şimdi Suriye'de önemli bir gelişme var dedik ama bir iki dakika, yaklaşık iki dakikamız var. Mazlum Abdi'nin Cumhurbaşkanı danışmanı olması sonrasında Suriye'yi neler bekliyor?
2: Evet, aslında sizin de bahsettiğiniz gibi Selim Hanım, geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşandı. Bu da onun sonucu. Biz SDG-YPG terör örgütünün kendisini feshettiğini gördük. Tabii ki bu uzun zamandır hem bölge aktörlerinin hem Suriye'nin istikrarına ve barışına önem veren aktörlerin başında gelen Türkiye'nin desteklediği bir süreç. Baktığımızda zaten 2025 yılında 1 Mart ayında mutabakat vardı. Hem Suriye yönetimi, Ahmet Şara yönetimi, Ahmet Şeybani olsun, Ahmet Aşar'a olsun bu konuyla doğrudan ilgilendiler. Çünkü Suriye'nin sadece Esad rejiminden kopması ve Esad rejiminden sonra yeni bir döneme geçmesi önemli değildi. Bütün Suriye'nin tekrardan toprak bütünlüğü tek devletin, tek ülkenin elinde olan bir Suriye önemliydi. Dolayısıyla bu da bu anlamda, bu direktifte önemli bir nokta. Baktığınızda şu an tabii ki çok uzun bir konu. Belki burada bugün zamanımız yetmeyecek. Ama şu veya bu oranda SDG ve YPG'nin kendisini tasfiye etmiş olması ve tümen tümen, kıta kıta olarak değil de ayrı ayrı suça karışmamış olanların isterlerse Suriye ordusuna katılacak olmaları bu yönde önemli bir gelişme olarak söylemek lazım.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Tabii oradaki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. İbn Haldun Üniversitesi'nden Doktor Gökhan Ereli, çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileriz çalışmalarınızda.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağolunuz ve kıymetli dinleyicilerimiz, 9 haberleri var sırada. Ardından biz yine burada olacağız.
3: Saat 9.
4: Haberler.
3: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelişmelerin yakından izleneceğini söyledi. Ağrı'dan konuşan Yılmaz, sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Meteoroloji 10 il için sarı kodlu uyarı yayınlayarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı. İstanbul'da sabaha karşı kuvvetli yağış bastırdı. Yollarda su birikintileri oluştu. Karadeniz üzerinden gelen yağış kütlesi Anadolu yakasında Şile, Sultanbeyli, Maltepe ve Adalar hattında etkili oluyor. İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından Esenyurt'ta ve Üsküdar'da meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Karadeniz kıyılarında denize girmek 2 gün yasaklandı. Kararın plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle alındığı belirtildi. Trabzon ve Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi. Vatandaşlardan görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları istendi. Kırklareli Vize'ye bağlı Kıyıköy'de denize girmenin yasak olduğu günde 4 kişi dalgalar arasında sürüklendi. Sahil güvenlik ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle 3 kişi kurtarılırken 20 yaşındaki kişi denizde kayboldu. Kayıp genç için havadan ve denizden arama çalışmaları sürüyor. Sakarya'da tavuk kesim fabrikasındaki bakım onarım sırasında soğutma sisteminin deposundan gaz sızıntısı yaşandı. Gazdan etkilenen 15 işçi hastaneye başvurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada

0: FETÖ bağlantısına dikkat çekti. Bakan Gürlek, dosyaya ilk baktığımızda FETÖ'nün yapmış olduğu bir eylem olarak görünüyor dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de orman yangını riskinin arttığına dikkat çekti. Bakan Yumaklı, 28-30 Ağustos tarihlerinde orman yangınları açısından kritik olduğunu belirtti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barışın önündeki en büyük engel dedi. Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik yeni bir adım atıldı. Suriye diplomatik pasaport sahiplerine Türkiye'ye seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Suriye'deki siyasi geçiş süreci ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alındı. Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'nin egemenliğini ihlal eden saldırılarını kınadı. Toplantıda ABD'nin Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarma kararı da memnuniyetle karşılandı. İsrail unsurları son olarak Suriye'nin güneybatısındaki Beit Jin kasabası yakınlarını topçu atışlarıyla hedef aldı. Sınırdaki bazı köylere baskınlar düzenledi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni genel sekreteri belli oldu. Eski Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Ulçey Ahmet göreve seçildi. Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreterliğine seçilen Şeyh Ahmet için tebrik mesajı yayımladı. Bosna Savaşı'nın eli en kanlı isimlerinden savaş suçlusu Ratko Mladic 84 yaşında hapishanede öldü. Srebrenica soykırımının baş sorumlularından olan Mladic, Bosna kasabı olarak anılıyordu. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyiyle Çin'i vuran sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken Nepal ile Çin'de aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu binden fazla kişinin akıbeti belirsiz. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan felakette ikinci bir sel ihtimalinden korkuluyor. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Telefon deyince vatan.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko

0: Ağustos tarihleri arasında seçili Grundip TV'lerde FIBA Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
1: Reklamlar.
2: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 9'u 8 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Tekrar günaydın ve gündem 2. bölümle karşınızdayız. Biliyorsunuz pazar günü 30 Ağustos ve 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle kesin ve kalıcı zafere ulaştık. Tüm milletimizin şimdiden 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Biz şimdiden konuşmak istiyoruz 30 Ağustos'u ve öncesini elbette. Tarihçi yazar Doktor Çağlar Solmaz stüdyomuzda. Sayın Solmaz, hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk, günaydın.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan Kurtuluş Mücadelesi 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle kesin ve kalıcı bir zafere ulaştı. Tabii biz öncesini de merak ediyoruz. Esasında 26 Ağustos itibariyle 30 Ağustos'a kadar yaşananları sizden dinleyelim. Ardından 30 Ağustos'un öneminde konuşacağız.
2: Evet, çok güzel bir noktaya aslında değindiniz. 26 Ağustos ile 30 Ağustos arasındaki süreci iyi bir şekilde tetkik edebilmemiz aslında büyük taarruzun muhteviyatını da anlamamız açısından büyük bir önem arz etmekte. Biz büyük taarruza gelmeden önce Sakarya Meydan Muharebesi'nin haftasının aslında içerisindeyiz. 23 Ağustos ve 13 Eylül 1921 yılları arasında vuku bulan 22 gün 22 gece süren bir savaştan bahsediyoruz ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin neticesinde biz yine büyük bir zafer elde ettik ve Yunan ordusunu Sakarya Nehri'nin batı tarafına kadar geçirmiş olduk. Tabii bu savaştan sonraki bir yıllık süreçte ordumuz bir hazırlanma, kendini yenileme, cephane anlamında kendini geliştirme, ikmal yollarını uzatma ve lojistik hatlarını genişletme gibi çok farklı ve önemli noktalara parmak bastı ve bunlar üzerinde çalışmalara devam etti. Ve tüm bunların neticesinde yaklaşık bir yıllık bir süre zarfından sonra düşman ordusuyla Türk ordusu eşit seviyeye geldi. Hı hı. Asker anlamında da, silah anlamında da ve 26 Ağustos tarihinde de Mustafa Kemal Paşa tarafından taarruz emri verildi. Tabii 26 Ağustos tarihi aslında tesadüfi de bir tarih değildir. Hı hı. Aynı zamanda Malazgirt Zaferi'nin de yıl dönümüdür. 26 Ağustos 1071 Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığını gösteren somut bir delilken 26 Ağustos 1922 ise Anadolu'nun yegane sahibinin Türkler olduğunu beyan eden en önemli ifadedir diyebiliriz.
1: Ve 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz'dan 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne değin yaşananları konuşuyoruz. Öncelikle sevgili dinleyicilerimiz, Mustafa Kemal Paşa Ankara'da bir futbol maçı düzenletti. Şimdi bu detayı da anlatalım dinleyicilerimize istiyoruz Sayın Çağrı Solmaz. Ki burada askeri açıdan dikkatin dağıtılmasıydı hedef. Neler yaşandı? Buyurunuz, sizden dinleyelim.
2: Tabii ki büyük taarruz aslında çok büyük bir gizlilik içerisinde yürütülmüştü ve bu gizlilik çerçevesinde de göstermelik çay partileri, göstermelik bir futbol müsabakası düzenlenmişti. Burada aslında önemli nokta şuydu: dünya ile bağlantımızı bir süreliğine kesmek. Çünkü biz işimizi bitirene kadar dünya ile bir bağlantımızın olmasını istemiyorduk. O yüzden limanlara giriş çıkışlar da o dönemde durduruldu. Demir yolları da, İstanbul Ankara demir yolu da yine aynı şekilde.

0: ulaşıma kapatıldı ve bağlantımız kesildi. Zaten 26 Ağustos tarihine biz geldiğimizde, özellikle 20 Ağustos ve 26 Ağustos arasındaki süreye baktığımızda biz şunu görüyoruz. Birliklere derin bir sükunete girmeleri çağrısı veriliyor ve bütün Anadolu aslında nefesini de tutuyor. Ve bu futbol maçı akabinde gerçekleşen çay partisiyle birlikte bir taarruz hazırlığımızın olmadığını da yine aynı şekilde emperyalistlere göstermek niyetinde oluyoruz. Ve artık 26 Ağustos'a geldiğimizde de zaten, yani 26 Ağustos sabahında o Kocatepe'ye çöken sis aslında av mevsimini de müjdeliyor.
1: Ve şimdi Yunan savunma hatlarının biz biliyoruz ki tahkimat olarak çok güçlü olduklarını. Şimdi Sayın Çağlar Solmaz, bir de sizden Türk askerinin bu aşılmaz denilen tahkimatı nasıl aştığını dinleyelim.
0: Evet, Yunan ordularının başkomutanlığına Büyük Taarruz Muharebesi'nden hemen önce Hacı Anesti atanıyor. Daha önce de General Papulas vardı. Hı hı. Fakat Papulas Sakarya Meydan Muharebesi'nde mağlup olduğu için istifa ediyor. Ve yerine Hacı Anesti'ye bırakıyor. Aslında Yunan Genelkurmay, o dönemde Yunan Genelkurmay'ın fikri, Hacı Anesti'nin fikri, savunma hattını İzmir'e daha yakın bir noktadan yapabilmekti. Ancak daha sonra Hacı Anesti Afyon'a gidiyor ve Afyon tahkimatını yerinde inceliyor. Hı hı. Ve bu tahkimatı oldukça beğeniyor. Hatta o dönemde şöyle bir söz de kullanılıyor: Türkler burayı 6 ayda aşarlarsa 6 günde aşmış saysınlar diyor. Yani o kadar da aslında yaptıkları tahkimata güveniyorlar. Fakat gözden kaçırdıkları nokta şu: bizim taarruzun ilk gününde o tahkimatı dövecek 164 tane topumuz hazırda bekliyor. Ve yine süvari kolordumuzda, Fahrettin Altay komutasındaki süvari kolordumuzun da bir gecede Ahır Dağı'nı aşıp Yunan ordusunun arkasına geçiyor. Ve ana hatla cephe üzerindeki o bağlantıyı da, ikmal bağlantısını da kesmiş oluyor. Dolayısıyla hem ikmal bağlantısı kesilen, hem tahkimatları sabah 164 topla dövülen ve aynı zamanda da süngü hücumuna dahi kalkışacak bir cesareti kendisinde bulunan Türk askerinin yanında, elbette bu tahkimatında, Yunan tahkimatında hiçbir öneminin olmadığını da görmüş olduk. Nitekim 27 Ağustos'ta önce Afyon düşman elinden alındı ve özgürlüğüne kavuşturuldu ve 30 Ağustos'a giden süreçte de Dumlupınar önlerinde Uşak Dumlupınar hattına çekilen Yunan ordusu 30 Ağustos'ta da tam manasıyla imha edilecektir.
1: Evet, 30 Ağustos 1922 Çarşamba günü taarruz harekatı Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı kıymetli dinleyicilerimiz. Tabii bu yolda Mustafa Kemal Paşa'nın "ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrini de konuşmak lazım Sayın Çağlar Solmaz. Bu bir askeri komut muydu, yoksa bir vizyon muydu, stratejik bir vizyon muydu Mustafa Kemal Paşa'nın? Bunu biraz değerlendirelim, ne dersiniz?
0: Elbette Mustafa Kemal Paşa askeri vizyonunu stratejiyle birleştirebilen önemli isimlerden bir tanesi tarihte. Çünkü bunu yapabilen az sayıda baktığımız zaman komutan var.
1: Evet.
0: Yine "ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir" demesinin de nedeni, aslında Akdeniz ifadesi orada coğrafi bir terminolojiye işaret etmekte. Hı hı. Çünkü o yıllarda, o dönemde bütün ders kitaplarında, eğitim müfredatında Ege Denizi Akdeniz olarak adlandırılıyordu. Çünkü Ege Denizi dediğimiz bölge zaten Akdeniz Havzası'nın içerisinde kalan bir bölüm. Dolayısıyla "ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" demesinin de burada esbab-ı mucibesi Yunan Genelkurmayı'nın İzmir'de olması. Kastettiği yerde bu noktada İzmir. Hı hı. Yani ilk hedefiniz Akdeniz'dir diyor. Yani İzmir'e kadar bir takip hareketi yapacağız diyor ve dediği gibi de oluyor. 30 Ağustos'ta o zaferi kazandıktan sonra 1 Eylül'de verdiği emirle birlikte 9 Eylül'de en son İzmir'in alınmasıyla birlikte milli mücadelenin artık askeri safhası tamamlanıp diplomatik aşamaya geçilmiş oluyor.
1: Evet, bu emir bugünkü Türkiye için ne ifade ediyor peki?
0: Bu emir aslında bizim 1922 yılında koyduğumuz vizyonun 2026 yılında da halen geçerli olduğunu gösteriyor. Bugün Akdeniz halen daha çok önemli stratejik bir nokta. Yine Ege Denizi de aynı şekilde.
1: Evet.
0: Ve bunlar önemini korumaya da devam edecektir. Türkiye'nin de burada geçmişinden aldığı ilhamla, tarih bilinciyle ve milli şuuruyla hareket edip Akdeniz üzerinde hiçbir emperyalist

0: kuvvete emperyalist politikalara izin vermeyeceğini ve kendi jeopolitik önemini de koruyarak gelecek kuşaklara daha iyi bir ülke bırakmak için mücadele edeceğini de söyleyebiliriz.
1: Sayın Solmaz, tabii 30 Ağustos büyük zaferi konuşuyoruz kıymetli dinleyicilerimiz ve konuşmayı sürdüreceğiz. Günlerce, haftalarca da konuşulacak pazar günü 30 Ağustos. Biz öncesinden başladık kutlamalara ve kutlamaya, konuşmaya kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın bu emrini konuştuk. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini konuştuk. Bugünkü Türkiye için ne ifade ettiğini de konuştuk. Peki 30 Ağustos zaferi modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu öncesinde ve kuruluşunda nasıl bir önem arz ediyor? Nasıl etkiledi Türkiye Cumhuriyeti'ni bu 30 Ağustos?
0: Evet. 30 Ağustos aslında tam bağımsızlığı ifade ediyor. İstiklali ifade ediyor. Özgürlük ve bağımsızlığın bizim karakterimiz olduğunu ifade ediyor. Bu bir istiklal harbidir ismiyle müsemma. Bir milletin el birliğiyle zincirlerini kırıp atabilmesi için son bir can havlidir ve Hakk'ın nazariyatında bu harbin her bir neferi aziz ve de kıymetlidir sözünden yola çıkarak aslında milli egemenliğin ne olduğunu, milli iradenin ne olduğunu biz milli mücadeleyle, Kurtuluş Savaşı'yla görmüş olduk. Hı hı. Tabii bu savaşın başarıya ulaşması hem tam bağımsızlığımızı sağlamamız ve daha sonra 1923 yılında da Cumhuriyet'in ilan edilmesi sürecine de çok önemli etkiler etmiştir. Çünkü biz milli mücadeleyi bir kadro hareketiyle kazandık. Ve bu çok önemli bir hareketti. Hı
1: hı. Çünkü biraz açalım mı o kadro hareketini?
0: Tabii ki açalım. Baktığımız zaman biz Mustafa Kemal Paşa'nın kelam yoluyla, yani kongreler yaparak insanları, hı hı, uyandırmaya çalıştığını, insanları uyardığını görmekteyiz. Çünkü milli mücadele kongreler, kongrelerce seçilen heyetler, heyeti temsiliyeler. Daha sonra İstanbul'da açılan Mebusan Meclisi, fakat 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgali neticesinde 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisi eliyle yönetilmiştir. Yani baktığımız zaman milli mücadeleyi yöneten bir kadronun olduğunu, bir heyeti temsiliyenin olduğunu, bir meclisin olduğunu görüyoruz. Ve bunlar da ilhamını doğrudan ve doğruya milletten almışlardır. Dolayısıyla bu süreç Cumhuriyet'e giden sürecin de aslında önünü açmıştır. Çünkü Cumhuriyet 28 Ekim 1923'te adı konulmamış bir çocuktu. Fakat 29 Ekim'de sadece yönetimin adı konuldu ve Cumhuriyet oldu. Zaten milli mücadele de bu demokratik yollarla yapılmıştı. Nitekim Amasya Genelgesi'nde bunu görüyoruz. Genelgenin ikinci maddesinde milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı belirleyecektir diyor.
1: Evet. Yani
0: azim ve karar, milli mücadelenin aslında demokratik yöntemlerle yapılacağını da beyan eden somut bir gösterge. Dolayısıyla bugün büyük taarruzun bize kattığı şeyler tam bağımsızlık fikri, milli egemenlik fikridir ve bir de bunlarla birlikte mazlum milletlere hürriyet ilhamı olmasıdır. Çünkü Türk Kurtuluş Savaşı başarıya ulaştıktan sonra emperyalistler tarafından sömürülen ve işgal altındaki birçok devlette artık kendi bağımsızlık mücadelesini vermeye başladı ve örnek olarak da Türkiye'yi seçtiler.
1: Evet, şimdi biraz aslında o konuya değindiniz soracağım soruya. Bu zaferin bugüne mesajı nedir diye soracaktım. Aslında o mesajı yavaş yavaş vermeye başlamışsınız son sözlerinizde. Devam edelim. Bu mesaj nelerdir? Günümüze 30 Ağustos zaferinin verdiği mesajlar nelerdir desem ne dersiniz?
0: Evet, 30 Ağustos bizim Türk milletinin hiçbir zaman pes etmeyeceğini, çok ağır şartlar altında olsak dahi,
1: evet,
0: mücadele etmekten imtina etmeyeceğimizi gösteren en önemli olgulardan bir tanesi. Şimdi ben aslında 19 Mayıs 1919 öncesi ülkemizin genel durumunu tetkik etmenin burada çok doğru olacağını düşünüyorum. Şimdi biz 19 Mayıs 1919'dan önce, yani Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkmadan önce nasıl bir ülke içerisindeydik, nasıl bir ahval içerisindeydik? Bizim tarımımız çok ilkel bir seviyedeydi o dönem. Sanayimiz yok denecek kadar azdı. Hı hı. Karayolumuz yoktu. Demir yolları yabancıların elindeydi. Halkın çoğu sıtma, verem, tifüs gibi salgın hastalıklar pençesindeydi. Okuma yazma oranımız çok düşüktü. Erkeklerde %10, kadınlarda %4 bandındaydı. Fakat tüm bu şartlar içerisinde dahi inanmışlar, inanmış insanlar, Mustafa Kemal Paşa ve onun arkadaşları hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadılar. Dolayısıyla büyük taarruzda umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umutsuzluğa düşmedim sözünün karşılık bulmuş, ete kemiğe bürünmüş halidir. İşte 30 Ağustos'un, büyük taarruzun, bu büyük zaferin bize kattığı en önemli şey hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamak. Her daim özgürlüğümüze olan, bağımsızlığımıza olan inancımızı koruyabilmek ve milli egemenlik ve cumhuriyet üzerindeki o değerli bağlantıyı hiçbir zaman kaybetmemek ve bunları gelecek kuşaklara taşımak olmalıdır.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Çok sağ olun.
1: Tarihçi yazar Doktor Çağlar Solmaz bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Pazar günü 30 Ağustos zaferini kutlayacağız. Biz öncesinde kutladık ve tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı şimdiden kutluyoruz. Kısa bir ara, aranın ardından buradayız.
2: Dur ve düşün.
3: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
2: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
3: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
2: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
3: Hayat senin, kontrolü geri al.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Haftanın son gündem programında son bölüme geldik sevgili dinleyicilerimiz ve son bölüm biraz daha böyle bizi etkinliklere, konserlere, sergilere, sinemalara hazırlayan bir bölüm. Kültür Sanat bölümü. Akşam gazetesi Kültür Sanat yazarı Sayın Bedir Acar telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Acar hoş geldiniz, günaydın.
2: Günaydın, hoş bulduk sinemanın.
1: Yeni haftada bizi nasıl etkinlikler bekliyor desem bize neler söylersiniz?
2: Elbette. Geleneksel olduğu üzere İstanbul'a başlayalım dilerseniz. İstanbul Şehir Tiyatroları açık hava yaz oyunları devam ediyor. Bu kapsamda önceki günlerde Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde Haramiler adlı oyun sahnelendi. Sanatseverlerle buluştu. Dün akşam da yine yoldan çıkan oyun sanatseverlerle buluştu. Berzan Tamir'in yönettiği bu oyun, yoldan çıkan oyun, bu akşam da yine tekrar perde açacak. Klasik bir cinayet düzenini sahnelemeye çalışan talihsiz ve amatör bir tiyatro topluluğunun başına gelenleri anlatıyor aslında bu oyun. Böyle perde açıldığı andan itibaren dekordan repliklere kadar ardı arkası kesilmeyen eksikliklere rağmen oyunu ne pahasına olursa olsun sürdürme çabasında olan oyuncuların düştüğü durumu anlatan bol ödüllü bir mizah, bir komedi oyunu. Oyunun başlama saati ise 21. Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde bu akşam tekrar perde açacak yoldan çıkan oyun. Bunun dışında konserler var. Finiküler adlı grup yarın 29 Ağustos'ta Atatürk Kültür Merkezi çok amaçlı salonda müzikseverlerle buluşacak. Doğa Toparlak, Özgü Dündar, Ozan Güler, Yunus Emre Hacıoğlu ve Abdullah Örsten oluşan grup cazın yapısal özgürlüğünü Anadolu makamları, Latin ritimleri ve Doğu melodileriyle bir araya getiren progresif müzik anlayışını dinleyicilere sunacak bu konserde 29 Ağustos'ta Finiküler Atatürk Kültür Merkezi çok amaçlı salonda.
1: Evet.
2: Bize de Sahne adlı bir etkinlik Sabancı'yla özdeşleşmiş, Sabancı Müzesi'yle, Sakıp Sabancı Müzesi'yle özdeşleşmiş bir etkinlik Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla gerçekleşiyor. Bu yıl onun ilk kez düzenleniyor Müzede Sahne. 27 Ağustos'ta başlamıştı dün ve 30 Ağustos'a kadar da devam edecek. 2 gün, 3 gün daha var etkinliğin, hatta bugünden itibaren 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Oyunlarla dönüşüm temasıyla hazırlanan bu programda tiyatro ve performans sanatını böyle karışık bir birlikteliği söz konusu. İzleyicilere bu şekilde sunulan bir etkinlikler. Bu programın kapsamında fuayede karşılaşmalar 28, 29 ve 30 Ağustos'ta. Yakın zaman kaybı, yakın zamanın kaybı 29 ve 30 Ağustos'ta. Bir de Şazan Meclisi Tuhaf Akrabalarının izinde adlı bir etkinlik var. Dediğim gibi bunlar yer yer dans performansları şeklinde, yer yer tiyatro okumaları şeklinde gerçekleşen etkinlikler. Bu da Şazan Meclisi de 28 Ağustos'ta bu akşam Sakıp Sabancı Müzesi'nde sanatseverleri bekliyor olacak. Sergiler var. Sanatçı Mümine Ateş ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan Ateşin Renkleri Çin'i sergisi Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Tabii Çin'e deyince genelde renk ve ateş kelimeleri bir araya geliyor. Bu da yine o isimlerden faydalanarak kendine isim seçmiş bir Çin'i sergisi Ateşin Renkleri. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Merkezi, kısa adı İRSİKA olan Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Kız Taşı Sanat'ın katkılarıyla gerçekleşen bir sergi, önemli de bir sergi. Çin hamurunun fırındaki o 1000 derecelik yolculuğunu, fırınlanma sürecini ve renklerin sırlı birer sanat eserine dönüşme yolculuğunu gözler önüne seren bir sergi aynı zamanda. Özgür tasarımlardan oluşan bir seçki var. Klasik naturalist motiflerden Selçuklu geometrisine, mistik sembollerden modern çizgilere uzanan bir tezyinat söz konusu burada, süsleme söz konusu. İslam sanat geleneğinin estetik derinliğini aynı zamanda günümüze taşıyan bir sergi. 24 Ağustos'ta açılmıştı. Hı hı. 31 Ağustos'a kadar görülebilecek. Tabii benim dileğim böylesi bir sergiyi keşke daha uzun süreli, bir haftadan daha uzun süreli izlenime açık olabilseydi, evet, şeklinde. Bir sergide yine geçen haftalarda da değinmiştik. Koleksiyoner Mehmet Çebi'nin Çağdaş Hat, Hiye ve Tesbihlerden oluşan Sessiz Zarafet sergisi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde 29 Ağustos'a kadar görülebilecek. Bunun için de 2 günlük bir süre kaldı. Onu da hatırlatmak istedim.
1: Evet, bizim de yaklaşık bir 4 dakika gibi bir süremiz kaldı Sayın Bedir Acar. İsterseniz Ordu'ya geçelim.
2: Buyurun. Tabii. Onun öncesinde de 22. Türksak Çocuk Filmleri Festivali 29 Ağustos'ta Çanakkale'de başlayacak. Onu da hatırlatmak isterim. Çocuklara yönelik filmler gösterilecek burada. Aynı zamanda tabii Çanakkale Kültür Yolu Festivali'de başlamak üzere ama onun öncesinde, evet, dediğiniz gibi hatırlattığınız üzere şu sıralar Ordu Kültür Yolu Festivali devam ediyor. 22 Ağustos'ta başlamıştı Ordu'da etkinlikler. Artık, evet, yavaş yavaş sonuna geliniyor Ordu'daki etkinliklerin. Bu hafta sonu yapılacak etkinliklerin ardından Kültür Yolu Festivali bayrağı Çanakkale devredecek. 16. durak olacak Çanakkale'de Kültür Yolu Festivalleri kapsamında. 29 Ağustos'ta başlayacak. 6 Eylül tarihine kadar da devam edecek. 9 gün sürecek ve burada kent genelinde kurulacak sahneler ve etkinlik alanlarında yüzlerce etkinlik gerçekleşecek. Konser takvimleri var. Gastronomi tutkunlarını 62 lezzet durağı bekliyor Çanakkale'de ve elbette Troya'dan Cumhuriyet'e uzanan binlerce yıllık tarihiyle Çanakkale medeniyetlerin izlerini taşıyan, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan eşsiz kültürel mirasıyla dünyaya seslenen özel bir şehrimiz ve burada etkinlikler başlayacak. Kültür Yolu Festivali kapsamında 6 Eylül'e kadar da devam edecek. Sinema salonlarına baktığımızda da filmlere geldiğimizde de sinemanın bu hafta 10 film toplamda gösterime giriyor. Onlardan önemlilerden biri Ridley Scott'ın korku filmleriyle de tanıdığımız, yaratık filmleriyle de tanıdığımız Ridley Scott yönetmen koltuğunda oturduğu Köpek ve Yıldızlar adlı bilim kurgu, gerilim ve aksiyon içerikli bir hikayeyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Bu film askeri hayatta kalma uzmanı Bengley ile birlikte kıyamet sonrası dünyanın acımasız atmosferinde işlevsel ancak izole bir hayat alanı kuran genç pilot Higgin hikayesini anlatıyor bu film. Sadece Bir Gece adlı bir film.

bu hafta vizyonda gösterimde romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday bir film. Bill Gulick yönetmiş filmi, aşk konusunda şanssız fakat romantizme hala inanan iki yabancının tesadüfen tanışmasını konu edinen bir film.

0: yapıyor. Dışarıdakiler bir zamanlar Almanya'da Zonguldak'tan Almanya'ya giden bir gencin burada yeni bir hayat kurarken yaşadığı zorlukları konu ediniyor. Tabii bu bir gurbet hikayesi gibi ve çok tanıdık geliyor bize. Bu öyle bir film. Evet. Bir zamanlar Almanya'da. Korku filmleri var. Vaktimiz doldu.
1: Birkaç tane alabiliriz. Birkaç tane buyurunuz.
0: Korku filmleri var. Rod Blackhurst yönetmiş. Amerikan yapımı Dolly adlı bir film. Doğa yürüyüş yaparken akıl hastası bir kadının kutsal kabul ettiği topraklara giren bir çiftin hayatının kabusa dönmesini anlatan bir film. Bir başka film Cebran adını taşıyor. Meriç Elseçken yönetmiş filmi, yerli korku filmi. Hı hı. Çocuk sahibi olma mucizesi yaşayan Meryem ve İbrahim çiftinin başına gelenleri anlatan bir film. Harry Potter Felsefe Taşı 2001 yapımı eski bir film ama evet, bugünlerde televizyonlarda da görüyorum. Evet. Hala izleyicisi var, hala bu gösterimde. Bu da
1: son yeniden filmimiz olsun.
0: Evet, yeniden seyirciyle buluşan bir film. Peki. Harry Potter ve Felsefe Taşı.
1: Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Kolaylıklar dileriz.
0: Ben de teşekkür ederim. Sinemada iyi çalışmalar diliyorum.
1: Teşekkürler. Akşam gazetesi kültür sanat yazarı Sayın Bedir Acar bizimle birlikteydi. Yapımcımız Veli Yıldız, teknik yönetimde Volkan Kahraman ve Atilla Aliler, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, sevgiyle kalın, mutlu hafta sonları dileriz.

0: Spor'un unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol 1. Ligi, bugünkü ismiyle Süper Lig. 1973-74 sezonunda 16 takım kıyasıya mücadele etti. Topun ağlarla 6 kez buluştuğu Altay Ankara Gücü, Fenerbahçe Adana Spor, Mersin İdman Yurdu Beşiktaş ve Ankara Gücü Samsun Spor maçları en gollü karşılaşmalar oldu. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde Fenerbahçe ligi 43 puanla zirvede tamamladı. Beşiktaş 40 puanla ikinci, Boluspor 39 puanla üçüncü sırada yer aldı. Teknik direktör Didi yönetimindeki Sarı Lacivertliler 30 maçta 15 galibiyet, 13 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 39 kez havalandırdı, kalesinde 15 gol gördü. Fenerbahçe 39 golle sezonun en skorer takımı olurken topu rakip kaleye 34'er kez gönderen Beşiktaş'la Eskişehirspor ikinci sırayı paylaştı. 8 maç kazanan 22 puanlı Mersin İdman Yurdu'yla 5 galibiyet alarak 17 puana ulaşan Vefa alt lige düştü. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaştığı 1973-74 sezonunda 240 maçta toplam 405 gol atıldı. Rakip fileleri 14 kez havalandıran Fenerbahçe'den Cemil Turan gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Zahide Ağarel ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Reklamlar.
3: Arkası yarın.

0: Ağustos Paşa 3. Bölüm. Yazan Sevinç Çokum, yöneten Engin Uludağ, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: anlatan Emin Baykırkık, Efendi Hafız Ersen Uysal, Yetim Hikmet Pırıl Çoban, Tellak Ali Yalaz, Selim Ali Karakaya, Kayalı Süleyman Ferdi Atuner, Yusuf Köksal Engür, Recep Yıldıray Şahinler, Esma Işık Yenersu, Ayşe Ana Lale Oraloğlu, Nazik Ana Alev Gürsap, Aleko Metin Çoban, İlyas Murat Dal.
1: Birinci Dünya Savaşı'nda Irak cephesinde çarpışan Yusuf, savaştan sonra Söğüt'e dönüp arabacılık yapmaya başlar. Mütareke günleridir. Yusuf, Demirci Şemsiye Efendi'nin kızı Esma'ya tutkundur. Esma'nın annesi, kızını Söğütlü zengin bir kadın olan Fıtnat Hanım'ın oğlu Nafiz'le evlendirmeyi düşünmektedir. Ancak Esma, Amerikan mandasına taraftar olan Nafiz'le evlenmek istemez. Bu sıralarda Yüzbaşı Hüseyin, Efendi Hafız ve Abdullah Bey gibi Bilecik'in ileri gelenleri Söğüt Kuvayi Milliyesi'ni kurarlar. Yusuf'un çocukluk arkadaşı İzzet, ümitsizce sevdiği Münire'yi unutmak için Kuvayi Milliye'ye gönüllü yazılmıştır. Bunun üzerine Yusuf da gönüllü yazılarak eğitim görmek üzere Bursa'ya gider.
2: Yetim Hikmet, neredesin? Nerelere kayboldun gene?
3: Buradayım Efendi Hafız.
2: Gene türbenin mutfağında uyuyakaldın, öyle değil mi? Aç şu türbeyi, aç hadi.
3: Baş üstüne.
2: Gördün mü neler oldu Ertuğrul Bey'imiz? Gözümüzün bebeği İstanbul'u işgal etmişler. O İstanbul ki torunun Fatih Sultan Mehmet'in yadigarıdır bize. Ulu devletimizin payitahtı böyle düşman ayağı altında çiğnenmeli miydi?
3: Hafız hocam, bir şey mi dertlendin bugün?
2: Dertlenmek de söz mü? Gök çöktü üzerime. İstanbul'u İngilizler işgal etmiş. İstanbul'u gördün mü hiç? Güzeller güzeli bir şehirdir. Payitahtımız.
3: Üzülme efendi hocam. Bizimkiler oraya da yetişirler.
2: Ertuğrul Bey'imizin ulu ağacının bir dalıdır İstanbul. Dua edelim de kurtulsun.
4: Kayalı Süleyman geliyor. Evet, tez boşaltın hamamı hadi. Kayalı'nın hışmına uğradık mı yandık. Çalkının nefesi demişler ona. Adamlarıyla geliyor. Hadi toplayın tasıları hadi.
5: Ben bir yere gitmiyorum.
6: Hadi biz gidelim.
7: Hamam boşaltılsın demiştik.

0: Bu çocuk da kimin nesi?
1: Emrinizi iyice işitmemiş olacak herhal.
0: Adını de bakalım.
2: Adım Selim. Çömlekçi Musa'nın oğluyum.
0: Pehlivan Musa'nın mı? Bak. Koca pehlivanın oğlu bir deri bir kemik olsun. Neyse. Dellak efendi, kesele bakalım sırtımızı. 6 aydır kese görmedi derimiz.
1: Baş üstüne.
0: Sen ne iş tutarsın bakalım?
2: Bana mı soruldu?
0: Elbette ya.
2: Ben de babam gibi çömlekçilik ederim.
0: Lazım mı ağlar bize çanak çömlek ha? Yavaş ol biraz, derimi yüzeceksin tellak. Kırarım bir tarafını.
1: Başla.
2: Hep o dağlarda mı yaşarsın Süleyman Efe? Kimin kimsen yok mu?
0: Sen ne dersin bre çocuk? Ben oralardan inebilir miyim? Bir kere adam vuran kişi insan gibi yaşayabilmez. Ben dağlarımdan memnunum. Ordular gelse beni ayıramaz o dağlardan. Hem biz oralarda durmasak düşmanı kim bekleyecek?
1: Kayalı Süleyman Şahin kuşu gibidir, Şahin kuşu. Kayalım sen oralarda sıkı dur, İyi gözle yollarım onları.
2: Sizin Söğüt taburundan haberiniz yok galiba.
0: Var elbet. Bir çulsuzdan tabur kurmuşlar. Kiminin ayağında çarığı yokmuş.
2: Çulsuz musuz çıkmışlar ya ortaya, sen ona bak.
0: Çömlekçinin oğlu bize kafa tutuyor ha.
1: Aman ağam sinirlenme sen. Şu cahil delikanlı lafını aldırma. Bırakalım da gitsin şu serçe kuşu. Pehlivanın oğluna havlu getirin, hadi çabuk olun. Kayalıyla zırt bitmek olmaz. Sen en iyisi yola düş bakalım, hadi.
3: Bu köyde Anzavur'un adamları barınmış Recep. Kaymakam beyin emri var, evler boşaltılacak.
4: Baş üstüne onbaşı. Hepsi mi boşaltılacak onbaşı?
3: Recep seni vururum, karara karşı mı çıkıyorsun?
4: Ne haddim onbaşım?
3: Emir emirdir, evlerin hepsi boşaltılacak.
4: Baş üstüne.
3: Burası yokluk görmemiş besbelli, koca koca konaklar. Hele şu konağın kime ait olduğunu soralım. Buranın sahibi kim? Cevap verin, size sordum. Kimsenin cevap vereceği yok. Neyse, içeri bakalım.
4: Kimse yok onbaşım.
3: Alt katın camlarından birini kırıp içeri girebiliriz. Dikkatli olun. Durmuş Mehmet, yukarı katlara göz atın bakalım. Recep, sen burada kal.
4: Vay canına. Onbaşı şu bolluğu görüyor musun? Küplere bak. Pekmezler, turşular. Bakayım şuna. Oo, bunda da yağ. Ya şu nedir? Kavurma. Evet, mis gibi. Rüya değil, gerçek kavurma.
3: Recep, senin karnın acıktı galiba. Çabuk küplerin ağzını kapat. Bir lokma yediğini görmeyeyim. İştahını memleketin kurtulacağı günlere sakla. Şu arka bölmeye de bakalım bir. Recep, gel buraya. Burası bir cephane deposu.
4: Vay. Demek Kuvayi Milliye'ye karşı kullanılacak bu mermiler.
3: Bizim bu mücadelemiz kolay olmayacak Recep. Şimdi daha iyi anladım. Bu iş Kutül Amara cehenneminden daha güç bir iş.
4: Evet onbaşım, öyle görünür.
3: Bizim Söğüt'ü özledim Recep. Şu dereyi görünce aklıma düştü şimdi. Tahta köprüyü, kurbağa seslerini, arkadaşlarımı, her şeyi özledim. Niye gülüyorsun?
4: Potinlerin delik deşik olmuş onbaşım.
3: Ya seninkiler? Bakayım şunları. Seninkiler daha da kötü, yanları açılmış. Yamyası. Sen bunları giymesen daha iyi edersin. Az yer dolaşmadık. Manyas, Karacabey, Kirmasli arasında kim bilir kaç defa gidip geldik. Asi kovaladık, kaçak kovaladık. Arkadaşlarımızı kaybettik bu yolda. Yüzleri hala gözümün önünden gitmiyor.
4: İsyanların ardı arkası kesilmedi bir türlü. Halkın da aklı karıştı artık onbaşım. Şaşkına döndü herkes.
3: İsyancılar habire beyanname dağıtırlar. Halk ne yapsın? O yine o saftan o safa geçer. Bazılarına göre bizim de adımız isyancı. Yarın öteki birliklerle Bursa'ya dönüyoruz. Bakalım Bursa nasıl karşılayacak bizi. Ali Fuat Paşa tedbir elden bırakılmasın demiş. Çünkü Ankara'da meclis açılacak. Mustafa Kemal'in meclisi.
4: Bursa'ya güvenim var onbaşım. Bursa bizi bağrına basacaktır. Eminim. Ama yine de...

0: Belli olmaz dediğin gibi. Bir baskınla karşılaşabiliriz.
1: Hükümet Kuvayi İnzibatiye derler bir kuvvet kurmuş. Gıcır gıcır giydirmiş askerlerini, paralar dağıtmış.
0: Biz vatan kurtarıyoruz burada onbaşım. Varsın çarığımız potinimiz olmayı versin. İnşallah düşmanı da söküp atacağız.
1: Ay Recep ha, yiğit çocuksun. Ben de bu sözleri seni denemek için söylemiştim. Nihayet Bursa'ya vardık. İşte Bursa'nın güler yüzlü evleri, ulu çınarlar. Ortalık baharın bereketiyle donanmış. Yol kenarlarından, pencerelerden bize alkış tutuyorlar.
0: Vay canına, bu insanlar bizim için mi dökülmüşler yollara?
1: Evet, kahramanlar gibi karşılıyorlar. Şükürler olsun. Büyüyoruz, güçleniyoruz.
2: Şimdi şu tepelerden Yusuf çıkıp gelsin. Esma dese, ne işin var buralarda? Kız görmeyeli çok güzelleşmişsin dese. Yok. Yusuf demez böyle şeyler.
3: Hey!
2: Bu yana bir kadın geliyor. Aa bildim. Sır Hocalı Ayşe Ana bu. Düğünlerin, yarık bayramlarının Ayşe Anası.
4: Buyur ana. Bana mı seslendin?
3: Elbet sana seslenirim. Demirci Şemsi'nin kızısın değil mi sen? Bu keçiler senin mi?
4: Benim elbet, kimin olacaktı?
3: Sır Hoca'da işin ne? Sırlara mı karışacaksın?
4: Kim bilir?
3: Çoktandır aşağılara inmedim. Söğütlü kadınlar unuttular mı acep beni? Hatırlatırız yakında. Nicedir kendi kabuğuma gömüldüm. Galitçe nerede bilir misin sen?
4: Bilmem.
3: Buradan Irak bir yerdir. Oğlum orada şehit gitti. Arslanlar gibiydi. Ardından da efendimi kaybettim. Zoruma giden nedir bilir misin? Düşmanımızın yeniden çıkıp gelmesi. Oğullarımız boşuna mı canlarını verdiler?
4: Hayır Ayşe Ana, boşuna can vermediler. Umutsuz olma böyle.
3: Ayşe Ana kolay kolay umudunu yitirmez kızım. Lakin şu kara haber o umudu yüreğimden söküverdi. Yunanlılar Bursa'ya girmişler.
4: Bursa'ya mı? Nasıl olur, Kuvayi Milliye Bursa'da kuş uçurtmuyordu. Güzel haberler gelirdi oralardan kulağımıza.
3: Ah kızıma, öyleydi. Öyleydi de su uyur düşman uyumaz derler. Düşman da yürüdükçe yürüyor işte. Kumlar sayısınca insan. Topu tüfeği de ona göre. Haberi duyunca yüreğimin yangınından attım kendimi dışarılara.
4: Yusuf oralardaydı. Ya başına bir iş geldiyse?
3: Neyse. Aşağıda Söğütlü kadınlar ne yapıyorlar? Öylece otururlar mı?
4: Niye otursunlar ana? Bağda, bahçede, tezgahta durmadan çalışırlar.
3: Ne fayda? Silahı ele almadıktan sonra. Sen bu sözleri işitmemiş ol. Ayşe ana yine delilenmiş dersin soran olursa.
5: Nicedir buralara uğramıyordun Ayşe bacı. Hoş geldin, safalar getirdin.
3: Bir iğne ucu derdin olsa nice insanı rahatsız edermiş. Herkesin derdi kendine. Kabuğuma çekilmiş yaşar giderim. Bugün hele kalk Ayşe kadın dedim kendi kendime. Kemiklerim paslandı. İniver Söğüt'e.
5: İyi ettin Ayşe bacı.
3: Gördüm ki şurada ocağı yakmış pekmez kaynatırsın. İşin kolay olsun. Sormalıyım şimdi. Bundan askerciklere de pay var mı?
5: Olmaz mı Ayşe bacı? Bu pekmezi sade kendim için mi kaynatırım sanırsın? Üstelik böyle bir zamanda. Hem insan içi rahat olacak ki ağzının tadı olsun. Yoksa pekmez bile acı gelir.
4: Ayşe ana ile Nazik ana ne konuşuyorlar acaba? Dur biraz yaklaşayım.
3: Oğlunun Bursa taraflarına gittiğini işitmiştim. Gönüllü yazılmış öyle mi?
5: Öyle. Bugün mektup aldım, geliyormuş. Çaltı'da bir karakol kuruluyormuş. O karakolun başına geçecekmiş. Kaçaklarla hep işi.
3: Ben oğulcuğumun evlendiğini göremedim. İçime derttir. Oğlum gibi daha nicesi birbiri gittiler şu toprak uğruna.
5: Cepheden dönünce bizim Yusuf'un tezi tezine evlenmesini istedim ama pek oralı olmadı. Eğer memleketin derdindeymiş.
3: İstersen bakıveririm sağa sola. Ama sen gelinin olacak kızı çoktan seçmiş olmalısın. Ben seni bilmez miyim Nazik Hanım?
5: Hele bir kendisi gelsin de. Ana, siz kimi uygun görürseniz onu seçin derse... Elbette biz de bakarız sağa sola.
3: Ana, ben falan kızı aklıma koydum. Gidip isteyin derse ne yapacaksın peki?
5: Ne yapalım Ayşe bacı? Gönlüne hükmedemeyiz ki.
3: Bunu yürekten mi söylersin
5: elbette,
3: Nazik?
5: Elbette,
6: elbette. Bir İlyas, İlyas. Selam sabah yok mu? Nicedir sessiz sessiz geçersin bizim dükkan önünden. Ne oldu bre? Bir şey mi incindi?
7: Yok bir şey Aleko amca. Hiçbir şeye incinmedim. Gazeteye dalmıştım, bölmek istemedim.
6: Pekala, öyle olsun. Dün akşam mahallede bizim Rum gençler biraz gürültü yaptılar. Ben dedim ki İlyas azap ondan mı böyle selam vermeden geçiyor? Eğlendiler biraz. Ben de çıkıp seslendim. Dedim ayıptır. Karşı mahalleden utanın. Duyan da bayram var sanır. Canım birkaç münasebetsiz. Neyse. Sen de askere gidecekmişsin öyle mi?
7: Ya öyle. Vatan vazifesi. Osman da gidecek.
6: Nizami birlikler kurulacak diye sittimdi. Demek Osman da. Muharebe kötü şey bre. Böyle dost olmak varken... Bu Yunanlılar da azıttılar isi. O tarafı tutuyorsam kör olayım. Keratalar. Şu bizim eczanenin önünden geçmenizi alıştım ya. Araya zayım.
7: Yine geçeriz be Aleko amca. Daha gazete çıkaracağım biliyorsun. Ben gideyim. Arkadaşlarla çardaklı kahvede buluşacağım.
6: Sen bilirsin.
7: İlyas, müjde isterim. Bir haberim var.
8: Ne haberi? Böyle bir zamanda ne müjdesi Selim? Son zamanlarda kötü haberden başkasını duymaz olduk. Ne müjdesi istiyorsun şimdi?
7: Hele dök bakalım ceplerindekileri ortaya. Verecek bir şey bulursun elbet.
8: İyi pekala. İşte bir defter. Çakı, Uğur taşım.
7: Sen benden de fakirsin. Ya. Neyse, şu çakıyı tuttu gözüm. Bak helal etmeyeceksen almam ha.
8: Tamam hadi helal olsun, tamam. Söyle bakalım ne söyleyeceksen.
7: Canım birazdan gelecek. İşte geliyor. Yusuf bu, Yusuf abi. Hoş geldin Yusuf abi, hoş geldin.
9: Hoş bulduk İlyas.
7: Memişa, Memişa bize çay getir.
9: Özlemişim sizleri. Şu bir yıl oradan oraya adam kovaladık hep. O da senin, bu da benim.
7: Firareden çok oldu mu Yusuf abi?
9: Fazla sayılmaz ama bizim askere ihtiyacımız var. Çünkü cephelerde çok insanımız kırılıp gitti. Bunları kazanmak lazım aslında. Cahillikten, toyluktan firar ediyorlar. İsyancılar da kışkırtıyor bunları. Sözün kısası savaşmak istemiyorlar.
7: Ya eşkıya? Onlarla baş edebiliyor musunuz?
9: İşimizin zorluğu da orada. Adamlar silahlı karşı koyuyorlar. Bir Kayalı Süleyman var ya, bilirsiniz hepiniz. İşte şimdi de onun peşindeyim. Teslim olması için emir çıktı. Lakin adamlarıyla kaya kovuklarını mesken etmişler. İşleri güçleri haratçılık.
8: Yakalayabilecek misin onu kaya kovuklarında? Kimse beni buradan indiremez dermiş.
9: Desin bakalım, göreceğiz.
7: İzzet abiden bir haber var mı?
9: Onlar Geyve Boğazı'nı tutuyorlar şimdi. Abi Necip de Çerkez Efem Kuvayi seyyaresinde. Çakası yerinde yani.
8: Yusuf abi, kuvacılarla nizamiler arasında geçimsizlik olduğu doğru mu? Filan yerde eşkıya mı dağıtıldı? Bir taraf biz dağıttık dermiş, öbür tarafta hayır biz dermiş.
9: İki taraf da bu toprağın evlatları. Orduyu ikiliye düşürücü laflar istemem öyle.
8: Doğru, peki Yusuf abi. Senin dediğin olsun.

0: Esma?
1: Yusuf!
0: Sır Hocatepe'lerinde işin ne?
1: Görmüyor musun? Keçilerimi otlatıyorum.
0: Ya bakıyorum keçiler çoğalmış.
1: Çoğaldı tabii. İsimleri de var. Bak şunun adı Zeybek.

0: Şunun türe garip.
1: Benim gibi desene.
0: Sen garip misin?
1: Öyle sayılır. Asker olan kişi bir parça gariptir.
0: Ben gideyim. Ayşe ana görürse seni vuruverir Halimallah.
1: Ayşe ana mı? Söğüdün yiğit anası ha. Vursun varsın. Ben de bu kötü dünyadan kurtulmuş olurum. Hem Yusuf'un eksikliği kimin umurunda? Yusuf gider, başka Yusuflar gelir. Gelip de vursun Ayşe ana. Ben bir yere gitmiyorum.
0: O zaman ben giderim. Sır Hoca tepelerinde Esma ile Yusuf'u görmüşler demelerini istemem.
1: Esma, bir şey diyecektim. Diyecektim ki çıkan kısmetlerini teptiğini işittim. Bunu niye yaparsın?
0: Niye mi? Niye olacak? Şey, sen nereden biliyorsun bunları?
1: Kulağıma geldi de.
0: Beğenmedim de ondan. Koca konaklardan isteyenler de oldu. Onların da huylarını beğenmedik.
1: Demek öyle. Elbette konaklardan da isteyenler olacak. Sen öyle yerlerde oturmalısın. Ama karşına çulsuz biri çıksa, sana gönül vermiş biri, sen de ona biraz meyilli olsan, varır mıydın?
0: Bilmem ki. Eğer gönül vermişsem varırdım tabii.
1: Sahi mi?
0: Niye soruyorsun bütün bu soruları? Evleneceğim adam seni niye ilgilendiriyor?
1: Hiç.
2: Esma!
0: Eyvah! Aşağına geliyor. Çabuk git. Git hadi. Seni görmesin burada. Bora gibi eser savurur. Hadi çabuk.
1: Sana varabilirim demek istedi. Evet evet, bunu demek istedi. Ya gönlünden geçen başka biri ise? Ya başka birisi için söylenmişse bu sözler?
3: Ağustos Başağı adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelişmelerin yakından izleneceğini söyledi. Ağrı'da konuşan Yılmaz, sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Meteoroloji 10 il için sarı kodlu uyarı yayımlayarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı. İstanbul'da sabaha karşı kuvvetli yağış bastırdı. Yollarda su birikintileri oluştu. Karadeniz üzerinden gelen yağış kütlesi Anadolu yakasında Şile, Sultanbeyli, Maltepe ve adalar hattında etkili oluyor. İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından Esenyurt'ta ve Üsküdar'da meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Karadeniz kıyılarında denize girmek 2 gün yasaklandı. Kararın plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle alındığı belirtildi. Trabzon ve Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi. Vatandaşlardan görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları istendi. Kırklareli Vize'ye bağlı Kıyıköy'de denize girmenin yasak olduğu günde 4 kişi dalgalar arasında sürüklendi. Sahil güvenlik ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle 3 kişi kurtarılırken 20 yaşındaki kişi denizde kayboldu. Kayıp genç için havadan ve denizden arama çalışmaları sürüyor. Hasar gören araçlarla hacizli durumdaki araçların motor ve şasi numaralarını değiştiren şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul ve Muğla'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Yakalananlardan biri Akıncı üssünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz. İki şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısına dikkat çekti. Bakan Gürlek, dosyaya ilk baktığımızda FETÖ'nün yapmış olduğu bir eylem olarak görünüyor dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de orman yangını riskinin arttığına dikkat çekti. Bakan Yumaklı, 28-30 Ağustos tarihlerinde orman yangınları açısından kritik olduğunu belirtti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barışın önündeki en büyük engel dedi. Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik yeni bir adım atıldı. Suriye diplomatik pasaport sahiplerine Türkiye'ye seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Suriye'deki siyasi geçiş süreci ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alındı. Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'nin egemenliğini ihlal eden saldırılarını kınadı. Toplantıda ABD'nin Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarma kararı da memnuniyetle karşılandı. İsrail unsurları son olarak Suriye'nin güneybatısındaki Beytçin kasabası yakınlarını topçu atışlarıyla hedef aldı. Sınırdaki bazı köylere baskınlar düzenledi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni genel sekreteri belli oldu. Eski Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Uld Şeyh Ahmet göreve seçildi. Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreterliğine seçilen Şeyh Ahmet için tebrik mesajı yayımladı. Bosna Savaşı'nın eli en kanlı isimlerinden savaş suçlusu Ratko Mladic, 84 yaşında hapishanede öldü. Srebrenica soykırımının baş sorumlularından olan Mladic, Bosna kasabı olarak anılıyordu. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyi ile Çin'i vuran sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken Nepal ile Çin'de aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu binden fazla kişinin akıbeti belirsiz. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan felakette ikinci bir sel ihtimalinden korkuluyor. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez ballı ve reçeli.
5: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Erdiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklamlar.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. TRT Trabzon Radyosu yapımı Bölge Gündemi programıyla bugün de huzurlarınızdayız. Takvim yaprakları 28 Ağustos 2026'yı gösteriyor. Günlerden cuma. Huzurlu bir gün olsun hepimiz için. Programımızı sizler için Serkan Eyüboğlu hazırladı. Teknik yönetmenimiz Murat Çelik. Mikrofonda Seza Turgut var. Beraberliğimiz her zaman olduğu gibi 11'e dek devam edecek. Gelişmeleri an be an alıcılarınıza ulaştıracağız. Aramıza hoş geldiniz.
2: Hava ve yol durumu.
1: Hava tahmin raporumuzu iki ayrı noktadan alıyoruz sizler için. Her zaman olduğu gibi sevgili dinleyenler. Önce meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'ne uzanalım, Samsun'a. Bakalım Orta Karadeniz için nasıl şekillenmiş raporumuz? Telefon hattımızda uzmanımız Murat Satılmış bizi bekliyor. Murat Bey günaydın.
3: Günaydınlar Seza Bey, iyi yayınlar.
1: Sağ olun, sizi dinliyoruz.
3: Tabii hemen aktaralım biz de. Bölge geneline baktığımızda çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar göreceğiz. Yağışların Samsun ve Çorum'un doğu ve güneydoğusu, Tokat'ın kuzey kesimleriyle Ordu, Sinop ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Bu bakımdan da oluşabilecek olumsuzluklara karşı, yani ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmasını rica ediyoruz. Hava sıcaklıklarına baktığımızda kıyı ve doğu kesimlerde 2 ila 4, iç batı kesimlerde kuvvetli yağış ile birlikte 6 ila 8 derece, yer yer 10 dereceye kadar düşüşler bekliyoruz. Rüzgarsa genellikle kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif ve orta kuvvette. Yine yağış anında yer yer kuvvetli, yani 30 ila 50 kilometre saatlik hızlara ulaşacağını tahmin ediyoruz Seda Bey. Ayrıca bölgemize bağlı il merkezlerinde beklediğimiz günün en yüksek hava sıcaklıklarını hemen sizlere aktaralım. Samsun ve Ordu 27 derece olarak tahmin ediliyor. Kastamonu'ya baktığımızda 26, Tokat ve Çorum 28, Amasya 30 ve Sinop 29 derece olarak tahmin ediliyor. Şimdilik aktaracaklarımız bu yönde efendim.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Kolay gelsin, görüşmek dileğiyle.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Şimdi de Doğu Karadeniz'e bakalım. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden, Trabzon'dan uzmanımız Ercan Çölemen telefon attığımızda şimdi de. Ercan Bey günaydın.
4: Merhabalar, günaydınlar.
1: Sizi dinliyoruz.
4: Hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra bölge genelinin arası ve yarı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmekte. Hava sıcaklığına baktığımızda ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın güney ve batılı yönlerden, zamanla kuzey batılı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli seceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bugün için beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde olacak. Trabzon 28, Yeşilin 26, Giresun 27, Gümüşhane 28, Rize 27 derece. Denizlerimizde hava fırtına beklenmiyor, çok bulutlu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için Sayın Çölemen. Kolaylık diliyoruz çalışmalarınızda.
4: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun efendim. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden aldığımız yol bilgilerini de hemen sizlerle paylaşalım. Giresun-Gümüşhane il sınırıyla Şirankerkit yolunun 36 ile 47. kilometreleri arasında gerçekleştirilen üst yapı onarım ve asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Pirahmet Köse Ayrım-Kerkit yolunun burada yapılan yol çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritten kontrollü olarak sağlandığını hatırlatalım. Arhavihopa-Kemalpaşa Sarp yolunun 8 ile 34. kilometreleri arasında da 11 adet tünelde elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması sürüyor. Söz konusu noktada ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasındaki üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında da yol yapım çalışmaları var. Söz konusu noktada ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki,

0: TRT Trabzon Radyosu. Haber Turu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın bu dakikalarında gelişmeleri alacağız sizler için. Yayın alanımızdaki illerden Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin'den gelişmeleri paylaşacak bizlerle değerli gazeteci, Rize Gazeteciler Derneği Başkanı ve Zümrüt Rize Gazetesi imtiyaz sahibi Sayın Faik Bakoğlu telefon attığımızda. Sayın Bakoğlu, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
1: Merhabalar efendim.
2: Sizin de vurguladığınız gibi yolumuz ve Trabzon Radyosu daima açık olsun.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Gelişmeler ne yönde Sayın Bakoğlu? Sözü size bırakalım mı?
2: Evet, evet. Bugün 28 Ağustos 2026 günlerden Cuma, tüm TRT Trabzon Radyosu'nun dinleyicilerine ve değerli hemşerilerimize çayın ve yağmurun başkenti Rize'den kucak dolu selamlarımızı gönderiyoruz. Sizi ve tüm ekip arkadaşlarınızı da ayrı ayrı tebrik ediyor ve başarılı yayınlarınızın devamlarını diliyorum.
1: Sağ olun efendim.
2: Tabii Rize deyince Çaykur hep gündemde olan bir kurum. Zira hem Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, hatta tüm Türkiye'nin gündemindeki bir kamu kuruluşu ve Çaykur olmasa olmaz bölgemizin çok değerli bir markasıdır. Önce Çaykur'dan başlamak isteriz. Şöyle ki daha önceki programlarımıza vurguladığımız gibi Çaykur 2026 yılına ait kampanyada adeta altın çağını yaşıyor, üreticilerine ve kendine de böyle görkemli bir kampanya dönemi geçirdiğini ifade edebilir. Zira Mayıs ayında alınan 71 bin ton çaya karşılık 2 milyar 491 milyon lira ödeme yapıldı. Yine Haziran ayında alınan 188.079 ton yaş çaya karşılık 6 milyar 583 milyon TL ödeme yapıldı. 31 Ağustos tarihinde ödeme yapılacak olan, yani bu ayın sonunda birkaç gün sonra 31 Ağustos'ta yapılacak ödeme de Temmuz ayında alınan 168.817 ton çaya karşılık da 5 milyar 900 milyon TL'ye ödemesi gerçekleşti. Toplamda Mayıs, Haziran ve Temmuz ayına ait 488.060 ton yaş çaya karşılık 14 milyar 983 milyon lira ödenecek. Ve Çaykur bu sezon gerçekten üreticileriyle iyi diyalog kurdu. Üreticide 3. kampanya bu önümüzdeki Eylül ayının ilk haftasına başlayacak. Üretici tercihini hep Çaykur'dan yana kullanıyor. Özel sektörün cazip daha yüksek fiyat vermesine rağmen üretici yaş çayını Çaykur'a sattığını dinleyicilerimize ve kamuoyuna da yansıtabiliriz. Bu oluşumda tabii Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziyalim, yardımcıları, daire başkanları, fabrika müdürlerinde çok büyük desteği ve katkısı var. Çaykur'la ilgili bilgileri aktardıktan sonra Tarih Rize Lisesi Müdürlüğü'ne tarihinde ilk kez kadın müdür atandı. Bu müdür yeni görevine başladı. Ardeşenli hemşerimiz olan Ece Saral Aptekin Rize Lisesi'nin tarihindeki ikinci kadın müdürü oldu. Ece Saral'dan önceki müdürler görevlerini vekalete sürdürüyorlardı. Bunun yanında Rize'de diğer birçok lise ve denge okul ve ortaokullarda müdür ve müdür yardımcısı aralığında da tayinlerin yapıldığını söyleyebiliriz. Diğer haberlerimize gelince Rize'de tabii Rize Spor'da sürekli gündemde olan bir takımımız Yeşil Mavili Atbacalarımız Rize Spor sezona Konya Spor

0: galibiyetiyle deplasmanda başladı. İkinci hafta ise Rize'de 2-0 Samsunspor'a yenilerek taraftarlarını üzmüştü. Saykur Rizespor 3. haftada Gaziantepspor'la deplasmanda karşılaşacak. Bu maç için çalışmalarını bugün Rize Buçar yönetiminde Rize'de noktaladıktan sonra bugün saat 16'da özel uçakla Rize'den Gaziantep'e gidecek. Yarın cumartesi günü akşamı da yani maçı oynadıktan sonra yine özel uçakla Rize'ye dönecek. Rizespor geçen hafta geçen sezon Gaziantepspor'la yaptığı Rize'deki maçı 2-1 kazanırken Gaziantep'te de 2-2 berabere kalmıştı. Bu arada Çaykur Rizespor'un eski başkanlarından Hasan Basri Sildoğlu da Rizespor'la ilgili bir video yayınlandı ve büyük ilgi gördü. Sildoğlu Rize'deki bayan taraftarları, hatta Türkiye'deki bayan kadın Rizeli taraftarları Rizespor'a üye olma ve maçlara destek vermeye çağırdı. Bu videoda 50 bin küsur kişi tarafından izlendi ve ilgi gördüğünde seyircilerimize aktarabiliriz. Rizespor'un yeni transferlerinden de bahsedersek daha önce Fransa 2. liginden 3 futbolcu almıştı 1 ve 2. ligden. Galatasaray'dan Ahmet Kutucu, Beşiktaş'tan Tayyip Talas Sanatçı, Gaziantep'ten kaleci Zafer Görgün Rizespor'un elemanıydı. Kiralık oradaydı. Tekrar Rüve'ye döndü. Yine Galatasaray'dan Umut Erdem'i ve Cediz'den Moussa ve en sonunda Romanya takımından Lüstün Dikoço'yu kadrosuna dahil etti. Bu yeni transferlerin bugünkü maçta kadroda yer almasını da söyleyebiliriz. Başkan Ali Zeki Sarıhan yaptığı açıklamada transferlerin son güne kadar devam edeceğini de ifade etti ve Rizespor'un seri galibiyetlerini yarınki Gaziantep maçıyla başlayacağını tekrarladı. Tabii bu ara yaz sezonu olduğu için Rize'nin Fındıklı ilçesindeki belediye bir haftadır yaptığı çeşitli etkinlikler var. Spor festival gibi, fotoğraf yarışmaları, resim yarışmaları gibi birçok etkinlikleri var. Bu etkinliklerin büyük ilgi gördüğünü Rize ve dışından Fındıklı'ya birçok hemşehrilerimizin iştirak ettiğini ve ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. Bunu söylerken komşularımızdan Gümüşhane'de de geçen hafta 29. Uluslararası Gümüşhane Kültür, Sanat ve Tanıtma Günleri renkli etkinliklerle sona ermişti. İran ve Ankara'dan gelen halk oyunları ekibi gösterilerini izlenirken büyük alkışlar almıştı. Yerel sanatçılar ve Resul Dündar'ın konseri de festivale büyük ilgi göstermişti ve coşkulu bir final yaşatmıştı. Futbol tabii Karadeniz'in olması olmaz unsurlarından biri. Trabzonspor'umuz dün akşam deplasmanda farklı bir yenilgi aldı ve kendi sahasında da 1-0 yenilmişti ve böylece Avrupa Ligi'ne veda ederek Konferans Ligi'ne katıldı. Bu istifanın ardından da Fatih Tekke'nin istifa etti. Bu yenilginlerde istifa etti. Fakat yönetim tarafından kabul görmediğini de öğrenmiş bulunuyoruz. Diğer ekiplerimizden Fenerbahçe deplasmanda Fransa Olympique Lyon'u 2-1 yendi. İstanbul'da 1-1 beraber kalmıştı. O da Avrupa Kupalarına tur atlayarak Şampiyonlar Ligi'ne 17 yıl sonra katıldı. Beşiktaş'ta 1-0 yenilmesine rağmen İstanbul'daki farklı galibiyeti, 3-0'lık farklı galibiyeti ona da turu getirdi. Bu tur atlayan takımlarımıza başarılar diliyoruz. Tabii Trabzonspor'umuzun da Avrupa Ligi'ne devam edeceğini, Konferans Ligi'ne devam edeceğini tekrarlayarak Bordo Mavili komşumuza da başarılar diliyorum. Tabii yaz mevsimi dedik. Yaz mevsimi gelince de üzücü olaylara da tanık oluyoruz. Çayeli ilçemizde iki kardeşin boğularak yaşamlarını yitirdiğinde dinleyicilerimize aktarmak isteriz. Bu konuda Çayeli hemşerimizin üzgün olduğunu ve ölenlere Allah'tan rahmet, ailesine de sabır ve başsağlığı dileklerimizi de ifade etmek isteriz. Rize'den şimdilik aktaracaklarımız bunlar Sezai Bey.
1: Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için Sayın Bakoğlu. Kolaylık diliyoruz çalışmalarınıza da efendim.
0: Biz de size başarılar diliyoruz. Sizin mikrofonlarınızda olmaktan gurur, sevinç

0: duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum ve tebrik ediyor. Yayınlarınızın devamını diliyorum.
1: O gurur bize ait. Teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle.
0: Saygı ve sevgilerle.
1: Sağ olun efendim. Zümrüt Rize Gazetesi imtiyaz sahibi ve aynı zamanda Rize Gazeteciler Derneği Başkanı Sayın Faik Bakoğlu yayın alanımızdaki 4 ayrı ilden Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin'den haberler aktardı. Şimdi notlarını paylaşmak üzere bir diğer arkadaşımız muhabir, TRT Akkuş muhabiri Gökhan Beşikçioğlu bizlerle Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop illerinden öne çıkan haberleri aktaracak bizlere. Günaydın sevgili Gökhan.
2: Günaydın Seza Bey.
1: Seni dinliyoruz.
2: Çok teşekkür ediyorum. İlk haberim Ordu'yla başlıyorum. Bahçedeki fındığının tamamını Kur'an kursuna bağışladı. Ordu'da fındık hasadı devam ederken Korgan ilçesinde örnek bir dayanışma yaşandı. Bir vatandaş Korgan, Kur'an kursuna destek olmak amacıyla bir bahçesinin fındık mahsulünün tamamını bağışladı. Bağışlanan fındıkların hasadı için Korgan'da Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan imamlar da kolları sıvadı. Dini görevliler fındık bahçesine girerek hasada destek verdiler. Hasat sırasında bir öğrenci de görevlilerin çalışmalarına katılarak fındık toplamaya yardım etti. Böylece farklı yaşlardan vatandaşların katılımıyla bahçedeki hasat imece usulüyle sürdürülüyor. Bağışlanan fındık mahsulünün hasadının tamamlanmasının ardından elde edilecek gelirinin Korgan Kur'an kursunun ihtiyaçları için değerlendirmesi bekleniyor. İlçede sergilenen dayanışma, paylaşma ve yardımlaşma kültürünün güzel bir örneği olarak da dikkat çekti. Ordu'dan Giresun'a geçiyoruz. Giresun'da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına sosyal destek. Giresun Bulancak Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve Bulancak Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Nuri Özdemir, mevsimlik işçilerinin çocuklarına yönelik yürütülen eğitim ve sosyal etkinlik çalışmalarını yerinde inceleyerek çocuklarla buluştu. Bulancak Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşlarının işbirliğiyle yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Tuncer, çocuklarla sohbet ederek talep ve beklentilerini dinledi. Kaymakam Tuncer, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik destekleyici programların kurumlar arası koordinasyonla da sürdürülebileceğini de belirterek çocukların güvenli, nitelikli ve kapsayıcı bir eğitim ortamına erişiminin de önemine dikkat çekti. Etkinlik kapsamında çocukların hem eğitim süreçlerine destek veriliyor hem de sosyal etkinlikle gelişmelerine katkı sağlanıyor denildi. Giresun'dan Samsun'dayız. Samsun'da birinci sınıflara Canik Belediyesi sürprizi. Canik Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilçede ilkokul birinci sınıfa başlayacak tüm öğrencilere çanta ve kırtasiye seti hediye edecek. Hediyeler okulun ilk günü öğrencilerin sıralarında olacak. Canik Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Belediye tarafından ilçede ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin tamamı için çanta ve kırtasiye seti hazırlandı. Kız ve erkek öğrencileri için ayrı ayrı hazırlanan setler 2026-2027 eğitim yılının ilk gününde öğrencilere teslim edilecek. Setlerde öğrencilerin okul dönemindeki ihtiyaç duyacağı kırtasiye ürünleri de yer alacak. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ürünlerin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı ürünlerden seçildiğini belirterek öğrencilerin okul heyecanına ortak olmayı amaçladıklarını söyledi. Eğitime yönelik çalışmalara devam ettiklerini de belirten Sandıkçı, Canik'te geleneği sürdürüyoruz. Bu yılda ilçemizde ilkokul 1. sınıfta başlayan öğrencilerimizin tamamına çanta ve kırtasiye seti hediye ediyoruz. Büyük bir özveri ve titizlikle hazırladığımız çanta ve kırtasiye setlerimizin içerisinde öğrencilerimizin tüm ihtiyaç ürünleri olan hepsi her şey yer alıyor dedi. Öğrencileri ilkokulun ilk günü ziyaret ederek hediyelerini teslim edeceklerini de kaydeden Sandıkçı, desteğin ailelerin eğitim giderlerinde katkı sunması hedeflediklerini ifade etti. Sandıkçı, eğitim alanındaki projelerin devam edeceğini de belirterek öğrencilere ve ailelere yönelik desteklerinin sürdürüleceğini kaydetti. Samsun'a devam ediyoruz. Baş pehlivanlar Samsun'da Er Meydanı'ndalar. Samsun'da Atakum Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlik kapsamında düzenlenecek olan Atakum 1. Yağlı Güreşleri Turnuvası baş pehlivanlarını ağırlıyor. Atakum Belediyesi'nde gerçekleştireceği Atakum 1. Yağlı Güreşler baş pehlivanları İsmail Balavan, Orhan Okulu, Kemal Koç, Atakum Belediye Spor'a katılan Fatih Atlı Kemal Şahin ve baş pehlivanlar Seçkin Duman, Serhat Gökmen, Onur Susuz, Yunus Emre Yaman, Ünal Karaman, Turan Balaban, Kaan Kaya, Ali Yanatma, Recep Taslak, Onur Şener, Furkan Durmuş Altın, Semih Turgut, Serkan Serttürk, Tanju Gemici gibi pehlivanlarını ağırlıyor. baş pehlivanların katılacağı Atakum 1. Yağlı Güreş Turnuvası'nın Atakum ilçesinde Çakıllar Korosu tesisinde 28 Ağustos Cuma günü, yani bugün saat 10'da başladı. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılacak olan Atakum 1. Yağlı Güreş Turnuvası ile ilgili yaptığı açıklamada ise şunları dile getirdi. Dünya tarihine yön veren 30 Ağustos Zaferimizin 104. yıl dönümünde Atakum'da adına yakışır şekilde birbirinden özel organizasyonlarla kutluyoruz. Bu yıl ilk kez ev sahipliği yapacağımız Atakum Yağlı Güreşleri ile atasporumuzun önde gelen isimlerini Çakıllar Korosu'nda tesislerimizde buluşturuyoruz. Usta pehlivanlarımız er meydanına çıkıp geleneksel sporumuzu icra edecekler. Çocuklarımıza yönelik eğlenceli etkinliklerin yanı sıra 30 Ağustos özel konserimizde de tarihi zaferimize büyük bir gurur ve coşkuyla kutlayacağız dedi. Ve son haberimiz Sinop'tan. Sinop'un tarihi mirasında restorasyon çalışmaları sürüyor. Sinop'un önemli tarihi ve dini yapılar arasında yer alan Cezayirli Ali Paşa Camii'nde restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sinopluların ve kenti ziyaret edenlerin önemli manevi duraklarından biri olan Seyit Bilal Türbesi'nin de bünyesinde barındıran tarihi caminin çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yenilenen görünümüne kavuşması hedefleniyor. AK Parti Sinop Milletvekili Doktor Nazım Maviş ile AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Cezayirli Ali Paşa Camii'nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden de bilgi aldı. Sinop'un tarihi ve kültürel kimliğinin önemli parçalarından biri olan Cezayirli Ali Paşa Camii'nin restorasyonunun tamamlanmasıyla birlikte yapının daha sağlıklı ve estetik bir görünüme kavuşması bekleniyor. Tarihi caminin restorasyon sürecinin ardından hem Sinopluların ibadetini gerçekleştirebilecekleri önemli bir mekan, hem de kenti ziyaret eden vatandaşların uğrak noktalarından biri olarak hizmet vermeye devam etmesi amaçlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Cezayirli Ali Paşa Camii'nin tarihi dokusu korunarak yenilenen yüzüyle Sinop'un önemli kültürel miraslarından biri olarak yeniden vatandaşların hizmete sunulması planlandığı bilgisi verildi. Derlediğimiz haber başlıklarımız bu kadardı efendim. Söz tekrar sizde Sezai.
1: Teşekkürler. Kolay gelsin Gökhan. Görüşmek dileğiyle.
2: Sağ olun efendim. İyi yayınlar. Hoşçakalın.
1: TRT Akkuş muhabirimiz Gökhan Beşikçioğlu bizlerle birlikteydi. Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop illerinden öne çıkan başlıkları bizlerle paylaştı sevgili dinleyicilerimiz. Beraberliğimiz sürüyor. Trabzon Radyosu'ndasınız.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bu dakikalarında programımızın fındık sezonunu değerlendireceğiz. Geçtiğimiz yılla mukayese yapacağız sevgili dinleyicilerimiz. Bizi Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sayın Cem Şen Ocak aydınlatacak. Şu anda telefon hattımızdalar kendileri. Hoş geldiniz Sayın Şen Ocak.
10: Hoş bulduk Sezai Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. İsterseniz önce bir genel değerlendirme yapalım. Nasıl bir sezon yaşıyoruz efendim?
10: Memnuniyetle. Tabii Sezai Bey, geçen sene biliyorsunuz fındıkta ve tüm tarım ürünlerinde bir hayli sıkıntılar yaşandı. Yani öncelikle don yaşandı. Temmuz ayında kurak yaşandı. Bir de biliyorsunuz geçen yıl böcek yıllarda diyelim. Böcekle, kahverengi kokarcayla büyük bir mücadele var. Bütün bunlar geçen yıl yaşandı. Ama bu yıl inşallah hani karşılaştırdığımızda bunlar yok gibi görünüyor. Biraz böcekle ilgili sıkıntımız var. Şöyle ki böcek biliyorsunuz Mayıs ayında kışlaklardan çıkıyor. Çok güzel bir mücadele var tüm Türkiye'de.
1: Kahverengi kokarca ile mücadele.
10: Evet, kahverengi kokarca. Böcek diyoruz kısaca. Hı-hı. Kahverengi kokarca çok büyük bir tehlike. Yani öncelikle fındıkta olmak üzere meyvada, sebzede ve tüm bölgelerde aslında Karadeniz'den yayılıyor ama tüm tarım ürünlerinde tehdit ediyor. Tabii bu konuda çok güzel çalışmalar var. Çok büyük çalışmalar var. Başta Tarım Bakanlığımız olmak üzere Ulusal Fındık Konseyi, ziraat odaları, üniversiteler.

hassas, daha fazla önem veriliyor. Ama az görüldüğü yerlerde ya bu sene yok sanki az falan gibi değerlendiriliyor. Halbuki topyekün her yerde mücadele etmek gerekiyor. Çünkü çok hızlı çoğalan, çok hızlı büyüyen ve çok zararlı bir böcek. Mayıs ayında iyi bir mücadele oldu bu sene. Yani çok çeşitli yöntemler var. Özellikle geçen yıl ziraat odalarında başlattığı bu tarım il müdürlükleriyle birlikte cezbet yok et modeli.

0: kışlaktan çıkınca böcek bir kokuyla bir alana çekilip orada zehirlenme yöntemi toplu imhaya gibi bir katkı oluyor. Tabii Mayıs ayındaki bu mücadelenin peşine bahçe ilaçlamaları devam ediyor. Bahçe ilaçlamalarında yani ilk doğumda, ikinci iki doğum yapıyor bu böcek. İlk doğumdaki başarı çok çok yüksek ama ikinci doğumda böcek görünmüyor diye yani Haziran-Temmuz başlarındaki doğumdan biraz son dönemde böcek göründü ve belli bölgelerde biraz zarar verdi. Yani biraz aslında ikinci doğuma tüm ülkemizde rehavet oldu. Bunun hafif bir zararını görüyoruz şu anda ama.
1: Maliyetlerde bir artış olduğu söyleniyor geçtiğimiz yıllara göre Sayın Şen Ocak. Sizin tespitleriniz

0: hani fiyatlar ve maliyetler konusu çok ayrı bir konu. Burada şöyle bakmak lazım. Fındık önce devlet 250 lira açıkladı. Piyasada 200 liranın biraz altında başladı. Şimdi bu fiyatlar tabii üreticiyi üçe ayırmak gerekiyor Türkiye'de ve dünyada. Bir tanesi bizim belli arazi dediğimiz ağırlığı Ordu, Giresun, Trabzon olan Samsun'un ve Batı Karadeniz'in de bir kısmı bunun içinde olmak üzere meyilli arazi dediğimiz birinci bölge. Burada biliyorsunuz fındıktan başka hiçbir ürün olmuyor. Yani bu bölgede tek ürün ve çok zor şartlarda bu ürün yapılıyor, toplanıyor. Maliyetleri çok yüksek. Zaten migrasyon yoluyla bölünmeler çok fazla. Makinalı tarım yapılamıyor ve alternatif bir ürün yok. Birinci bölgede maliyetler çok yüksek. İkinci bölge dediğimiz düz ovalar. Bu son 30-40 yılda düz ovalar çok fazla fındığa ilgi göstermeye başladı. Çünkü onlar pirinçten, şeker pancarından vesaire diğer tüm ürünlerden elde edemedikleri kadar fındıktan gelir elde edebiliyorlar. Orada miras bölünmeleri de henüz olmadı. Yani ikinci bölge fındık fiyatlarından bugün daha mutludur. Çünkü hiçbir üründen böyle bir gelir elde edemiyorlar. Yani düz ovalar bugünkü fiyatlardan para kazanabiliyor. Ama bizim birinci bölge dediğimiz eğimli arazi üreticisi maalesef yani geliri giderini karşılayamaz hale geldi. Buna da acilen bir çözüm. Bir de üçüncü bölge var. Tabii onu da söylemek lazım. Dünyadaki diğer ülkeler. Bunların içinde bazı bölgelerde inanılmaz gelişmeler var. Özetle şöyle söyleyeyim. Birinci bölge dediğimiz eğimli arazide bugün 1 kilo fındığı 4 dolara zor mal ediyoruz. İkinci bölge dediğimiz düz ovada 1,5-2 dolara mal oluyor. Üçüncü bölge dediğimiz dünya ülkelerinde 1 doların altında mal oluyor. Birinci bölgede bir aile ortalama bir ton fındık yapıyor ve maalesef geliri giderini karşılayamıyor. Yani en önemli konumuz bu. İkinci bölge tabii fındıktan biraz daha memnun. Çünkü diğer tarım ürünlerinden elde edemediği geliri elde ediyor. Makinalı tarım yapıyor, toplatmaya para vermiyor, bahçeler bölünmemiş. Diğer ürünlerden böyle bir gelir elde edemediği için bugünkü fiyatlardan onlar bir derece memnun. Üçüncü bölge dediğimiz dünya çok çok memnun. Çünkü onlar hani bizde bir aile bir ton fındık yaparken, düz ovada bir aile 6-7 ton yaparken ortalama, dünyada 300-500 ton yapan aileler var. 1000 ton yapan aileler var. Tamamıyla makinalı tarım yapıyor. Onun için onlar bu fiyatlardan çok daha memnun. Yani korkunç paralar kazanıyorlar. Tabii ne yapmak lazım? Yani bunlarla ilgili biz hep şunu söylüyoruz. Uzun yıllardan beri eğimli arazi çiftçisi özellikle Doğu Karadeniz'de alternatifi olmayan ve tüm bölgelerde alternatifi olmayan eğimli arazi çiftçisi ayrıcalıklı desteklenmeli. Şöyle ki yani bugün fındık 250 liraysa bu eğimli arazi üreticisinin eline 350 lira geçmeli. Yani başka türlü bunun altından çıkma ve devamlılık şansı görünmüyor.
1: Böyle bir çalışma var mı efendim?
0: Tabii biz bunu devamlı uzun yıllardır dile getiriyoruz ama bu Ulusal Fındık Konseyi görevim sırasında da ben özellikle bu konu üzerinde bütün arkadaşlarımızla, tüm bölgelerle birlikte hassas bir şekilde duruyoruz. Yöneticilerimizle, üyelerimizle. Yani bizim biliyorsunuz konseyimizin altında bütün kurumlar var. İhracatçı birlikleri, ziraat odaları, efendim üniversiteler, bakanlıklar, odalar, borsalar. Hep birlikte bu konu üzerinde çalışmalar yapılıyor. Yani biz özellikle Sayın Bakanımıza da ve bakanımızın yönetimine de bunu iletiyoruz. Çünkü bu işin sosyal boyutları da var. Yani
1: Tabii.
0: bizim Doğu Karadeniz'de alternatifi olmayan bu meyilli arazi üreticisinin bir şekilde ayrıcalıklı desteklenmesi. En fazla Doğu Karadeniz etkileniyor ama tabii meyilli arazi tüm Türkiye'de aynı kaderi paylaşıyor fındık üreticisi. Yani tüm Türkiye'nin Düzce'nin bir tepelik alanında da veya Samsun'un işte Çarşamba'nın bir tepelik dağında tepesinde başka makinalı tarım yapılamadığı için bu eğimli arazi

0: arazilerde, özellikle Ordu, Giresun ve Trabzon'un bu eğimli arazilerinde ayrıcalıklı bir destekleme modeli zaten bu 2009'da çıkmıştı. Bunu biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. 2009'da bu alan bazlı destekleme modeli olarak başlatılmıştı ve bir dönüme 100 dolar veriliyordu. Şimdi biz bunu bahçesinin üzerinde olmak, bahçeye bakmak kaydıyla, yani biz artık bunu bir 100 lira, 100 TL fark oluşturulması gerektiğine inanıyorum ben ve tüm ilgili arkadaşlarımız. Yani yoksa tabii öbür türlü biz tüm dünyayı da fındık dikimine teşvik ediyoruz. Yani bugün Düzova'daki maliyette, eğimli arazideki maliyeti aynı kefeye koymamamız gerekiyor. Böyle hepsine üreticiye aynı gözle bakmamamız gerekiyor. Bunu da en yetkili organlara kadar anlatıyoruz. İnşallah görev süremizde bunu bir neticeye ulaştırabilirsek, bunun dediğim gibi ayrıcalıklı bir destekleme modelini eğimli arazide geliştirmek bizim en önemli görevimiz olarak düşünüyorum. İnşallah neticeye gideriz.
1: İnşallah. Efendim tabii lider ülke olmaya devam ediyoruz fındık üretiminde ama bir yandan da azalarak devam ediyor liderliğimiz oransal olarak. %80'lerden %60'lara kadar neredeyse düştük. Burada ne yapılması lazım? Nasıl bir yol izlemek lazım? Başta verimliliğin artırılması gerekiyor dediniz. Makineli tarıma geçilmesi gerekiyor dediniz. Siz bu konuda neler yapıyorsunuz ve üreticimize özellikle bu dönemde neler tavsiye edersiniz? Fındığı hemen pazara indirmek lazım mı yoksa lisanslı depolarda bir süre bekletip sonrasında mı değerlendirmek lazım?
0: Şimdi öncelikle tabii dünyadaki rakiplerimizden demin bahsettim. Yani bizde ortalama meyilli arazi ve makinalı tarım yapılamayan, alternatifi olmayan Doğu Karadeniz dağlarında bir ton fındık yapılıyor. Bu da gelir giderini karşılamıyor. Yani fındığın fiyatı ne olursa olsun karşılamıyor. Artık amele geliyor, çok yüksek para alıyor. Efendim bahçenin bakımı, gübresi, ilacı yapıldıktan sonra bakıyorsunuz üreticinin elinde artık o ortalama bir ton yapana bir şey kalmıyor. Ama hadi Düzovaları da söyledik, oralarda daha geniş gelirler var ama dünyada bir de ihracat ve pazar payımızı kaybetmemiz çok önemli bir konu. Tabii burada onlar dediğim gibi 1 doların altında mal ediyor ve çok büyük arazilere makinalı tarımlarla fındık dikiyorlar. Ucuza mal edip, yani bugün 1 dolara mal ettiği fındığı 3 dolara satsa %300, %200 artı para kazanıyor. Ama biz 4 dolara mal ettiğimiz fındığı bugün paranın, finansmanın maliyetinde koyduğumuzda bir ton fındık yapan üretici zarar ediyor. Şimdi bunu dediğim gibi biz dünyadaki rakiplerimizi de düşünerek onlara da fındık diktirmeyecek şekilde politikalar geliştirmemiz lazım ki bunları da ilgili bakanlıklarımızı anlatıyoruz. Pazar payımızı devamlı kan kaybederek kaybediyoruz. Biz öncelikle dediğim gibi eğimli arazi çiftçimizi destekleyerek dünyadaki rakiplerimizin de iştahını kabartmayacak şekilde politikalar oluşturmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. İnşallah bunu da geliştireceğiz. Tabii çiftçimiz burada hani iyi tarım yapsın, makinalı tarım yapsın, zaten eğimli arazide bu mümkün değil. İyi tarım yapsın istiyoruz biz de ama tabii şimdi bizleri dinleyen çiftçimiz haklı olarak diyor ki ya bir ton fındık yapıyoruz. Zaten gelirimiz giderimizi karşılamıyor. Şimdi onun için burada çiftçiyi ayırmak ve fındık üreticisini gerçekten Düzova üreticisiyle, dünya üreticisiyle aynı kefeye koymadan desteklemek çok önemli. Ha, bunu yaptıktan sonra da pazar payımızı ve dünyadaki rakiplerimizin iştahını kabartmayacak şekilde politikalar üretmemiz gerekiyor. Bakın bu yıl devlet en azından 200 bin ton fındık almak zorunda. Neden? Biz dünyaya fındık diktirirsek, Düzovalara fındık diktirirsek bu fındık devletin elinde ve bu da bir maliyet. Bugün 200 bin ton fındık 50 milyar lira para bağlanacak örneğin. Bir de bu paranın maliyeti var, bir de bu fındığın bekleme maliyeti, işçilik maliyeti var. Yani bunu biz aslında bu fındık dikimini teşvik etmememiz gerekiyor. Çünkü bu Düzovalarda ne dikseniz olan arazilere fındık dikiliyor devamlı son 30-40 yılda. Yani bundan bir an evvel buna bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Bu yasaklarla olmuyor. Yani bu

0: yasaklarla hiçbir siyasi iktidar bunu yapması mümkün değil. 1983 yılında bir yasa çıkmıştı, 2844 sayılı yasa, askeri dönemde. Bu yasa fındık sahalarını sınırlandırma yasası idi. Ancak askeri dönemden sonra bunun bir yasal cezai yaptırımı olmadığı için bu yapılamadı. Yapılamadığı için devamlı dikildi. Bu da neye sebep oldu? Bugün en büyük mücadelemiz Türkiye'de ekonomi yönetimi enflasyonla mücadele ediyor. Şimdi şöyle düşünelim. O düzovalarda 30-40 yıl evvel sebze oluyordu, meyve oluyordu, pirinç oluyordu. Her şeyden vazgeçildi. Bugün Trabzon'a bir kamyon karpuz işte Adana'dan geliyor. Domates Adana'dan geliyor. İnanın iki katı nakliye ödeniyor. Yani ondan karpuz pahalı oluyor. Ondan domates veya pirinç. Şimdi biz bu düzovaları dediğim gibi fındık dikimine teşvik ettiğimiz müddetçe hem devlete büyük bir yük bindiriyoruz arz fazlalarında ki bu yıl böyle bir yıla giriyoruz. Hem de enflasyonu da körüklüyoruz. Yani diğer olabilecek ürünlerin o düzovalarla verimli arazilerde fındığa dönmesi birçok yönden zarar veriyor. Onun için dediğim gibi burada yasaklardan ziyade eğimli araziye destek verilerek düzovalara verilmeden fındık çiftçisinin muhakkak ayrıcalıklı desteklenilmesi gerekiyor. Aslında bu bütün sorunları çözüyor. Yani pazar payımızı da geliştirmemize,
1: Evet.
0: çiftçimizin sosyal olarak yaşamını bir tek fındığa bağlamış olan özellikle eğimli arazi, Doğu Karadeniz bölgesinin sosyal boyutunda düşündüğümüzde muhakkak ayrıcalıklı bir destekleme modeli. Tabii ki burada lisanslı depolar, ürün borsaları çok çok önemli. Yani vatandaşımız lisanslı depoya ürününü bırakıp oradan işte değerli kağıdını alıp herhangi bir bankaya gidip o bankadan efendim ben fındığımı satmıyorum, benim işte şu kadar fındığım var, işte belgem, teminat bırakıyorum. Bana 100 bin lira, 200 bin lira lazım dediğinde bu piyasaya inecek hızlı arzı da önleyecektir. Fiyatlara da olumlu etki edecektir. Ama lisanslı depolarında şöyle bir sıkıntısı var. Tüm Türkiye'de uygulamalarda, Ordu'da da şu an Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler başlattığı bir proje var. 20 bin tonluk, 20 milyon kiloluk. Bunların her birinin bir önemi var ama şimdi lisanslı depolar şöyle bir sıkıntı yaşıyor tüm Türkiye'de denemelerde. Vatandaş artık fındığını tüccara satarken şöyle gönder arabanı diyor, işçini diyor, işte fındığımı aldır kapımdan diyor. Ama lisanslı depoya götürdüğünde veya TMO'ya götürdüğünde birçok prosedürle karşılaşıyor. Öncelikle kendi götürmek zorunda kalıyor ki hani tüccardan aldığı o hizmeti alamıyor. Sonra fındığı beğenildi, beğenilmedi, işte çatlaktı, randımanı kötüydü. Tüccarda bu sıkıntılar yok. Ama TMO'da veya lisanslı depoda bunlarla karşılaşırım endişesiyle götüremiyor. Bu da lisanslı depoların çok başarılı olamamasına sebep oluyor
1: İlerleyen
0: aslında.
1: günlerde isterseniz bu konuyu daha da bir ayrıntılı olarak masaya yatıralım Sayın Şen Ocak. Verdiğiniz
0: Memnuniyetle.
1: bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Üreticimize bol kazanç, sizlere de kolaylık diliyorum efendim.
0: Hayırlı olsun sezonumuz. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür
1: Sağ
0: ediyoruz.
1: olunuz. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sayın Cem Şen Ocak konuğumuzdu sevgili dinleyenler.
2: TRT Trabzon Radyosu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, UEFA Avrupa Ligi playoff maçında Trabzonspor'umuz kendi sahasında 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Ferencvaros karşısında ağır bir yenilgi aldı malumunuz. İlk dakikalarda gelen kırmızı kartla 10 kişi kalan Bordo Maviler ikinci kırmızı kartın ardından mücadeleyi 9 kişi tamamladı ve sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Avrupa Ligi hayali sona ererken Trabzonspor yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Maçın ardından Fatih Tekke istifa ettiğini açıkladı ancak yönetim bu kararı kabul etmedi. Bunları konuşacağız. Şimdi gecenin bütün yönlerini değerlendirecek bizler için değerli konuğumuz. Telefon hattımızda efendim Ümit Can Tutar'la birlikteyiz. Sayın Tutar hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar
1: Sağ
3: diliyorum.
1: olun efendim. Kabus gibi bir geceydi. Spor severler için, hepimiz için. Şöyle isterseniz önce bir genel değerlendirme alalım. 1-0 kaybedilen ilk maçtan sonra rövanşta gerçekten turu çevirecek bir plan yapılamadı mı acaba? Neden böyle oldu?
3: Şimdi efendim öncelikle kağıt

0: kabus gibi bir gece olduğu doğrudur. Fakat gören gözler ya da görmek isteyen gözler için bu kabusun bangır bangır geldiği hep herkesin malumuydu. Şimdi bu tip durumlarda konuşmak gerçekten bizim gibi insanlar için çok zor. Çünkü herkes iyi şeyler duymak istiyor. Her şey iyi giderken herkes zaten iyi. Ama işler kötü gittiğinde eleştiremiyorsunuz da. Eleştirdiğinizde ya işte düşene vurmuş
1: Evet.
0: pozisyonuna düşürüyorlar insanları. O yüzden kelimelerimi mümkün olduğunca seçmeye çalışarak ifade etmeye çalışacağım. Şimdi evet, 13. dakikada bir oyuncumuz, ki kilit oyuncularımızdan bir tanesi, kırmızı kart görüyor. Daha sonra bir başka oyuncumuz daha kırmızı kart görüyor ve işte biz başarısızlığın, dün akşamki hezimetin nedeni olarak, baş nedeni olarak bunu herkes konuşuyor. Şimdi bir teknik direktör ne için teknik direktördür? Ne için bir kulübün, takımın başındadır? İşte bunun için oradadır. Yani birinci planınız olur, ikinci planınız olur, üçüncü planınız olur, 9 kişiye göre bir planınız olur, 10 kişiye göre bir planınız olur, 8 kişiye göre bir planınız olur.
1: Krizi yönetebilmelisiniz yani.
0: Evet. Şimdi bakınız efendim, Türkiye'de de dünyada da 60 saat çalışan beden işçileri işte asgari ücret ya da onun biraz üzerinde para alırlar. Teknik direktörlerin 5.000 asgari ücret almasının temel sebebi zaten budur. İşte bu planlamaları yapabilmeleri, milyon eurolar kazanan insanları bir potada eritebilmeleri, onları bir ortak hedefe yönlendirebilmeleri, onların daima zihni olarak, fiziki olarak ve taktiksel olarak hazır olmalarını sağlayabilmeleri. Zaten budur teknik direktörlük. Şimdi yani asli görevini yapması gereken insanlar asli görevinin içerisinde olan sorumluluklarında bir aksama olduğunda suçu başka şeylere atıyorlarsa orada bir problem vardır. Çok ciddi bir problem vardır. Peki ben şimdi bir şey sormak istiyorum. Yerli teknik direktörümüzün, Sayın Fatih Tekke'nin yerinde bir başka teknik direktör olsaydı, örneğin yabancı, diyelim ki bir Macar teknik direktör olsaydı, şu anda bu görevde kalabilir miydi? Herkesin kendisine bu soruyu sormasını istiyorum. Kalamazdı. Hepimiz biliyoruz kalamayacağını. Ve şöyle düşünün. Bugüne kadar Fatih Tekke için, Sayın Fatih Tekke hocamız için en çok konuşulan şeylerden biri nedir? Özlü sözü birdir. İşte dediğini
1: Evet.
0: yapar. İşte dediğini yapar. Peki ben yokum dedi. Şimdi yönetim kabul etmemiş. Yani aldığımız duyumlara göre devam edilecekmiş. Son anda bir değişiklik olmazsa. Şimdi biz bu işten ne anlamamız lazım? Yani ortada bir başarısızlık var. Ve bu başarısızlık tamamen otantik bir takım reaksiyonlarla geçiştirilmeye çalışılıyor. Yani biz işe adam aramıyoruz, bir adama iş arıyoruz. Ben bundan muzdaribim. Ben bu filmi daha önce de gördüm, bunaldım. Aynı şeyleri konuşmaktan yoruldum. İnsanlara anlatmaktan da yoruldum. Ne yapmamız lazım? Yani
1: Şimdi bu skordan sonra, özellikle bu yaşananlardan sonra Fatih Tekke soyunma odasında otoritesini yeniden kurabilecek mi sorusu çıkıyor karşımıza.
0: şimdi bakın, ben yaşı ve iş geçmişi, insan ilişkileri sebebiyle bu tip ilişkileri son derece iyi bilen, deneyimlemiş insanlardan birisiyim. Bir kristal vazo çatladığında istediğiniz kadar iyi bir Japon yapıştırıcıyla yapıştırın, asla orijinali gibi olmaz. O artık kırıktır. Ondan başka bir kültür çıkabilir. Yani bunu Japonlar iyi yapar mesela. Ondan başka bir kültür çıkabilir. Ama artık o karizma çizildi. Her zaman söylüyorum. Bu hayatta insanın kendisini tanıması çok önemli bir şeydir. Kurumların da kendisini tanıması çok önemli bir şeydir. Bu hayatta neyin ne olabileceğini bilmekten daha önemli bir şey var. O da neyin ne olamayacağını bilmek. Aslında önümüzde duran resim tam olarak böyle bir şeydir. Şimdi bakınız. Ben kendi adıma bir Trabzonspor taraftarı olarak aynı zamanda hocamızın çok başarılı olmasını, başımızı göğe eğdirmesini, hem kulübün hem şahsi olarak kendisinin çok başka bir yerde olmasını canı gönülden arzu ederim. Ama bazı şeyler vardır, üstten sınırlar vardır bazı şeylerde, olmaz. Şimdi bakın, dünyada en çok kupa kazanmış hoca Alex Ferguson'dur. Alex Ferguson için hiç kimse çok büyük bir dahi, teknik direktör, taktik dahisi demedi bugüne kadar. Ne dediler biliyor musunuz? İnsan ilişkileri ustası. Adam öyle aldı 49 kupayı. O öyle bir adamdı. Mesela başka bir isimden bahsedeyim ben size şimdi. Mesela Herak

0: Era diye bir adam var. Yani bu adam mesela Catenaccio diye bir sistemi icat eden, işte sarkık liberoyla. Yani bunlar teorisyen adamlar. Ne bileyim işte Cruyff, Barcelona sistemini kuran adam. O sistemin içerisinden bugün dünya futboluna yön veren Guardiola gibi bir adam çıkmış. Lobanovski vardı. Yaşı müsait olanlar hatırlar. Eski bir Sovyet teknik direktörü. Futbolun ya da sporun sadece yetenekten ibaret olmadığını, aynı zamanda ölçülebilir veri analizi diye bir şey olduğunu teori ile ve daha sonra pratiği uygulayarak ortaya koyan, dünyadaki futbola bakışı değiştiren adamlardan bir tanesi. Bu adamlar teorisyen. Şimdi bizim elimizde bizim bilmediğimiz kadar büyük bir teorisyen varsa ona saygı duyalım. Yani kişisel olarak zaten saygısızlık yapamayız. Biz bir teknik direktör formasyonundan bahsediyoruz. Ona saygı duyalım. Yani kenardaki oyuncu işler kötü gittiğinde ne yapar? Özür dilerim, sağdaki oyuncu. Kenara kulübeye bakar. Kulübeye baktığınızda orada bir güç abidesi görmek zorundasınız. Orada merak etmeyin, her şey kontrol altında. Siz sadece benim dediğimi yapın. Biz bu yükün altından kalkacağız diyen bir bakış, öyle bir duruş görmek istersiniz. Görebiliyor musunuz? Gören var mı? Ben görmüyorum. Belki ben körümdür, bilmiyorum.
1: Estağfurullah. Evet, orada tabii karizması, özgüveni yüksek olan bir teknik adamın bambaşka bir yola sokacağını düşünmek doğru olur herhalde oyuncuları. Ve o güvenle yoluna devam eder. Peki bundan sonrası için neler olacak? Süremizin de daraldığını söylüyor arkadaşlar.
0: Evet,
1: Sayın Tutar,
0: hemen kısa keseyim.
1: lütfen
0: Şimdi bakın efendim, kısa
1: Salahlı,
0: keseyim.
1: yani muazzam
0: Evet.
1: bir kadro kuruldu deniliyor ama bu kadroyu yönetebilmek, işte Onaçu küstürüldü deniliyor. Onaçu eski Onaçu değil deniliyor. Yani burada her şey dönüp dolaşıp Fatih Tekke'ye mi kalıyor? Ne dersiniz?
0: Evet. Üzgünüm ama öyle. Bakınız. Ona şu örneğini açtığınız için söyleyeceğim. 61 maça çıkmış ona şu 45 gol. Ve bugün çöp muamelesi görüyor. 61 maça, dün 61. maçına çıkan yerli teknik direktörümüzün ise hala üzerindeki ölü toprağını, amiyane tabirle, atmaya çalışıyoruz. Onun marka değerine yatırım yapmaya çalışıyoruz. Aradaki farkı ve bu ince nüansı herkes görüyor, değil mi? Yani soru budur. Zerre kadar vicdanı olan herkes bu soruyu kendisine sorsun. Gerisi lafı güzel.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Daha
0: Ben
1: konuşmaya
0: teşekkür ederim.
1: devam edeceğiz önümüzdeki günlerde de. Şimdi yeniden lige dönecek. Ahmetspor maçı var hafta sonunda. Bakalım nasıl ilerleyecek. Ama tabii ki gerçekleri söylemek her zaman için iyidir, önemlidir. Eleştirilere açık olmak da gerekiyor. Doğruları söylemek de gerekiyor. Bunun için de ayrıca size çok teşekkür ediyorum. Birkaç cümleyle belki noktayı koymak istersiniz.
0: Efendim, ben Fatih Tekke'nin adı geçtiğinde sosyal medyadaki hesabımda bir yazı yazmıştım. Dedim ki mezarlıklar kendilerini çok önemli zanneden insanlarla doludur. Gaza gelenlerle doludur. Altımızı doldurmadan, belli deneyimler elde etmeden, belli pozisyonlara gelmek ya da getirilmek ilk bakışta hoş gibi görünebilir. Ama işin realitesi öyle değil. Keşke Fatih hocamız da örneğin bir Şenol hocanın yaptığı gibi yurt dışında daha belki küçük takımlarda deneyim elde etseydi biraz daha. Hayata başka bir gözle bakmayı da öğrenseydi. Yani bu yerel kafadan biraz çıkabilseydi, biraz daha evrensel düşünebilseydi, kendisini de geliştirebilseydi, biraz daha pozitif bir tutum takınabilseydi, bir lider gibi davranmayı öğrenebilseydi. Taktik öğrenilir. Bugün taktiği öğrenmek çok kolay. Başka şeyler var. O taraflarda kendisini geliştiremeyen hiç kimsenin bugün sadece futbolda değil, iş dünyasının hiçbir yerinde ya da ikili ilişkilerde başarılı olma şansı yoktur. Üzgünüm kendisi adına.
1: Evet, kolaylık diliyoruz çalışmalarınızda. İnşallah
0: Çok nasip.
1: düzlüğe çıkar Trabzonspor bunda sonrası için yeniden toparlanır. Taraftarımız da yeniden mutlu olur diyelim ve görüşmek dileğiyle.
0: Çok nasip efendim. İyi günler
1: Teşekkür
0: size.
1: ederiz. Futbol yorumcusu Ümit Can Tutar bizlerle birlikteydi ve böylece sevgili dinleyicilerimiz bir bölge gündemi programı daha sona eriyor. Az sonra hayatın içinden sesler taşıyacağız alıcılarınıza birbirinden güzel şarkılar, türküler eşliğinde. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.
2: TRT Trabzon Radyosu Bölge Gündemini sundu.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın İçinden programıyla geldik. Huzurlarınızdayız. 28 Ağustos 2026'yı gösteriyor takvim yaprakları. Cuma gününde geldik huzurlarınıza. Bugün yine hayatı radyoya sığdırmaya çalışacağız sevgili dinleyicilerimiz. Konu başlıklarımız hakkında bilgileri verelim programımızın başındayken. Cuma sohbetleri diyeceğiz ilk olarak sevgili dinleyicilerimiz.

Hayırlı cumalar diliyoruz bu vesileyle tüm dinleyicilerimize. Köşemizde bu hafta cuma gününün ve cuma namazının önemini konuşacağız. Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Yasemin Barlak'la konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Özgül Kömürcü arkadaşımız yapacak söyleşiyi. Sinop Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Umut Cafer Karadoğan hocamızla 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de başlayıp 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle sonuçlanan süreci konuşmaya devam edeceğiz bugün. Geçen gün sevgili dinleyicilerimiz büyük taarruz öncesinde istihbarat faaliyetleri hakkında bilgi almıştık hocamızdan. Bugün de yine 30 Ağustos'a giden o kutlu zafere giden süreçte neler yaşandı? Almaya devam edeceğiz bilgileri sevgili dinleyiciler. Adım adım gidiyoruz 30 Ağustos'a. Zafer haftası içerisindeyiz ve haftayı da Zafer Bayramı'yla kutlayacağız. Karikatürist Tamer Küçük'ün fıkra ve karikatürlerinden oluşan kitabı okuyucusuyla buluştu sevgili dinleyicilerimiz. Kendisiyle Temel'in Maceraları 2 isimli kitabı hakkında söyleşmeyi planladık. Program içeriğimiz hakkında bilgileri aktardık sevgili dinleyicilerimiz. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Tarkan'ın sesiyle birlikteliğimiz devam ediyor. Daha böyle nice güzel şarkılarımız var. Gün içerisinde özenle seçtik, sizler için getirdik sevgili dinleyiciler. Ölürüm sana diyoruz.

Sertab Erener, mecbursun dedi sevgili dinleyicilerimiz. Birlikteliğimiz devam ediyor. 11-15 saatler hayatın içinden programında sırayı alan sanatçı Yaşar. Kumralım diyoruz.

0: her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Cuma sohbetleri.
2: Cuma sohbetleri köşemizde bugün Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Yasemin Barlak bizlerle olacak. Namazın fazileti ve bu kapsamda cuma günü ve cuma namazının önemi üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ediyorum.
2: Namazın İslam'daki yeri ve önemi üzerinden dilerseniz başlayalım. Sonrasında cuma günü ve cuma namazının önemine değinelim.
3: Namaz, İslam dininde kulun yapması gereken ibadetler kapsamında en başta gelen görevi. Hani bunu bir piramit gibi düşünecek olursak, piramidin en üstünde namaz ibadeti yer alıyor. Biz Kur'an-ı Kerim'de namazın Müslümanlara farz kılındığını çeşitli ayetlerde okuyup görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi Nisa suresinde geçiyor. Şüphesiz namaz müminlere vakitleri belirlenmiş olarak farz kılınmıştır diyor Yüce Allah. Yine başka ayetlerde de 90'a yakın ayette Yüce Allah namazı emrediyor ve kılınmasını özellikle kullarından istiyor. Bununla birlikte biz bakıyoruz ki Hazreti Adem'den itibaren özellikle Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberler örnek verilerek ifade edilmiş. Mesela Hazreti İbrahim için bununla ilgili özel de bir ayet var. Peygamberlerin hepsi de artık hangi dönemde kaç rekat kılınıyordu o detaylar verilmiyor. Fakat bütün peygamberler geldikleri toplumlara namaz kılın

0: şeklinde bunu ifade ediyorlar. Yani bütün peygamberleri Allah tarih boyunca Allah'a rükû ederek, secde ederek belli vakitlerde ibadet edilmesini emretmiş. Biz bunu anlıyoruz. O yüzden namaz ibadeti bizim için oldukça önemli. Peki şöyle söyleyelim. Bütün ibadetlerin aslında bir anlamı ve önemi var. Bu hem kul açısından bir anlamı var, hem de kulun Allah'a olan bir görevi olarak bir anlamı var. Namaz için Allah nasıl bir ifade kullanmış? Hani bunu tek bir sebebe gerekçelendirmek tabii ki mümkün değil. Ama şöyle bir ifade var Kur'an-ı Kerim'de. Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Şimdi burada çok önemli iki ifade var. İnsanın hayasızlıktan ve kötülüklerden alıkoyar diyor Allah. Namazı kılın ki bu yanlışlara sapmayasınız. Demek ki namazın insan hayatındaki en önemli önemi, en önemli konusu 5 vakit olması itibariyle de çok dikkat çekicidir. Vakit aralarında yapabileceğimiz hatalı davranışların sonunda her seferinde Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman hemen hatamızı fark edebiliyoruz. Veya namazımızın kabul olmayacağı, ibadetimizin kabul olmayacağı kaygısına düşerek o yanlıştan direkt kendimizi geri çekmek durumunda kalıyoruz. Yani bilinçli kılınan bir namaz gerçekten de insanın göz göre göre ciddi hatalar yapmasını engelliyor. Ya bu açıdan da kulun düzenli olarak namaz kılması aslında onun hayatını dengeli, doğru davranışlarla ve disiplinli bir şekilde geçirmesine katkıda bulunuyor. Onu özellikle ifade edelim. Hani bilinçli olarak kılınan bir namaz. O yüzden de Peygamber Efendimiz çocukların küçük yaştan itibaren namazın çocuklara öğretilmesini, bu ibadete alışkanlığın erken yaşlarda kazandırılmasını ve bunu da kulun hayatı boyunca düzenli olarak tatbik etmesini özellikle istiyor ve bununla ilgili de çokça hadis ifade ediyor. Bunlardan bir tanesini dilerseniz hemen ifade edeyim. Diyor ki Peygamberimiz, ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir ırmak olsa ve orada günde 5 defa bu insan yıkansa onun üzerinde hiç kir kalır mı? Diyor. Hiç kir kalmaz ya Resulallah diyorlar sahabe. O zaman Peygamberimiz de diyor ki işte 5 vakit namaz da böyledir. Allah bu sebeple günahları temizler, yok eder kişiyi. Tertemiz yapar diyor. Onun için namaz ibadetinin Müslüman bir kulun hayatında çok dengeleyici, çok belirleyici ve kulun hem Rabbine dönük bir sorumluluk olarak yerine getirdiği, Müslümanların bir gereği olarak yaptığı bir davranış olmuş oluyor. Aynı zamanda da kişiyi yanlış, hatalı davranışlardan, çaresizlikten, stresten ve kendi başına kalmaktan da alıkoyuyor. Şöyle ki namaz kılıyoruz, Rabbimizi hatırlıyoruz. Sonunda dua ediyoruz, içinde bulunduğumuz sıkıntılarımızı Rabbimize arz ediyoruz ve onun sonucunda da bütün problemlerimizin içerisinde bir ferahlık ve bir ümit ortamı oluşturmuş oluyoruz kendimize.
1: Evet, Yasemin Hocam, Cuma gününün diğer günlerden farkı nedir? Cuma günü özelinde biraz konuşalım isterseniz.
0: Şimdi Cuma günü kelime itibariyle toplanmak anlamına geliyor, cem. Kökünden geliyor. Toplanmak, bir araya gelmek demek. Cuma günü aslında hepimizin bildiği gibi Perşembe günü akşamı itibariyle Cuma gecesi adı altında başlar ve Cuma gününün sonuna kadar devam eder. Bu gün esasen Müslümanların haftalık bir bayramı gibidir. Bu ifade de çokça geçer. Müslümanların bayramıdır Cuma. Hani her hafta Cuma günü bizim için yeniden özel bir gün yaşamışlık hissi oluşur. Onun için hani hayırlı cumalar deriz, cumanız mübarek olsun deriz. Böyle cumaya özel bir heyecan duyarız. Bu Perşembe gününden başlar. Peygamber Efendimiz bu günü için şöyle bir ifade kullanmış. Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür demiş. Yine farklı hadisler var Cuma günüyle ilgili olarak. Cuma gününün özel bir gün olduğu, mübarek bir gün olduğunu öncelikle ifade edelim. Çünkü Peygamberimiz şöyle bir şey de söylüyor bir hadis-i şerifinde. Cuma günü diyor, güneşin doğduğu en mübarek gündür. Çünkü Allah Adem'i o gün yarattı diyor. O gün cennete Adem konuldu eşiyle. Ondan sonra da diyor cennetten o gün yeryüzüne indirildi. Kıyamette Cuma günü kopacaktır diye Cuma gününün çok özel bir gün olduğunu bu şekilde vurgulamış oluyor. Şimdi Cuma günü, Cuma namazı.

0: namazıyla birlikte daha bir anlam taşıyor. Cuma günü deyince aklımıza direkt cuma namazı da geliyor. Bu yüzden cuma gününe özel bizim namaz öncesi, özellikle bilirsiniz namaz, cuma namazı erkeklere farz kılınmıştır. Bu kadınlar kılamaz anlamına gelmiyor. Erkeklerin de hani sağlığı yerinde olan, bir yerde hani yolcu olmayan, yerleşik durumda olan, hastalığı, sakatlığı şeyi, özel bir engeli olmayan kişiler için, geçici olarak mesela bir sakatlığı olabilir mesela kişinin, bu tür durumlarda değil de sağlıklı, her şeyi düzgün şartlarda ise, kişinin camiye gitme imkanı varsa, cuma günü erkeklere farz. Bununla birlikte Peygamber Efendimizin yaşadığı dönemde kadınların da cuma namazına gittiği ve namaza katıldığı bilinir. Yani bir kadın cuma namazını kıldığı takdirde bir daha öğle namazı kılması gerekmez. Cuma namazına katılmış olur. Şimdi cuma namazına gitmeden önce cuma gününün de özelliği sebebiyle Peygamber Efendimiz kişiden şu davranışları yapmasını bekler. Bu şekilde Müslümanlara ifade etmiş. O gün diyor cuma namazına gitmeden önce gusül abdesti alın. Hani banyo yapın yani. Evet. Tam bir boy abdestiyle güzel bir banyo yapın. Ondan sonra güzel kokular sürünün. Hani çok rahatsız etmeyecek ve hoş olmayan bir koku olmaması için güzel kokular sürünün diyor. O gün dişlerinizi misvaklayın diyor. Özellikle diş fırçalamayı tavsiye ediyor. Ve yürüyerek gidin namaza diyor. Gittikten sonra da bütün bunları ifade ederken işte cemaati rahatsız etmeden, aralarını açıp hani onlara bir rahatsızlık vermeden uygun bir yere oturun. Sonra da cuma hutbesini dinleyin. Sessizlik çok önemlidir cuma hutbesinde. Cumaya özel bir de hutbe meselemiz var bizim. Ve onu güzel bir şekilde dinleyin. Sonra da diyor yine yürüyerek namazı da kıldıktan sonra evinize dönün. Peki bunları yaparsak ne olacak? İki cuma arasındaki bütün günahlarınız affolunur diyor Peygamberimiz. Hani çok büyük bir günah işlemedikten sonra günlük olarak yapacağınız hatalar diyor iki cuma arasında affolunur bu güzel sürece uygun davranırsanız. Şimdi cuma namazı toplu yapılan bir ibadet. Diğer namazlar bireysel de kılınabiliyor. Cuma günün önemine haftanın düşünün ki 7 günü içerisinde bir günü muhakkak ki siz toplumun içerisinde bir görev yerine getirmiş olacaksınız. Bu hem kişinin toplumsallaşmasını hem de birlik ruhunu oluşturmasını sağlayacak. Bir araya gelecek insanlar her kesimden ve hep birlikte cuma namazını toplu olarak kılacaklar. Gerçekten birlik ruhunu oluşturması açısından çok önemlidir bu. Hatta Peygamberimiz bireysel kılınan namazdan cemaatle kılınan namazın 27 kat daha üstün olduğunu söyler ki bu insanların bir araya gelip ortak hareket edebilme, bireysellikten kurtulma, tamamen bireysellikten bireyselliğe dönük yaşamaması için de çok güzel bir yol göstericilik yapıyor. Şimdi cuma namazında hutbe çok önemli
1: evet,
0: dedik.
1: Hutbenin önemi üzerine neler söylersiniz?
0: Şöyle ifade edelim. Şimdi bir de dinimizde biliyorsunuz ki hani Peygamberimiz şöyle ifade ediyor. Hani iki günü birbirine eşit olan ziyandadır diyor. Bu hem fiili davranışlar, iş üretme anlamında hem de bilgi üretme, bilgilenme anlamında da yorumlanabiliyor bu hadis-i şerifi. İslam'da kişinin düzenli olarak hani bilgisini artırması, görgüsünü artırması veya bildiği şeylerin tekrar ona hatırlatılması gerekir ki kişi hem kendini geliştirsin hem de tekrar bir tazelenme yaşasın. Şimdi cuma hutbesinde ayet okunur, hadis okunur ve günün anlamına göre, o dönemde yaşanan hassasiyetlere göre veya dinimizdeki hatırlatılması gereken bir meseleye göre konular konuşulur. Ve böylece her hafta Müslümanlar bir araya gelerek o konuları dinlerler, hem öğrenirler hem hafızalarında tekrar etmiş olurlar ve tekrar yeni bir tazelenme ve bilgilenmeyle donatılmış olurlar. Onun için Peygamberimiz der ki birbirinize der susun bile diyecek olsanız o hutbe sırasında konuşmayın. Hani diğer arkadaşınıza sessiz ol demek bile tavsiye edilmez. Tamamen susmayı emreder ve direkt hutbeyi dinlemeyi, ya dinlemeyi de öğrenmeyi burada aslında böyle bir inceliği de Peygamberimiz bize vermiş oluyor. Cuma hutbesi bu yüzden çok önemlidir. Bilgilendirir, topluca belli konular, belli hassasiyetler konusunda Müslümanlar uyarılır ve buna göre toplumsal yaşama ayrı bir artı

0: düzen katmış olur cuma hutbesi. Bu yüzden cuma ve bayram namazlarında mutlaka hutbede yer alır. Şimdi cuma günü yapılabilecek başka neler var diyelim ki, bir de Peygamber Efendimiz'in şöyle bir hadisi var, der ki cuma günü, işte özellikle belli bir vakit ifade etmediği bir hadiste var, cuma gününü genel ifade ettiği, belli bir vakit aralığı da ifade ettiği var, hani hı hı. namaz boyunca belli bir an vardır ki diyor Peygamberimiz, o anda yapılan dualar kabul olur. Şimdi kişi ne yapmış olur bu sefer böyle bir hadisin karşılığında? Cuma gününü daha çok dua ile, daha çok Allah'ı zikretmekle, daha çok böyle ibadet ruhunu canlandırmakla da geçirme şansını elde etmiş olur. Cuma günü ayrı bir dua günüdür. Duaların daha makbul olduğu bir gündür. Bugün diyelim ki cuma gününde fakirlere sadaka vermek sevaptır. Peygamber Efendimiz'e salat getirmek sevaptır. Bugün hani normalde cuma akşamları bilirsiniz Yasin okurlar, Yasin okunur ama cuma günü içerisinde Kehf suresini okumayı özellikle tavsiye etmişler. Onun dışında yaptığımız hatalar varsa istiğfar ederiz, tövbemizi yaparız. O güne özel daha temiz, daha düzgün giyiniriz ve böylece cumayı değerlendirmiş oluruz. Bir de Peygamber Efendimiz der ki cuma gününün önemi burada da ortaya çıkıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki cuma günü o günü özel oruç tutmayın. Ya hani oruç tutacaksanız ertesi günü veya önceki günü de tutmuş olun. Sadece cuma günü oruç tutmayın. Çünkü cuma günü oruç tutmak cumanın bir anlamda bayram özelliği taşıması sebebiyle, o günün daha aktif ve daha sevinçli bir gün olması sebebiyle çok tasvip edilmez. Peygamber Efendimiz buna dikkat edin demiş. Bir de cuma gününün en önemli özelliğini şöyle ifade edelim. Cuma günü ve cuma namazının Kur'an-ı Kerim'de cuma suresi vardır. Böyle bir başlıkla bir sure vardır. Ve surede de Yüce Allah şöyle buyurur. Ey inananlar, cuma günü namaz için çağrı yapıldığında alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz buyuruyor Yüce Allah. Cuma günü ve cuma namazı Kur'an-ı Kerim'de de sabit olan mübarek ve bizim için her hafta yeniden bir canlanma, yeniden bir dinimizi tazeleme, yeniden bir heyecan hayatımıza, olumlu bir heyecan katma günüdür. Bu açıdan da çok önemlidir.
1: Evet. Yasemin Hocam çok teşekkür ediyoruz. Cumamız mübarek olsun öyleyse.
0: Ben teşekkür ederim. Hepimizin cuması mübarek olsun diyorum. İyi günler diliyorum.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.

Sevgili dinleyicilerimiz, Pelin'den dinledik. Mevlam sana ersem diye dedi sanatçı. 11.37 saatler Yıldız Tilbe'nin sesiyle devam ediyor birlikteliğimiz. Sevdanın tadı diyor sanatçı.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Sevgili dinleyicilerimiz, Sinop Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Umut Cafer Karadoğan telefon hattımızın şu anda ucunda bizlerle birlikte. Sayın Karadoğan, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk Tutuş Bey.
6: 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de başlayıp 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle sonuçlanan süreci konuşmaya devam edeceğiz bugün. Dün istihbarat faaliyetlerinden bahsetmiştik. Büyük taarruz öncesi yapılan istihbarat faaliyetleri. Sadece aslında karada piyadenin, topçunun verdiği, süvarinin verdiği mücadele değil, arka planda verilen inanılmaz stratejik bir mücadele olduğundan bahsetmiştik ve İsmet Paşa demiştik. Onun Ali Paşa'yla, Ali İhsan Paşa'yla yaşadığı anlaşmazlıkları konuşmuştuk. Bugün de Büyük Taarruz öncesinde Yunanistan'ın İstanbul planı ve İonya projesini konuşmayı planladık sizinle. Tabii bir megalidea söz konusu değil mi? Hatta kısmi olarak onların deyimiyle hayata geçirilmeye başlanan o dönemde. Neler söylersiniz bu düşünceyle ilgili? Buyurunuz.
7: Şimdi teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu zafer haftası hesabıyla bu konular oldukça önemli. Ve halkımızın aslında bu noktada sadece biraz önce de sizin değindiğiniz gibi karada yapılan bir mücadele olarak adlandırılmayıp aslında çok derin bir projenin, çok derin bir emperyal yaklaşımın son siyasi ve askeri hamlesidir aslında Yunanistan'ın İstanbul'u işgal planı ve İonya Devleti. Normal şartlar altında halkımız bunu çok bilmez. Neden bilmez? Çünkü Yunanistan, birazdan bahsedeceğiz İstanbul işgalinden, bir İonya Devleti kurdular. Çok kısa süreli bir devlet oldu. 5 haftalık bir devletti bu ama Yunanlılar burada bir devlet kurdular. Bu Ege demeyelim artık, bu biraz önce ifade ettiğimiz
6: Adalar Denizi diyoruz değil mi oraya? Evet.
7: Batı Anadolu coğrafyamızı içerisinde bir İonya devleti kurdular ama biz bunun öncesinde şöyle bir değerlendirme yapalım. Şimdi Batı cephesinde geçen de biraz bahsettik. Türklerle savaşan Yunan ordusu 1922 yılında artık yorgunlar. Müttefiklerden de bekledikleri desteği alamıyorlar. Yani Fransa, İtalya, İngiltere'nin Anadolu'da gittiği siyasete mesafeli artık davranmaya başlamışlar. Yunanlılar yalnız kaldığını düşünüyorum. En önemlisi de onlara göre Türkler zaten dize getirilememiş. Yani Batı cephesindeki başarısızlıklarını dünya kendi kamuoyunda saklasa da gerçekler apaçık ortada. Mustafa Kemal zaferi kazanıyor. Ama tabii son bir hamle lazım. Bizde de biraz önce geçen gün konuştuğumuz gibi bizi de aslında bırakalım gidelim artık. Tamam, bunlar da teslim olduğu anlayışı hakim. Ama ne Türklere karşı kesin bir başarı elde edememiş ne de ateşkes imzalayamamış Yunan ordusu bizden daha perişan. Kaldı ki kendi içerisinde de ikiye bölünecek. Yani Yunan halkı savaşmak istemiyor. Yunanistan'da ekonomik sıkıntılar var. Kral taraftarlarıyla Venizelosçular arasında. Ki Venizelos biliyorsunuz başbakan.
6: Evet.
7: Kendi aralarında agresif bir mücadeleye girmişler. Yani bu savaşı devam ettirelim diyen bir kral var. Venizelos da bir an evvel bitirelim. Bakın işimiz, yani biz yanlış yaptık. Bu yanlıştan dönelim diyor. Venizelos sonradan düzelmeye çalışıyor ama artık bu ok yaydan çıkmış. Dönme şansları yok. İlk Türklerin zaten taarruza yeltenmeyeceğini düşünüyor herkes. Yunanistan'da da bu anlayış var. Askerlerde de var ama moral motivasyonlar bozuk. Onların büyük beklentisi Sevr'in kabul edilmesi umuduyla. Şark meselesinin çözümünü Sevr'in kabul edilmesine bağlamışlar ve büyük devletler ise Yunanistan'ı bu konuda oyalamaktan başka bir şey yapmıyorlar. Artık onlar bu işin bittiğinin farkında. İşte bu durumda artık büyük devletlerden umudunu kesen Yunanlar İstanbul'u işgal ederiz o zaman biz de diyorlar. Bakınız cesarete bakın.
6: Evet.
7: Yani Yunan başkomutan Georgios Hagianesti biliyorsunuz. Hani Mustafa Kemal de Kocatepe'den bağıracak. Hacı Anesti gel de ordularını
6: bağır
7: diye. İşte bu Hacı Anesti o Hacı Anesti. Bir kaldı ki bu cepheler hattı gezerken yarın belki ondan bahsetme şansımız olacak. Ben bu bütün cepheleri gezdim ama Mustafa Kemal adında birine rastlayamadım diyecek kadar ukala da bir adam. Ama işte onların hepsinin sonu yavaş yavaş gelecek ama bunlar o dönemde Trakya'da askeri birlikleri kullanarak İstanbul'u işgal planladı.
6: Evet, ama o dönemde zaten İstanbul işgal altında değil mi? İngilizlerin
7: çok
6: kontrolü
7: altında. Doğru. Yani amiyane tabirle söyleyeceğim. Onu onlara yedirmezler. Ama onlar siz bize destek atmazsanız ki kullanıldıklarının farkında Yunanlılar. Biz de gider o zaman burayı işgal ederiz. 55. 56. alaylarını ve Temmuz sonunda da 28. alaylarını oraya Esson taburlarını, 4 topçu taburunu dizince oraya şeylerden, müttefik kuvvetlerden daha büyük bir ordu oluşturmuş oluyorlar ama bunu yaparken şeydeki bizim Eskişehir Afyon hattındaki ordularını zayıflatıyorlar. Bu inanılmaz bir stratejik hata. Yani İstanbul'u alacağız derken aslında o bölgeyi boşaltıyorlar. Nasıl olsa Türkler saldıramaz. Türklerin taarruz gücü yok diyerekten stratejik bir hata yapıyor. Gazeteler ver yansın ediyor Yunanistan'da. Ne yaptınız siz? Cephe hattını boşaltıyorsunuz. Türkler her an saldırma durumu olabilir diye. Onlar diyor ki böyle bir şey yapmaları mümkün değil. İşte Mustafa Kemal'in o dün bahsettiğimiz o istihbarat.
8: Evet, ne kadar önemli olduğu
7: tabii ki,
8: burada ortaya çıkıyor tekrar.
7: Tabii ki, çünkü kandırmış düşmanı.
8: Evet.
7: Düşman hiçbir şey olmayacağını zannediyor ama bu sırada Mustafa Kemal donatmaya kendini devam ediyor. Bu arada İstanbul'a girmek istemesi iki aşamaydı aslında bu bakın bir bakıma. Bir siyasi bir askeri. Şimdi biraz önce değindiğiniz gibi Fransızlar hemen olaya uyandılar. Ve dikkatlerini çekti. Özellikle işgal komutanı General Charpy, hemen İtilaf Devletleri'ndeki İstanbul İşgal Kuvvetleri komutanı Charles Herrington'ı uyardı. Yunanlılar ne yapıyor? Yani hakim olalım bunlara, bunlar çılgınlık yapma peşindeler. 3 Ağustos'ta Atina'da 3 büyük devletin maslahat güzarı bir bildirimde bulunuyorlar. Eğer böyle bir şey yaparsanız bu saatten sonra biz sizi korumayız, aksine karşımıza geçeriz diyorlar. O işte o zaman Hacı Enes'li bir geri plan atmak istiyor, yani geri çekiliyor ve İstanbul işgal planı için İç Anadolu'daki bu askerleri boşaltması falan hepsi boşa çıkan bir hamleye dönüşüyor. Tabi bu arada Fransa ve İtalya'nın TBMM ile olan münasebetleri Yunanlıları çok rahatsız ediyor. Yani bu durumda çünkü anlaşmalar var malum biliyorsunuz. Sakarya Savaşı sonrasında Fransızlar Ankara Anlaşması imzalıyor. İtalyanlar anlaşma bile imzalamadan çekip gidiyorlar. Hatta silahların bir kısmını bize bırakıyorlar. Bunlar onları son derece rahatsız ediyor. Yunan hükümeti 1922 yılının yaz aylarında Türklerin herhangi bir saldırı yapmayacağını ihtimali de Türk ordusunu küçümsedikleri için aslında bu olayları sadece İngiltere ve Fransa'ya nefret olarak besliyorlar. Halbuki karşılarında çok ciddi hazırlanan, düşmanın çok ciddiye alan bir Türk kuvveti var. Ve siyasi hamle olarak İstanbul'u işgal planlarından vazgeçiyorlar. Ama görüyorlar ki işler tehlikede. Doğu Trakya'yı ilhak etme düşüncesi, İstanbul'a girme planı, İzmir ve çevresindeki işgaller. Yunan hükümetini bitirme noktasına getiriyor. Stratejik siyasi hatalar yaptıklarının farkındalar. Bu işte projenin gündemden kaldırılması neticesinde Yunanlılar şunu anlıyorlar. Bari elimizde kalan yerleri elimizde tutalım. Bunlar bunu da bize nasip etmeyecekler. Bu Batı Anadolu'da biz çoğunluktayız. Bunu kabul ettirdik ve burada gücümüzü koruyalım ve burada gerekirse bir muhtariyet kurma yoluna gidelim. Bakınız fikir değişti. Yani evet. İstanbul'da işgal planından Batı Anadolu'da bir devlet kurmak.
8: Büyük taarruz öncesi mi oluşmuştu evet, bu bahsettiğiniz fikir?
7: Evet. Bunlar. Tabii ki bunlar büyük taarruz öncesi Yunanlar ellerindeki toprakları koruma niyetindeler. Çünkü büyük devletlerin bunları onların elinden alacağını anladılar. Yani hamlelerin boşa gittiğini gördüler. Ve onların bu mütecaviz tavrı İngiltere ve Fransa'yı çılgına çevirdi. Ya bizim iznimiz olmadan siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kendinizi dev aynasında mı görüyorsunuz? Biz varsak siz varsınız intibanı Yunanlılara veriyorlar. Ve Yunanlılar artık amiyane kedi gibi oluyorlar ve hadi bari Sevr Anlaşması'nı imzalayalım falan derken o sırada Batı Anadolu'da bir devlet, özerk yapılı statülü bir devlet kurma çabasına giriyorlar ki Adalar Denizi'ndeki Yunan ordusu ve Nizal Asyonlusu 150'ye yakın subay bu arada ordudan kaçıyor. Bakın askeri anlamda da kaçışlar başladı. Orduyu terk edişler başladı. İstanbul'a gidiyor ve Etniki Amina yani Helen Anadolu Ulusal Savunması adlı bir örgüt kuruyorlar. Aslında Kral Konstantin'e karşı bir örgüt. Ve bu örgüt İzmir'de, Selanik'te gizli, Londra'da açık bir şekilde harekete geçiyor.
8: Evet, bu örgütün temel amacı nedir peki?
7: Bu Mikra Asiatiki Amina dedikleri örgütün amacı İzmir'de halkı örgütleyerek bir özerk statülü devlet kurmak.
8: Yani Yunanistan'dan da bağımsız bir
7: devlet kurmak. Tabii. Ama ileride bu Yunanistan'a bağlanır düşüncesi de var.
8: Evet onlar. Ama içlerinde çok hızlı bir şekilde bölünmüşler aslında o dönemde
7: kesinlikle.
8: Değil mi?
7: Kesinlikle. Arada Kralcı ve Venizyalı sıcılığı ikiye bölünmüş vaziyette. Evet. Bu arada Yunanistan'da gizli komünist örgütlenmesi de gitmiyor.
8: Evet. Yani bu da aslında onların bir uzun süredir devlet aklının olmayışından
7: kesinlikle
8: kaynaklı olabilir mi?
7: Hamasetle hareket etmelerinden, evet. Türkleri küçümsemelerinden, işte bize getirdik düşüncelerinden. Ama halk bitmiş, ordu bitmiş. Mustafa Kemal çok akıllı bir plan yapmış. Kendisi düşmanı Anadolu'nun içlerine, Bozkır'a çekerek onları susuz ve aç bırakmış. Çünkü o Bozkır'ı eğer Anadolu içlerine doğru bir seyahat düzenlediyseniz inanılmaz bir Bozkır,
8: kesinlikle.
7: İnanılmaz bir çöl ortamı görürsünüz. Su dahi bulamazsınız orada. İki, on binlerce ifade edilen, yüz binlerle ifade edilen bir orduyu bir yerden bir yere orada götürebilmek
8: Mümkün
7: neredeyse
8: değil. Coğrafya da müsait yakın değil. Engebeli arazi değil mi?
7: Kesinlikle.
8: Topçuların ilerlemesi oldukça güç yine aynı şekilde.
7: Teçhizatı taşıyamıyorsunuz. Askeri sadece yürütebiliyorsunuz.
8: Evet.
7: Yani inanılmaz bir ortam. Adamın stratejik zekası muazzam yani Mustafa Kemal'in. Böyle bir şey ancak ve ancak stratejik dehalarda olabilir.
8: Kesinlikle.
7: Ve bu arada Mustafa Kemal Sovyet Rusya'dan da yardım almaya devam ediyor. Bu yarınki konumuz ama biraz önce ifade ettiğiniz gibi bu yani ne işe yarıyor hocam dediğinizde bu Mikra Asiatiki Amina yani örgütü İonya Devleti kurmayı hedefliyor burada. Ve sıcağı sıcağına Yunanistan'ın kararını İngiltere'nin desteklemesi istiyor ki İngiltere destekliyor. Fransa, İngiltere ılımlı bir görüşteler. Yani çok da niyetli değiller. Ama Lord Curzon özellikle Türk-Yunan Savaşı'nı sona erdirme koşullarından biri olarak İzmir bölgesinde özerk bir yapı kurmayı istiyor. İşin en vahimli ve en acısı nedir biliyor musunuz?
8: Evet.
7: Ve ben size onu söyleyeyim. Yunan ordusunun çekilip gitmesini beklerken bizler Anadolu Cemiyeti adında bir örgüt kuruluyor. Batı Anadolu Özerk Hükümeti ile beraber bizimkiler 1921 Aralık ayında tabii bu kurulan bir örgüt. İstanbul'da Yunan siyasal temsilcisi Treyanda Filos'la temasa geçiyorlar. Biz de sizdeniz diyorlar. Biz de size yardımcı oluruz. Biz de bu örgütün içinde yer alıyoruz. Biz Yunan'ın Batı Anadolu'daki faaliyetlerini destekliyoruz diyorlar. Bizim içimizden çıkıyor bunlar. Bu da inanılır gibi değil. Bu da çok acı bir durumdur.
8: Maalesef.
7: Belki biz bunlarla çok karşılaştık ve karşılaşmaya da devam ediyoruz. Bizim içimizde maalesef böyle bir sıkıntı oluyor. Hani bazen derler ya büyüklerimiz bizim düşman aramamıza gerek yok. Doğrudur. Gerçekten doğru bir tespittir. Ve İngiltere yalnızca işte askeri yönetim istiyor. Ama Yunanistan bunu siyasi bir harekete çeviriyor. Çok fazla uzatmadan hemen yavaş yavaş şeye doğru geleyim. Amina hareketini destekleyen ve bağımsız bir İonya devleti düşüncesi ancak ve ancak işte Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ayında bir güç kazanıyor. Ve bunun neticesinde özellikle Batı Anadolu'da bir devlet çalışması güç kazanıyor. Batı Anadolu devleti diye manipülasyon yapmaya başlıyorlar ve 29 Temmuz 1922'de tellallar çıkartılıyor İzmir ve bölgesinde. Yunan memurları ve mahalle bekçileri İzmir'in her yanında dolaşıyorlar. Ertesi sabah herkesi konak meydanına bekliyorlar. Burada bir konuşma yapılacak ve konuşmayı yapacak olan da Aristides Stergiadis adında İzmir Yunan Genel Valisi. Ve burada bir tören düzenleneceği, esnaf, tüccar, iş adamı, fabrika, dükkan, işletme sahipleri kim olursa herkesin burada toplanmasını istiyorlar. Ve burada bir konuşma yapılıyor 30 Temmuz 1922. İşte bu devletin kuruluş tarihi. Yani Yunanlar özerk yapılı bir devlet kurma çalışmasına işte burada başlıyorlar. De facto bir devlet yaklaşık 18 bin kilometre karelik bir alanı kapsıyor. 1,5 milyondan 3 milyona kadar çıkacak bir nüfus var. Ki özellikle sınırı kuzey ve kuzeydoğudan işte Balıkesir, Alaşehir, Hafsalan beni yanıltmıyorsa Ödemiş vadisiyle denize dek Menderes Irmağı boyunca uzanan bir coğrafya. Ki aslında buradaki hedef Yunanistan'dan ayrı bir devlet statüsü oluşturabilmek. Yani bu toprakları bir şekilde Avrupalılara kabul ettirmek, ayrı bir bayrak, ayrı bir devlet yapısını kabul ettirmek. Hatta bir noktadan sonra özerklik statüsünden de vazgeçeceklerini söylüyorlar. Bu Aristides Stergiadis'in konuşmasında bunlar söyleniyor. Mesela diyor ki Batı Küçük Asya'da uygulanacak olan yönetim biçimi konusunda Yunan hükümetinin aldığı kararları işgal altındaki yerlerde bulunan bütün coğrafyalarda uygulayacağız. Sevr Anlaşması'nı kastediyor. Ankara'ya da uzanan topraklarımızda artık bu emperyal devletlerin müdahale etmesine engel olacağız diyor. Bakınız mütecaviz tavırlarına devam ediyor.
8: Evet.
7: Hatta kafa tutuyorlar. Yani siz orada kimin sayesinde oradasınız diye sorarlar adamı aslında.
8: Evet.
7: Bu sebeple Yunan askeri özellikle tabii bu noktada çok çaba sarf etmiş efendim. İşte 3 yıldan beri uğraşıyormuş. Bu onların en doğal hakkıymış. Çünkü Türkler tırnak içerisinde söylüyorum sözde bir soykırım yapıyormuş bu bölgede. İnanabiliyor musunuz? Yani bizim insanımız kalmamış o coğrafyada biz orada soykırım yapıyoruz.
8: Tam tersini yani, iddia ediyorlar. Evet.
7: Tabii iddialar bu noktada ama konak meydanında ben size daha enteresan bir şey söyleyeyim. Yaptığımız araştırmalarda 1000 kişiden fazla insan toplanmamış konakta. Yani insanlar katılım göstermemişler.
8: Evet.
7: Ama en acısı o dönemde İzmir'in işgal edildiği zamanda da onlar oradaydı. 1919'dan 1922'ye kadar görev yapmıştı. İzmir Belediye Başkanı Osmanzade Hacı Hasan Paşa kurulacak yönetim için çeşitli ırk ve dinlerdeki hakların mutluluğunu sağlayacaktır diye bir açıklama yapıyor kendisi. Ve Yunanlılar onu görevlendiriyor ve 5 katı maaş veriyorlar. Ya bu zaten muhterem daha sonra Mustafa Kemal zaferi kazanıp 9 Ağustos'ta İzmir'e girmeden evvel bir İngiliz gemisiyle kaçacak Midilli'ye. Oradan da 1931'de Atina'ya geçecek ve orada ismi 150'likler listesinde olacak ve bir daha gelmeyecek. Ama gelin görün ki yani Yunan'a çanak tutan, Yunan'a hizmet eden insanlarımız da o dönemde...
8: Maalesef. Yani
7: İzmir müftüsü işte... Pek çok azınlık üyesi, eğitim komisyonları buraya katılmıyorlar. Ve bu Sergiadis'in bir diktatörlüğü olarak aslında kalıyor. Kısaca yavaş yavaş hani sözlerimizi tamamlarken şöyle diyelim. Yani çok enteresan bir yapılanma. İşte bir düşman sizin topraklarınızı işgal ederken aslında ardınızda bıraktıklarınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu son derece tehditkar bir durumdur. Yani Yunanistan'ın aslında bugünkü buradaki emelleri hala bitmemiştir. Eğer gençlerimiz, insanlarımız Yunan kanallarını takip ederlerse göreceklerdir. Hala adalarda bu mütecaviz tavırlar devam ediyor. Kıbrıs'ta bu mütecaviz tavırlar devam ediyor. Hala hazırda bu coğrafyaların kendilerine ait olduğu noktalarında iddiaları devam ediyor.
8: Devam ediyor ve hala bazı desteklerini almaya devam ediyorlar.
7: Tabii ki. Bu bizim aslında siyasi anlamda da bazı hatalar yaptığımızın da bir göstergesi. Ama şunu söylemekte fayda var. Yani bu toprak, yani onlar bunu yaptığı müddetçe bizim asla ve asla vehamete kapılmamamız lazım. Ayakta olmamız lazım. Dimdik durmamız lazım ki bu tavırlara karşı kendimizi geliştirelim. Kıbrıs'a da aynı durum söz konusu. Bakın Kıbrıs Türkleri aynı sıkıntıyı günümüzde de yaşamaya devam ediyorlar. O mütecaviz tavırlar o hali hazırda kendini beğenmiş. 400 yıl hakimiyetimiz altında kalmalarına rağmen hiçbir şuurlarından, milli bilinçlerinden, inançlarından kaybetmemiş bir toplum biraz dönüp kendine baksa bizim aslında ne kadar onlara hoşgörülü bir tavır içerisinde olduğumuzu görürler. Eğer biz emperyal bir mantık içerisinde onlar gibi hareket etmiş olsaydık bugün ne dilleri olurdu ne inanç.
8: Kesinlikle 600-700 yıl muhafaza edebilmişler değil mi?
7: Bizim sayemizde 400 yıl o Yunan efsun askerlerinin biliyorsunuz etekli pileli etekleri vardı.
8: Evet.
7: O pilelerin bir manası vardır. Şimdi 40 tane pile var ama eskiden o 400 taneydi. O 400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalmış olmalarını simgeliyordu. Unutmamak adına.
8: Evet.
7: Bakınız her taraflarını işliyorlar. Biz kendi gençlerimize bunu anlatırken ifade edemiyoruz. Yani hiçbir zaman onlar kendi düşüncelerinden, kendi inançlarından, kendi yapılarından bize karşı olan mütecaviz tavırlarından vazgeçmemişler. Bakınız kendi emelleri söz konusu olunca kendilerini buraya taşıyan devletleri bile ısırmayı göze almışlar. Onlara bile tavır geliştirmeyi göze almışlar. Bugün de o aynı tehditvari hareketleri devam ettiriyorlar. Eğer Türkleri alırsanız biz de böyle yaparız. Eğer Türklere şunu kabul ederseniz biz de bunu yaparız diye. Sürekli veto yememizin Avrupa'dan nedenlerinden bir tanesi.
8: Maalesef.
7: Yunan Rum lobisidir.
8: Kesinlikle ama bir korku hali de var onlarda. Çünkü
7: tabii
8: o 30 Ağustos ve öncesinde gelen o tokat o kadar şiddetliydi ki onlara atılan.
7: Evet.
8: Hala bir panik, bir korku hali var üzerlerinde. Umarız da böyle devam eder diyelim devam artık eder. Ne diyelim
7: son,
8: değil mi?
7: Aynen öyle. Son tahlilde cümlemizi toparlayalım.
8: Lütfen efendim.
7: 9 Eylül 1922 günü Türk ordusunun İzmir'e girmesiyle İonya 5 haftalık devlet tarihe karışmış. Yenik Yunan ordusunun malum subayları biraz önce ifade ettiğim gibi kaçmaya başlamışlar. Hatta subayları Yunanistan'a döndükten sonra kurşuna dizilmiş. Hatta bu genel vali Sergiadis Türk ordusu İzmir'e girmeden önce tıpkı vali gibi Osman Bey gibi bir İngiliz savaş gemisine binerek kaçar. Ve 1949'da Nice'de Fransa'da ölümü bekler. Yunanistan'a da giremez, vatandaşlıktan atılır. Yani işte bu mütecaviz tavırların bu ne derler

0: Türkiye karşı bu vehim hareketlerin aslında bir neticesi de işte onların sonunun gelmiş olmasıdır. İnşallah böyle şeylere tekrar karşı karşıya kalmayız ki
1: İnşallah ama halk da herhalde
0: uyanık
1: Yunanistan
0: olmak zorunda.
1: tarafında biraz bıkmış durumda
0: Evet,
1: diye
0: yani.
1: söylüyorlar. Kendi basınlarında da zaman zaman çıkıyor ama bu demek değil ki tehlike yok. Ama onlarda da bir
0: Hayır,
1: bıkkınlık
0: silahlandırmaya
1: hali,
0: da
1: başka
0: devam ediyor.
1: sorunlar
0: Tabii
1: yaşıyorlar
0: ki.
1: galiba günümüzde.
0: Tabii
1: Evet.
0: ki. Günümüzde de devam ediyor. Bu silahlanma süreçleri devam ediyor. Hala
1: Evet.
0: akıl almaz bir şekilde o yedikleri biraz önce ifade ettiğiniz tokada rağmen onlar bu mütecaviz tavırlarını, silahlandırma hallerini, bize karşı o saldırgan tutumlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Halbuki biz yine her ne kadar onları küçümsemesek
1: Evet.
0: de onlara karşı mutlak surette konumumuzu korumamız lazım. Yani bu da
1: Kesinlikle.
0: ancak bu milli mücadelede gösterdiğimiz bilinçle olabilir.
1: Kesinlikle.
0: İşte bizim
1: Zaten
0: o
1: o
0: ruhumuzu hep hayatta tutmamız lazım.
1: aynen öyle. O ruh işte bizi diri tutuyor ve tabii bir yandan güçlerinin yetmeyeceklerini biliyorlar. Koalisyon arayışları devam
0: Kesinlikle,
1: ediyor
0: çünkü
1: malumunuz. Bir
0: bize karşı başarılı olma şansları hemen hemen hiç
1: Evet,
0: yok.
1: bundan dolayı bir arayış hali var. Umarız güncele de konuşabiliriz bir gün.
0: Mutlaka,
1: Çok teşekkür
0: mutlaka.
1: ediyoruz
0: Biz
1: Sayın
0: teşekkür
1: Karadoğan.
0: ediyoruz.
1: Yine geçmişe
0: Yarınki,
1: gittik.
0: aynen yarın bunun hazırlık sürecinde bizler ne yaptık peki bu arada? Bütün bunlar olurken karşımızda, evet belki arkadaki ispiyonaj faaliyetlerinden
1: Evet.
0: bahsettik. İşte Yunanlar bu sırada ne yapmaya çalışıyorlar onu gördük. Kısmet olur da yarın bir araya gelebilme şansımız olursa yarın da bizim hazırlık sürecimiz. Ondan sonra
1: Evet.
0: da artık zaferi kutlayacağımız
1: Kesinlikle artık
0: günde de
1: istihkam faaliyetlerini konuşacağız.
0: biraz
1: Belki
0: konuşalım.
1: yardımlar demiştik.
0: Evet,
1: Kesinlikle.
0: onlar önemli konular. Ondan sonraki günde de zaten zaferi büyük bir sevinçle, büyük bir zevkle,
1: Kutlayacağız.
0: büyük bir huşuyla hem kutlayıp hem konuşacağız inşallah.
1: Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: Sayın
0: teşekkür ediyorum. Çok
1: Karadoğan.
0: sağ olun.
1: Kolaylıklar
0: Görüşmek
1: diliyoruz
0: dileğiyle.
1: efendim.
0: Sağ olun
1: Görüşmek
0: size de.
1: dileğiyle.
0: Sağ olun. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Sinop Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Umut Cafer Karadoğan bizlerle birlikteydi. 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de başlayıp 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle sonuçlanan süreci konuşmaya devam edeceğiz yarın kendisiyle sevgili dinleyicilerimiz. Yarın da artık iyice meydana, savaş meydanına ineceğiz sevgili dinleyiciler. Tabii öncesindeki o hazırlıkları konuşmuştuk dün. Özellikle istihbarat faaliyetleri hakkında bilgi aldık. Bugün de büyük taarruz öncesinde Yunanistan'ın İstanbul planı ve İonya projesini konuştuk. Yarın da istihkam faaliyetlerinden bahsedecek hocamız bizlere. 12.07 saatimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın İçinden programında sırayı alan sanatçı Demet Sağaroğlu oluyor şimdi de. Arnavut Kaldırımı.

Sözlerimi geri alamam. Yazdığımı yeniden yazamam. Çaldığımı baştan çalamam. Bir daha geri dönemem. Akıyorsa gözyaşım korumasın. Coşup seven gönlümse durmasın. Dost bildik onların çağırmasın. Bir daha geri dönemem. Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da her nefes alışımız bayramdı. Bir umutlu yaşatan bir insanı aldım elime sazımı.

Grup Bulutsuzluk Özlemi. Sözlerimi geri alamam, dedi sanatçılar sevgili dinleyicilerimiz. 12.22'yi gösterdi. Saatler Hayatın İçinden programı şarkılarla, türkülerle devam ediyor. Grup Mazhar Fuat Özkan'dan dinleyeceğimiz bir şarkımız var sırada. Mazeretim var, asabiyim ben diyorlar.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, karikatürist Tamer Küçük'ü ağırlıyoruz bugün stüdyomuzda. Fıkra ve karikatürlerden oluşan kitabı okuyucusuyla buluştu. Kendisiyle kitabını Temel'in Maceraları 2 isimli kitabını konuşacağız. Ve tabii ki kendisini tanıyacağız bu dakikalarda sevgili dinleyicilerimiz. Sayın Küçük, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, sağ olun.
2: Efendim, tebrik ediyoruz öncelikle. Kitabınız çıktı nihayet. Elimizde de mevcut. Epey de kalın, büyük bir kitap. Ve karikatürlerde mevcut tabii içinde, fıkralarla birlikte. Ne zaman kaleme aldınız bu kitabı? Ne zaman başladı çalışma? Neler söylersiniz efendim?
3: Şu an çıkan kitap 200 sayfanın üzerinde bir kitap. Bundan 3-4 sene önce yine Ortaköy Belediyesi'nde şu anki Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'le görüştüğümüzde böyle bir fikir doğmuştu. O zaman çıkarttığımız kitap Türkçe, İngilizce ve Almancaydı. Bayağı tuttu o kitap. Hatta Diyarbakır'da da imza günü yapmıştık. Evet. Mardin'de dağıtmıştık o kitaptan. Bir buçuk sene önce tekrar gündeme gelindi. Bunun ikincisini yapalım fikri doğdu.
2: Doğdu ve ikincisi ortaya çıktı.
3: Bir 7-8 ay uğraştım bu kitapla. Ve 200 sayfanın üzerinde kuşa kağıda basılı gül gibi bir Temel'in Maceraları iki kitabımız çıktı.
2: Ortaya çıktı.
3: Daha bunun dağıtımını ve tanıtımını henüz yapmadık. Kültür müdürümüzden konuştuğumuzda zaten Eylül ayında yapacağız dedi. O yüzden de seve seve ve gönül rahatlığından bu canlı yayına da katıldım. Kitabın da tanıtımını burada ilk defa yapmış oluyoruz.
2: Siftah.
3: Siftah.
2: Yapılıyor böylelikle. Tekrar tebrik ediyoruz. Birinci kitapla ilgili dönüşler olmuştur eminiz ki size. Almanca'ya da çevrilmiş, İngilizce'ye de çevrilmiş. Neler söyledi insanımız ve tabii ki yurt dışındaki insanlar.
3: Vallahi ben bu kadar ilgi çekeceğini ben tahmin etmiyordum. Evet. Yani kitap bitti şu anda. Sanırım hiç kalmadı ilki. Yabancı kişilerden de dönüş şöyle oldu. Daha çok Belçikalılar, yani Belçika'da yaşayanlar, Belçika'da da Temel'e benzeyen böyle tiplemelerin olduğunu ama Temel'in daha içten ve yani sivri zeka komikliği var. Bizimkilerde o kadar bir komiklik yok. Ama yani bu Temel tam mizahi bir insanmış diye geri dönüşleri oldu.
2: Geri dönüşler yaptılar. Bir eksikliği kapattık yani onlardaki.
3: Ya şimdi şöyle yayın öncesinde konuşmuştuk. Ya bizim Temel fıkraları zaten bir ihtiyaçtan ortaya çıkan bir tipleme. Yani bu Temel'i artık bazı fıkralarla bazı kişilerle de özdeşleştirip biraz dejenere durumundaydı. Yani ben İnanın bayağı uğraştım, çok kitap okudum, çok belge karıştırdım. Yani zaten biraz bunun içine giren insan, ya bu Temel fıkrası bu değil diye anlıyor.
2: Anlıyor. Onu da soracağız. Fıkraları nasıl bir araya getirdiniz, çizimler nasıl yapıldı merak ediyoruz tabii. Ama bir de şimdi tabii sizin hikayenizi sizden dinlemek isteriz Sayın Küçük. Uzun süredir karikatür çiziyorsunuz.
3: 88'i ve milat olarak kabul ettim. 88'den önce de çiziyordum ama.
2: Vardı. Nasıl başladınız karikatür çizmeye?
3: Vallahi onun hikayesi yani bu filmlerde olur ya bazen deriz ki ya hadi ya bu uydurma bu tamam bir senaryo. Ben 66 doğumluyum. 5,5 yaşında ilkokula başladım. Okuma yazmayı bildiğim için aldılar beni. Yani sınıfımdaki herkes benden 7-8 ay veya bir yaş büyüktü. Evimle okulun arası çok az bir mesafe. Yavuz Selim İlkokulu'nda okudum meydanda. Evde hemen şu anda Sağrul Otel var. Onun orada doğdum, büyüdüm ben. İlkokul ikinci sınıftayken herhalde ateşlendim veyahut da rahatsızlandım yani çocuk işte. Eve haber yolladılar. Annem geldi aldı beni. Hemen evin önünde bakkal vardı. Oradan bebe aspirin aldığını biliyorum ben. Ve orada Fırt dergisini gördüm ben. Fırt dergisinde ilk sayısıymış. 50 kuruş hiç unutmuyorum.
2: O ilk sayısı size
3: denk geldi. İlk sayısı ve işte bebe aspirini alırken ben de o dergiyi aldım. Annem de tamam dedi al. Ya, o karikatürü ilk orada gördüm. Orada tanıdım. Sonra Gırgır dergisini görünce okuma yazmayı biliyorum. Ben ilkokul 2'de Gırgır ve Fırt bağımlısı oldum. Oğuz Aral, Hasan Kaçan, Ergün Gündüz.
2: Çizmeye başladınız mı?
3: Orada başladık işte bir şeyle beraber. İlk karikatürüm de 88 yılında yine Gırgır'da çıktı. Gırgır'da çıkan karikatür aynı zamanda Sabah gazetesinde, Tan gazetesinin politika sayfalarında. Bir anda ne oluyorum dedim. O da beni kamçıladı. Odur budur çiziyorum, hiç ara vermedim.
2: O dönemde Trabzon'daydınız yine.
3: Tabii tabii Trabzon'daydım.
2: Evet. Şimdi buradan da tabii İstanbul'a ulaşmak değil mi? Yani biraz da işin merkezi olarak görülen yerler oralar. Maalesef belki öyle bir algı var ama zor olsa gerek. Ama siz tabii her yerde yayımlattığınız karikatürlerinizi aşağı yukarı her dergide varsınız. Gazetelerde yine aynı şekilde karikatür sayfalarınız da vardı. Bu bağlantıları da kurmak kolay olmasa gerek.
3: Şimdi orada rahmetle anacağım Oğuz Aral. Evet. Gerçekten büyük bir ustaydı. Yani hiç o işte Trabzon, Kars, Van fark etmezdi onun için. Eğer bir kıvılcım gördüyse hemen kendi ulaşıyordu. Hatta kendi bana kocaman bir dosya gönderdi. Bunlarla uğraş, bunları çiz dedi. Trabzon'da böyle bir şansımız vardı. Trabzon'dan da o zaman 12-13 tane çizer vardı. Çoğu da Gırgır'da falan karikatürleri çıkıyordu. Yani o seviniyordu. Trabzon'u çok seviyordu. Hatta ben bir dönem İstanbul'da yaşadım. Gittim kendinden de görüştüm. Burada Keşen Ali Destanı yönettiği zaman Devlet Tiyatrosu'nda beraberdik. Yani Karadeniz esprilerini, Karadeniz insanını çok seviyordu. Hatta bir ara şey yapmıştı. Ben buruna takmıştım. Burunlu karikatür çok çiziyordum. Evet. Tüm karikatüristleri toplayıp Allah'ınızı severseniz dedi ya. Döndü böyle profilini. Evet. Bir Tamer'in burnuna bakın, bir de benim burnuma bakın. Hangimiz dedi Karadenizli? Öyle de bir yanımız var. Onun burnu gerçekten Karadenizli.
2: Karadenizli miydi yoksa acaba? Peki bu Karadeniz burnu nasıl çıktı ortaya bu kadar böyle bir absürt çizim?
3: Ya şey, ya hakikaten yani bundan 70'li 80'li yıllara baktığımız zaman hala daha köylere gittiğimiz zaman yani bizim burnumuzun yani hepimizde yok da şurada bir kemer dediğimiz çoğu Karadenizli'de o kemer vardır. O kemer olanın da burnu biraz böyle aşağı doğru olduğu için zaten karikatür de bir abartı sanatıdır.
2: Kesinlikle.
3: Yani neyi abartacaksın Karadeniz'de? Ya burnu ya çeneyi ya da işte kafaya takılan kukulata dediğimiz şeyi. Ama artık o kukulata da kalmadı. Yani ben çiziyorum bazen kukulata ama bazen de böyle absürt olarak öyle bir Karadeniz'i çiziyorum ki diyorum ne oldu şaşırdınız mı? Bir de düzgün Türkçeyle yazıyorum onu.
2: Evet. Ama şimdi bir aslında kültürün de muhafazası bu çizimler değil mi? Bir yandan da. Yani bu kukuleta kalmadı eskisi gibi dediniz ama mesela Temel'in kafasında çizimlerde biz hala görüyoruz
3: onu. Ama şimdi şöyle Nasrettin Hoca dediğimiz zaman akla ne geliyor?
2: Hemen sarık gelir.
3: Sarık gelir, eşek gelir.
2: Evet.
3: Don Kişot dediğimiz zaman ne gelir? Atın üzerinde yani, elinde işte bu mızraklı bir adam gelir. Yani onlar bir dekordur. Onları dekor olarak görmek lazım. Yoksa yani şu anda 2026 yılında ancak maçlara giderken o kukulatayı görüyorsun. Veyahut da kışın işte yüksek köylere gittiğin zaman kulakları korumak için kukulata takılır.
2: Evet. Doğru diyorsunuz.

0: şey. O zamanlar başlamıştım işte bu arşiv tutmaya. Ya yaparız dedim. Sen dedi seslendirir misin? Ya dedim ben seslendiririm. Tamam ben de tek başıma seslendiririm ama biraz yavan olur. Tiyatro grubumuz vardı bizim. Çok eski kurulmuş bir tiyatro grubu. Onlarla seslendirelim dedim. Serkan olur dedi. Sanırım üç arkadaş bir de ben yazarı ve yönetmeni olarak ben de seslendirmeye girdim. Dört kişi işte Temel, İdris, Fadime'yi de biz seslendirdik mecburen. Böyle 300 taneye yakın işte ben yazıyordum 30 tane 30 tane. Gelip burada bir günde yani sabahtan gelip akşam 1'lerde 2'lerde çıkıyorduk buradan. 30 taneyi de seslendiriyorduk. Ondan sonrası Serkan'a kalmış
1: Muazzam
0: artık.
1: bir çalışma.
0: 3-4 ay sürdü herhalde. Hatta yurt dışında da yayınlandı bunlar. Bayağı bize de geri dönüşümleri güzel
1: Güzel dönüşler
0: olmuştu.
1: de oldu. Tebrik ediyoruz
0: Günün
1: efendim.
0: fıkrası onu da hatırlıyorum.
1: İsmi de Günün Fıkrasıydı
0: Evet.
1: köşemizde. Öyle bir köşemiz vardı. Evet, öyleyse onun o fıkralardan diyelim, örneklerden bir tanesini şimdi buluşturalım
0: Ben de merak
1: dinleyicilerimizle.
0: ediyorum
1: Evet,
0: hangisi?
1: bakalım hangisiymiş. Haydi seçtik bir tane.
2: Boş musunuz birader?
3: Boşum abi, atla gideceğin yere kadar götüreyim.
2: Hemen bas gaza da bari yetişelim. Hadi kardeşim.
3: Basmasına basayım da nereye gidiyoruz
2: Pardon,
3: birader?
2: pardon, özür dilerim. Tabii ki havaalanına gideceğiz kardeşim. Yalnız biraz acele edelim lütfen. Uçağımın kalkmasına 15 dakika var.
3: Havaalanına mı?
2: Evet.
3: 15 dakika. İmkanı yok, yetişemezdik abicim. Bak, sen en iyisi git şu karşıda binanın içine, iyi bir çay ocağı vardır. Orada demli bir çay iç. Hem bana vereceğin taksi parası da cebinde kalsın.
2: Yetişiriz kardeşim, yetişiriz. Hadi sen bas gaza.
3: Yetişemezdik kardeşim. Sen Değirmendere etrafından haberin yok galiba. Bir de yol yaparlar oraya ki mümkün değil. Yetişemezdik kardeşim. Sen in aşağı.
2: Kardeşim yetişiriz. Yetişiriz diyorum sana. Sen bas gaza. Allah Allah.
3: Nasıl yetişecek kardeşim? Bak saat 12'ye geldi. Uçak kakay.
2: Yetişiriz diyorum sana kardeşim. Yetişiriz. Yetişiriz. Allah Allah ya Rabbim ya Resulallah.
3: Ya nasıl yetişecek? Ben de sana yetişemezlik diyorum da.
2: Yetişiriz ulan. Yetişiriz. Yetişiriz. Çünkü bu uçağın pilotu benim.
1: Çok güzel. Dinledik bir örneğini. Uçağın pilotu çıktı en sonunda.
0: Evet
1: Bizim
0: yani
1: vatandaş.
0: şimdi ya şimdi şöyle bir şey anlatayım size. Bilmiyorum geçen tiyatro için geldiğimizde anlattım mı burada bilmiyorum da. Şimdi bunların bazıları da gerçekten %100
1: O tam da
0: yaşanmış.
1: onu soracaktım. Bence yaşanmıştır böyle bir
0: Ya
1: olay.
0: böyle bir, ya buna
1: Evet.
0: benzer bir şey kesinlikle
1: Kesinlikle
0: yaşanmıştır.
1: yaşandı. Hayatın içinden fıkralar.
0: Şimdi benim o Google'umdakiler diye çıkan ilk kitabım biraz sekteye uğramıştı. Şöyle redakte edilmiş yazı değil de redakte edilmemişi basmışlardı yanlışlıkla. Fazla da çıkmadı o kitap piyasaya. Bayağı yanlışlarla doluydu. Ha mesela benim yaşadığım bir olay, %100 yaşadığım bir olay.
1: Lütfen.
0: Anlattıysam bir de anlatayım. Duymayanlar duysun. 80'li yıllarda Rambo 1 filmi çıktı. Sylvester Stallone'un o meşhur Rambo
1: Evet.
0: serisi. Biz bunu o zamanki Konak sineması. Şimdi gene Uzun Sokak'ta bir sinemadır. Orada izlediğimiz zaman ilk defa böyle bir macera filmi, böyle işte çekimleri, mekimleri, tek başına bir kişinin yani Kara Murat'ın entelektüeli diyelim
1: Evet.
0: zaman ya filmi izledik işte o kamyonların yuvarlanması işte makineli tüfeklerin atış yerlerindeki mermi izleri falan bayıldık filme dedik çok güzel film. O zamanlarda işte Hürriyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi'nde biz bakardık. Bir İstanbul'da çıkan film bir ay sonra Trabzon'a gelirdi. Bir baktık ki Rambo 2 filmi çıkmış. Dört gözden bekliyoruz. Film o zamanki konum olarak kötü bir yerde olan Melek Sineması, şimdi yıkılmıştır orası. Sıra mağazalarda o tahtadan koltukları vardı. Öteki sinemalar 300 kişilikse o sinema 150 kişilik falandı işte. Film oraya geldi. Şimdi filmin afiş yeri de vardı orada. Böyle bir metrelik cam mekanlara koyarlardı afişleri. Fakat bu film için de özel bir afiş gelmiş. Böyle 2-2,5 metreye, 2-2,5 metre genişliğinde dev afiş. Bunu asacakları yeri yok. Hemen sinemanın azıcık ilerisinde köşede lokanta vardı. O lokantada bizim Türk Halk Müziği sanatçısı İbrahim Can'ın abisinin rahmetli
1: Evet.
0: oldu. Mehmet Can abimizin lokantasıydı. Gittiler bu afişi lokantanın içinden ocama yapıştırdılar. Hani 2 metreye, 2,5
1: Evet.
0: metreye, 3 metre işte neyse. O zaman makine falan, cep telefonu yok, fotoğraf makinesi yok. Oradan geçiyorum şöyle bir baktım. Ya afiş öyle bir denk düşmüş ki. İşte Sylvester Stallone'un otomatik tüfek afişte.

0: Alene ilk kan 2. Kan, dehşet, köfte, şırdan, tuzlama. Şimdi bunu burada gördüğüm zaman işte canlı bir fıkra arkadaşım.
1: Fıkra.
0: Yani bunu alıp
1: Harika.
0: anlattığım zaman şey diyorlar. Ya bırak. Ya yemin ediyorum diyorum ya. Cetvelden özseniz biz seniz o
1: O
0: köfte,
1: kadar
0: şırdan,
1: oldu.
0: tuzlama.
1: Keşke
0: Ya işte
1: fotoğrafını
0: çekebilse o
1: çekebilseydiniz.
0: zaman cep
1: Evet.
0: telefonu falan
1: Ama
0: yok.
1: olsun yani, onu
0: Ancak
1: yine bir hafızaya
0: Photoshop'la yaptım
1: attınız.
0: onu da zaten
1: Yaptınız mı?
0: Photoshop'la.
1: Güzel.
0: Yani çoğu yani birebir olmasa
1: Evet.
0: bile benzeri yaşanıyor. O günümüze kadar
1: Evet.
0: değiştirerek, eklenerek fıkra olarak geliyor. Ben buna inanıyorum. Ha, %100 fıkra olan da var. Ama yani bazılarının içinde gerçeklik var yani.
1: Yaşanmışlık var, hissediliyor değil
0: Yani
1: mi o
0: zaten
1: zaten?
0: şey ya yani not da almış buraya. Yani Karadeniz insanının yaşadığı coğrafyanın yani bu mizahı şekillendirdiğini de düşünüyorum. Yani niye? Ben Alman bir arkadaş gelmişti buraya. Ben dedi dünyanın çok yerini gezdim. Denizden çıkıp yeşilliğe, yeşillikten dağın tepesine ben dedi ilk defa burada gördüm. Yani coğrafya o kadar bir şey ki
1: Evet.
0: deniz, azıcık düzlük ondan sonra
1: Coğrafyada biraz imkan
0: ona,
1: veriyor
0: tabii
1: bu
0: coğrafya da
1: fıkraların
0: veriyor. Yani
1: oluşmasına. Evet.
0: çıkıyorsun güneş, Diyarbakır'a gitmeden
1: Kesinlikle.
0: yağmur, köye gidiyorsun mont giyiniyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Ya bizim fıkralarda da bizim o parlanmamız bir anda
1: Evet.
0: düze, bu da coğrafyaya bağlı.
1: Fıkra
0: Ha, evet.
1: oluşumuna imkan
0: Tabii.
1: veriyor. Peki siz bu fıkraları nasıl topladınız? İçinde çok fıkra var bu kitabın. Çizimlerini de siz yaptınız. Karikatürler de var içinde. O
0: Şey.
1: bildiğimiz temel var. Dursun da
0: Tabii
1: var
0: yani onun
1: galiba.
0: içinde
1: Evet.
0: Photoshop'u da iyi kullandığım için
1: Evet.
0: çizim var, Photoshop var. Ve yılların birikimi fıkralar var. Bazıları gerçek hayattan alınma.
1: Evet, yazmış mıydınız onlara daha
0: Ha,
1: öncesinde?
0: tabii. Şimdi
1: Biriktirdiğiniz fıkralar var mıydı?
0: şöyle diyeyim. Ben 60 yaşındayım.
1: Evet.
0: 5,5-6 yaşından beri mizahı seviyorum. Çizdim, yazdım. Eşim bile bana o yüzden kızıyor. Böyle büyük poşetlerin içinde çok atmadığım notlarım falan var. Zaten o şiir olayım vardı 1,5 ay önce burada. Ben şair değilim ama onları da toparladığım zaman arkadaşlar ya bunlar çok güzel deyip şu anda işte Galitan üstünden Martuş'tu oyunum bir ay sonra tekrarlanacak. Onun kitabı düşünülüyor. Ya ben biraz da arşivciyim.
1: Evet.
0: Saklarım. Atmam. Mesela biri bir şey anlattığı zaman hemen bazen kağıtım kalemim varsa notumu alırım. Yıllar sonra bulurum onu ama bu neydi derim. Ama hatırlarım. Alırım o 2 satırlık şeyi 1 sayfa yaparım. Kendim de ekleyerek. Yani bu
1: Yani yıllar
0: fıkralar
1: öncesinin fıkraları var burada
0: tabii
1: belki de.
0: yılların öncesinin var. Yeni
1: Evet.
0: fıkralar var. Benim yaşadığım olayları alıp fıkralaştırdığım fıkralar var.
1: Evet. Belki de o aldığınız ilk Fırt dergisini siz kaybetmediniz. Onu düşünmeye başladım
0: Ya
1: ben bu
0: şöyle
1: arşivcilikten sonra.
0: 100 küsür sayısından 700 sayısına kadar bir 11 cilt
1: Muhafaza
0: evde duruyor.
1: ediyorsunuz. Ama onun için de iyi yer lazım değil mi?
0: Tabii.
1: Deponuz büyük olmalı. Evet, şimdi elimizde var Temel'in Maceraları 2 kitabı. İçinde çok güzel fıkralar var. Ve karikatürler de mevcut. Hepsini çizmişsiniz. Şimdi kitaba bakarken dikkatimizi çeken unsurlardan birisi siz de varsınız içinde. Zaman
0: Evet.
1: zaman görüyoruz. Mesela bir kısa tavuk isimli fıkra hemen yanında Temel'i görüyoruz. Elinde bir tavuk pişmiş. Yanında da siz varsınız. Bakıyorsunuz ona. Değil mi? Şaşırmış bir
0: Bunun sebebini
1: halde.
0: hemen söyleyeyim size.
1: Lütfen.
0: Yani şimdi yaptım, kitaba başladım. Temel figürü işte fıkranın yanında vinyet dediğimiz. Yani fıkrayı anlatan bir çizim olması lazım. Şimdi
1: Evet.
0: garson Temel tavuk esprisi. Bunu birine sunması lazım. Ya dedim ki yani bunu işte İdris yerine
1: Evet.
0: figüran olarak kendimi kullanayım. Şimdi bazı yerlerde de işte ölmüş gazeteci arkadaşlarım var.
1: Onlara da
0: Tabii
1: koydunuz.
0: onlara da
1: Çok
0: atıf
1: güzel.
0: olsun diye bazı yerlerde onları kullandım.
1: Karadenizli zekası bu işte.
0: Ha, yani mesela ondan sonra da şöyle bir karar verdim. Bundan sonra yapacağım şeyde de yani kullanacağım, arka planda birini kullanacağım, sevdiğim bir arkadaşı kullanacağım, Trabzon'un değerlerinden birini kullanacağım. Yani onu da kendim karar verdim. Madem ben yapıyorum, ben karar veriyorum. Yapayım dedim. O da öyle gelişti orada. Yani doğaçlama girdi.
1: Evet. İyi ki de yaptınız. Çok güzel olmuş. Farklı karakterler, figürler var. Şimdi tabii bu kadar farklı temeli çizmek de, çünkü temel her karikatürde farklı bir şekilde tasvir edilmiş. Kolay olmasa gerek, ilham aldığınız kaynaklar var mı efendim bunları çizerken?
0: Yok, şöyle diyeyim sana. Şimdi ben gece adamıyım. Sanattan uğraşan
1: Evet.
0: kişilerin de %90'ı gece adamıdır. Yani 7-8'den sonra el ayak çekildiği zaman kendinden kalmak daha fazla oluyor.

0: Normal arkadaşlarıma, normal insanlara, dinleyicilere de sunuyorum. Gece olduğu zaman, el ayak çekildiği zaman lütfen dört duvar arasında da olsa, tabiatta da olsa bir kendinizden kalmayı becerin.
1: Evet.
0: Çünkü onu becermek de bir değişik duygu veriyor insana.
1: Üretim de o saatlerde
0: Tabii
1: biraz
0: tabii
1: oluyor,
0: tabii
1: değil mi?
0: yani bir işte o yazdığım şiirleri örnek vereceğim. Tiyatrodan şiir atlıyorum. Yani espri düşünürken bir anda aklıma yalnızlıkla ilgili
1: Şiir.
0: bir şey
1: Evet.
0: geliyor aklıma. La bu var mıydı diyorum. Şimdi artık kolay Google'a yazıyorsun ki böyle bir şey var mıydı? Yok dediyse sana ha
1: Devam.
0: ben buldum diyorsun.
1: Evet.
0: Devam diyorsun. O
1: Evet.
0: kendiliğinden oluşuyor
1: Aslında
0: zaten.
1: tavsiye de alıyoruz sizden şu anda. Konu dışı gibi gelebilir ama öyle değil gerçekten. Çünkü karikatür nasıl yapılır? Ne zaman o ilham dediğimiz şey gelir? Ve üretim ne zaman olur? Bunları da konuşuyoruz. Tavsiye niteliği de taşıyor yeni karikatüristler için, yeni çalışma yapacaklar için. Belki yine fıkra derleyen vatandaşlarımız vardır. Gerçi örneklerine son dönemde biraz az rastlıyoruz ama Karadeniz'de var mı böyle fıkralar derleyen vatandaşlarımız sizin gibi?
0: Şu anda yani varsa da özür diliyorum. Bilmiyorum.
1: Evet.
0: Olan da varsa lütfen bir şekilde bana ulaşsın. Oturalım. Ben ona destek vereyim. O bana
1: Çok güzel.
0: destek versin. Yeni bir şeyler ortaya çıkartalım.
1: Dinleyicilerimize ulaşalım.
0: Tabii
1: Evet,
0: tabii.
1: belki vardır
0: Vardır.
1: fıkralar kenarda köşede kalan. Size gelsinler. Belki bir kitap haline getirirsiniz onu
0: Çok
1: yine.
0: kısa söyleyeceğim.
1: Evet.
0: Çünkü şu anda herhalde bir iki hafta sonra tekrar bir toplantı yapacağız. Benim o tiyatro grubundaki arkadaşlarımla. Bizim kahve diye gene fıkralardan oluşan ama bir metni olan, bir senaryosu olan bir oyun düşünüyorum. Yine ben yazdım onu. İşte arkadaşlarla beraber çıkartacağım. Ya gelsinler, bilmediğim güzel fıkralar da varsa alır onları da kullanırım. Ama yani böyle şeyler hakikaten Trabzon için önemli. Yani bu kitap çok önemli bence, çok önemli. Biri de çok önemli, ikisi de çok önemli. Burada işte Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Gence, gerçekten buradan tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hasan Selim Bey'e
1: Evet.
0: teşekkür ediyorum. Onlar yani yok deseydi çıkmayacaktı bu kitap. Yani bence bu yıllar sonra bunun değeri anlaşılacak. Bir arşiv olarak kalacak bu.
1: Muhakkak.
0: Yani çünkü 200'e yakın fıkra var içinde. Yani
1: İngilizcesi de var
0: tabii
1: yanında.
0: İngilizcesi de var. Bir de işte şey de var. Temel kim? Onun açıklamaları falan hepsi var içinde.
1: Onu da anlatıyor
0: Aha.
1: kitap bize. Şimdi arşivimizdeki fıkralar demiştik. O 2008 yılında gece yarılarına kadar stüdyoda fıkra kaydettiğiniz dönemlerden yine bir
0: Kalan.
1: fıkra getireceğiz şimdi, buluşturacağız dinleyicilerimizle. Biraz daha gülmeye devam edeceğiz.
0: İnşallah
1: Buyursunlar
0: güleriz.
1: efendim. Hadi bakalım.

0: Kulaklarım, kulaklarım acı.
1: Açılın beyler, açılın, hasta geliyor.
0: Kulaklarım diyorum size daha,
1: Ya beyler,
0: kulaklarım.
1: açılın lütfen. Kalk kardeşim, yat bakayım şuraya.
0: Acı, acı, çok acı
1: Tamam,
0: ya.
1: doktor bey geldi.
2: Nesi var bu hastanın?
0: Kulaklarım yanıyor doktor bey.
1: İki kulağını birden yakmış doktor bey.
2: İki kulağını birden mi yakmış?
0: Yaktım onları.
2: Nasıl becerdiniz bu işi?
0: Akşamüstü eve geldim. Arkadaşlarla bir toplantıya gideceğiz. Yeni gömlek giyeyim dedim. Kulaklarım yanıyor. İşte baktım gömlek buruşuk. Utuleyim dedim onları. Tam bu sırada cep telefonum çaldı kaybana ya. O telaşla birlikte telefoncuya utuyu dayadım kulağıma. Uy, yandılar hep.
2: Peki ya öteki kulağınızı nasıl yaktınız?
0: Onu da cangurtaranı çağırırken yaktım.
3: Yani çok iyiydi gerçekten. İki kulağına da tutmuş yani ha
4: Yani
3: telefonu.
4: şimdi şöyle izah edeyim. Şimdi bunu hemen Temel'in saflığına veriyorlar.
3: Evet.
4: İşte Temel'i biraz aşağıladığınız gibi eleştiriler oluyor ama ya bizim bir hazır cevaplığımız
3: Evet,
4: var.
3: aslında o var değil mi
4: Bizim bir hazır
3: ortada?
4: cevaplığımız var. Belki de öyle olmamıştır. Adam işte gerçekten ilkini telefon olarak yapıştırmıştır ama
3: Evet.
4: ötekini başka türlü yaksa bile tamam orada ya can çekişirken bile biz espri
3: Evet.
4: yapabiliyoruz. Yani öyle bir toplumuz biz.
3: Kesinlikle.
4: Biz
3: Kesinlikle.
4: acıdan da mizahı çıkartabiliyoruz. Ya bizde öyle bir şey var. Nefes almak gibi. Her şeyde biz mizah üretiyoruz.

0: de biliyoruz biz.
1: Bunu gösteriyor
0: Bunu
1: aslında.
0: gösteriyor
1: Evet.
0: aslında.
1: Bir de şimdi zaten ülkemizde fıkralara konu olan karakter sayısı az değil mi? Temel'i, Dursun'u, Fadime'yi çıkartsak geriye ne kalacak ki? Yani bu diğer bölgelere has bir durum değil. Karadeniz'de olan bir durum değil mi? Var mı o bölgelerde başka isimlerle? Ben çok bilmiyorum açıkçası.
0: Ya şöyle, şimdi ben bunun tartışması değil de konuşmalarını çok yaptık.
1: Evet.
0: Şimdi bir Don Kişot dünyaya mal olmuş. Baktığınız zaman işte Cervantes, Don Kişot gitmiştir. Trabzon'a bile
1: Evet.
0: gelmiştir. Yani tarihte var bunlar. Ya bu büyük bir klasik olarak dünyaya isim yapmış, Don Kişot diye kalmış. Yani Nasrettin hocamız kalmış. Yani Temel'in bunlardan farkı yok ki. Ama biz Temel'i biraz dejenere ettik. Bizi Temel'i ondan kurtarmamız lazım. Mesela bu bir örnektir, Temel'in maceraları 2. Sağ olsun, tekrarlıyorum. Gerçekten destek yok, yok böyle bir kitap ben çıkartamazdım. Yine belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Yani sadece ben Tamer Küçük olarak bunu yaptım değil. Yani bu Temel'i biraz daha irdelemek lazım. Biraz da işte Orteser Belediyesi'nden de bir Temel yarışması yapıldı. Orada da jüriydim. Yani bu Temel'i kullanmak lazım ama iyi yerlerde kullanmak lazım. Ya işte dışarıdan diziler geliyor, filmler çekiliyor. Ya tamam, yapılsın, çekilsin. Her zaman ben destek verdim. Hatta bazılarına da bulundum. Oyuncu olarak da
1: Evet.
0: bulundum. İşte Sen Anlat Karadeniz'de şive koçuydum. O şiveleri düzeltmek için çok uğraştık. Ama yani kendi kültürümüzü biraz da kendimiz yapalım diyorum. Yani dışarıdan gelen
1: Evet.
0: insanlar değil de
1: Biz
0: bunu bir
1: yapalım.
0: eleştiri olarak
1: Evet.
0: söylemiyorum. Çünkü yani dışarıdan gelen,
1: Kaynaktan çıksın
0: tabii dışarıdan
1: istiyorsunuz
0: gelen
1: siz.
0: yazar
1: Tabii.
0: saz ayağını bilmez, yalgazanını bilmez, sığır nasıl sağılır bilmez, mısır ekmeğin nerede
1: Evet.
0: pişer bilmez. Bunları biz biliyoruz, bunları biz yapalım diye çok uğraş veriyorum ben.
1: Tebrik ediyoruz efendim. Peki bu esere dinleyicilerimiz nasıl ulaşabilir? Temel'in maceraları 2
0: Temel'in
1: satışta mı şu
0: maceraları 2
1: anda?
0: yok. Satışta değil. Önümüzdeki ay içinde zaten hem basından hem işte sitelerden biz bunun duyurusunu yapacağız. Büyük ihtimalle Hamamızade'de bunun yani 61 tane karikatür sergisinden beraber bu kitabın tanıtımı yapacağız. Büyük bir kısmı da ücretsiz olarak.

0: Ben imzalayıp orada halkla bunu buluşturacağız ve belediyede de bulunacak bu kitap. İsteyenler gidip belediyeden de alabilecek ama şu anda değil. Sergi ve tanıtım günü belli olduktan sonra bunu ücretsiz olarak ulaşabilecekler. Yetişirse de Mardin'de bir program var. Orada da gidip bunu sergileyeceğiz. Hatta bir de yurt dışı şeyi var ama o kesinleşmeden söylemek istemiyorum. Yurt
1: Çünkü
0: dışına da çıkabilir bu.
1: İngilizce çevrilmiş halde kitap sanırım bir başka dile de çevrilecek.
0: İlkinde vardı
1: Evet,
0: Almanca,
1: Almanca
0: İngilizce,
1: vardı. Yine bunda da
0: Türkçeydi.
1: görecek miyiz Almancayı
0: Ya
1: bu
0: Almanca'yı
1: kitapta?
0: inşallah üçüncüde hatta biz bunu
1: Evet.
0: düşünürken kültür müdürümüz Zekeriya İskenderoğlu'nun da bir ara oturduk. Yani ona zaman yetmedi. Bunu dedik Fransızca'dan Arapça'da koysak. Çünkü turist için
1: Kesinlikle.
0: adam otele gittiği zaman alsın baksın bizim kültürle bizim temelle tanısın diye. Ya inşallah yani ileriki dönemlerde daha geniş, daha kapsamlı,
1: Harika
0: içinde
1: fikirler.
0: karikatürleri de
1: Evet.
0: olan, hatta fotoğrafları da olan. Mesela atıyorum orada Ayasofya'yla ilgili bir fıkra varken Ayasofya'nın küçük resmi tarihi kısa kısa böyle. Yani geniş kapsamlı bir dergide çıkartabilirsek, kitapta çıkartabilirsek ileride inşallah bana nasip olur. Olmasa da kimse desteğim sonsuzdur.
1: Evet, çalışmalar devam edecek. Biraz da mizah ihraç edeceğiz. Öyle
0: Ya
1: görünüyor. O da
0: etmemiz lazım,
1: lazım. Evet.
0: etmemiz lazım. Kemencemiz nasıl, horonumuz nasılsa temelimiz de öyle biraz ön plana çıkartmamız lazım.
1: Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ettim.
1: Ağzınıza sağlık efendim. İyi ki geldiniz. Sayenizde güldük, neşelendik. Eski günlere de götürdük sizi tabii. Sizin için de
0: Tabii
1: nostalji
0: tabii yani o
1: oldu.
0: şey fıkralar güzel oldu.
1: Güzel oldu değil mi? Yine var arşivimizde. Bundan sonra da bol bol dinlemeyi planlıyoruz artık.
0: İnşallah arada sırada koyarsanız ve ben bile güldüm yani unuttum.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben
1: Yolunuz
0: teşekkür
1: bahtınız
0: ettim.
1: açık olsun. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi ki
0: Teşekkür
1: geldiniz
0: ediyorum,
1: bugün
0: teşekkür
1: buraya.
0: ediyorum.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de ayrılık vakti geldi, çattı. Karikatürist Tamer Küçük'ü ağırladık stüdyomuzda. Fıkra ve karikatürlerden oluşan kitabı okuyucusuyla buluştu sevgili dinleyicilerimiz. Temel'in Maceraları 2 kitabı buluştu okuyucuyla. Ve bu kitap hakkında bilgiler aldık. Çok güzel fıkralar var hakikaten kitabın içerisinde yer alan. Hatta bugün geçmiş yıllarda stüdyomuzda yaptıkları o kayıtlardan seslendirdikleri fıkralardan da örnekler dinledik. Kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Bugünkü programı Serkan Eyüboğlu hazırladı. Sesimizi ulaştırdı Murat Çelik. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Meteoroloji 10 il için sarı kodlu uyarı yayımlayarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'nin Türkiye'nin hikayelerini dünyaya anlattığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısına dikkat çekti. Suriye'deki siyasi geçiş süreci ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alındı. Nepal'in kuzeyiyle Çin'i vuran sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi. Kısmi ay tutulması Amerika kıtasının büyük bölümünden gözlemlendi. Dinleyeceğimiz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Meteoroloji 10 il için sarı kodlu uyarı yayımlayarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı. İstanbul'da sabaha karşı sağanak bastırdı. Karadeniz üzerinden gelen yağış kütlesi Anadolu yakasında Şile, Sultanbeyli, Maltepe ve Adalar hattında etkili oldu. Kuvvetli yağış ve yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Trafik kazalarına yol açtı. Esenyurt'ta ve Üsküdar'da meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı. Bingöl'de uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Kırklareli Vize'ye bağlı kıyı köyde denize girmenin yasak olduğu günde 4 kişi dalgalar arasında sürüklendi. Sahil güvenlik ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle 3 kişi kurtarılırken 20 yaşındaki kişi denizde kayboldu. Kayıp genç için havadan ve denizden arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Karadeniz kıyılarında denize girmek 2 gün yasaklandı. Kararın plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle alındığı belirtildi. Trabzon ve Giresun'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girilemeyecek. Valiliklerden yapılan açıklamalarda vatandaşlardan görevlilerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları istendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının 7. yılı nedeniyle en sosyal hesabından mesaj paylaştı. Emine Erdoğan mesajında Şenler'in mirasına sahip çıkan her güzel gayretin çoğalarak nice gönüllere ulaşmasını diliyor, vefat yıl dönümünde Şule ablayı rahmet ve özlemle yad ediyorum dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'nin Türkiye'nin hikayelerini dünyaya anlattığına dikkati çekti. Küresel sinema endüstrisinde tekelleşmeye tepki gösteren Burhanettin Duran, sahne ve beyaz perdede 5'ten büyüktür, bunu gösteriyoruz dedi. Duran, İstanbul'da Türkiye markasının küresel aktörleri Türk dizileri panelinde konuştu.
2: Kamu yayıncımız TRT'mizin içinde bulunduğu yapım ve teşvik ekosisteminde senaryo geliştirme, post prodüksiyon, uluslararası yapımlarla ortaklık, uluslararası festivallerde temsil gibi konularda her geçen gün kapasitemizi artırıyoruz. TRT'mizin uluslararası dijital platformu Tabii bu iradenin önemli tezahürlerinden biridir. Bu sayede küresel medya ve kültür endüstrisinin bireyciliği, karamsarlığı, sapkınlığı merkeze aldığı bir dönemde Türk dizileri insanlığın kültürel anlamda nefes alabildiği bir alan oluşturmaktadır. Nasıl ki insanlığın kaderi birkaç merkezin kararına bırakılamazsa, insanlığın hikayesi de birkaç merkezin kamerasına bırakılamaz. Dünyamız Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 5'ten büyüktür. O halde sahne ve beyaz perdenin de 5'ten büyük olduğunu hep beraber gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk dizilerinin ülkemize olan ilgiyi artırdığını vurguladı. Ekranda oluşan ilgiyi Türkiye için daha yüksek turizm değerine dönüştürmek istiyoruz dedi. Bakan Ersoy, Türk dizileri yalnızca izlenmiyor, Türkiye'yi merak ettiriyor dedi. Ayasofya Camii'nin restorasyon çalışmalarında 4 etaptan 3'ü tamamlandı. Ayasofya Camii'nin altındaki tünellerde de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Alınan önlemler sayesinde camide ibadetle restorasyon çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülebiliyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili 14 Eylül Pazartesi günü çalacak. Bu yıl ilk kez okula başlayacak ana sınıfı, ilkokul 1 ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için 7-11 Eylül tarihlerinde uyum haftası etkinlikleri düzenlenecek. Ailelerin eğitim süreçlerine dahil olması ve okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla anne ya da babalar uyum eğitimlerine çocuklarıyla birlikte katılacak. Bu kapsamda kamuda çalışan velilerden biri uyum haftası kapsamında günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Kamuya borcu olan mükelleflere sağlanan yapılandırmada başvuru süresi doluyor. Borçlarını taksitlendirmek isteyenlerin 31 Ağustos'a kadar başvurularını yapması gerekiyor. Bu kapsamda bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Düzenlemeyle faiz ve teminat yükünün de hafifletilmesi hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide bağımsızlık hedefi doğrultusunda ilerlediklerini söyledi. Yıl sonunda doğalgaz üretiminin 2 katına çıkarılacağını müjdeledi. Bakan Bayraktar Bursa'da konuştu.
0: Bütün hedefimiz, bizim adeta kızıl elmamız Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma meselesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye yüzyılındaki, vizyonundaki enerjideki en temel hedefi bu. Bunun için çalışıyoruz. Karadeniz'de doğalgaz arıyoruz, üretiyoruz. Bu sene 2026 çok önemli bir yıl. O üretim 2 katına çıkacak. Yani bugün 4 milyon hanede kendi gazımızı kullanıyoruz. Bu 4 milyon hane 8 milyona çıkacak 2026 yılının sonunda.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısına dikkat çekti. Bakan Gürlek, dosyaya ilk baktığımızda FETÖ'nün yapmış olduğu bir eylem olarak görünüyor, dedi.
3: Uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce, yani rahmetlinin Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından önce, birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü Mahrem İmamlar toplantısı. Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Kemal Batmaz bu toplantıya katılıyor. Cinayet diyoruz artık şu an çünkü çok kuvvetli şüpheler var. Cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor. FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var. Özellikle pilotun eşinin biliyorsunuz Adil Öksüz'ün elinde parmak izi çıktı. Pilotun Mahrem imamlarla ve Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la birlikte Elazığ'da toplantılara katıldığı çıktı. Başsavcılığımız çalışıyor. Muhtemelen operasyon derinleşecektir. Soruşma derinleşecektir. Sonuna kadar takip ediyoruz. Biz sonuna kadar gideceğiz Muhsin Yazıcıoğlu'da. Yani ucu nereye dokunursa dokunsun. Ama ilk baktığımız zaman bu bir FETÖ'nün yapmış olduğu bir eylem gözüküyor. Olarak şu an tespitler onu gösteriyor.
1: İstanbul ve Muğla'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Akıncı üstünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esra Batmaz İstanbul'da gözaltına alındı. Meslekten ihraç edilen ve halen cezaevinde olan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu ise Muğla'da yakalandı. Adreslerde çok sayıda dijital materyale el konuldu. 2016'dan bu yana yurt dışında olduğu tespit edilen Yakup Aykın'la Temmuz 2026'da yurt dışına çıkış kaydı bulunan Sami Yılmaz yakalanmasına için çalışmalar devam ediyor. Hasar gören araçlarla hacizli durumdaki araçların motor ve şasi numaralarını değiştiren şebekeye 5 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Adıyaman, Balıkesir, Isparta ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de orman yangını riskinin arttığına dikkat çekti. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, meteorolojik verilere göre 28-30 Ağustos tarihlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem orman yangını riskini arttırıyor, dedi. İbrahim Yumaklı, ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılmaması, kuru otluk alanlara yanıcı madde atılmaması, anız ve bahçe atığı yakılmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik yeni bir adım atıldı. Suriye diplomatik pasaport sahiplerine Türkiye'de seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayımlandı. Suriye'deki siyasi geçiş süreci ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alındı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ihlal eden saldırılarını kınadı. İsrail'in ülkedeki olumlu siyasi süreci baltaladığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarma kararı da memnuniyetle karşılandı. Soykırımcı İsrail, Suriye'nin güneybatısını hedef aldı. Aynı bölgenin bir gün önce de top atışlarıyla hedef alındığı bildirildi. Askeri araçlarla köylere giren İsrail unsurlarının evlerde yasa dışı arama faaliyetleri yürüttüğü kaydedildi. Kısmi ay tutulması Amerika kıtasının büyük bölümünden gözlemlendi. Dünyanın güneşle ay arasına girmesiyle ay yüzeyinin büyük kısmı gölgede kaldı. Tutulma sırasında ayın %96'dan fazlası dünyanın gölgesiyle kaplandı. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Meteoroloji 10 il için sarı kodlu uyarı yayımlayarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'nin Türkiye'nin hikayelerini dünyaya anlattığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısına dikkat çekti. Suriye'deki siyasi geçiş süreci ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alındı. Nepal'in kuzeyi ile Çin'i vuran sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasında rakipleri belli oldu. Galatasaray'ın rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve Ajax oldu. Fenerbahçe ise Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK Linz ile eşleşti. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçları oynandı. Temsilcilerimizden Beşiktaş deplasmanda Kaunor Zalgiris'e 1-0 mağlup oldu. Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'a 4-0 yenildi. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta başlıyor. Haftaya lider giren Gençler Birliği henüz puanla tanışamayan Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak maç saat 21.30'da başlayacak. Trendyol 1. Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor. Saat 19.00'da Keçtaş Ankara Keçiören Gücü Eminevim Ümraniye Spor, Orfa Yapı Pendik Spor Futbol AŞ Bandırma Spor karşı karşıya gelecek. 21.30'da ise Muğla Spor Kulübü, Bolu Spor, Antalya Spor, SMS Grup Sarıyer maçları oynanacak.
4: Hava durumu.
1: Sıcaklıklar düşüyor. Yurdun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 10 il için sarı kodlu uyarı yaparken sel, su baskın ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısında bulundu. Batı Karadeniz'de fırtına beklenirken Ankara ve İstanbul'da bugün sağanak, İzmir'de ise açık hava öngörülüyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Uşak, Konya ve Sinop 29, İstanbul, Eskişehir ve Düzce 26, İzmir, Denizli ve Adana 35, Rize, Samsun ve Erzurum 27, Antalya 39 derece.
5: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
4: Yol durumu.
1: Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. Kilometreler arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünden iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ile 73. kilometreler arasında yüksek hızlı tren hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tavşanlı-Hisarcık yolunun 18 ile 27. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
5: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
6: Reklamlar.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

0: hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Haftanın son ailece programındayız. 28 Ağustos Cuma bugün saat 13.19 ve yayınımıza başlıyoruz. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Atilla Aliler. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. Bugün Bak Mühendis Geliyor projesinden ve çocuklar bilimi sevdirmekten bahsedeceğiz aslında. Aynı zamanda mühendislik dallarını çocuklara anlaşılır dilde nasıl anlatabiliriz? İşte bunlardan konuşacağız. OSTİM Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı Doktor Hacer Erar bizimle birlikte olacak. Çocuklardan, bilimden, çalışmalardaki temel amaçtan hepsinden bahsedeceğiz programımız boyunca. Ailece başladı sevgili dinleyenler. OSTİM Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı Doktor Hacer Erar stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Şimdi çok güzel bir dergi var elimde. Bak Mühendis Geliyor ve bir diye de yazılmış, havacılığa giriş. Çok eğlenceli, böyle sadece çocukların değil bence büyüklerin de keyifli okuyacağı bir dergi olmuş. Sizden projenin ayrıntılarını dinleyelim. Nasıl başladınız bu projeye? Amaç neydi? Nasıl ilerledi?
1: Şimdi ben bugün başlamadı aslında. Hı hı. Yaklaşık Haziran ayı başından beri OSTİM Teknik Üniversitesi'nde bu işle uğraşıyoruz, ilgileniyoruz. Ama onun öncesinde 2000'li yıllardan beri herkese bilimi sevdirme çalışmaları yapıyorum ben. Hı hı. Fizik mühendisiyim. Onun öncesinde de hani çocuklar bunun neresinde diyecek olursanız, Bursa Öğretmen Okulu Lisesi mezunuyum. Hep böyle benim şeyimde, merkezimde çocuklar ve eğitim oldu. 2002 yılından 2008 yılına kadar TÜBİTAK'ta Bilim Teknik dergisinde sürekli sayfa yazarlığı yaptım. Hı hı, hı. Orada da Teknotezgah sayfam vardı. Yani gene böyle bir herkese bilimi ama teknik bilimi anlatmak ve sevdirme çalışmaları yapıyordum. Hı hı. Bizim OSTİM Teknik Üniversitesi rektörü Murat Yülek hocamız da daha önce TÜBİTAK'ta danışmanlık yapmış. Çok değerli bir insan. İşte kitaplarla ilgileniyor, dergilere bakıyor. Şimdi kitaplara bakıyor, kızına bir kitap alacakmış işte. Hep böyle yabancı yazarların Türkçe'ye çevrilmiş kitapları.
0: Evet.
1: Buna çok içerliyor. Diyor ki niye bizim ülkemizde bu kadar konusunu bilen insan varken işte Türk yazarlarımız çok az ya da yok. Aslında çok az diyeyim, yok demek birazcık şey olur, acımasızlık olur. Çünkü bu işe gayret gösteren, uğraşan çok kişi
0: tabii
1: var.
0: Tabii ki. Hı hı.
1: Öyle bir işte yetkisi dahilinde de üniversitede böyle bir proje başlatmak istemiş. Benim daha önceden çalıştığım bir hocam ya bizim Hacer Hoca var demiş, bu işin hani delisi gibi, çok sever, çok deneyimli, birikimli. Biz bu şekilde tanıştık onlarla. Ben tabii bir sürü kitap önerisi götürdüm. Murat Hoca dedi ki biz dedi teknik üniversiteyiz, biz dedi gençlere, çocuklara teknik konularda bilgi versek daha iyi olur. Çünkü bu konuda riskli bir konu. Yani işte herkes böceği, çiçeği falan anlatıyor ama hani teknik konuyu bu yaş grubuna,
0: evet,
1: nasıl anlatacaksın, nasıl aktaracaksın?
0: Çekinilen bir konu. Çekinilen, değil mi? Nasıl olsa tam ilgilerini çekmez ya da nasıl olsa ağır gelir, okumazlar gibi
1: okumazlar
0: düşünülüyor.
1: Okumazlar. Bir de hani hem bu teknik bilgiyi verirken ben mesela çocuklara yönelik elektrik atölyesi çalışmam, hı-hı, vardı. Onlara hemen şey derdim, hani bakın sizi çok teknik bir konuyla tanıştırıyorum ama önce kendinizi korumayı öğrenmeniz gerekiyor. Yani hem korumayı öğrenecekler hem de o konuyu sevip işte kendilerini geliştirecekler, merak edecekler. Hı hı. Bu havacılıkla başlamak da şöyle oldu. Ben işte OSTİM Teknik Üniversitesi'nin son proje sunumlarından falan olduğu zamanlara denk geldi benim işe başlamam. Hı hı. İşte meslek yüksek okulunun proje günlerinde öğrenciler projelerini anlatıyorlar. İşte jüri üyeleri soru soruyor, değerlendiriyor. Ya yani bu bana böyle bir anda şey geldi. Benim yanı başımda Bayraktar Holding'den birisi var. Yani Türkiye'nin en büyük havacılık şeyi. O sorular soruyor. İşte projeyi beğenirse hemen ya staj olanağı tanınıyor veya proje destekleniyor. Böyle birebir bu kadar yakın olmaları o kadar bana ilginç geldi ki. Bir de havacılık çok önemli. Hani istikbal göklerdedir derler ya.
0: Tabii ki.
1: Mühendis olacaksan da havacılıkla ilgilenebilirsin, mimar, diğer tasarımcı arkadaşlar da. Yani havacılığın hemen hemen her branşta karşılığı var, tıpta da karşılığı var. Biz dedik havacılıkla başlayalım. Baran Uslu hocam vardır, o çok önceden tanıdığım elektrik elektronik mühendisliğinden bir hocamız. Biz Baran hocayla oturduk, bu çalışmayı yapmaya başladık. İşte uçaklar nasıl uçarla başladı.
0: Aslında ne kadar ilgi çekici bir konu çocuklar için.
1: Fizik içinde. İşte evet. Yani koca şey, kocaman bir dev, evet. 500 kişi taşıyor, nasıl evet. Havada duruyor.
0: Evet evet, durup düşününce biz de Allah Allah, hakikaten hiç düşünmedik de çok enteresan diye şimdi aklımızdan geçiyor onlar tabii ki.
1: Uçarken de geçiyor.
0: Evet.
1: Ya yani ben uzun süre böyle ay işte uçağa nasıl bineceğim falan.
0: Korku var. Korku tabii var. İnsanlarda.
1: Neyse ki şöyle gelmem gerekti. Önceki zamanlarda hep böyle mümkünse otobüsle şeyle kara taşıtlarıyla gittim.
0: Ama sizin de vardı korkunuz. Vardı, oradan tabii. Buralara yani, değil mi? Tabii. Şimdi anlatan bir kişi olmuşsunuz. Evet.
1: Kızım Amerika'da işte eğitim görmeye başladı. Boston'a doğrudan gidilecek. Anne dedi, sen meraklı bir kadınsın. Hı-hı. Yani merak et, bunu bir araştır. Bir de gözlerini kapat. Mesela dedi, bir işte 12 saatlik bir yol, uzun bir şehir içi otobüste olduğunu farz et. Pencereler kapalı zaten, hiçbir şey fark etmeyeceksin dedi. O zaman ben işte bu uçak nasıl havada kalır, nasıl uçar, nasıl...
0: Aslında
1: ben,
0: siz kendiniz için araştırdınız.
1: Tabii kendim için araştırdım. Evet. Sonrasında bu noktaya geldi. Evet. Tabii mecburen çok gidip gelmemiz gerekti. Evet. Uçak korkusu yok artık, merakı var.
0: Evet. İnsan bilmediğinden korkuyor. Evet. Gerçekten. Evet. Çocuklar için de işte bu çok önemli. Doğru anlatmak, hakikaten bilmelerini sağlamak, hı-hı, o merak duygusunu hareketlendirmek. Korktum, bitti ve orayı görmeyeceğim demek yerine merak şey edip kaçmak, araştırmak aslında.
1: Çok doğru bir şeye değindiniz. Şimdi Ankara'da olanlara ben velilerden aslında ben şey istiyorum, işbirliği yapmalarını istiyorum. Hı hı. Her şeyi okuldan beklemek, tamam müfredat da olabilir veya olmayabilir. İşte öğrenci sayısı çok olabilir, okul öğrenciyi götürebilir götüremeyebilir, ama aileler kendi çocuklarını mutlaka... Ankara'da iki tane müze var. Sonlara doğru gelirseniz.
0: Evet, hemen bakayım ben de elimde bu arada.
1: Havacılıkla ilgili iki müzemiz var. Hı-hı. Mutlaka ona götürsünler çocuklarını. Hem kendileri de bizim havacılık tarihimizi, orada simülasyon uçakları varmış. Yani ben bir tanesine götürdüm öğrencileri. Öbürünü ben de görmedim. Arkadaşımız gitti, fotoğraflarını çekti. Hı-hı. Ama mutlaka gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeşilköy'de de bir müze açılmış galiba İstanbul'da. Bu tabii devamı gelecek bu kitabın, bu havacılığa giriş.
0: Evet, bir yazıyor zaten
1: bir,
0: değil mi?
1: Bir. Sonrasında ama havacılıkla ilgili değil düşündüğümüz şeyler. Hı-hı. İnşallah tekrar gelip size anlatırız. 6 kitaplık bir seri planladık. Yani mühendisliğin branşlarını çocukların anlayabileceği şekilde, bu mesela 10 yaş ve üstüne ilkokul çocuklarına hitap ediyor. Ama gençlere hitap eden kitaplarımız da olacak. Ona da Ostim Teknik Genç diyoruz. Bu Ostim Teknik Çocuk serisi.
0: Evet. 10 yaş artı diyor ama... Merak bence biraz herkes, daha evet küçük yaşta bakabilir. Ben şöyle bir bakıyorum.
1: Herkes bakabilir.
0: Evet, kesinlikle 1-2 yaş önden de yine bakabilirler. Zaten artı olduğu için sonrası istediği gibi inceleyebilir.
1: Merak
0: tabii
1: eden
0: ki.
1: Herkes bakabilir.
0: Evet, ne güzel. Sonrasında ne düşünüyorsunuz? Bu şimdi havacılığa giriş, havacılıkla ilgili bilgiler içeren güzel bir dergi. Sonrasında hangi alanları düşünüyorsunuz?
1: Şimdi enerjiyle ilgili bir çalışmamız var. O tamamlanmak üzere. Enerji kaynakları, ya bu da gelecekte çok önemli olacak. İki şey çok önemli bence gelecekte. Hı hı. bir temiz su kaynakları, bir de enerjiyi verimli kullanmak. Bir süre sonra bu gerçekten büyük çok, problem çok haline gelecek.
0: Evet.
1: Bir farkındalık yaratmak için o konuyla ilgili çalışmalarımız başladı. Tam adını vermek istemiyorum şu anda.
0: Evet, o kalsın. Evet.
1: Nazar değmesin derler ya.
0: Evet evet, bir proje halinde şu an.
1: Sonra robotikle ilgili hocalarımızın, şimdi tabii hocalardan geliyor yazılar. Onları böyle herkesin anlayabileceği şekilde indirgemek, işte örneklerle onu yapan da yapmak da bana düşüyor. Hem editörlük yapacağım bazı konularda. Bu kitapta da hem yazar hem editördüm ben. Enerji kaynakları, işte robotik. Bir de bana söz vermişti, umarım yaparız. Murat hocamız, yani rektör hocamız, El Cezeri hayranı. Kendisi makine mühendisi aynı zamanda. Öğrencilere bizim El Cezeri'yi anlatmamız gerektiğini düşünüyor. O dünyanın ilk mühendisliğin babasıdır. Hı-hı. En önemli mühendislerden birisidir. Ben de aslında Cezeri hayranıyım. Herkes işte Leonardo ile başladığını düşünür. Ama Cezeri pek çok şeyi ilk defa kendisi yapmıştır. Ve bir sürü bilim insanına da örnek olmuştur. Sonra aslında mühendisliğe, belki orada birazcık mühendisliğe ara verebiliriz. Çünkü ben şimdi doğada yaşayan canlıların, dünyada bizimle birlikte yaşayan canlıların da merak etmenin bize çok şey kazandıracağını düşünüyorum. Bakın mesela işte su geçirmez camın, su tutmayan camın icadı, işte kaymayan cisimlerin şeyi, hep böyle doğada yaşayan canlıları gözlemleyerek, onları taklit ederek ortaya çıkmıştır ya da icat edilmiştir. Bunlar için işte bir iki çok önem verdiğimiz hayvanı tanıtan gene uzman hocalarımızdan bir çalışmamız olacak. İnovasyonla ilgili bir aksilik olmazsa bir çalışmam olacak. Çünkü girişimcilik ve inovasyon çok önemli. Neden önemli? Biraz evvel Ayhan Hanım'la da konuştuk. Çocukların her şeyi yapabilecek gücü ve imkanı var. Ama önemli olan onu istemeleri.
0: Tabii.
1: Yapmak için çaba sarf etmeleri. Bunu nasıl sağlayacağız?
0: Ve yılmamaları, değil mi? Çabuk şu an pes ediyor genel olarak.
1: Denedim olmadı.
0: Bir kere yaptım olmadı. Tamam, bitti o zaman gibi bir düşünce var ama hayat öyle değil maalesef.
1: Şimdi çok kızanlar olacak. Ben işte ya sevmeyenleri de var. Ama dünyada çok zengin ve başarılı insanların örneklerini paylaşıyorum şeyle, arkadaşlarla. Starbucks'ın işte kurucusu. İşte nasıl, hı hı, birisi diye ben sormuştum. İşte çok zengin biridir falan filan. Değil. Yoksul bir ailenin çocuğu, babası.

0: koruma görevlisi burslu olarak üniversitede okuyor. Bu şirketini kurmak için 250 kişiye gitmiş sunum yapmış. Neredeyse yaklaşık. Niye bunu sen de yap, iki kere ya da üç kere yaptın bu iş olmadı demek değil. Buna yani çok zeki olabilirsin, bilgili olabilirsin, donanımlı olabilirsin ama çok başarılı insanlara dön bir bak, bunlar ne yapıyorlar. Şimdi bir başarını tanımı ya da sırrı nedir diye gene bu başkalarının araştırdığı bir şey var, çalışmalar var. 10 bin saat kuralı diyor. Yani bir gün, iki gün bir konuda çalışarak ya da uğraşarak başarıya ulaşılmıyor. 10 bin saat nerede? İşte siz sabretmek, sebatlı olmak, göstermek, uğraşmak gerekiyor diyorsunuz ya. Bu şeyleri de verecek kitaplar yazacağız.
1: Evet.
0: Ben asıl şunu söylemek istiyorum. Basılı yayın, yani çocukların eline kitabı, dergiyi alarak okuduğu yayın çok sıkıntılı şu anda. Kitapçılar kapanıyor, kimse kitabı basmak istemiyor çünkü kitap çok pahalı. İşte çocuklar dijital ortamda doğuyorlar, her şeyi oradan edinmeye çalışıyorlar. Ben buna da karşıyım. Neden? Şöyle karşıyım. En azından anaokulunda, ilkokulda çocukların basılı yayını ellerine almaları gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Bu tamam ki orman çok yakın, ormandaki ağaçlar kullanılıyor falan deniyor ama.
1: Ama bambaşka faydaları var bir kitabı elinde tutmanın.
0: Kağıt yerine başka bir şey ortaya çıkabilir, üretilebilir. Yani elinde tutmak nasıl bir
1: geri
0: farklı
1: dönüşüm
0: bir şey.
1: Geri dönüşüm çok önemli bu
0: geri
1: aşamada
0: dönüşüm,
1: zaten.
0: Evet, evet kağıtları evet. Geri dönüştürecek.
1: Evet.
0: Artı dijitale bu kadar bağımlı kalan öğrenciler,
1: evet.
0: Alet kullanma el becerileri gelişmiyor.
1: Tabii.
0: Hayatta kalma becerilerini edinemiyorlar.
1: Gözle ilgili problemler, zihinle ilgili problemler çok fazla var. Evet.
0: Bunları ama aşmamız gerekiyor. Çünkü gelecekte bakın herkes yapay zeka işte yok teknoloji çok böyle ben...

0: hem bizim hayatımızı kolaylaştırıyor, hem de bizi kötü niyetli insanların
1: hedefi haline getiriyor.
0: Bulmasını kolaylaştırıyor. Cebinde taşıma çağrı cihazı taşıyorsan seni hemen buluyor veya sana zarar vermek istiyorsa ta Amerika'nın bilmem neresinden seni etkileyebiliyor. Yani hırsızlık yapmak için senin evine girmesi gerekirken işte uzaktan geliyor, işte şunu yapıyor, bunu yapıyor, senin paranı çalabiliyor. Demek ki dijitalleşmeye bizim bir sınır koymamız gerekiyor. Kendimizi korumaya almamız gerekiyor. Bunu da biz bu küçük yaşta yaptık. Sonrasına karışamayabiliriz.
1: Evet, yani kesinlikle.
0: Kendiliğinden olacak kritik bir şey var çünkü.
1: Evet.
0: Bir akış var ama fazlasında çocuklar bilmesi gerekiyor.
1: Evet. Hocam, sohbetimizi sürdüreceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında tamam, yine konuyla ilgili konuşmayı sürdürelim.

0: TRT Radyo 1'de ailece devam ediyor. Sevgili dinleyenler, saat 13.40 ve program konuğumuz Ostim Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı Doktor Hacer Erar'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Şimdi bütün bu kitapların yazımında, bu çalışmaların yapımında amaç çocuklara bilimi sevdirmek, çocuklara bu bilim dallarını tanıtmak, mühendislikle bir şekilde iştigal olmalarını sağlamak.
1: Evet.
0: Şimdi sizin aslında hayatınızdan yola çıkarak biraz oraya gelelim. Siz fizik mühendisisiniz. Şu an belki birçok kişi duyduğunda, az önce de sizinle konuştuk, çok da ilgi çekici olmadığını, çok sıkıcı olduğunu, ay nasıl yaptın ki gibi fikirlerle yaklaşabiliyorlar. Siz nasıl mesela bu alana yöneldiniz? Çocukluğunuzda bir ilginiz var mıydı? Sonrasında biri mi yönlendirdi?
1: Yani ben Bursa Öğretmen Okulu mezunuyum. Okulu diye gittik. Sonra biz lise mezunu olduk. UNESCO'dan yardım alan Türkiye'nin en eski öğretmen okullarından birisi. Ta Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulmuş. Muallim Mektebi'ymiş. Bursa Muallim Mektebi. Sonrasında evet. da bizim öğretmenlerimiz hiç okuldan gitmezdi. Biz yani emekli olup gitseler bile hep yanımızdaydı. Her şeyi bize öğrettiler. Dikiş dikmekten işte bir şarkıya oyun nasıl hazırlanır. Her hafta sonu
0: ne kadar güzel bir genel kültür.
1: Her hafta evet. sonu bir gösteri düzenlerdik biz. Hı hı. Sonra her dersi o dersin öğretmeni olacakmış gibi öğrenirdik. Ben de işte fiziğe meraklıydım. Fizik laboratuvarı başkanı oldum. Öyle çok bize şeyler, böyle titriler verilirdi. İşte bütün deney setlerini hazırlardık. Oranın temizliğinden, her şeyinden biz sorumlu olurduk. Fizik çok sevdim ben, laboratuvarını.
0: Daha o işte zamandan bütün, seviyordunuz.
1: Tabii. Sonra Hı-hı. kimya laboratuvarı başkanı oldum. Onu da çok sevdim. Sonra dediler ki siz öğretmen olmayacaksınız. Matematik bölümündeydim bir de. Matematik hocamız yani muhteşem bir insandı. Hı hı. Fizik bölümünü ben en başa yazdım. Ya dedim fizikçi olayım ben. İnanın ben öyle bir eğitim almışım ki matematik eğitimimi, diğer şeyler. Yani fizik bölümünün matematiği çok zordur. Ben tıkır tıkır her şeyi biliyorum. Yani o kadar iyi bir eğitim almışız. Neyse ben... Arkadaşlarla konuşuyorum başkalarıyla. Ay fizik mi? Ben de hiç sevmezdim hocasını da bilmem ne de. Dedim ki yani fizik nasıl sevilmez?
0: Ama şöyle bir aslında
1: kendisi.
0: Anket yapsak bence çoğunluk sevmiyordur hakikaten.
1: Şimdi Feynman'ın bir ünlü bir fizikçinin bir şeyi var. Eğer fiziği sevmiyorsanız size doğru anlatılmamıştır ya da olabilir. Doğru birinden dinlememişsinizdir hı hı. der. Sonra ben biyofizik çalıştım Hacettepe Tıp Fakültesi'nde. Doğada var olan fizik yasalarının insan vücudunda da olduğunu gördüm. Ya gene dedim ya nasıl fizik sevilmez? Sonra zaman geçti. Bu çocuk eğitimiyle ilgilenmeye başladım. Herkese fiziği sevdireceğim ben dedim.
0: Öyle iddialı bir
1: öyle bir iddialı bir şeyle başladım.
0: Evet.
1: İlk çalışmam benim anaokulundaki öğrencileri Ankara'da ve ilçelerindeki anaokullarına tek tek gittim Hı-hı. ve elektromanyetizmi anlattım.
0: Nasıl mesela ilgilendiler mi? Çok ilgilendiler.
1: Bana mıknatıs öğretmen adını taktılar. Çünkü bir satır yazı yazmadan oyun ve oyuncak yaptırarak bilimi Hı-hı. sevdirmeye ve anlatmaya çalışıyoruz. Yani çocuklar o oyun sırasında merak ediyorlar. O yaptıkları şey akıllarında kalıyor. Çünkü çok keyif alıyorlar. Hı-hı. Aa işte mıknatısın gücü elimizden geçiyormuş, duvardan da geçiyormuş. Mıknatıs şunu çekiyormuş, bunu

0: itiyormuş. Ya bunu ne kadar formülle anlatırsanız anlatın, çocuğa sen bir oyun yaptın. Ben 25'e yakın oyun tasarlamıştım. Her şey orada bitiyor.
1: Evet.
0: Sonrasında kısmet oldu. Eğlence Bilim Merkezi kurdum. 15 yıla yakın tamamlayıcı eğitim diyoruz biz buna. Yani müfredat dışında.
1: Hı. Nerede şu an?
0: Şu anda yok.
1: Aa yok. Keşke olsaydı. Evet.
0: Ama işte nasıl yapıldığı ile ilgili bilgileri şey yapan toplamış birisi var benim o da.
1: Hı.
0: Bu öğrencilere elektrik nasıl anlatılır, fizik nasıl
1: Çok
0: anlatılır?
1: önemli çünkü.
0: Ama bu sadece işte mesela yaratıcı dramacılarla işbirliği yaptık, oyunlar tasarladık. Ondan sonra kolay bulunan malzemelerle oyuncaklar yaptırdık. Her öğrenci çıkarken elinde bir oyuncakla çıktı. Merak etti. Bunun ulaşılabilir olduğunu gördü.
1: Ben
0: Kendisinde
1: de
0: yapabileceği.
1: yapabilirim
0: Tabii
1: düşüncesi.
0: ben mesela hiçbir projeye öyle uzun süreli yaz okulları falan düzenlemiştim. Hiçbir projeyi mesela eve göndermem. E bu çocuk ne yapıyor ki diye geliyordu mesela annesi.
1: Hı.
0: Sergide görürsünüz son gün diyordum. Çünkü eve gönderiyorsun, anne baba yapıp geliyor. Ya yapmayın, etmeyin ya. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz?
1: Evet, o genel bir
0: Ya,
1: sorun. Evet, şu an.
0: öğretmenler beğenmiyor, çok eften püften oluyormuş. Ama o çocuk yapıyor bunu. Biraz
1: Hı.
0: çocuğa güvenmeyi öğrenin. Biz en son gün böyle torbalar dolusu projeyi annelere babalara verince ya bizim çocuğumuzun bunu yaptığına inanamıyoruz falan diyorlardı. İşte ben yaklaşık 2000 yılından beri bu işin içindeyim. Benim
1: Hı.
0: öğrencilerimin hepsi şu anda çok iyi yerlerdeler. Tabii o zamanlar akılları ermiyordu. Sonradan beni dönüp buluyorlar. Ya hocam siz bize neler yaptırmışsınız
1: Yani aslında
0: gibilerden.
1: oralara gelip sonrasında mühendis olmaya, bilimle uğraşmaya karar verenler oldu, değil mi?
0: Şimdi ben şunu diyorum bakın. Mutlaka mühendis ya da bilim insanı olmanız
1: Olmasına gerek
0: gerekmiyor.
1: yok.
0: Ya hukukçu da olsan, tiyatrocu da olsan, yazar da olsan önemli olan olaylara sorgulayan bir gözle
1: Evet.
0: bakıyor musunuz?
1: Hı.
0: Her şeyi üzerine ben kendim ne katabilirim? Hani sana verilen bir şey var. Ben bunu nasıl geliştirebilirim diye bakıyor musun? Bu aslında bir bilim insanı ve mühendislik yaklaşımı.
1: Tabii ki.
0: Mutlaka hepsinin mühendis olması gerekmiyor ama hepsi çok iyi yerlerdeler. Okuyorlar, çocuklarını çok iyi yetiştirmeye çalışıyorlar. Ya hocam gene bir şey yapsanız da biz işte siz, çocuklarımız sizin oralara getirsek
1: Ne
0: diyorlar.
1: güzel.
0: İnşallah ben de şu anda hani birikimlerimin, deneyimlerimin en iyi olduğu konumdayım. Burada işte bir kitap projesiyle başladık.
1: Hı.
0: Devamında da birebir hani know-how derler yabancılar. Bir şeyin nasıl yapıldığını bilmek kadar kıymetli bir şey yoktur. Yılların birikimi var. Bunları aktarabileceğim bir ortam olursa tabii çok sevinirim.
1: Umarız. Bu arada bu kitap ya da dergi, buna nasıl ulaşabilirler? Bu satışta olacak mı?
0: Satışta olacak.
1: Hı.
0: Üniversitenin web sayfasına baksınlar. Onun dışında işte bazı büyük kitapçılarla görüşmeler var. Onlardan ulaşabilirler. Satışta olacak yani.
1: Evet, henüz çıkmadı ama çıkacak. En azından bunu
0: Ya
1: söyleyeyim.
0: işte basıldı. Şu anda
1: Hı.
0: yeni elimize geçti zaten. Siz
1: Evet.
0: böyle ilk taze
1: Ne
0: şeysiniz.
1: güzel, biz duyurmuş olduk birçok kişiye.
0: Ya
1: Evet.
0: şimdi neler var kitapta? Ben hani
1: Evet,
0: ondan birazcık söz
1: son
0: etmek
1: olarak da
0: istiyorum.
1: onları
0: Evet.
1: dinleyelim kısaca.
0: Şimdi sivil havacılığın bugünü diye bir şeyle başlamışız. Yani şu anda bizim gerçekten dünya çapında şeylerimiz var, firmalarımız. Hani
1: Hı.
0: özel bile olsa. Bakın şurada 245 milyon yolcu kapasitesini aşmış uçak filosu 800'e lisanslı pilotu olan yani bakın havacılık, sivil havacılık ve uzay mühendisliği bölümleri açıldı. Şu anda çok rağbet gören bir şey bölüm. Ben bütün öğrencilerin bir buna ilgi göstermelerini istiyorum. Çünkü gelecek ne olursa olsun hakikaten
1: Göklerde.
0: göklerde. Sivil havacılıktan sonra mesela işte fizik niye öğrenilir? Fizik olmasa uçaklar uçmazdı.
1: Mesela.
0: Uçaklar nasıl uçar?
1: Oradan oraya.
0: Koskocaman 500 kişiyi
1: Nasıl
0: taşıyacak bir
1: taşıyacak?
0: uçak. Evet. Bu pervaneler nasıl çalışır? Kanatlar ne yapar?
1: Hı.
0: Sonra bir Bernoulli ilkesi var. Bernoulli ilkesi biz bulmadık tabii. kuşlar nasıl uçar? Kuşlar uçuyor. Biz de ondan yararlanarak ya da gözlemleyerek Bernoulli ilkesini geliştirmişler.
1: Hı hı.
0: Ondan sonra başka atmosferimizde mesela tabakalar var. Gökte uçuyoruz ama kaç katman var? Hangi katmanda hı hı. uçaklar gidiyor? Haberleşme mesela iyonosfer tabakasında oluşuyor.
1: Hı hı, evet. Aslında çok da hepsini söylemeyelim. Biraz da okusunlar sürpriz mı? Olsun. Okusunlar. Kesinlikle.
0: Peki, okuyun o zaman.
1: Bir ipucu oldu. Bu başlangıçta bunlar var. Böyle devam ediyor. Daha çok fazla içerik evet. var. Hocam çok teşekkür
0: ben
1: ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Için. Sağ olun.
0: Doyamadık konuşmalara.
1: Evet. Umarız tekrar ağırlarız sizi. Sağ olunuz.
0: Öbür kitaplar çıkınca
1: evet,
0: geleyim.
1: Yine gelin.
0: Tamam. Peki. Teşekkür ederim.
1: Ostim Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı Doktor Hacer Erar bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Atilla Aliler teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Pazartesi 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün bilgi edinme hakkı üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Dilekçe hakkı. Bireylerin kişisel veya kamusal konularla ilgili dilek ve şikayetlerini yalnız veya başkalarıyla birlikte yargı organı dışındaki resmi kuruluşlara sunabilme hakkıdır. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz bilgi edinme hakkı. Bilgi edinme hakkı anayasanın 74. maddesinde düzenlenmiştir ve 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununda da oldukça ayrıntılı bir şekilde mevzuatımıza konulmuştur. Evet, bilgi edinme hakkı demokratik bir hak olarak şeffaf, hesap verilebilir ve açık bir yönetimin tesisi ile vatandaşların kamu idaresini denetleyebilmesinin en güçlü araçlarından biridir. Bilgi edinme kanunu çerçevesinde bizim buradan dinleyicilerimize söyleyebileceğimiz başlıca hususlar şunlardır. Bir defa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her gerçek kişi ve Türkiye'de faaliyet gösteren her tüzel kişi, örneğin şirketler, dernekler, vakıflar, bilgi edinme hakkına sahiptir. Bu hakkı kullanırken kimse arasında bir ayrım yapılmaz. Herkes kamu idaresinden eşit şekilde bilgi talep edebilir. Peki, yabancılar bilgi edinme kanunu çerçevesinde dilekçe verebilir mi? Tabii ki burada mütekabiliyet şartı aranır. Yani Türkiye'de ikamet eden bir yabancı, Türkiye'de faaliyette bulunan bir tüzel kişi bu haktan ancak onların

Devleti bizim vatandaşlarımıza da o hakkı veriyorsa yararlanabilir. Aksi halde yabancıların bilgi edinme konusunda hakları, dilekçe hakları bulunmamaktadır. Evet, vatandaşlar kanunda açıkça istisna tutulan halleri bir tarafa bırakırsak, her türlü yazılı, basılı, elektronik ya da görsel veri, kayıt, dosya, rapor ve resmi evraka doğrudan erişim sağlama hakkına sahiptir. Evet, bilgi edinme kanunu kapsamında kamu kurumuna başvururken o bilgiyi neden istediğimize dair bir gerekçe göstermek zorunda da değiliz. İdare de bize bu bilgiyi ne yapacaksın, hangi gerekçeyle nerede kullanacaksın deme hakkına sahip değildir. Fakat bazı bilgiler önemlidir, gizlidir ve o bilgilerle ilgili olarak idare bizden gerekçe isteyebilir. Evet, idare bilgi edinme başvurularına en geç 15 iş günü içerisinde cevap vermek zorundadır. Ancak istenen bilgi ya da belgelerin başka bir kurumdan temin edilmesi gerekiyorsa ya da birden fazla birimi ilgilendiriyorsa bu süre 30 iş gününe kadar uzayabilir. Süre uzatımı gerekçeli olarak başvuru sahibine 15 iş günü içerisinde yazılı olarak bildirilir. Bilgi edinme başvurusu kural olarak ücretsizdir. Ancak talep edilen belgenin çoğaltılması, kopyalanması ya da postayla gönderilmesi ayrı bir maliyet gerektiriyor ise idare bu işlemin somut maliyetini, örneğin fotokopi ücreti, kargo ücreti, posta ücretini, bunları belirterek makul bir erişim ücreti vatandaştan talep edebilir. Tabii istenen bilgi ve belgelerde bazı yasal istisnalar olabilir. Örneğin devlet sırrı niteliğinde bir bilgi olabilir, ticari sır olabilir, kamu güvenliğini ya da kamu sağlığını tehlikeye düşürecek bir husus olabilir. Eğer böyle bir şey yoksa talep edilen bilgi ve belgelerin tamamının vatandaşa ulaştırılması gerekir. Ama devlet sırrı, ticari sır gibi bir husus içeriyorsa bazen ilgili kamu kuruluşu talebi kısmen yerine getirir. Evet, bilgi edinme kanunu çerçevesinde diyelim ki dilekçe verdik ve bir konu hakkında bilgi istiyoruz. Fakat talebimiz kısmen ya da tamamen reddedildi. Ne yapacağız? Buna karşı idare mahkemesinde dava açmadan önce 15 gün içinde kararı veren kuruma ya da onun bir üst merciğine kararını yeniden gözden geçirmesi ve talebin kabul edilmesi yönünde dilekçe verebiliriz. Ayrıca bilgi edinme değerlendirme kuruluna da itiraz etme hakkımız vardır. Bu kurumun da cevabımızı reddetmesi ya da talebimizi reddetmesi halinde 15 gün içerisinde bilgi edinme değerlendirme kuruluna demek ki başvurma hakkımız vardır. İdareye başvurduk, talebimizi reddetti. Bu red dilekçesi bize tebliğ edildi. Biz 15 gün içerisinde bilgi edinme değerlendirme kuruluna itiraz ettik. Bu kurul 30 iş günü içerisinde bizim durumumuzu bir karara bağlamak ve bu karara da herkesin uyması gerekmektedir. Bilgi edinme hakkı ihlal edilen, başvurusu haksız yere reddedilen ya da bilgi edinme değerlendirme kurulu kararına rağmen kendisine bilgi verilmeyen birey idarenin bu olumsuz işlemine karşı idare mahkemesinde iptal davası açma hakkına her zaman sahiptir. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün de bilgi edinme kanununun temel esasları hakkında konuştuk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.

Haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

0: Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okula dönüş.

0: Reklamlar.
1: Çok köklü bir tarihe ev sahipliği yapmış, nice kahramanlıkları, nice sevinçleri bünyesinde barındırmış coğrafyamız, dünden bugüne taşınanlarla kutsallaşarak vatan olma vasfını kazanmıştır. Saniye Öztürk'ün hazırladığı Coğrafyadan Vatana her perşembe saat 22.10'da TRT Radyo 1'de sizlerle.

0: bakış açısı.
1: Bakış Açısı programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Programımızda değerli uzmanlarımız marifetiyle aktüel kimi konuların arka planını bir takım disiplinlerin yardımıyla ve uzmanlarımızın yardımıyla sizlere sunmaya çalışıyoruz. Değerli uzmanımızı sizlere takdim etmeden önce çalışma arkadaşlarımı arz etmek isterim. Ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve yapımcımız Mine Avcı ile beraber mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Değerli konuğumuz Profesör Doktor Faruk Bilir hocamıza hoş geldiniz demek isteriz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyorum.
1: Faruk Hoca hukukçu, üniversite kökenli ama bir süredir Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nda üye başkan, kişisel verileri koruma meselesi üzerinde bir ihtisası var kurumun kurucu başkanı değil mi hocam?
2: Evet,
1: doğru
2: evet,
1: hatırladım. Bugün önemli bir konu haline dönüşmüş olan kişisel verilerin korunması meselesi üzerine konuşacağız. Artık biliyorsunuz

0: Değerli dinleyiciler, gerçekten dijitalleşmenin çok yaygın olduğu bir dönemde kişisel verilerin muhafaza edilmesi, mahremiyetin korunması fevkalade önemli. Buradan bir takım hani hem insanları istismar eden, efendim bir takım hak kayıplarına yol açan suistimaller olabiliyor. Ayrıca hani nasıl ifade etmek lazım hocam? Yani bir takım hani insanların hakkını, hukukunu çalan, çırpan bir imkan da olabiliyor dijital alemde. Bunlara karşı bireylerin hakkını, hukukunu korumak temel prensip. Burada kişisel verileri korumak ne demek? İsterseniz oradan başlayalım. Yani bu kişisel veri dediğimiz şeyler nelerdir? Neler aklımıza gelmeli?
1: Sayın hocam, kişisel verilerin korunması dediğimiz zaman aslında biz kişinin korunmasını anlıyoruz. Kişinin mahremiyeti. Burada mahremiyeti biz gizlilik anlamında kullanıyoruz. Hani tanım yapacak olursak şöyle diyebiliriz. Kişisel verilerin korunmasından maksat aslında verilerin işlenmesinde hukuka uygun işleme, bu verilerin güvenliğinin sağlanması ve kişilere bu veriler üzerindeki bir takım hakların kullandırılabilmesidir. Burada aslında amaç verinin korunması değildir. Amaç kişinin, insanın korunmasıdır. Veri korumada bu amacı sağlayan birer araçtır. Biz insanı koruyoruz, kişiyi koruyoruz. Ve bu mahremiyetle ifade ediliyor. Mahremiyet de kişinin kendisine ait bilgilerin, verilerin kimlerle nasıl paylaşılacağına kişinin kendisinin karar vermesi. Yani kişinin veriler üzerinde söz sahibi olması.
0: Onun rızası olmadan bu verilerin paylaşılmaması.
1: Bazı durumlarda çıkması. Kişinin rızası ön plana çıkmakta. Hani siz dediniz ya, bunu nasıl ifade edebiliriz? Aslında bir takım dolandırıcılık faaliyetlerine maruz kalabiliyor. Aslında kişinin verilerini ele geçirdiğiniz zaman kişiyi de ele geçirmiş oluyorsunuz. O yüzden kişinin korunması diyoruz. Bu veriler aracılığıyla olmaktadır.
0: Biraz önce dolandırıcılık aslında tabirini hatırlayamadım. İnşallah hani unutacak kadar hayatımızın dışına çıkar, evet, bu dolandırıcılık. Evet. Şimdi bu kişisel verilerle ilgili bir kanun çıktı.
1: Evet.
0: Biraz Avrupa Birliği'ne uyum süreciyle de ilişkiliydi. Buradan aynı zamanda bu mesele üzerine hani idari kararlar veren bir kurum çıktı. Bu kurumu anlatır mısınız? Yani mesela bir ihlal söz konusu oldu. Kurum veya kurul nasıl ifade ediyorsunuz? Duruma nasıl müdahale ediyor?
1: Şimdi aslında bu hikaye 2010 anayasa değişikliğiyle başladı. Sizin de bildiğiniz gibi bu 2010 referandumunda kabul edilen değişikliklerden bir tanesi herkesin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olmasının anayasal bir hak olarak düzenlenmesi. Ve bu maddeye baktığımız zaman, anayasadaki bu hükme baktığımız zaman diyordu ki bu konuyla ilgili usul ve esaslar kanunla düzenlenir. 2016 yılında 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu yürürlüğe girdi. 7 Nisan 2016. Ve bu kanun bir kurum ihdas etti. Kurum da başkanlık ve kuruldan oluşmakta, 9 kurul üyesi. Tabii bu kurum yapı bakımından, idare hukuku bakımından düzenleyici ve denetleyici bir kurum. Adalet Bakanlığı'yla ilişkili. Herhangi bir kişisel veri ihlal durumunda şikayet üzerine veresen harekete geçme yetkisine sahip. Eğer vatandaşlar kendileriyle ilgili bir verinin ihlal edildiğini düşünüyorlar ise ya da hukuka aykırı bir veri işleme söz konusu ise önce muhatap kuruma başvuruyorlar. Hani bu ihlal ne, kim tarafından gerçekleşti de. Oradan bir sonuç alınamazsa kurumumuza başvurabiliyorlar. Birincisi bu.
0: Bunu ispat etmeleri gerekiyor mu hocam? Şu kuruma başvurduk.
1: Tabii ki bu dilekçe kanunu gereği bir takım bilgi ve belgeler, illa yazılı bir belge olması gerekmiyor tabii. Bazı durumlarda bu genel ilgilendiren bir husus ise kurul da resen harekete geçebiliyor.
0: Kamuoyunda çok yaygın bir durum var.
1: Evet.
0: Kurul bunu görüyor, fark ediyor.
1: Evet. Bunun için bireysel bir şikayete gerek yok. Hani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Sadece size mesaj gönderilmiştir.

0: izniniz olmaksızın siz başvurmadıkça kurul harekete geçmez. Ama mesela bazen oluyor ki herhangi bir kaza durumunda kaza mağdurları aranabiliyor. Bu Türkiye'de aslında yaygın bir ihlal. Biz re'sen harekete geçtik ve bu konuyla da ilgili ilke kararı aldık. Vaktimiz kalırsa ayrıntılarını anlatabilirim.
1: Hocam o hani kazayla ilgili aramak yani kim arıyor, avukatlar mı, ne, sigorta mı?
0: Şöyle burada mesele şu: bir, benim kaza yaptığımı nereden öğreniyorlar? Evet. İki, varsayalım ki kaza öğrendiler, benim mağdur olduğumu, kazanın taraf olduğumu nereden biliyorlar? Üç, beni bildiler diyelim, benim iletişim bilgilerimi nereden alıyorlar? Bunlar avukatız diye avukatların ismini de kullanıyorlar. Tabii bu konuyla ilgili savcılıklar da soruşturma yapıyor. Ve biz bunlar tespit edildiği zaman...
1: Avukat da olsa bu ihlal değil mi hocam?
0: Tabii ki. Ama bunları arayanlar genelde avukatlar değil, onu söyleyebilirim.
1: Enteresan hocam. Yani böyle bunun üzerinden bir mağdurlardan...
0: Şöyle bir teklif yapıyorlar. İşte kaza mağduruyuz. Biz sizin işlemlerinizi takip edebiliriz. Tazminat alabiliriz. Sizden herhangi bir para talebimiz yok. Tazminat aldığımız zaman işte şu kadarı bizim şeklinde birisine gösteriyorlar. Ona vekalet vermeniz gerekiyor diyorlar vesaire vesaire. Ama bu diğer dolandırıcılıklar gibi olmasa da sonuçta bu da bir dolandırıcılık hocam.
1: Şimdi bu zamana kadar bir hani literatür oluştu Türkiye açısından da. Buraya baktığınızda hocam, geriye doğru baktığınızda kurumun gerçekten bu yeni gelişmeler, dijitalleşme sayesinde de vatandaşlara ne gibi faydaları olduğunu görüyorsunuz? Bunu nasıl anlatırsınız şimdi?
0: Öncelikle 2017'de kuruldu kurum. O günden bugüne tabii
1: 9 sene olmuş değil mi hocam?
0: 9 sene oldu. Şu çok önemli: Türkiye'de bu konunun bir kültür haline gelmesi. Evet, bizim korumamız önemli. Devletin bu verilere sahip çıkması, bunların korunması, güvenliğinin sağlanması. Ama biz de bireyler olarak bu verilerimize sahip çıkmamız gerekiyor.
1: Böyle bir terbiye gerekiyor değil mi? Çocuklar için özellikle, evet, insanlar için de.
0: Ve
1: yani
0: biz buna aslında veri koruma kültürü diyoruz. Hı-hı. Bir farkındalık oluştuğunu düşünüyorum ben. Tabii biz ilk göreve başladığımızda bu konunun vatandaşlara anlatılması gerekiyor. Çünkü anayasa kişilere bir takım haklar sağlamakta. Dolayısıyla vatandaşlarımızın da bu hakların farkında olması gerekiyor. En azından şimdi KVKK diye, tabii Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kısalttığımız zaman KVKK şeklinde vatandaşlarımız da bunu biliyor.
1: Şimdi insanlar tek tek başvurduğu gibi, yani biraz önce örnek verdiniz, bu yaygın bir temayül haline gelirse, konuşmuştuk, ilke kararı alabiliyor.
0: Evet.
1: Kişisel Verileri izleme Kurulu. O zaman, ya da Koruma Kurulu değil mi? Koruma,
0: evet,
1: Kurulu.
0: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
1: Koruma
0: üst,
1: Kurumu, evet.
0: Bu üst yapının altında başkanlık ve kurul.
1: Kurul var, evet. Nasıl bir ilke kararı alıyor hocam? Bu ilke kararının muhtevası nedir?
0: Şimdi bir ihlal yaygın ise, bu ister bireysel şikayet usulünde olabilir, re'sen harekete geçildiği durumlarda da olabilir. Bu genellikle yaygın bir uygulama ise, kurul bunu ilke kararına dönüştürüyor ve resmi gazetede yayınlatmakta ve uyulması gereken bir kural haline geliyor. Hani bir kanun gibi, tüzük gibi, yönetmelik gibi değil, ama kurulun bakış açısını yansıtan bir karar haline geldi. İsterseniz şöyle anlatayım. Mesela bu apartman veya sitelerde bazen kişi aidatlarını ödemiyor ve bu da listeler halinde apartmanın girişine asılıyor. Şimdi bizim kanunumuzun buna cevaz veren bir hükmü yok. Yani evet,
1: şikayetçi olunursa,
0: şöyle söyleyeyim hocam, ilgili kişiye bu hatırlatılır. Diğer sakinlerin de kimin borçlu olduğunu bilme hakkı vardır. Fakat site girişlerine asıldığı zaman, çünkü o siteye orada oturmayanlar da, kat sakini olmayan kişiler de, kargocular da, ne bileyim, herkes girebiliyor. Evet. Dolayısıyla o kişiyi bu şekilde site sakinleri dışındakilerine ifşa etmiş oluyorsunuz. Ve

0: Bu nasıl yaygın hale geliyor? Bu konuyla ilgili bize şikayetler ve ihbarlar geliyor.
1: Hı hı.
0: Biz de aldığımız ilke kararının esası şu. Dedik ki evet, bu borç bilgisi duyurulabilir. Ama bu işte kapalı bir uygulamada duyurulabilir.
1: WhatsApp grubu gibi.
0: Olabilir. Sadece... Evet, o şekilde. Sadece site sakinlerin hı. bulunduğu veya birebir tebligat yapılabilir vesaire. Ama bu yöntem doğru bir yöntem değil ve biz bunu geçtiğimiz aylarda yayınladık. Biraz önce kaza mağdurları ile ilgili gerçekten bize bu konuyla ilgili yüzlerce hatta binlerce şikayet yağmakta, gelmekte. Dolayısıyla biz bunu incelediğimiz zaman hakikaten vatandaş bundan muzdarip oluyor. Çünkü hiç bilmediği, tanımadığı bir kişi kendisini arıyor ve ona bir teklif yapıyor. O zaman kişinin mahremiyeti de zedelenmiş oluyor. Acaba
1: endişe bu, de oluyor değil mi?
0: Evet, benim kaza yaptığımı nereden biliyor? Kazaya şahit oldu diyelim, mağdurları nasıl biliyor? Onları da bildi diyelim, telefon numaralarını nereden alıyor? Dolayısıyla bu vatandaşta bir mahremiyet algısı oluşturuyor. Başka bir husus, mesela ilk aldığımız ilke kararını söyleyeyim. Özellikle banko, masa gibi hizmet veren sektörlerde, mesela banka, ne bileyim bir devlet kurumunda veya bir hastanede, hatırlayınız hocam, eskiden şöyle bir uygulama vardı, sırayla sizi hmm. alıyorlardı. Siz işlem yaparken sizin bir arkanızdaki kişi sizin konuşmalarınızı duyabiliyordu.
1: Evet.
0: Size rahat konuşamıyordunuz. Biz dedik ki aslında bu uygulamalardan vazgeçmek lazım. Ne yapmak lazım? Mesela bazen işte Türk Hava Yolları check-in deskine vardığınız zaman bir kırmızı şerit çekmişler. Onun ötesine evet. sadece işlem yapan kişi geçiyor. Ya da şimdi hastanelerde, bankalarda siz bir numara alıyorsunuz. Sıranız geldiği zaman gidip muhatap oluyorsunuz. Ama önceleri nasıldı? Siz hastaneye giriyorsunuz, soruyorlar hocam deste, ilk girişte. Ne rahatsızlığınız var? Siz bunun bilinmesini istemiyorsunuz. İstememeniz de çok doğal. Telefon numaranız arkadaki duyuyor. Hı-hı. Ne bileyim, orada evet. mahrem bilgiler de istenebilir.
1: Doğru, tabii.
0: Bu bir başka husus da hocam. Mesela bu kamera kullanımı ile ilgili. Şimdi güvenlik gerekçesiyle bu kameralar kullanabilir. İşte sitenin güvenliği, özellikle ortak alanlarda. Ama şimdi ortak alan dışında sadece benim daireme bakan evet. hiç. Yani güvenlikle alakası yok bunun aslında. Başka şeylerle alakası var. Bunun gibi toplumun genelini ilgilendiren, aslında bizim mahremiyetimiz bakımından bizi endişeye sevk eden, aslında da doğru olmayan, medeni bir şekilde yaşamamızı sağlamak için bir takım olaylara mahremiyet odaklı bakmak lazım. Çünkü insan gerçekten değerlidir. Onun verileri de değerlidir. Ve onun yönetimi de kişinin kendisinde olması gerekir.
1: Şimdi şöyle hocam, o mahremiyete dair bilgiler, yani kişinin dışında istemediği birilerinin eline geçtiğinde onlar bu bilgiyi kullanarak kişiyi suistimal edebiliyor. Problem bu değil mi hocam? Dolandırıcılıktan başka birçok şeye kadar. Yani hakkında dedikodu, efendim o dedikodu marifetiyle bir baskı oluşturmak, yıldırmak vesaire, bütün bunların hepsi bunun içine giriyor.
0: Hocam sadece dolandırıcılık değil. Bakın şöyle düşünün, insanları düşünün. İnsan öyledir ki hastaneye gittiğinin bilinmesini istemez. Hastaneye gitse bile hangi polikliniğe gittiğinin bilinmesini istemez. Kişi izin vermediği kişilerce reklam amaçlı aranmasını istemez. Hani bu
1: dokunulmaz bir alan olsun.
0: Hocam deniyor. İnsanın doğasında mahremiyet evet. odaklı bir şey
1: hocam,
0: vardır.
1: Ben şeyi soracağım. Şimdi siz mesela çocuklarınıza, annenize, babanıza, işte öğrencilerinize, siz hocasınız. Bir bu konuda biraz önce hani bir kültürden bahsettik ya, mahremiyet kültürü ve bunun kişisel verileri koruma ile ilişkisi çerçevesinde hani bir nasihat verecek oldunuz, bir öğüt verecek oldunuz. Ne dersiniz? Nasıl öğretirsiniz bunu?
0: Şimdi bu veriler bize ait.
1: Hı hı.
0: Bu verilere önce bizim sahip çıkmamız gerekiyor. Hocam, verilerimiz ortalıkta olmasında mı kendimizi güvende hissederiz?
1: Evet.
0: Yoksa bu verileri, benim telefon numaramı sadece izin verdiğim kişilerin bilmesi.

0: banka hesap bilgilerime benim rızam dışında bakılmaması. Ya ne bileyim, benim sosyal medya hesabıma başkaları tarafından erişilmemesi. Yani biraz önce dedim ya hocam, veriyi ele geçirdiğin zaman kişiyi ele geçiriyorsunuz. Hani biz
1: o zaman hani biz de bunlara bir özen göstermemiz. Yani mesela şifremiz varsa, değil mi, onu biraz hani zor hale getirmeliyiz. Buralarda bir şeyimiz olmalı, değil mi? Hani
0: yani şöyle bir espri yapayım. Ben onu diyecektim. 1 2 3 4 bizim nazarımızda şifre değil hocam. Doğum tarihimiz şifre değil. Veya Türkiye'deki bir takım kulüplerin kuruluş yılı şifre değil. Bu şifremiz, yani eğer bir hesabımızın şifresi varsa aslında bu veriler de bizim şifremiz.
1: Evet.
0: Yani bu verileri benim telefonumu öğrendiği zaman, çalıştığım yere öğrendiği zaman, hani şöyle bir düşün, hani çocuklardan bahsettiniz ya, ben bir ebeveyn olarak mesela çocuğumun gitti o okulla selfie yapmak istemem. Hani bu masumane isteklerle yapılıyor ama bunu paylaştığımız zaman sosyal medyada vesaire bazılarına davetiye çıkarmış oluruz.
1: Çocuğunuzun nerede olduğunu bilirler.
0: Özellikle bu teknoloji dünyasında hani Türkiye'de 2010 yılına, 16 yılına kadar bu veri koruma yoktu. Nereden çıktı dediğimiz zaman aslında teknolojideki gelişmeler Sayın Hocam. Çünkü biz mahremiyet ihtiyacı teknolojiyle birlikte daha fazla hissedilebilir hale geldi. Çünkü teknoloji geliştikçe, yükseldikçe mahremiyet isteği de yükselmekte. Çünkü maalesef bazı verilerimizi vermek zorundayız. Bu verilerin hangi amaçla nasıl kullanıldığını da bilmek zorundayız.
1: Bir şey de şu hocam, hani bilmeyen insanlar başkalarının bu tür verilerini yayarsa bu da bir suç, değil mi? Yani bilmeseniz bile, yani kötü niyetli olmasanız bile bir suç. Yani orada da bir terbiye, bir kültür gerekiyor. Yani sadece kendi bilgilerimiz açısından değil, başkalarının özel mahremiyet teşkil eden bilgilerini de yani bir şekilde bizim elimizdeyse muhafaza etmek durumundayız. Yani mesela ben size kızdım, sizin TC numaranızı sosyal medyada ya da telefonunuzu yazamam. Doğru,
0: evet,
1: mu hocam?
0: Tabii. Yani burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor hocam. Bu veriler kanunda belli şartlar ve ilkeler çerçevesinde işlenecektir. Yani bu kanun aslında Türkiye'de şunu getirdi. Veriler gelişi güzel değil. Belli ilke ve şartlar çerçevesinde işlenecek. Gereğinden fazla veri işlenmeyecek. Ve biz vatandaş olarak bu verileri işleyenler tarafından, kanun bunlara veri sorumlusu diyor, kandırılmamamız lazım. Mesela bir ilke kararından ben çok önemsiyorum bunu. Bazen alışverişe gidiyoruz. Belki sizin de başınıza gelmiştir. Ürünleri alıyoruz.
1: Her şeyimizi sormaya başlıyorlar.
0: Şimdi kasaya geldiğimiz zaman zaten telefonu baştan soruyor. Ben bazen diyorum yani telefonum yok, telefon kullanmıyorum. Nasıl yani diyor. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının telefon olmak zorunda değil ama bir TC kimlik numarası olmak zorunda. Şimdi telefonu veriyoruz. Sonra diyor ki beyefendi size bir kod gelecek diyor. Hocam bütün film burada başlıyor. Evet. Diyorum bu kod ne kodu? Aslında o koda tıkladığım zaman bir numara veriyorum onlara. Orada bir numara yazıyor. Açık rızamı almış oluyorlar. Hocam bakın kandırma.
1: Ben geçen de çok özür dilerim hocam. Tam böyle oldu. Yani telefonun şarjını kaybetmişim, şarj aletini.
0: Kodu söyleyemediniz.
1: Şöyle yani şarj da bitmişti. Şarj aletini aldım. Parayı da ödedim aslında. Hani malı da teslim aldım. Ondan sonra dedi ki sizin telefonunuza dedi bir kod gelecek. Onu söyler misiniz dedi. Ben de söyleyemem dedim. Telefonun şarjı yok ama niye istiyorsunuz ki dedim onu. Zaten alışverişi yaptık biz.
2: Ne dediler hocam?
1: Bir şaşırdı falan. Ben de çok üzerinde durmadım yani. Hani aslında alışverişi bitmiş. Ben parayı vermişim. Yani o kodla siz ne yapacaksınız ki gerçekten, değil mi?
0: Hocam bizi yanıltıyorlar. Nasıl yanıltıyorlar? Biz zannediyoruz ki o kod o alışverişin esasıyla ilgili.
1: Evet.
0: Yani bize indirim uygulanacak vesaire.
1: Evet, evet.
0: Hocam o kodda şu var. Bir açık rızamızı alıyorlar. Bir de bize aydınlatma yapıyorlar. Ama biz bunu geçerli kabul etmiyoruz kurum olarak. Çünkü bunu doğru yapmıyorlar.
1: Ben şimdi mesela hocam deminki örneğe dönecek olursak ben şikayet edebilir miyim?
0: Tabii bu bir ilke kararına dönüştü Sayın Hocam.
1: Şikayet edersem ne oluyor hocam? Yani o firmanın bir maliyeti oluyor
0: hocam,
1: mu?
0: Hocam idari para cezası var bizde. Yani hocam mesele idari para cezası değil ama biz bunu resmi gazetede yayınladık. Artık bu uygulamadan vazgeçmeleri lazım.
1: Evet. Ama yani vazgeçmiyorlarsa da idari para cezasına mücadeleye devam etmek gerekiyor. Bu mesele gerçekten özellikle dijital alemdeki hızlı gelişmeler, yüksek teknolojik gelişmeler dolayısıyla giderek önem kazanıyor. O yüzden belki de hani ben biraz önce dedim ya size, hani siz etrafa nasıl anlatırsınız diye, ailelerin ve okulların bu eğitimi biraz vermesi gerekiyor galiba. Doğru mu hocam?
0: Tabii bizim bizim planlamamız, rehberliğimiz çerçevesinde tabii Milli Eğitim Bakanlığı'yla da işbirliği yapıyoruz. Özellikle ortaokullar seviyesinde bu veri koruma kültürünün yaygınlaştırılması gerekiyor. Kişilerin bu bilince sahip olması gerekiyor. Tabii eskiden bu mahremiyet hissi çok fazla görünür değildi ama şimdi öyle uygulamalar var ki bunlar veriye dayalı olarak çalışıyor Sayın Hocam. Yani bir takım verilerimiz olmadan bu uygulamalara giriş yapamıyoruz. Üyelik kaydı oluşturamıyoruz. Hani bu verileri verirken de gereğinden fazla veri vermemek gerekiyor. Mesela ben şu veri minimizasyonu diyorlar.
1: Hani zaten yoruyor da bir de insan hocam. Yani sadece şey değil, yoruyor da insan. Mesela bir işlem yapıyorsun, o kadar çok şey soruyorlar ki işlemin kendisini geçiyor, yoruyorsun.
0: Hocam son bir ilke kararı, evet, belki vaktimiz varsa. Mesela otellerdeki şu uygulamayı vatandaşımızın ben çok rahatsız olduğunu bilmiyordum. Otele gidiyoruz, hemen nüfus cüzdanımızın fotokopisini alıyorlar. Bizim kanunda bunun bir dayanağı yok. Biz bunu yasakladık hocam. Bundan sonra kimlik fotokopisi alınmayacaktır konaklama tesislerinde. Çünkü o fotokopiyle, bu fotokopiyi ne amaçla kullandıklarını ben bilmiyorum.
1: Evet hocam, bununla tamamlamış olalım. Bugün kişisel verileri koruma meselesini konuştuk Profesör Doktor Faruk Bilir hocamızla. Kendisi kişisel verileri koruma kurum başkanı ve bize kurumun kuruluşuyla beraber bu meselenin mahremiyetle ilişkisini anlattı. Hocam teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için.
1: Sağ olun. İyi günler dileriz.
2: Bakış açısı.

fark yaratan hikayeleriyle örnek olabilecek engelli bireyler. Yaşamlarına ışık tutacak projeler ve çözümler Engelsiz Sesler'de sizlerle buluşuyor. Engelsiz Sesler her perşembe 17 haberlerinden sonra TRT Radyo 1'de.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Ağustos'un gerektiği gibi Mustafa Kemal'in gönlünce istediği gibi anılması elbette ki 1923'te kolay değildi. Türk milletinin hürriyet ve istiklal fikrinin layemut abidesi olan Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin ona yaraşan hazırlıklarla anılması ancak 1924 yılının 30 Ağustos'unda gerçekleşebilmiştir. 30 Ağustos'un ilk kutlanışı ile ilgili ilk haberi 12 Ağustos 1924 tarihli Hakimiyet-i Milliye'nin birinci sayfasında Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin tesidi başlığı altında okuyoruz. Başlık altı olarak da Reisi Cumhur Hazretleri o gün Türk milletinin takip edeceği yollara dair nutuk irade edeceklerdir cümlesi var. Haberde ayrıca Marif Vekili'nin Vasıf Çınar'ın hakimiyet muhabirine yaptığı açıklamalar verilmektedir. Bu açıklamalardan Başkumandanlık

0: Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünün 30 Ağustos'ta Dumlupınar'ın kuzeyinde Çal Köyü'nde parlak bir törenle kutlanacağını, ziyaretçilerin 4 kilometre uzaklıkta bulunan tören yerine araba ve kamyonlarla taşınacağını, İstanbul, İzmir, Konya, Adana'dan törene katılacaklar için özel katarlar hareket ettirileceğini, bütün trenlerin 29-30 Ağustos gece yarısında Afyon'da duraklayarak ertesi gün Dumlupınar'a hareket edeceğini öğreniyoruz. Gazi Mustafa Kemal törende bulunmak üzere eşi Latife Hanım'la 29 Ağustos 1924 Cuma günü öğleden sonra saat 1'i 7 geçe Ankara'dan özel bir trenle hareket edecektir. Gazi'nin treninde bulunanların bu kutlamayla ilgili sözlerini Hakimiyet-i Milliye'de okuyoruz. Türk tarihinin ikinci Ergenekonu Anadolu yaylası oldu. Besim Atalay. Dumlupınar'a giderken mukaddes bir yeri ziyaret etmeye giden bir müminin ihtisasını duyuyorum. Dumlupınar'da Türklük yeniden teessüs etmiştir. Ağaoğlu Ahmet. O günlerin şairi azamı da 30 Ağustos 1924 tarihli Cumhuriyet'te Zafer-i Milli'mizin büyük serdarı Muazzam Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine başlığı altında coşkun duygularla dolu uzunca bir manzume yazmış. Abdülhak Hamid'in bu kutlamaya katılması şöyle: "Sensin ey saltanatlı Mehmetçik, tahtı millette en büyük sultan, kalbi hilkatte en büyük halecan, nezd-i baride en büyük bir kul, daima layemut bir kurban." Aklımda kalan bu satırlar Profesör Bedrettin Tuncel'in Atatürk ve 30 Ağustos Zaferi'nin İlk Kutlanışı adlı kitabından. Türk Tarih Kurumu yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana
3: maksimum. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklamlar.
4: Radyo 1. Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.
5: Esas meselemiz oyun. Mekan, sahne, zaman ya matine ya suare. Her cuma bu saatte göze çarpan, fark edilen, deneyen, soran, bazen saçmalayan, hatta yanılan, çokça ışıldayan, anlatmadan duramayan sahne insanlarıyla. Günün repliği bir birlikte büyüme hikayesinden. Uyku, ölüm, dondurma, ülke. Hatırlamanın ilk durağı evdir. Hafızalarının sandığını aralayarak hatırlamaya çalışan iki genç kadın Merve ve Bilge, evde kalma özlemiyle evden çıkma arzusu arasında sıkışırken yolları çocukluklarında aileleri tarafından gönderildikleri yatılı okulda kesişir. Hatırlamakla unutmak, inşa etmekle yıkmak arasında gidip gelen yolculuklarında geçmiş ve bugün iç içe geçer. Kimlik, ve aidiyet sorunları gün yüzüne çıkar. Uyku Ölüm Dondurma Öykü, Ağustos ayında Bergama Tiyatro Festivali'nde seyrettiğimiz bir oyun ve keşfettiğimiz bir ekip Monokreatif. Festivallerin en güzel tarafı da bu. Yeni cesur genç yeteneklerle karşılaşmak. Tanışmak ve konuşmak da istedik ve matine soareye çağırdık onları. Hoş geldiniz. Monokreatif Matine Soare Stüdyosu'nda. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Merhaba Bilge.
6: Merhabalar. Çok
5: Merve.
7: Merhaba. Hoş bulduk.
5: Ve Serin.
8: Merhaba.
5: Bergama Tiyatro Festivali'nde en sevdiğim oyun sizin oyununuzdu. Hakikaten çok sevdim. Zor şartlarda oynamanıza rağmen, çok sıcakta oynamanıza rağmen çok sevdim ve mutlaka sizinle tanışmak istedim. İyi ki de çağırmışım.
6: İyi
5: sizi
6: ki çağırmış, teşekkür ederim.
5: Önce tanışalım sizinle kısaca.
6: Eyvah, benden mi başlıyoruz?
5: Bilge'den başlıyoruz.
6: Evet, ben Bilge Çınar. Ne söylemem? Uyku Ölüm Dondurma Ülke'de hem oyuncuyum hem de yazar ekibindeyim. Hı hı. Herkese sevgiler, selam.
5: Merve.
7: Ben Merve Asya Özgür. 29 yaşındayım. Uyku Ölüm Dondurma Ülke oyununun oyuncu ve yazarlarındanım. Böyle.
5: Ve Serin.
8: Evet efendim, ben de Serin Öztoprak. Ben de yönetmeni ve yazarlarından biriyim. Bir yazar dostumuz daha var, o da Tuğçe Semiz.
6: Aynı zamanda yardımcı.

0: Kız olmak, bir kadın olmak, öğrenci olmak, anne olmak üzerine pek çok tartışması olan ve bunu da çok eğlenceli bir şekilde anlatan, bence önemli kısmı da bu. Hakikaten çok eğlenceli bir biçimde anlatan bir oyun. Önce Serin'e dönmek istiyorum, oyunun yönetmeni. Hepiniz Kadir Has Üniversitesi oyunculuk bölümü mezunusunuz.
1: Evet.
0: Sınıf arkadaşısınız. Yani ayrı yakın dönemlerden
1: neredeyse, evet.
0: Diyelim. Evet. Serin de öyle ama o yönetmenliği tercih etmiş bir
1: evet.
0: oyuncu. Artık yönetmen. Nasıl başladı Monokreatif'in öyküsü?
1: Monokreatif aslında uyku ölüm dondurma ülken evladı.
0: Hı-hı.
1: Önce oyun çıktı ortaya.
0: Sonra dediğiniz gibi biz bir ekip olun.
1: Evet ve oyunumuzu da hani bir kurumsal bir yerde bağlı olması gerekiyor aslında. Bilet satabilmek için başlayan bir şirket olarak ortaya çıktı. Daha sonra o bir oyun alanı oldu. Yani biz bir şey üreteceksek o zaman bizim bir evimiz olsun, o hı-hı. evde üretelim diye öyle bir yapı kurduk.
0: Peki bir yeriniz var mı?
1: Yok. Yerimiz yok.
0: Yok ama
1: her yerdeyiz.
0: Her yerdeyiz. Senin evindeyiz.
1: Bir evimiz yok. yok, yerimiz zihnimiz galiba.
0: biraz öyle, küçük sizin gibi alternatif yeni grupların biraz öyle, hani aslında bir sahne olmadan farklı farklı küçük sahnelerde,
1: evet.
0: prova alanlarında, evlerde
1: parklarda
0: çalışılarak evet. oluyor. Neyse ki artık böyle bir imkansızlıklar yaratıcılığa
1: evet.
0: Alan açıyorlar.
1: Evet.
0: Monokreatif'in ilk oyunu Uyku Ölüm Dondurma Öykü, sonunda hatasızca söyleyebiliyorum oyunun adını.
1: Ülke.
0: Aa, çok üz ve hatalı yine.
1: Olsun,
0: nasıl yaptım ben bunu?
2: Ama güzelmiş, değiştirebiliriz.
0: Ülke Ölüm Dondurma Öykü.
1: İlke. Biz bu yüzden böyle bir isim
3: koyduk. Benim de zaman aldım.
0: Hakikaten ben Bergama'da da hep yanlış söyledim ve buraya da yanlış yazdım.
1: Herkes
0: çok
1: dondurma diyor zaten.
0: dondurma bir yatılı okul hikayesi. Yatılı okulda bir araya gelen, genç yaşta, küçük yaşta bir araya gelen iki kız çocuğunun aslında hikayesi. Önce bir hikayeyi nasıl kurdunuz? Onu Merve'nin kendi hikayesinden yola çıkarak oluşturduğunuzu biliyorum. Biraz detaylandırır mısınız?
3: Aslında şöyle, evet, kök hikayeye oradaki işte bir yatılı yurt. Biraz daha böyle bir araya geldiğimizde aslında doğaçlamalarla, kendi hikayelerimizden, işte hafıza meselesi, ev meselesi, bunlar üzerine düşünerek bir doğaçlamaların içerisine girdik. Ama aslında ilk daha ham hali oyunun, bizim işte Bilge'nin de kendi çocukluk hikayesi, bir işte şeyde kentin içerisinde daha kenar mahallede büyüyüp işte İstanbul'la daha başka bir yerden ilişki kuran biriyken, iki başlı bir oyun biz inşa ettik. Sonra o iki başın içerisinde zaten karakterler yine değişip dönüşüyordu. Bu kez izlemesi biraz daha dağılmaya ve zor olmaya başladı. Sonra hani bu iki kişi acaba aynı yurdun içinde olsaydı ne olurdu sorusunun cevabıyla metni yeniden revize ederek ve doğaçlamalarla da işte ekleyerek bir bütün oluşturarak bugünkü halini aldı. Ama hani ana mesele, biz iki kadın sahneye çıkıp oynayacağız. Birlikte bir hikaye yaratacağız. Kendi geçmişimizden buraya ne getirebiliriz? İşte Devise yöntemiyle o parçalardan bir bütün nasıl oluşturabiliriz sorusunun cevabını arayarak aslında başladı. Benim de kendim böyle bir zaten hani öğrenimi yatılı yurtta okumuştum. O da hep hayatımda o üretmek istediğim yerlerde falan için sürekli içimden çıkan bir şeydi. Hatta mezuniyet oyununda da bunun belki daha ham bir hali vardı. Biraz da daha sonra artık kimlerle iş yürüyecekse bir araya gelip içimizden çıkan şeylerle ne inşa edebiliriz sorusunu kovaladık. Biraz böyle oluştu.
0: Açık biçim oynadığınız bir oyun. hem o iki kız çocuğunu oynuyorsunuz, hem bir taraftan biriniz Bilge'yken öbürü Bilge'nin ailesi oluyor. Biriniz Merve'yken öbürü Merve'nin ailesi oluyor. Ve bu geçişler hem teknik olarak hem oyunculuk olarak hakikaten çok ustaca hissettirdi seyirciye. Cidden mesela biz neyin nasıl geçtik, nereden buraya geldik? Hiç şeyde şaşırmadık ve her şeyi kanıksadık. Aa, evet, şimdi annesi yani diye. Hakikaten çok yönetmenin de bir tabii ki bir araya getirme, metnin de ve oyuncuların da bir başarısı diye düşünüyorum. farklı karakterleri

0: oynamak ne hissettirdi size? Yani ilk kez böyle bir şey yapıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Daha önce okulda vesaire böyle bir çalışma oldu mu?
1: Okulda aslında benim böyle bir şey, yine benzer bir şekilde birbirimizin hikayesinin içerisinde başka roller oynadığımız bir deneyimim olmuştu ama burada tabii çok daha başka, çok daha
2: derinleşebiliyoruz.
1: Evet. Hı-hı. Bir de doğrudan birbirimizin hikayesinin içerisine girmenin de böyle sanki böyle bir terapi gibi, psikolojik başka türlü bizim ilişkimizi de geliştiren,
2: iyileştiren
1: bir tarafı var. Evet. Sen ne dersin?
0: Merve söylerken şunu fark ettim. Hani bu tarz hani geçmiş çocukluk aile ilişkilerinde hani bir takım terapi seanslarında da aynı böyle değil ama hani bunun için kullanan yöntemler de var. Aile dizimi vesaire, evet, gibi. Tabii ki öyle değil bu oyun. Tam olarak öyle değil ama evet, Bilge sen bir şey diyordun.
2: Ya ben çok keyif alıyorum. Merve ile oynamaktan da böyle bu kadar dönüşüp bir sürü karakterin içine girmek müthiş keyifli, rüya gibi geliyor bana. Her şeyin tadına bakıyoruz gibi görüyorum. Ve o yüzden hakikaten oynarken sanırım o aldığımız keyif de bu hissi uyandırıyor seyircide.
0: Evet, kesinlikle. Ve bütün bunları boş bir sahnede bir takım kostümleri değiştirerek ve kocaman bir merdivenin üstünde yapıyorsunuz. Ve bayağı akrobatik. Ve seyircinin yani düşüyorlar, düşecekler dediği bir anda yapıyorsunuz. Sahne tasarımı nasıl şekillendi?
3: Uzun bir süre şekillenmedi. Asıl odağım aslında hani yönetmen olarak odağım hep hikayede ve Bilge ve Merve'deydi. Geri kalan şeyleri hep hayalimde canlandırıyordum aslında. Görselleri orada görüyordum. Ama galiba biz bu kızları oyunun başında ve finalinde gerçek mi değil mi, rüya mı, ölmüşler mi, yaşıyorlar mı gibi böyle biraz uhrevi havada bir yerde bırakıyoruz ve o hissi hep taşıdık. Orada da hep şey diye tasvir ederdim, bulutların üstündesiniz. Ve o bende çok bulutların üzerinden dünyayı izleyen iki kız tasviri, görüntüsü oluşturmaya başladı ve hep bir yükseklik aradım aslında. Ve en sonda bir merdiven olsun. Merdiven sandalye de olur abi. Altına da tekerlek takarız. Oynatırız. Masa da olur. Yatak da olur diyerek öyle bir şeye gittik.
2: Evet, ve aslında son bir hafta, premierden bir hafta evvel geldi bizim. Onun öncesinde 5 sandalyeydi.
1: Sandalyeler.
2: 5 sandalyenin üstüne böyle aslında istasyon istasyon ziyaret ediyorduk hikayeleri. Evet. Sonra o merdivenler geldi ve gerçekten bize de çok iyi geldi merdivenlerin gelmesi.
0: Şimdi bir haftada adapte olmak da hiç kolay değil. Evet. Ama merdiven hakikaten oyuncuların tutunduğu bir şey de, evet, olmuş. Evet. Cidden yani sahnede bir can kurtaran gibi de olmuş onlara.
2: Evet.
0: Zorluğu da var. Onun üzerinde bir taraftan o fiziksel hareketi yaparken bir taraftan oynamanın zorluğu da var ama bir seyirci olarak çok sevdik merdiven fikrini.
4: Şey, imgesel olarak da güçlü bir nesne bence, evet, merdiven. O tırmanış, yolculukla ilgili de hoş duruyor bence.
0: Ve iyi kullanıyordunuz. Yani onun olanaklarını iyi kullanıyordunuz ki ve bence oynadıkça da herhalde o kullanım sizde de arttı mı? Yani merdivenin işlevi tabii ki değişti değil mi her oyunda,
2: evet,
0: kullandıkça?
2: O zorluyoruz sinirleri her defasında.
4: Bazen de kaygan zeminlerde zorluyor.
1: Değişiyor. Evet.
2: Bir olayımız var. Ayaklardan, dört ayaktan sadece bir tanesini kilitliyoruz ve onunla böyle dışa bakan taraflarını kilitliyoruz.
4: Ben
2: oyunda
4: hep yanlış duruyorum.
2: Her oyunda burası değil. Ve böyle her oyun öncesi onu el sıkışıyoruz. Yani bu taraf.
0: Evet. Güvenlik önemli. Siz kendiniz zaten çok genç kadınlarsınız ve hala büyüyen kadınlarsınız aslında. Bu haldeyken çocukluğunuza dönüp, daha ilk gençliğinize dönüp ona dışarıdan bakmak, büyümek devam ederken ne hissettirdi size? Yani bu oyunu 10 yıl sonra oynadığınızda mesela ne hissedeceksiniz? Bunu düşündünüz mü?
2: Çok güzel bir soru. Yani aslında İnsan büyürken kendi yasını tutuyor diye konuşurduk bunu. Böyle büyümeye karşı bakışımız bence bu oyunla çok şekillendi. Onunla el sıkışıyor olmam en azından kendi adıma. Hı. Çünkü o çocukluktaki o her şeyin yeni, büyülü ve masum olan tarafının yıkımını görmek pek kolay olmadı benim için. Ama bu oyun bunu kolaylaştırdı. Umarım ki 10 yıl sonra artık daha halledebilmiş bir Bilge olarak bakıyor olurum.
4: Bir de hani bu iyileştirici tarafını konuştuk ya, hani hem bir fark etmek ve başka bir gözle bakmak, hem de insan kendi anılarıyla var olan bir varlık ve bugün olduğun şeyi o geçmişin belki belirliyor. Ama bir tarafıyla artık seni bir şeye dönüştürmüş olsa bile o dönüştüğün şeyin içerisinde işe yaramayan bir sürü taraf var, taşıdığın o yükler ve ben acaba başka türlü bir hayat yaşasaydım nasıl olurdu ihtimali. Bence işte ilk gençlik yılları falan daha böyle bir eğer biraz da böyle sıkıntılıysa, ki bu coğrafyada pek çok insan zaten benzer yollardan geçiyor, o böyle bir ağırlaştırıyor insanı. Fakat geçmişe, çocukluğa dönmek, bu hani büyük de bir aslında ayrıcalık yani. Bu coğrafyada kendi hikayene dönüp bir ülke penceresinden bakabilmek beni çok iyileştirdi. Yani geçmişte yaşanan bir takım şeyleri o oyunda performe ettikçe sanki böyle hikaye bizim oyunda nasıl kapanıyorsa benim kendi gerçekliğim içinde de öyle kapanmış gibi bir illüzyon. Ve hep söylüyorum, Bilge de sanki oradaymış mesela. O parasız yatağı da olsaydı, bizim hikayemiz kesişseydi ne olurdu sorusunu ararken metinde sanki gerçekten öyleymiş gibi. Ya da geçenlerde bir lise arkadaşım beni ziyarete geldi. İşte yıllar sonra görüştük, o zaman yazdığımız mektupları okuduk falan. İstanbul'a gitme hayalimiz varmış, onlardan yazmış o. Ve böyle Bilge'ye arasım geldi. Ya da böyle Bilge'den bahsettim ona. Sanki bilmesi gerekiyormuş ya da tanışlarmış gibi bir his. İnsan tuhaf vizyonlar
3: diyor. Galiba bu coğrafyada yaşayan ve yaşamış olan her kadının, her genç kızın da hikayesi bu biraz. Yani ortak hafızadan da besleniyor aslında. Hı-hı. Sadece Bilge, Merve.
0: Kesinlikle. Yani
3: o da kıymetli bir şey gibi. Hı-hı. Çocukluk biraz bir ortak hafıza. Çok fazla ortak şeyin yaşandığı, hı-hı, ortak yaraların açıldığı belki, ortak, hı-hı, heyecanların yaşandığı bir yer. O yüzden de bir farkı var galiba orayı ziyaret etmenin.
0: O yüzden herkes başka bir noktadan yakalayacak. Ben liseyi yatılı okumuş bir kız çocuğu olarak başka bir yerden yakaladım mesela. Ama mesela bu oyunu seyreden bir baba da başka bir yerden. Evet, bir kız babası da başka bir yerden. Bir anne, bir öğretmen.
2: Bir Tuna öğrenci.
0: Ve bir öğrenci mesela. Küçük bir çocuk da karşısında aslında kendisinin yakın olduğu yaştaki insanların ileriden baktığı bir hikayeyi seyrediyor olacak, evet, ki benim 12 yaşındaki oğlum çok sevdi oyunu ve çok bambaşka bir şey anladı belki benden, ama hakikaten çok sevdi oyunu. O yüzden önemli, hani sizi iyileştirici olmasının yanında seyirciyle kurduğu bağ hem çok farklı hem herkesle bir bağ kurabilecek bir oyun.
3: Evet, hepimizin çocukluğu galiba.
0: Evet, evet,
3: hepimiz
0: yani
3: aynı yerde soluduk galiba ve o tanıdıklık bazen biraz iç sızlatıyor, bazen de çok iyileştirici bir gücü oluyor. Seyircide de böyle bir karşılığı oluyor sanırım.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani o şeyde de ben Bergama'da Çamlı Park'ta seyirciden öyle bir evet, his aldım. Orada da zaten çok her yaştan, evet, her yerden insanlar vardı seyirciden. Çocuklar, gençler, yaşlılar. Çok güzel bir seyircisi vardı.
2: Kesinlikle.
0: Oyun oynanmaya devam edecek değil mi?
2: Evet. Sezonun ilk oyunu 19 Eylül İstos sahne.
3: Evet.
2: Söyleyebiliyorum.
0: Tabii ki. Sahne, tabii ki sahne adı verebiliyoruz.
2: Sen
0: 19 Eylül'de başlıyorsunuz.
2: Evet.
0: Ve peki, sezon herkes boyunca da devam edeceksiniz.
2: Evet.
0: Peki bu oyunla siz geçen sezon ödüller aldınız. Hangi ödülleri aldınız?
4: Üstün Akmen.
2: Evet. Genç yetenek. o isimleri hep genç, Umut Vadeden genç oyuncu diye.
0: Umut Vadeden oyuncu ödülü,
2: evet,
0: diyelim.
2: Direktler arası küçük salon en iyi kadın oyuncu ödülü aldık.
0: İkiniz birden bu ödülleri, evet, aldınız. Hı-hı. Bu da çok tatlı.
2: Kesinlikle.
0: Çünkü çok dengeli bir oyunculuğunuz var hakikaten de. Ve Afife tiyatro ödüllerinde de iki şahane adaylığınız var. Hem yönetmen en başarılı yönetmen adaylığı, hem de en başarılı kadın oyuncu.
2: Oyun.
0: En iyi oyun pardon. Özür diliyorum. En iyi oyun adaylığı var. Çok önemli. Afife gibi büyük bir ödül mekanizmasının fark etmiş olması da sizi çok önemli gerçekten. Tebrik ediyorum onlar
2: çok
0: için de.
2: Peki.
0: Başka projeler var mı? Çalıştığınız, sizin çalıştığınız, Mono Creative dışında çalıştığınız projeler?
2: Ben Afife tiyatro oyununda oynuyorum. Paralelde akan bir yol var şu anda.
0: Evet, o zaten yoğun olarak devam,
2: evet,
0: ediyor.
3: Evet, ben de yardımcı yönetmenlik yaptığım projeler var. Afife gibi, Çağınırmağ'ın yönettiği bir oyun var. Palamut zamanı. Bir tane de çocuk oyunum var.
2: Benim en sevdiğim oyun Merve'de oynuyor.
3: Merve'de oynuyor.
0: O hangi oyun?
4: Sobe.
3: Sobe. Önüm arkam duygularım sobe.
0: Sobe. Evet. O da devam edecek.
3: Evet, bekleriz olduğunu.
0: Tamam, onu da o zaman çocuklar için duyuralım sobeyi de. Peki Mona Creative'in yeni projesi var mı?
3: Sezona bir sürprizimiz var gibi üzerine çalışıyoruz. Bir klasik uyarlıyoruz. Yine çocukluğa ziyaret yapacağımız, çocukluğu deşeceğimiz bir proje şu an demleniyor. Yani sezonda umuyoruz ki bir oyunumuz daha olacak.
0: Biz de bekliyoruz merakla. Ben seviyorum klasiklerin uyarlanmasını, sahnede görmediğimiz ama çok iyi bildiğimiz klasik romanların, öykülerin uyarlanmasını çok seviyorum. Çünkü bambaşka bir yaratıcılıkla karşılaşıyoruz, evet, sahnede. Hikayeyi bilmiş olmak iyi de geliyor insana. Yani o hayal ettiği, çocukluğunda okuduğu şeyi sahnede görmek hakikaten iyi geliyor. Merakla bekliyoruz. O daha kalabalık bir ekip mi olacak?
3: Evet, daha kalabalık. Yani şu an var olan ekibimize daha kalabalık bir hal olacak.
0: Bir şeyden de bahsedelim. Mona Creative'in bu oyunda çalıştığı ekipte kimler var sizden başka?
3: Bu oyunda çalıştı. Aslında bizim oyun ekibimiz var. Yani Merve, Bilge, Serin, Tuğçe.
2: Evet.
0: Tuğçe. Doğru. Biz aslında Mona Creative'in çekirdek.
3: Evet. Evet. Çekirdeğiz.
2: Tuğçe bugün gelemedi. Yardımcı yönetmenimiz. Aynı zamanda o da yazım ekibinde. Hı hı. Birlikte, dördümüz birlikte ürettik bu oyunu.
0: Ama onun dışında ışıkta, seste, tasarımda
3: çok geniş
0: bir kadromuz var.
3: Evet, Mono Kreatif diyebileceğimiz bir kadromuz, dostlarımız var.
2: Evet, Tamar Çıtak var.
3: Hepsi bizle birlikte.
2: Kostüm tasarımında.
3: Mehmet var. Mehmet.
0: Cem Yılmazer yapmış ışığınızı.
3: Evet.
0: Gerçi biz Bergama'da ışık göremedik gündüz oynadığınız için ama bir kere daha ben kapalı bir sahnede görmeyi çok istiyorum oyunu. Oyundan, sizin tanıtımınızdan bir cümleyle bitirmek istiyorum. Gitmekle kalmak arasında sıkışan Merve ve Bilge, içlerine doğdukları düzenin kalın duvarlarını yıkıp yepyeni bir evin hayaliyle kendi yollarına doğru cesur bir adım atabilecekler mi? Uyku, ölüm, dondurma ülke genç kadınların içsel direnişine verilmiş bir kulak, bir sestir diyorsunuz. Ne de güzel diyorsunuz. Bu coğrafyada bir kız çocuğu olarak büyümek hiç kolay değil ama... iyi bir şeyler yapmak, iyi işler yapmak hiç de zor değil. Mutlaka çok daha güzel oyunlar, çok daha güzel işler yapacaksınız. Çok teşekkür ediyorum.
3: Biz
0: geldiğiniz
3: çok teşekkür
0: için. Ederiz, yeni oyunlarınızı bekliyorum. Bu yeni projeyi merakla bekliyorum.
3: Teşekkür
2: çok ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Sahne üstünde iyi işler yapanları aramak, bulmak boynumuzun borcu. Bir biçimde sesle, sözle, hareketle, müzikle ve dahi sessizlikle bize dünyanın hallerini anlatanlar burada olacaklar. Bugün dünyada bir yerlerde alkış duyulacak, selam verilecek, perde kapanacak, yarın tekrar açılmak üzere. Bizler Şahin Atmaca, Zeynep Matur, Aybeniz Ece Uçan. Sahnenin sesi bu sezon her cuma bu saatte mikrofonda, radyoda.
5: Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.

0: Nezaket mevsimi.
1: Bir insanın bir başkasına duyduğu itimat, sahip olduğu en kıymetli hazinedir. Bugün nezaket mevsiminde dijital çağın karmaşasında bazı

0: Unuttuğumuz o çok eski bir değeri konuşacağız. Emanet bilincini ve dijital dünyadaki mahremiyet adabını. Yapay zeka araçlarını kullanırken bir başkasının fikrini, verisini, fotoğrafını ya da bize emanet ettiği bir sırrı bu sistemlerin derinliklerine fırlatırken durup düşünmek zorundayız. Dijital dünyada nezaket sadece kendi haklarımızı korumak değil, bize emanet edilen her türlü bilgiyi sır gibi saklayabilme ehemmiyetine sahip çıkma olgunluğudur. Şükrü Erbaş o insanın iç dünyasına ayna tutan mısralarından birinde şöyle diyor. İnsan bir başkasının gizine dokunurken aslında kendi haysiyetinin sınırlarını çiziyordur. Şair bu tespitiyle bize kadim mahremiyet ölçüsünü hatırlatıyor. Yapay zekayı bir çözüm ortağı sanıp bir arkadaşımızın özel bir metnini ya da bir kurumun gizli verisini bu sistemlere yüklemek aslında o güven köprüsünü sessizce yıkmaktır. Henry Bergson bilginin paylaştıkça değiştiğini ve mahremiyetin ruhun korunma alanı olduğunu savunur. Bergsoncu bir bakışla baktığımızda dijital dünyada veriyi korumak, o ruhsal alanı da muhafaza etmektir. Nezaket hız uğruna bir başkasının mahremiyetini bu dijital dehlizlerde riske atmamaktır. Gazali, Kimya-i Saadet'te sır saklamayı kalbin en büyük erdemlerinden biri sayar. Gazali'ye göre birine ait bir bilgiyi izinsiz ifşa etmek, kalpteki sadakat duygusunun zayıflığına işarettir. Bugün yapay zekayı kullanırken sergilediğimiz o dikkat dikkatsiz veri paylaşımı Gazali'nin uyardığı o sadakat zedelenmesinin modern biçimidir. Buhari'nin Edeb-ül Müfredinde yer alan ahlakın temeli ise güvenilir bir insan olmak, emin bir insan olabilmektir. Mümin elinden, dilinden ve bugün ise klavyesinden ve dijital tercihlerinden başkalarının emin olduğu kimsedir belki de. Bir veriyi bu sistemlere aktarmadan evvel bu bilgi bana mı ait, bu paylaşım birine bir zarar verir mi sorusunu sormak dijital nezaketin ilk şartlarındandır. Hazreti Mevlana sır ancak ehli olana emanet edilir derken bilginin korunmasındaki o büyük ciddiyeti hatırlatır. Bizim medeniyetimizde bir mektubun kenarını açmak bile büyük nezaketsizlik sayılırken bugün başkalarının emeğini ve bilgisini yapay zeka havuzlarına kontrolsüzce bırakmak o kadim nezaketten ne kadar uzaklaştığımızın bir göstergesidir. Edeb-ül Müfred'in özündeki emanete riayet ilkesi bugün dijital şifrelerimizden paylaştığımız her türlü veriye kadar geniş bir sorumluluk alanını kapsamaktadır. Sorumluluk bilinci, teknolojinin imkanlarını kullanırken zarar vermeme ilkesini her şeyin üzerinde tutmaktır. Kıymetli dinleyiciler, teknoloji değişir ama insanların güvene olan ihtiyacı asla değişmez. Gelin bugün yapay zekayı ve dijital araçları kullanırken birer emanet nöbetçisi vakarıyla hareket edelim. Başkalarının emeğini, verisini ve mahremiyetini kendi onurumuz gibi koruyalım. Hızlı sonuç almak uğruna bir gönül sızısına ya da bir hak ihlaline sebep olmayalım. Unutmayalım ki dijital dünyada bıraktığımız en güzel iz muhatabımızın bize duyduğu itimadı boşa çıkarmayan o güzel ve güvenilir duruşumuzdur. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır, itimadın huzura, mahremiyetimizin zarafete dönüştüğü çok güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Yaz sıcaklarında serinliği garantili. Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısına dikkat çekti. Bakan Gürlek, dosyaya ilk baktığımızda FETÖ'nün yapmış olduğu bir eylem olarak görünüyor, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçlarının kullanılmasına ilişkin konuştu. Ortada kiralama şirketi yok. Bakan Şahin'in sözleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor, dedi. Akın Gürlek, Ali

0: Han Kuriş suç örgütü soruşturmasına ilişkin dink ses altında kendilerine lüks yaşam tarzı kuran yapılarla mücadele edildiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka düzenlemesinin yeni yargı paketinde yer alacağını söyledi. Düzenlemenin Ekim ayında meclise sunulacağını belirtti. Çalışmayla hakime geniş takdir yetkisi verilmesi planlanıyor. Hakimin tarafların durum ve şartlarını değerlendirerek nafakayı sınırlandırabilmesi öngörülüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayinde KOBİ desteklerine yönelik 250 milyar liralık destek paketi için başvuruların 1 Eylül'de başlayacağını ifade etti. Bakan Kacır, işletmelerimize istihdamlarını koruma karşılığında finansman desteği de vereceğiz dedi. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde tarihinin en kapsamlı restorasyonu sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 4 etaptan 3'ünün tamamlandığını açıkladı. Minareler depreme karşı güçlendirildi. Ana kubbedeki çalışmalar özgün yapıya uygun yürütüldü, dedi. Kastamonu açıklarında ticari bir gemi su olarak batma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri 13 mürettebatı kurtardı. Pazartesi başlayan üniversite kayıtlarında bugün son gün. Yüz yüze kayıtlar mesai saatinin bitimiyle sona erecek. Kayıt hakkı kazanan adayların gerekli belgeleri tamamlayarak belirtilen sürede üniversitelerine başvurması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okul öncesi ilkokul 1 ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için 7-11 Eylül'de uyum haftası etkinlikleri düzenleyecek. Etkinliklere bu yıl ebeveynler de katılacak. Uyum haftası kapsamında kamuda çalışan velilerden biri günde 3 saati aşmayacak şekilde izinli sayılacak. Meslek yüksekokullarında 3+1 uygulamalı eğitim modeline geçilecek. Öğrenciler ilk 3 dönem okulda eğitim görecek, son dönemse işletmelerde meslek hayatına hazırlanacak. Yeni sistem 7 pilot ilde başlayacak. Türkiye'nin enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı artıyor. Yerli kaynakların üretimdeki payı Temmuz ayında %71'i aştı. Güneşten elektrik üretimi de 5 milyar kilowatt saatle rekor tazeledi. İstanbul ve Muğla'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Akıncı üstünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da, Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu ise Muğla'da gözaltına alındı. Antalya'nın Kemer ilçesinde hazine taşınmazlarının usulsüz devredildiği iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 21'i adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli jandarmadaki işlemleri sonrası serbest kaldı. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde can kaybı 538'e yükseldi. Binden fazla kişinin akıbeti belirsiz. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte Tibet sınırındaki bir barajın patlamasının ardından ikinci bir sel uyarısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim ekonomik boyutta sürerken Hürmüz Boğazı düğümü de çözümleniyor. Washington, boğazdaki mayınların temizlendiğini ve deniz trafiğinin başladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Hürmüz'ün Amerika Birleşik Devletleri kontrolünde olduğunu söyledi. İran'dan da açıklama geldi. Tahran, Hürmüz'ün tamamen açılmasını Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın şartlarını kabul etmesine bağladı. Cezayir'de çıkan orman yangınlarında can kaybı 12'ye yükseldi. Ülkedeki 58 orman yangınından 21'i kontrol altına alınırken diğer yangınlarda alevlerle mücadele devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı taziye mesajı paylaştı. CIA direktörünün Rusya ziyaretinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Putin NATO topraklarına saldıramayacak açıklaması yaptı. Rusya-Ukrayna arasındaysa sahada tansiyon yine yükseldi. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ile 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tavşanlı-Hisarcık yolunun 18 ile 27. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklamlar.

Ne günler. Barbaros'un sesinden dinlediğimiz bu güzel şarkıyla başladı Genç Yaşam beraberliğimiz programımızı. Serkan Eyüboğlu hazırladı. Murat Çelik teknik yönetmenimiz. Seza Turgut mikrofonda. Birlikteliğimiz 16'ya dek devam edecek. Birbirinden güzel şarkılarla bilgi dolu bir program sizleri bekliyor. Aramıza hoş geldiniz.

Sevgili dinleyiciler, Mazhar Alanson 2019'un son günlerinde çıkardığı ikinci albümü Yazan Aşık'ta 8 şarkı seslendirmişti. Şarkıların tamamı kendi bestesiydi ve rock tınılarının ön plana çıktığı düşük ritimli diyebileceğimiz bir albümdü. Mazhar Alanson'un kendi tarzında seslendirdiği bu albümde Mazhar Fuat Özkan klasiklerinden Deli Deli'yi hatırlatan bir şarkı da vardı. Takma kafana. Gelin retro gitarlarla dikkat çeken o şarkıyı dinleyelim şimdi de.

Sevgili dinleyiciler, zaman zaman hepimiz yaşamışızdır. Müzik dinlerken boğazımız düğümlenir, kalp atışımız hızlanır. O tanıdık ürpertiyi hissederiz vücudumuzda.

Üzerimizden elektrik akımı geçmiş gibi olur adeta. İşte bu olguya bilimde frisson adı veriliyor. Fransızca kökenli bu kelime titreme ve ürperti anlamına gelse de nörobilim açısından etkisi çok daha karmaşık bir duygusal tepkiye işaret ediyor. Frisson genellikle müzikal alanlarda ortaya çıkan yoğun haz ve buna eşlik eden fiziksel tepkiler bütünü olarak tanımlanıyor. Örneğin bir şarkıdaki ani ve güçlü bir ses yükselmesi, beklenmedik bir ton değişimi ya da alışılmadık bir enstrüman girişi bu hissi tetikleyebiliyor. Çoğu insansa frisson'ı tüylerin diken diken olması ya da vücudun elektriklenmesi olarak ifade ediyor. Aslında bu deneyim yalnızca deride hissedilen bir tepki değil, beyinde gerçekleşen karmaşık bir süreç. Bilimsel bir dergide yayımlanan araştırmaya göre bu etki sırasında vücudumuz mutluluk hormonu denilen dopamin salgılıyor. Peki vücudumuz neden böyle bir tepki veriyor? Bazı teoriler frisson'ın kökenini hayatta kalma mekanizmalarına bağlıyor. Örneğin ani bir gök gürültüsü ya da yabani bir hayvan sesi bedensel alarm tepkisini tetikler ve hayatta kalma mekanizmalarımızı devreye sokar. Müzik de bu alarm mekanizmasını duygusal hazla harmanlayarak devreye sokar.

0: okuyor. Duygusal alarm mekanizması bir nevi erken uyarı sistemi olduğundan beyin hem uyarılmış hem de ödüllendirilmiş oluyor. Yani Frisan beynimizin hem sanatı hem de biyolojiyi aynı anda kucakladığı nadir anlardan biri. Bir dahaki sefere tüyleriniz diken diken olduğunda bilin ki yalnızca müziğin değil, biyoloji ve duyguların da senfonisi çalıyor.
1: Daha dün yanımda kollarımdaydın, boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana

Sevgili dinleyiciler, son günlerde tartışmalara yol açan konulardan biri özellikle gençlerin yapay zeka destekli sohbet robotlarını bir tür terapist veya psikolojik danışman olarak kullanmaları. Gençler bu platformlarda arkadaşlık ve kişisel sorunlar gibi özel hayatlarına ilişkin konulardan bahsederek tavsiye istiyorlar. Peki genç insanlar yüz yüze ya da çevrim içi bir terapistten profesyonel destek almaktan veya yakın çevresinden tavsiye istemektense neden yapay zeka destekli sohbet robotlarını tercih ediyorlar? Bu durumun en önemli nedenlerinden biri özellikle gençlerin kişisel hayatlarını ve problemlerini başkalarıyla hatta psikolojik danışmanlarıyla bile paylaşmak istememeleri.

Özellikle COVID-19 salgını sonrası artan bireyselleşme eğilimi bu durumun en güçlü sebeplerinden biri olarak görülüyor. İnsanlar arkadaşlarına veya terapistlerine kişisel sorunlarını açmaktansa bir insanla mesajlaşıyormuş hissi veren bu sohbet robotlarını tercih ediyor. Böylece yaşamlarını ve problemlerini çevrelerine ifşa etmek zorunda kalmadıklarını düşünüyorlar. Ancak bu durum insan ilişkilerinin ve etkileşimlerinin azalmasına, dolayısıyla da bireylerin daha fazla yalnızlaşmasına yol açıyor. Bu nedenle uzmanlar yapay zeka destekli sohbet robotlarının kontrollü ve belirli çerçeveler içinde kullanılmasını ve temkinli olunması gerektiğini vurguluyorlar. Özellikle de bu sistemleri kullanarak tanı konulmasının da sakıncalı olduğunun altını çiziyorlar.

Kontrol ediyor musunuz? O halde yalnız değilsiniz. İşte bu tanıdık duyguya FOMO deniliyor. İngilizce bir şeyi kaçırma korkusunun kısaltması olan FOMO, başkalarının eğlendiği, fırsat yakaladığı ya da avantaj elde ettiği durumları kaçırma kaygısını ifade ediyor. Daha çok sosyal medya ile gündeme gelse de kökleri eski bir toplumsal duyguya dayanıyor. Günümüzde bu kaygı özellikle gençler arasında giderek yaygınlaşıyor. FOMO, insanın orada olmalıyım hissinden besleniyor. Yani bu açıdan yeni bir kavram değil. Ancak sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla daha çok yaşanır hale geldi. Başta iş dünyasında sıkça kullanılan kavram, özellikle çağımızda tüketim davranışlarını etkileyen bir unsur olarak ele alınıyor. Örneğin kıyafet, cep telefonu, elektrikli ev eşyası gibi yeni çıkan bir ürünü edinmek için kişiye mutluluk verirken, bu ürünler için sunulan alım fırsatlarını değerlendirmemek ya da bunları almamak, geri kalma ve sosyal sermaye kaybetme hissi yaratabiliyor. Bu da tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen bir dinamik olarak görülüyor. Ve firmalar FOMO'yu pazarlama stratejilerinde yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Mesela her yıl piyasaya sürülen yeni telefon modelleri bunun tipik bir örneği. FOMO'nun sosyal medyayı ve hayatı nasıl etkilediğini irdeleyeceğiz ama önce Mustafa Sandal'ı dinleyelim hep birlikte.

FOMO'yu azaltmanın ilk adımı hiç kuşkusuz farkındalık. Araştırmalar farkındalığı yüksek bireylerin FOMO'dan daha az etkilendiğini gösteriyor. İkinci adım sosyal medyada gördüğümüz içeriklerin çoğunun özenle seçildiğini, dolayısıyla gerçeği tam olarak yansıtmadığını bilmekten geçiyor. Üçüncü adımsa sosyal medya diyeti uygulamak. Akıllı telefonlar artık hangi uygulamada ne kadar vakit geçirildiğini gösteriyor. Buradan hareketle en çok kullandığımız platformlar için süre kısıtlaması getirebiliriz. Örneğin Reels ve hikaye izlemeyi azaltmak, yalnızca mesajlara cevap vermek ya da ekran süresini akşam saatleriyle sınırlandırmak etkili olabilir. Ders çalışırken telefon ve diğer cihazları uzağa koymak hem motivasyonu hem de verimliliği artırır. Aynı yaklaşımı uyku için de uygulayabiliriz. Yatmadan en az bir saat önce ekranı bırakmak uyku kalitesini yükseltir. Çünkü FOMO'yu en çok besleyen şey sosyal medyaya her an erişebilme isteğidir. Bu istek kontrol edilmediğinde mavi ışığa daha fazla maruz kalınır ve bilişsel uyarılma tetiklenir. Telefonu başka bir odada şarj etmek ya da sabah uyanmak için analog bir saat kullanmak gibi basit yöntemler bile büyük fark yaratabilir. Bunların yanı sıra bir arkadaşımızla telefonsuz buluşma yapmayı kararlaştırabilir veya arkadaş grubuyla birlikte sosyal medya molaları verebiliriz. Burada önemli olan bu molaların amacının farkında olmaktır. Çünkü FOMO'yu yenmek yalnızca ekran süresini azaltarak değil, ekran dışındaki yaşamı zenginleştirmekle mümkündür. Kitap okumak, müzikle uğraşmak, spor yapmak, doğada yürümek ya da farklı etkinliklere katılmak, sosyal medyayı hayatımızdaki tek görünürlük kaynağı olmaktan çıkaracaktır.

Sevgili dinleyiciler, bazen aynı parfümü bir başkasında koklayıp çok beğendiğimiz halde kendi tenimizde farklı koktuğunu fark etmişizdir, öyle değil mi? Aslında bu durum cildimizin kimyasından ve biyolojisinden kaynaklanıyor. Bildiğiniz gibi her insanın bir cilt yapısı var ve özel. Yani cildin pH seviyesi, yağ miktarı, ter bileşimi ve protein yapısı kendine özgüdür. İşte bu özellikler parfümün tenimizde nasıl kokacağını belirliyor. Örneğin cildimizin pH'i 4,5 ile 5,5 arasında olduğundan asidiktir. Bu asidiklik hem ciltte yaşayan bakterilerin türünü hem de parfümdeki moleküllerin ne kadar kalıcı olacağını etkiliyor. Daha asidik ciltlerde bazı kokulu moleküller hızlı parçalanabiliyor ve farklı kokular ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden aynı parfüm bir kişide çiçeksi, başka birinde baharatlı kokabiliyor. Bir diğer nedense cildimizin yağ oranı ve yapısının parfüm moleküllerinin çözünürlüğünü, buharlaşma hızını ve kalıcılığını etkilemesi. Yağlı ciltlerde yağ oranı parfümlerdeki uçucu moleküllerin ciltte daha uzun tutulmasına neden oluyor ve böylece parfümün kalıcılığı artıyor. Buna karşılık kuru ciltlerde bu uçucu moleküller daha hızlı buharlaşıyor ve parfümün kokusu daha kısa sürede kayboluyor. Son yıllarda yapılan çalışmalar ciltte yaşayan bakterilerin de parfüm kokusunu büyük ölçüde etkilediğini gösteriyor. Öyle ki bazı bakteriler terdeki ve yağdaki bileşenlerle etkileşime girerek yeni kokulu moleküller üretebiliyor. Bu da parfümün her bireyde farklı bir koku profiline sahip olmasına neden oluyor.

emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Hoşça kal dedi grup karma. Biz de sevgili dinleyicilerimiz huzurlarınızdan ayrılırken en iyi dileklerimizi paylaşacağız bir kez daha. Yarın yine aynı saatte 15 haberlerinin ardından birlikte olalım diyeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz ama hafta sonunda Genç Yaşam programı biliyorsunuz yok. Pazartesi günü buluşmak üzere diyoruz. Programımızı Serkan Eyüboğlu hazırladı. Murat Çelik teknik yönetmenimizdi. Seza Turgut sundu. Yine güzel bir şarkıyla noktayı koyalım. Sevgili dinleyicilerimiz dedik ve son şarkımızı bizler için de hoşça kal diyerek Grup Karma söyledi. Yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Genç Yaşam.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek gündeme dair konuştu. Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında İdris Naim Şahin'in beyanlarıyla dosyadaki kayıtların birbirini tutmadığını belirterek araştırmaların sürdüğüne işaret etti. Gürlek, soruşturmanın dini duyguları istismar ederek lüks yaşam süren yapılara yönelik olduğunu bir kez daha vurguladı. Gürlek, 17 yıl sonra yeniden açılan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyaya da değindi ve ilk bulguların FETÖ'yü işaret ettiğini söyledi. Akın Gürlek, süresiz nafakaya ilişkin düzenlemenin Ekim ayında meclis gündemine geleceğini de açıkladı. Adalet Bakanı, düzenlemenin adaletli ve hakkaniyetli olacağını kaydetti. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ali Haydar Haksal tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında vefat etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başsağlığı mesajında Haksal'ın güçlü kalemiyle değerlerimizi savunduğunu vurguladı. Ayasofya Camii'nde tarihin en kapsamlı restorasyonu sürüyor. Minareler depreme karşı güçlendirildi. Ana kubbedeki çalışmalar özgün yapıya uygun yürütüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 4 etaptan 3'ünün tamamlandığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağustos ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını söyledi. Göktaş şimdiye kadar 1.278.000'den fazla çocuk için 25 milyar liralık ödeme gerçekleştirildiğini vurguladı. Mardin'de konuşan Bakan Göktaş, 745.000'den fazla çocuğa da her ay düzenli ödeme yapıldığının altını çizdi. İşkur mobil uygulamasına ilgi artıyor. Uygulama üzerinden son bir yılda 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hizmetlerimizi 9 milyondan fazla vatandaşımızın cebine taşıdık dedi. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okul öncesi ilkokul 1 ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için 7-11 Eylül'de uyum haftası etkinlikleri düzenleyecek. Etkinliklere bu yıl ebeveynler de katılacak. Uyum haftası kapsamında kamuda çalışan velilerden biri günde 3 saati aşmayacak şekilde izinli sayılacak. Günlük hayatın bir parçası olan yapay zekayı doğru kullanmak kadar ürettiği bilginin doğruluğunu sorgulamak ve kişisel verileri korumak da önemli. Türkiye bu konuda yeni bir eğitim modeli hazırlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın geliştirdiği yapay zeka değerlendirme sistemi E-Devlet'e entegre edilecek. Projeyle vatandaşlar yapay zeka okuryazarlık seviyelerini ölçecek ve sonuçlara göre ücretsiz eğitimler alabilecek. Türkiye'nin enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı artıyor. Yerli kaynakların üretimdeki payı Temmuz ayında %71'i aştı. Güneşten elektrik üretimi de 5 milyar kilowatt saatle rekor tazeledi. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde can kaybı 538'e yükseldi. Binden fazla kişinin akıbeti bilinmiyor. Tibet sınırındaki bir barajın patlamasının ardından ikinci bir sel uyarısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim ekonomik boyutta sürerken Hürmüz Boğazı düğümü de çözülemiyor. Washington, boğazdaki mayınların temizlendiğini ve deniz trafiğinin başladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Hürmüz'ün Amerika Birleşik Devletleri kontrolünde olduğunu söyledi. Karşılığında İran'dan da açıklama geldi. Tahran, Hürmüz'ün tamamen açılmasını Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın şartlarını kabul etmesine bağladı. Cezayir'de çıkan orman yangınlarında can kaybı 12'ye yükseldi. Ülkedeki 58 orman yangınından 21'i kontrol altına alınırken diğer yangınlarda alevlerle mücadele devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı taziye mesajı paylaştı. CIA direktörünün Rusya ziyaretinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Putin NATO topraklarına saldırmayacak açıklaması yaptı. Kremlin'den de Ukrayna barış yoluyla istişare etmek istemiyor açıklaması geldi. 15 yıl boyunca küresel finans ağlarından kopan Suriye'de normalleşme sürecinde bir ilk yaşandı. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Merkez Bankası Başkanı ile başkent Şam'da bir kafede içtikleri kahvenin hesabını uluslararası bir kredi kartıyla ödedi. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sofraların vazgeçilmesi Seymen tüm seçkin marketlerde. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklamlar.

0: tüketici günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Tüketici Günlüğü programına hoş geldiniz. Programı Yaşar Sarasanoğlu hazırladı, teknik yönetmenimiz Harun Balaban ve mikrofonda ben İmren Olgun. Saatler 16.30'u gösterene dek sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, yeni eğitim öğretim dönemi yaklaşırken ailelerin en önemli gündemlerinden biri okul hazırlıkları oluyor. Ancak bu dönemde sadece ihtiyaçlarımızı karşılamak değil, bilinçli tüketim alışkanlığı kazanmak da büyük önem taşıyor. Ne yazık ki eğitim dönemlerinde zaman zaman gereksiz harcamalar yapılabiliyor. Sırf moda olduğu için alınan okul çantaları, henüz kullanılabilecek durumdaki kırtasiye malzemelerinin yenilenmesi, ihtiyaçtan fazla defter, kalem ve yardımcı kaynak satın alınması hem aile bütçesine yük getiriyor hem de ciddi bir kaynak israfına neden olabiliyor. Bugün programımızda çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren tasarruf bilincini kazandırmak amacıyla eğitimde bilinçli tüketimin önemini, okul alışverişlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları ve israfı önlemek için ailelerin alabileceği basit ama etkili önlemleri program konuğumuz Tüketici Konfederasyonu Eğitim Uzmanı, Eğitim Sorunları Derneği Başkanı Müge Dayan Kaç'la konuşacağız. Müge Hanım hoş geldiniz. Merhaba.
2: Hoş buldum. Merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, sağ olun. Sizler de iyisiniz.
1: Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederiz. Heyecanlı bir döneme başlıyoruz.
2: Evet.
1: Eğitim öğretim dönemi açılacak. Ondan sonra ve artık alışverişler yapılıyor. Okul kayıtları yapılıyor, tazeleniyor. Şimdi bu dönemde ailelerde çocuklarını okula kaydedip göndermeye başlarken tabii ki ihtiyaçlarını almak için alışveriş yollarına düşüyorlar. Burada çok böyle heyecana kapılmadan, çok fazla masrafa girmeden, israf etmeden alışveriş yaparken nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Bunun cevabını isteyeceğiz sizden ama telefonu lütfen direkt olarak kulağınıza tutup oradan konuşmanızı istiyoruz. Hoparlörden lütfen konuşmayın ya da kulaklık aracılığıyla da konuşmayın rica ediyoruz.
2: Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlı bir dönem. Bu dönemlerin de bir büyüsü vardır aslında bizim çocukluğumuzdan beri. Birçok neslin çocukluğundan beri alışveriş yapmak bayramlarda, okul hazırlık dönemlerinde bir heyecan verir. Kıymetlidir, çok güzeldir. Fakat tabii son dönemlerde biz bunu biraz o heyecan ve büyüden çıkardık. Biraz israfa döndürmeye başladık. Biliyorsunuz hep konuştuğumuz üzere bu sosyal medyanın ve marka tanıtımların etkisiyle büyük bir işte çanta, ayakkabı, kıyafet konularında müthiş bir moda takibi söz konusu. Belki dönemsel bir şeydir, belki anne babalar çok engel olamıyordur, ama bununla beraber tabii ki diğer bir yönü de şu, eğitim kaynağı israfı.
1: Bu nedir? Belki eğitim kaynağı israfı nedir? Tabii.
2: Şöyle, şimdi sistem aslında biraz daha temelden bakacak olursak israfı sadece maddeselleştirmek yerine zaman büyük bir israf aslında. Şu anda bizim okul seçimlerimiz maalesef ki bu eski evime yakın okul değil de daha çok servisle gidebilecekleri uzak noktalarda okul seçme noktasına geldi. Bu belki de mecburi olan bir şey. Biraz daha mahalle okullarına yatırım yapmak ve okullarda eşitlik yarattıktan sonra bu zaman israfından kurtulma şansımız olacaktır. Ama şu anda müthiş bir zaman israfı söz konusu. Çocuklarımızın zaten gün içindeki temposu çok yoğunken yolda geçirdikleri zamanı çok fazla. Yani sabah 1,5 saat, akşam 1,5 saat, bir de dershaneye gidip geliyorsa günün hemen hemen 3-4 saatini yolda geçirdikleri bir sistem kuruyoruz. Bu çok büyük bir zaman israfı. Ben burada
1: dinlenebileceği zamanı yollarda geçirerek daha çok yoruluyor aslında.
2: Tabii ki daha enerji kaybı, büyüme döneminde sonuçta sosyal etkinlik yapabilecekleri, kendini geliştirebilecekleri dönemi zamanı israf haline getiriyorlar. Ben o yüzden velilerimize şu anda sistem kurarken okul seçimini keşke herkes kendi mahalle okulunda yapabilse, ama tamam hadi bunu yapamıyorsak bile çocuklarımızın hobilerini, kurs alışkanlıkları, işte dershane, özel ders, voleybol, piyano gibi kurs alışkanlıklarını biraz daha zamandan tasarruflu planlamalarını öneriyorum. Zaman tasarrufu için bir yıl içerisinde birden fazla etkinlik, birden fazla kurs, özel ders, hobi eklemeden daha anlamlı ve daha verimli hale dönüştürmelerini öneriyorum. Yani tasarrufu sadece maddesel olarak, para, ekonomi olarak bakmak yerine artık bunlara dikkat etmek zorundayız. Gerçekten gençlerin enerjilerini korumak artık çok zor. Yaşlı insanlar gibiler, şöyle yüzlerine evet, bakarsanız. Evet. Çok yorgunlar ve oradan oraya boş yere koşuşturuyorlar.
1: Şimdi anne babalar çalışıyor olunca özellikle bakacak da evet. kimse olmayınca okullar yarım günse diğer geri kalan yarım günde değerlendirmek adına söylediğiniz gibi farklı kurslara, etkinliklere de gönderiyorlar çocuklarını. Belki sadece böyle bir mecburiyetten, belki de eksik kalmasın arkadaşlarından, yaşıtlarından. Onlar gidiyorsa o kurslara benim oğlum kızım da gitsin, kendini o alanlarda evet. da geliştirsin. İleride problem yaşamasın ya da beni niye göndermediniz demesin diye o şekilde de gönderiyor olabilirler. Çocukların şimdi eskiden bizim zamanımızda düşündüğümüzde olmayan da olur ihtimalini düşünerek hareket ederdik. Hani bizim imkanımız varsa bile karşımızdakinin imkanı yoksa anne baba bunu özellikle öğütlerdi, o şekilde yollardı. Beslenme çantalarımız bile çok mütevazıydı. Evet. Kıyafetlerimiz tek tipti. Çok fazla birbirimizden ayrılmazdık aslında. Ve dediğiniz gibi mahalle okullarına gittik hepimiz, çoğumuz öyle söyleyeyim. Ama şimdi biraz daha sistem değişti. Artık o olanı gösterme çabası, olanı göstermeme çabasından olanı gösterme çabasına döndü. Hatta daha da fazla edinip daha da fazla gösterme. Bu sosyal medyada geçen bir şey okudum Müge Hanım. Diyordu ki 16 yaşından küçük çocuklarınıza çok büyük bir kötülük yapmak istiyorsanız sosyal medyayı lütfen onların eline verin. Bilinçsizce kullansınlar ve bakın bakalım evet. nasıl büyük kötülük yapıyorsunuz diye. Burada nasıl frene basabiliriz? Çocuklarımızı nasıl yönlendirebiliriz? Bu kadar etki altında kalmamaları adına ya da dediğiniz gibi eğitim kaynağı israfına çok yol açmamak adına anne babalar neler yapabilir? Nasıl görevler düşüyor üstlerine?
2: Bu çok doğru. 16 yaşa kadar muhakeme yeteneklerimiz çok gelişmediği için çok daha fazla direkt alıyoruz biz uyarıları ve sosyal medya hiç analiz etmeden kabulle başlamış oluyor sisteme. Şimdi burada ben bunu şöyle diyorum. Manuel sisteme geri dönmek. Yani hani şu otomatik araba mı kullanırsın, manuel mi kullanırsın olayı var ya, çocuklarımızda biraz manuel sisteme dönmek zorundayız. Biz şu anda her şeyi otomatikleştirdik. Öğrenci, genç şu anda hiçbir şeyin içerisinde manuel olarak dahil değil. Yani piyano dersini öğretmen veriyor, özel dersi öğretmen anlatıyor, kolejde öğretmen ilgileniyor, rehberliğe öğretmen çağırıyor. Çocuklarımız şu an hiçbir sistemde manuel olarak kendisi aktif olmadığı için dışarıdan gelen uyarıları deneme şansı olmadığından ya her şeyi direkt kabul ediyor ya direkt her şeyi reddediyor. Şu anda iki tane mekanizma işliyor. Bu da bizim en ilkel mekanizmamız. Kaç ya da savaş. Ya kavga ediyorlar ya uzaklaşıyorlar. Evet. Çünkü analiz etme durumları yok. Bir şeyi çözmekle alakalı.
1: Ama burada anne babadan ziyade sistemin müdahalesi değil midir bu çocuklara? Yani sistem o halde şu an.
2: Şöyle sistemde ama hala çoktan seçmeli bir durum var. Hı-hı. Mesela ben şuradan örnek vereyim size. Şu anda dijital sistem eğitimde çok aktif aslında ama biz bunu kullanmıyoruz. Ama Instagram'ı çok kullanıyoruz. Mesela hep örneğini veriyorum. Özellikle ben kağıt israfı için bunu çok öneriyorum. Sürekli kitap alıyoruz. Hı hı. Kitapları yan yana dizip hatta sosyal medyada paylaşıyoruz. Sene sonunda ben işte 100 tane kitabı yan yana koydum. Bu yıl böyle geçti. Kitapların çoğun içi boş. Ama Milli Eğitim'in yayınladığı dijital platformlar var ve sürekli düzenleniyor. Çoğu öğrenci ondan haberdar bile değil ve kullanmıyor. Demek istediğimi anlatabildim mi?
1: Peki yani, Müge Hanım şöyle bir soru geldi aklıma. Hemen evet. kendimden pay biçtim. Ben yazarak, çizerek, üstünde evet. not alarak daha kolay öğrenebilen bir insanım. Acaba evet. diyorum benim zamanımda da bu dijital olsaydı, daha böyle bilgisayardan, tabletlerden ders dinleseydim, anlasaydım ya da işte soruları cevaplasaydım daha başarısız olur muydum acaba diye bir soru işareti geliyor. Bunun da bir etkisi olabilir mi? Ben cümlelerin altını çizmeyi çok severim okuduğum kitapta bile.
2: Anladım.
1: Tekrar dönüp baktığımda orayı tekrar etmiş olurum. Ya da matematikte işlemleri orada yazarak yapmak mutlaka gerekiyor gibi düşünüyorum kendimce.
2: Doğru. Ya şöyle, bizim beynimiz çok sürekli gelişiyor ve yenilenen bir sistemimiz var. Biz mekanizma olarak bilgisayarlardan daha çabuk yenileniyoruz. Bizim zihin ve beyin yapımız böyle. Bizler daha manuel bir sisteme doğmuştuk. O yönümüz güçlüydü. Teknolojiyi zaten kullanma ve faydalanmada bakın yeni yeni gelişiyoruz ve kimi zaman zorlanıyoruz. Ama bu son dönem gençler dijitalin içerisine doğdu. Ama en büyük dezavantajları dijitali, teknolojiyi, yapay zekayı avantaja dönüştüremediler. Örneğin düşünsenize bir kitabı çözmek yerine tabletten bir soru çözme imkanı varken hala yarım yarım kitaplar var. 2026'da bu olmamalı aslında. Şimdi bizi dijitalden ders çalışmak evet öğrenmeli güçlük gibi gelebiliyor ama onlar şu an her şeyi zaten dijitalden öğreniyorlar. Hani o sosyal medya dediğimiz, öğreti dediğimiz şeyler dijital platform değil mi? Bunu avantaja dönüştürmek lazım. Bununla beraber ben yine insani vasıfları çok önemsiyorum. Manuellik diyorum, denge. Hani ikisini bir araya getirmek, kalem, kağıt kullanmak. Yani sadece soru çözmek değil, soru bankalarını israf etmek değil, soru yazmak mesela. Önemli bir yetidir. Bizim zamanımızdan kalmıştır. Emanuel dönemden kalmıştır. Ama şimdi ne güzel Milli Eğitim'in kaynakları var. Bir PDF indirip, tabletinden çözüp, ondan sonra bir boş A4'e çok güzel bunun özetini çıkarabilir. Bakın zaman tasarrufu var, kağıt tasarrufu var ve dijitali, teknolojiyi avantaja dönüştürmek var. Biz ne yapıyoruz? Dijitali kullanmıyoruz. Sadece Instagram'da, sosyal medyada bir şeyler izliyoruz. Dijital zarar veriyor. Oradaki kaynakları kullanmıyoruz, kitap kullanıyoruz, ağaçlar zarar görüyor, yarım kalıyor, öğrenme tamamlanmıyor. Dolayısıyla özel derse gitmek zorunda kalıyoruz, yol zaman tasarrufu yaratamıyoruz, ekonomik olarak, finansal olarak zarara giriyoruz. Avantaj nerede? Hiçbir avantaja dönüştüremiyoruz imkanları. O yüzden manuel ve dijital arasında bir dengesizlik var. İnsani vasıflarımız bu, aktif öğrenmek, kalem, kağıt, boş A4, el, okumak. Bununla beraber dijital platformlar, bir PDF indirmek, bir tableti kullanmak, özet çıkarmak, bakın daha bir geçiş formatı. Ha belki 20 sene sonra hiç boş kağıda gerek kalmayacak, bilmiyorum 30 sene sonra. Ama evet, şu an ihtiyaç var. Şu an geçiş formundayız çünkü.
1: Evet ya, ben hemen kendi çocukluğuma indiğimde böyle renkli renkli kalemleri, tabii, kokulu silgileri alıp.
2: Beynin sağ tarafı çalışıyor.
1: Ve işte, şey,
2: görsel öğrenme.
1: Kesinlikle çok heyecanlandırırdı bunlar. O temiz kitabın kokusu, sayfaları, çizgili defterlerimiz, kareli defterlerimizi kaplardık hemen eskimesin diye. Onlara hazırlık bile aslında bizi psikolojik olarak okula hazırlıyordu, derslere hazırlıyordu. Öyle de bir güzel tarafı vardı. Çok böyle çocukluk enstantileri geldi gözümün önüne şimdi ama ben severdim. O kalemi giderdik, açardık çöpün başında bir sürü. Hepsi de aslında okulun, işte derslere verdiğimiz saygının, sevginin bir parçasıydı. Bizi büyütürdü içimizde.
2: Zihinsel hazırlık.
1: Evet, zihinsel hazırlığımızı da bu şekilde yapardık. Evde başlardık aslında yapmaya. Şimdi bir de şöyle de bir durum vardı. Biz o kitapları, o defterleri sene sonu geldiğinde atmazdık. Onları da dönüşüme verirdik. Şimdi nasıl oluyor bilmiyorum, acaba her sene okulda öğrenciler okulda verilen kitapları alıyorlar diye biliyorum ama doğru mudur, sistem bu şekilde mi ilerliyor?
2: Kitap veriyor, bu çok doğru, hatta çok güzel bir nokta bu. Şimdi şöyle olmaya başladı, şimdi aslında okulların, Milli Eğitim'in verdiği kitaplar var ama biz sene başında maalesef daha o kitaplar kullanılmadan ve kabul görmeden, daha yani çocuğun kütüphanesine yerini almadan bir sette okulun ekstra yayınlardan da sattığı tabii bir paket satın alıyorlar, kitap paketi, onda da farklı yayınlar alınıyor. Bir de o, şimdi daha düşünseniz, daha Milli Eğitim'in verdiği kitaplar kullanılmadan ek kaynak, adı üstünde ek kaynak, hani temelde bir öğrenme gerçekleşecek, Milli Eğitim kaynakları kullanılacak, doğrusu bu, üzerine ek kaynak kullanılabilir. Ama demek ki biz baştan bir ek kaynağa yatırım yapıyoruz hemen, sonra dijital platformlar alıyoruz hemen, daha ihtiyaç olup olmadığını bilmeden hemen özel derse, dershaneye kayıt oluyoruz. Bakın, ek destek, ek kaynak kavramı biz merkeze çektik, ihtiyaç haline dönüştürdük. Bunlar destek programlardır. Öğrencinin öğrenmesi tamamlandıktan, Milli Eğitim kitapları kullanıldıktan sonradır. Neye ihtiyaç varsa, eksik neredeyse, biz bunları ihtiyaç haline dönüştürüp bir sabit gider haline dönüştürdük. Aileler çok zorlanıyor burada.
1: Evet.
2: Kitap masrafları ekstra yük.
1: Ama burada da öyle. Şimdi ek kaynak denilip bir şey sunulduğu zaman anne babalar çocuklar için her şeyin her zaman en iyisini isterler.
2: Evet.
1: Sadece mevcut olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği kitap demek ki yeterli olmayacak diye de düşünülüyor olabilir. Yani bu da ek, o zaman benim çocuğum da bundan mahrum kalmasın. Bu ek kaynağı alacak diğer arkadaşları daha ileri seviyeye taşıyacaksa eğer, benim çocuğumu da ileri seviyeye taşısın diye mecburi sabit bir gider haline gelmiş oluyor.
2: Tabii düşünüyor, düşünce var orada. Hı hı. Bir çocuk mesela önce bir başlar. Gerçekten de ihtiyaç olabilir. Bakın hani bizim tabii evet. Milli Eğitim kitapları çok kıymetli, çok güzel kitapları. Her öğrenci formatına %100 hitap edemeyeceği için ihtiyaç olabilir ek kaynakları. Yararlanalım. Ne güzel hazırlıklar yapılıyor. Yayın evleri hazırlıyor. Bir sürü platformlar var. Fakat anlamlı olsun. Biz baştan bunu bir istek haline, ihtiyaç haline dönüştürüyoruz. Hani öğrencimiz bir sınıfta öğrenmeye başlasın. Kitaplarını bir kullanmaya bir temel atılsın. Sonra tabii ki gelişsin. Çünkü sınav ülkesiyiz. Evet. Gerçeği de yok sayamayız.
1: Ben de ona gelecektim. Şimdi liselere giriş sınavı ve üniversitelere giriş sınavı. Tabii. Liseyi zaten biz hep üniversiteye giriş sınavında başarılı olmak adına okuyoruz artık. Sadece o sınava endeksleniyor öğrenciler.
2: Öyle maalesef.
1: Sınav içinde farklı kaynaklardan sorular çözüyorlar ki daha fazla sınava hazırlıklı olabilsin, donanımlı olabilsinler diye. Burada da dijitali acaba ön plana alabilir miyiz, çekebilir miyiz? Çünkü her bir dershaneye yine gitmek, okula gitmek, orada farklı farklı soruları çözmek, orada sınava girmek hem yine zamandan kayıp, sizin anlattığınızdan yola çıkıyorum. Aha. İsrafa neden oluyor. Bir eğitim kaynağı israfı bu sınav döneminde de yoğunlaşıyor gibi geldi. Bunu da dijitale çekilebilir mi acaba biraz daha? Hem belki maliyet düşer hem israf azalır.
2: Yavaş yavaş bu noktaya geliyor zaten. Tabii bunun da hani iki yönü var. Çocuklarımızın biraz asosyal olma durumları da gelişti. O ayrı bir şey. Hani çocuklar artık okula da gitmek istemiyorlar ki benim en büyük tepkim onadır. Okula gidilir. Okul Haziran 15'ine kadar son gün ne zamansa okula gidilir. İşte Eylül'ün 15'i ise okul başlar. Bu sabit bir sistemdir. Tabii çekilebilir. Şu an yavaş yavaş bu yapılıyor zaten. Nebi, EBA, mesela buralardan çok güzel yararlanılıyor. Bu platformlarda çok güzel soru kalıpları var, rahat kullanılabiliyor, denemeler yayınlanıyor, örnek sorular yayınlanıyor, geçmiş yılların çıkmış soruları yayınlanıyor, işte tematik ünitelendirilmiş sorular yayınlanıyor. Ben bunları özenle öğrencilerime çözdürüyorum, öneriyorum da bunları kullanın, buralar çok yakın soru kalıpları yakalayabilir şeklinde. Yavaş yavaş buralara dönüyor zaten. Çocuk okuldan geliyor, evde masasına geçiyor, programlardan derslerini çalışıyor, videolarını izliyor, oradan platformlardan sorularını çözüyor, gene ek kaynaklarını kullanıyor, ihtiyaç olursa da birkaç özel ders alıyor. Biraz bu noktaya geldik yavaş yavaş. Faydalanıyoruz yani.
1: Peki şimdi artık okullar açılacak ve alışveriş dönemine de başlanıyor ya. Bu alışveriş döneminde anne babaların israfı önlemek adına dikkat etmeleri gereken noktalar neler? Bir de o çocuklara o tasarruf bilincini aşılamak için nasıl bir alışveriş sistemi geliştirmeleri gerekiyor?
2: Bence defteri önce alsınlar. Çocukların defteri yok. Defter müthiş bir ihtiyaç. Çocuklar yazamıyor. Defterlerine baksınlar anne babalar çocukların. Hani böyle biz eskiden amiyane tabirle bakkal defteri derdik ya, yaşlı evet. Amcalar not tutardık böyle şehirlerde, mahallelerde, köylerde ufak ufak. Şu an çocuklar böyle bizim o eskiden perenin içine bir harf gelecek mantığıyla yazamıyorlar. Yazamayan çocuk anlatamaz. Anlatamayan çocuk anlamamıştır. Bu bütün beş duyu organının kullanılmadığını gösteriyor. Çocuğun her dersten bir defteri mutlaka olsun. Bir ajandayla okula gitmek yok. Her dersin defteri ayrı. Bu çok önemli. Defterle başlasınlar yani alışverişe. Ondan sonra normal milliyetinin verdiği kaynaklar, okulun verdiği kaynaklar veriyorlar zaten. Bir bunlar kullanılmaya başlansın. Çocuklara ilk bir ay ellerindekini kullanmaya odaklasınlar. Ondan sonra yavaş yavaş ve tek tek bittikçe. Yani 5 tane matematikten kitap alayım. Her kitap faydalıdır. Duyduk aldık asla yapmasınlar. Anlamlı kullanmayı öğretsinler. Bitsin. Konuyu çalıştın. Özetini çıkardın. Sorularını çözdün. Bittiyse yeni kaynak. Çünkü gerçekten öylesine de yıkıp geçiyorlar. Cevap anahtarına bakıyor. Bir daha yanlışına bakmıyor. 300 sorunun kaç tanesini sorabilecek. Anlamlı hale dönüştürsünler ve sıralı alışveriş yapsınlar. Bu önemli. Ama bence defterden başlasınlar. Güzelce her defterin adı yazılsın. Matematik defteri. Ve o yıl boyunca o defter bir not dokümanı olarak güzel hazırlansın ve korunsun. Bence buradan başlanmalı. Evet. Sonra adım adım ihtiyaç doğrultusunda alışveriş yapılmalı. Her şey bir anda değil yani. Kıymetli olmalı, anlamlı olmalı.

0: Tabii şimdi hepsini toplu alıyoruz. Çantalarda da öyle. Şimdi açılışta söyledik. Biraz da moda dedik. Çantalar, suluklar, beslenme çantaları. Farklı karakterler oluyor. Çizgi film karakterleri oluyor. İşte ya da neyse moda önde olan şey. Onlar alınıyor. Geçen seneki hala kullanılabilir haldeyken. Burada çocuklarımız acaba bizi mi ele geçirdi? Yani eskiden anne babalar çocuklara söz geçiriyordu. Şimdi çocuklar anne babalara söz geçirir oldu. Biraz sistem değişti. Tersine mi döndü devran Müge Hanım? Ne yapacağız
1: Tabii
0: burada?
1: artık patron evde çocuklar. Ben hep onu söylüyorum. Ben böyle 25 yaş civarında kariyer planlaması yaptığım kişilerle konuştuğumda en büyük stresleri şu: keşke bize daha fazla kural koysaydı anne babamız. Bakın, bu çok önemli bir geri bildirimdir. Bugün anne babalar çocuklara kural koyamıyorlar. Çocuklar kural koyuyor şu anda. Onlar da güdüsel hareket ediyorlar. Beynin gelişim sürecine göre güdüsel hareket ediyorlar tabii ki, çok normal olarak. Dolayısıyla onlar bizi yönetiyorlar ki en büyük başarısızlık burada. Elmas madeni gibidir. Kurallar insanın gelişimini sağlar. İşte sıkılmak yaratıcılığı geliştirir. Kurallar, o baskı demeyeyim ama o sistem içerisinde var olma becerisi büyük bir yetidir. Bizim gençlerimizde bu yok. O yüzden de ev gençleri olmaya başladılar maalesef. Sisteme uyamıyorlar çünkü, hiç kurala uyamadıkları için. Evet, gençlere kural koymak zorundayız. Ama bunu çatışma haline de dönüştürmemek lazım. Değişim bir anda olmaz. En olabilir noktadan başlamak gerekiyor. Yani şu anda evet, böyle bir medyanın etkisiyle bir popüler kültür var ve bir anda çocuğu buradan çekemeyiz. Bir anda elindeki telefonları, tabletleri alamayız. Ama yavaş yavaş bu bilinci verebiliriz. Bir de en büyük avantajımız ne biliyor musunuz? Çok üzülerek söylediğim acı bir gerçek. Çocukların şu an hiç ilgilenmedikleri alan eğitim.
0: Aa, çok kötü bir şey.
1: En rahat kuralları müdahaleyi eğitim alanına yapabiliyor. Çünkü karışmıyorlar, inanın. Çok üzülerek söylüyorum. Siz bilirsiniz, ne istiyorsanız planlayın diyorlar mesela. Üzücü. Ama şu anda en rahat dokunabilecekleri alan, doğru yoldan giderlerse eğitim hayatları ve düzenleri, diğer alanlarda yani hangi ayakkabıyı giyeceğine müdahale mi, hangi kitabı alacağı müdahale mi daha kolay? İnanın kitaba daha kolay müdahale eder.
0: O zaman her alanda olduğu gibi anne babaları yine bilinçlenmek, o hareketle devam etmek düşüyor. Çok teşekkür
1: Çatışmadan.
0: ediyoruz programımıza katıldığınız için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgiler herkese.
0: Sevgili dinleyenler, bugün Türkiye Tüketici Konfederasyonu Eğitim Uzmanı, Eğitim Sorunları Derneği Başkanı Müge Dayankaç'la birlikteydik. Tüketici Günlüğü'nün sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Tüketici Günlüğü.

0: Reklamlar. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, vaza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
6: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan

maxi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonları

0: hemen maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklamlar. Eğitim Koçu.
2: Merhaba, ben Hakan Çiğdem. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Başlıyoruz. Evet, bugünkü programımızın konusu öğrencilere yaz sonu motivasyonu diyebiliriz. Hedefleri düzenleme, yaz bitti, son günlerine yaklaşıyoruz, motivasyonumuzu düzenlemeliyiz. Merak ediyorsanız nelere dikkat etmeliyiz, bizi dinlemeye devam edin. Evet, yaz tatilinin son günleri yaklaşırken birçok öğrenci benzer duygular yaşıyor. Haklısınız. Şimdi söyleyince mutlaka oradan evet hocam ben de aynı şeyleri yaşıyorum diyeceksiniz. Yeterince çalışamadım. Ya tatil boşa geçti. Artık geç kaldım. Ya bu yıl başarabilecek miyim gibi. Aslında bu soruları sık sık duyuyoruz ki sizlere çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan bana ulaşıyorsunuz. Özellikle mesajlar atıyorsunuz. Ya işte yaz bitiyor, biz neler yapmalıyız? Biz de sizleri dinliyoruz ve mümkün olduğunca sizin problem yaşadığınız noktalarda sizlere destek vermeye çalışıyoruz. Öncelikle şunu söyleyelim. Yaz tatili nasıl geçtiği değil, bugünden sonra nasıl hareket edeceğiniz önemli. Bakın net. Şimdi bugün birlikte yeni bir başlangıçlar yapacağız. Özellikle hedeflerinizi nasıl belirleyeceğimizi, bunu nasıl düzenleyebileceğimizi adım adım konuşmaya çalışacağız ki gerçekten de hani bizim için önemli. Doğru, bazı şeyler yolunda gitmiş olabilir, olmayabilir. Özellikle bununla ilgili kendi içimizde bazı olumsuzluklar yaşamış olabiliriz ki şöyle bir planlamaya bakalım. Buraya kadar doğru da gelmiş olabiliriz ama özellikle sizinle beraber doğru bir planlamayla bundan sonraki noktayı nasıl aslında sağlıklı ilerleyebiliriz'i anlatmaya çalışacağız. Yaz tatilini gerçekçi değerlendirilmesi, kendinizi suçlamak yerine değerlendirin. Yani bu şu var, evet yaz tatilini değerlendiririz ama kendinizi suçlamak anlamında değil. Yani birçok öğrenci yaz sonunda kendisini eleştirir. Ya planı uygulayamadı. İşte burada baktığımız zaman hani ya da kitabı bitiremedi. Denemeleri çözemedi. Kendi kendimize ne yapıyoruz? Hani burada ister istemez olumsuzluk yüklüyoruz. Tabii şunu da söylemiş olalım. Hoca bazı değerlendirmeler olumsuz olmalı. Evet olumsuz olmalı ama şuraya gelmeye çalışıyoruz. Yani motivasyonumuzu böyle sıfıra indirecek, yerlerin dibine, eksilere indirebilecek şekilde değil. Ama şu değil. Hani şuraya bakıyoruz. Başarıya giden ilk adım suçlamak olmamalı. Evet durumu değerlendireceğiz. Hatta objektif değerlendireceğiz. Yani şu soruları sorabiliriz. Örneğin neleri başardın? Bakın bu çok önemli. Yani oturacaksınız. Neleri aslında baktığınız zaman başardığınızı görmeye çalışacaksınız. Bunlarla ilgili örnekleri birazdan anlatmaya çalışacağız. Neleri eksik bıraktın? İşte neden eksik kaldı? Bakın bu çok önemli. Yani neleri eksik bırakmanın dışında neden eksik kaldığını da sorgulamanız lazım. Aslında birkaç soru hani nesnel bir şekilde değerlendirdiğinizi gösteriyor. Yani kendinize sürekli suçlamak olumsuz bir aslında kapı açmak demek. Yani bu motivasyonunuzun dağılması, ister istemez hani yıpranmanız demek, zihinsel anlamda çok daha farklı bir yere gelirsiniz ama oturup hani ne yapacağız? Neleri ne şekilde yaptığınız, yapmadıklarınızın karşılığını göreceğiz. Örnek vermek için söylüyorum. İşte matematikte temel konuları bitirdim. Süper. Paragraf çalışmaları düzenli oldu mesela olumlu noktaları. Fen tekrarı aksadı ya da fizik tekrarı gibi. Yani bu değerlendirme yeni planın temelini oluşturuyor. Bakın şunu ne söyleyelim. Mükemmel yaz tatili diye bir şey yoktur. Hani en başarılı öğrenciler bile. Bakın en başarılı öğrenciler diyorum. Yaz boyunca yorulur, tatil yapar, motivasyonunu kaybedebilir. Efendim motivasyonunu kaybedebilir. Hatta şunu da söylemiş olalım. Çok başarılı öğrencilerle çalışıyorum, işte koçluk yapıyorum. Onlar bile programını değiştirebiliyor. Bakın buradaki en önemli noktalardan bir tanesi. Onların yorulduğunu unutmayın. Biz de yoruluyoruz. Onların tatil yaptığını unutmayın. Biz de yapacağız tabii. Yaz tatili demek

hedeflerinizi yeniden tanımlamak zorundayız. Yani eski hedefler hala geçerli. Bakın bu çok önemli. Şimdi yaz geçti. Şimdi onunla ilgili söyleyeceğiz. Yani yazın başında belirlediğiniz hedefler var. Belki ondan önce belirlediğiniz hedefler var ama yazdan başlayarak bugüne kadar geldik, bir hedefler var. O zaman şunu düşüneceğiz. Ya hakikaten bu yazın belirlediğim hedef bizim için, yani benim için bugün hala anlamlı mı? Yani LGS'de belli bir okul. Şimdi yaz geçti, sınava girdik, artık liseye devam edeceğiz. Yani seçtik liseyi. Şimdi yazdan sonra böyle bir hedef olmamalı artık. Liseyi seçtik, seçeceğiz ya da belli bir noktada belki yarın bugün işte nakille yer değiştirebiliriz ama ya da YKS'de belli bir bölüm. İşte KPSS belli bir puan. Yani hedefler zamanla güncellenebilir. Bakın bu başarısızlık değildir. Şimdi şunu unutmayın. Hayat, ya hayat sürekli güncellenen bir aslında zaman çizgisi içinde ilerliyor. Biz de gelişiyoruz, biz de değişiyoruz. Zihnimiz değişebiliyor. İşte tercihlerimiz değişebiliyor. İşte bu gelişimde ne yapacağız? Mutlaka bu hedefler değişebilir, güncellenebilir. Bunu sakın eksiklik ya da yanlışlık ya da başarısızlık olarak algılamayın. Bu bir gelişim, doğru mu? Şunu da söyleyeyim şey olalım. Çok büyük hedefleriniz vardır. Şimdi bu hedefe ulaşma noktasında problem de yaşayabilirsiniz ya da büyük hedeflerde. Yani bu yanlış hedef, işte bu yıl çok başarılı olacağım. Yani çok doğru bir hedef değil bu. Yani evet, başarılı olmak doğru ama doğru hedefini günde 40 paragraf soru çözeceğiz, doğru mu? Haftada 3 deneme, değil mi? Ay sonunda matematik problemlerini bitirebilmek mesela. Yani çok başarılı olacağım dediğiniz zaman kötü değil, bakın yanlış anlaşılmasın, ama çok ortada böyle hani ne olduğu belirsiz bir hedef. Ama işte sayı olarak haftalık aylık belli bir planlama yapılırsa bu hedefin daha doğruya gittiğini görürsünüz. Yani işte birçok aslında yöntem var, hedef yöntemi, smart hedef yöntemi var mesela. Hocam nedir işte hedef, smart hedef yöntemi? Bir, hani spesifik S harfinden başlayarak söyleyeyim, net olmalı. Yani siz gerçekten hedefinizi mutlaka hani belirlersin ama net bir hedefiniz, yürüyüşünüz olursa mutlaka ve mutlaka daha doğru ilerler. En azından o netlik size bir ne yapar? İleride bir aydınlık sağlar. Nereye gideceğinizi biliyorsunuz. İşte M harfi ölçülebilir. Yani burada baktığınız zaman ölçülebilir olması çok önemli. Yani ölçemeyeceğiniz, adımlarınızı değerlendiremeyeceğiniz ya da takip edemeyeceğiniz bir nokta maalesef farklı yerlere gelir. Takip edemezsiniz, yapamazsınız. Bu da sizi boşluğa düşürebilir. Kesinlikle ölçülebilir. Yani takip edilebilir olmalı. Kendinizi, sınavlarınızı, ne yaptığınızı mutlaka ve mutlaka takip edeceksiniz. Ölçebilir olacaksınız. Bu denemeler olabilir. İşte yaptığınız işte test sayıları olabilir. Doğru yanlışlarınız olabilir. Kesinlikle ve kesinlikle eğer bunları yapmazsanız, takip edemiyorsanız bu sefer boşta kalacak dediğimiz gibi. A harfine geldiğinizde bence en önemli noktalardan bir tanesi, ki daha önceki programlarımızda böyle üstüne basa basa söyledik, ulaşılabilir olmalı. Yani bakın net şunu söyleyeyim. Gerçekçi bir hedef koymuyorsanız hayatınız boyunca moral motivasyon açısından ulaşamayacağınız bir hedef olunca moral bozukluğu eşittir vazgeçme, eşittir olumsuzluk şeklinde maalesef buna benzer birçok hasta eksiği yaşamış olacaksınız. Yani gerçekçi olacaksınız.

0: bir hedef sizin için kabusa dönebilir. Başarı noktasına mutlaka uzakta kalabilirsiniz. Yani lütfen ulaşılabilir gerçekçi hedefler kullanmalısınız ki eşittir hem moral motivasyon hem başarı anlamında daha doğru bir adım atın. R harfi yani ilgili olmalı. Yani sınavla bağlantılı hedefler olmalı. Yani hedefleriniz bağlantısız olursa yine dediğimiz gibi başarılı olamazsınız. İşte o bağlantıyı doğru kurgulamanız gerekiyor. Ve bence T, hani SMART'ın T'sindeyiz. Zamanlı. Yani süresi çok önemli. Kesinlikle ve kesinlikle süre belirlenmezse doğru bir yere ulaşamazsınız. Hocam ne demek bu süresi? Örnek vermek için söylüyorum. 30 Eylül'e kadar Türkçe dil bilgisi konularını tamamlayacağım. Bu tarihi öylesine söylüyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Kendiniz bir tarih belirleyebilirsiniz ama yine söylüyorum. Yani bu biraz önce dediğimiz gibi gerçekçi olmalı, takip edilebilir ve net olmalı. Tabii kendi karakter yapınıza göre de bu şekil almalı. Yani bazıları günde 30-40 soru çözerken bazıları günde 100 soru çözebiliyor. Bazıları biraz daha hızlı, bazıları yavaş olabiliyor. Yani işte net ve gerçekçi olmak işte SMART hedef yöntemiyle en azından yazdan sonraki dönem çok daha planlamış ve hedeflerinizi daha net oluşturmuş olursunuz.
1: Siz geleceğiniz için sağlam temeller atarken eğitim koçunuz yanı başınızda.
0: Şimdi tabii yazda yapılan eksiklikler eşittir motivasyon düşmesine sebep olabilir. Ya hatta şunu söyleyelim hocam motivasyon niye düşüyor? Çünkü yaz sonunda öğrenciler motivasyon kaybına uğrama nedenleri var. Örnek vereyim. Erteliyor. Şimdi erteliye yaz bitti. İşte hemen moral motivasyon sıfır. Ya biz de yazın bir şey yapamadık başta da söyledik doğru mu? Bence en büyük sıkıntılardan bir tanesi lütfen velilere de sesleniyorum. Hem ki öğrencilere sesleniyorum. Öğrencileri böyle ısrarla işte sosyal medyada bize yazdıkları ya da işte seminerlere gittiğimizde bize söyledikleri en büyük problem şu. Başkalarıyla kıyaslama, kıyaslanma. Şimdi öğrenci diyor ki hocam diyor ailem beni başkasıyla kıyaslıyor. Tamam sıkıntı yok. Kızıyoruz ailenize buradan da söylüyoruz. Ama sen de kendini başkasıyla kıyaslıyorsun. E ne oldu? Şimdi sen kendini kendinden önceki başladığın noktayla kıyaslarsan daha doğru yere gelirsin. Bak başkasıyla değil kendini kendine kıyasla. Maalesef bu motivasyonun düşmesine sebep olan en büyük etkenlerden bir tanesi. Tabii velilere sesleniyorum. Öğrencilerin de başkalarıyla kıyaslanması moral motivasyon açısından aşağı indirecektir. Bunu yapmayın. Her seferinde söylüyoruz lütfen yapmayın. Tabii ki bence motivasyonun düşme sebebini söyleyeyim. Kızacaksınız bana ama tabii ki sosyal medya. Sosyal medyadaki geçirilen zaman, sosyal medyadaki olumlu olumsuz birçok aslında videolar sizin maalesef eşittir motivasyonunuzun düşmesine sebep oluyor. Şimdi bu da eşittir plansızlık işte. Zaten sosyal medyada çok zaman geçirdiğiniz anda ne yapıyorsunuz? Planınız dağılıyor varsa. Yoksa zaten plansızlık ortaya çıkıyor. Bakın özellikle plan yapmamak, plansızlık sizi çok daha farklı bir noktaya geçirir ki hep daha önceki programlarımızda söylüyoruz, burada da söyledik. Eğer belli bir planınız yoksa atacağınız adımlar tamamen boşta kalacaktır. Mümkün olduğunca o plansızlığı planlılığa çevirmeye çalışalım. Evet, mutlaka aralarda fireler olacaktır. Bakın yani yapamayacağınız, yapmadığınız ya da işte sağlık sorunundan işte düğün olacaktır. Hani ekstra ekstra mutlaka hani kaçırdığınız noktalar olacaktır ama belli bir plan dahilinde ilerlediğiniz anda hem bu planı uygulamak açısından hem de bakın alışkanlık haline gelmesi açısından çok daha değerli. Bir de hani sürekli hani bir şeyi kaçırınca bakın planda da öyle. Eğer bir şeyi yapmazsanız şunu göreceksiniz ne? Ya tamam kaçırdım artık. Ya tamam ucu kaçtı artık. Geç kaldığını düşünüyorsunuz. Sakın bu noktada bu yanlışa düşmeyin. Yani en büyük yanlış artık o çok geç. Hayır, hayır. Bugün başlayan düzenli çalışma yarınki pişmanlıktan daha değerlidir. Efendim? Bugün başlayan düzenli çalışma yarınki pişmanlıktan daha değerlidir. Bakın net bir şey söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim tabii ki motivasyon konusunda şunu da yaşayanlar vardır. Lütfen beni dinleyen evet diyecektir yani dinleyen öğrenciler. Motivasyon beklenmez, oluşturulur. Efendim hocam bakın özellikle birçok öğrenci şunu söylüyor. Evet diyenler olacaktır. Ya motivasyonum gelince çalışacağım. Evet geliyordur da mesela bu programı dinlettiniz ya da bir ailenizle büyük birisiyle konuştuğunuz ya da sizi etkileyen çok böyle sevdiğiniz birisi size böyle verdi motivasyonu, verdi gazı tamam ilerlediniz ama yani motivasyon gelince çalışacağım değil. Bakın gerçeği söyleyelim ne? çalıştık

0: motivasyonunuzu artarım. Bu kere moraliniz yerine gelir. Ya bak, evet ben dün şu kadar test çözdüm, şu kadar tekrar yaptım. Bugün de bunu yapıyorum. Devam ediyoruz ve bu motivasyonu artırıyor. Bak oluyor. Hani dedik ya, bugün başlayan düzenli çalışma yarınki pişmanlığı ortadan kaldırıyor. O yüzden ne yapacaksınız? İlk adımı atacaksınız. Ha şunu da söyleyeyim. Hocam ilk adımı atmak zor. Evet zor. En zor kısım, bak açık söyleyeyim. Ne yapacaksınız? İlk adımı atacaksınız. Gerekirse 10 dakikalık başlangıç yöntemi. Yani ne? Yalnızca 10 dakika paragraf çözeceksiniz. 10 dakika matematik çözeceksiniz. 10 dakika tekrar. Toplamda 30 dakika. Çoğu zaman bu başlangıç daha uzun çalışmanın altyapısı olur. Yani bakın ilk adımı atın. 2. İlk adımı attıktan sonra onu sürdürün. Sürekliliğiniz olsun. Eşittir. Ne olacak biliyor musunuz? Alışkanlık haline gelecek. 10 dakika, 20 dakika olacak, 30 dakika olacak. Yani her çalışma saat sistemini bireysel olarak bunun üstüne koya koya artıracaksınız. Sonrasında alışkanlık haline gelecek. Mutlu olacaksınız, motivasyonunuz artacak, bir planınız olacak ve bunu uygulayabiliyor olacaksınız. O anlamda sizden ricam, özellikle bugün başlamak yarınki o pişmanlığı ortadan kaldıracak, eşittir. Buradan sonraki dönemde daha başarılı ve planlı aslında bir süreç geçirmenizi sağlayacaktır.
1: Eğitim alanındaki rehber programınız Eğitim Koçu devam ediyor.
0: Tabii yeni dönem başlıyor. Hani burada baktığınız zaman hemen ne yapacaksınız? Yeni dönem için çalışma planı oluşturacaksınız. Şimdi şunu da söylemiş olalım. Hani yaz sonu planı neden farklı olmalı? Şimdi yazdaki planımız farklıydı. Çünkü yazda işte birçok aslında unsur var. İşte tatil var, okul açık değil, belki dershaneniz yok, gitmeniz gereken ekstra ekstra bazı şeyler yok. Biraz daha rahat bir ortam diyebilirsiniz ya da yazın belki çalıştınız. Orada da farklı tabii ki unsurlar var. Hani bunu söylerken hocam biz çalıştık, o da olabilir. Yani bazı öğrencilerimiz yazın kendini geliştirdiler, kurslara gittiler ya da başka bir alanda çalıştılar vesaire. İşte bu noktada okullarınız açıldığında ister istemez ders saatleri artacak ya da ister istemez başka unsurlar girecek. Mesela ne hocam? Tabii ki ders saatlerinin artmasını söyledik. Ulaşım süresi, belki okulunuz uzakta gidip geleceksiniz ya da dershaneye ya da belli işte kurslar noktasında gidip gelmeniz gereken yerler olacak. Tabii ki ne başlayacak okul başlayınca? Ödevler başlayacak. Tabii ki belki yazlıktasınız ya da değilsiniz, farklı bir yerdesiniz, köydesiniz, memlekettesiniz. Sosyal tempo değişik, çevreniz değişik. Belki başka bir yerdeydiniz, anne babanızın memleketinde ya da birçok unsurla. Şimdi okul sosyalitesinin içerisine gireceksiniz. Bu nedenle yaz programıyla okul programının aynı olmasını bekleyemeyiz. Net bir şey söyleyeyim. Bu yüzden sizden ricam, bununla ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Mesela ne yapabilirsiniz? Burada size birkaç işte öneride bulunalım. Nedir mesela? Haftalık plan örneği, işte pazartesiden cumaya kendi içinizde derslerinize göre Türkçe, matematik, fen ya da fizik, kimya, biyoloji. Tabii fen LGS ortaokul kısmı, fizik, kimya, biyoloji ya da işte KPSS, AGS, DGS yazarıyorsanız buna benzer dersleri planlayabilir. Günlük tekrarlar ama mutlaka olmazsa olmazımız paragraf. Yani bunun içerisine alabilirsiniz. Özellikle pazartesiden cumaya böyle bir programlama olabilir. Cumartesi günü işte deneme sınavları, yanlış analizlerinizi yapmak zorundasınız ki net. Bakın burada parantez açarak şunu söyleyelim. Bir şeyde başarılı olmak istiyorsanız gerçekten de eleştiri yapabilmelisiniz. Bakın bu ders olur, hayat olur, ne olursa olsun. Ama okul hayatında gerçekten başarılı olmak istiyorsanız yanlış analizinizi doğru yapmalısınız. Gerçekten yanlış analizi yaparsanız, bakın cumartesiye bunu koydum, deneme sınavı ve yanlış analiziniz. Yani bir haftadaki yanlış analiz olabilir ya da denemedeki analizleriniz olabilir. Bunlarla ilgili neler yapmanız gerektiğiyle ilgili analizi doğru yaparsanız eşittir başarılı. Neden? Çünkü ne şekilde yanlış yaptığınızı bilmiyorsanız hep aynı o yanlışı yapacaksınız, artarak devam edecek. Pazar biraz daha böyle şey diye düşünebilirsiniz. Yani eksik konuların tamamlanması, hatta okullar açıldıktan sonra ödevlerin yapılması, hafif tekrarlar, yeni haftanın planını yapabilirsiniz. Yani pazarı biraz daha böyle rahat bırakabilirsiniz. Çünkü tabii bunu parantez açarak söylüyorum. Bununla ilgili TRT Radyo 1'in arşivinden lütfen ulaşın. Sınav grubundaki arkadaşların nasıl program yapması gerektiğini anlattık. Belki sınav grubundaki arkadaşların biraz daha bu vitesi arttırma noktasında hafta sonunu daha biraz daha böyle yoğunlaştırarak kullanabilme noktası olabilir. Pazarı mesela biraz daha yine işte tekrarların olduğu, işte bunun yanında testlerin ya da denemelerin de belki biraz daha ağırlıklı olduğu bir sistemle, ki baştan başlayıp sonlarda biraz daha bu arttırılabilir. Yine

0: Haftanın planı çok değerli çünkü yeni haftalık plan da yapabilirsiniz, aylık plan da yapabilirsiniz ama ben genelde böyle haftalık planı daha çok öneriyorum çünkü değişen rutinler olabiliyor ya da eksiklerimizin güncellenme noktası olabiliyor. Denemelerden sonra ki bu rutin oluşturduktan sonra özellikle sınav grubu arkadaşları için söylüyorum. İşte fizikte hatası olduğu halde o hafta biraz daha fiziğe ağırlık verebilir ya da işte ortaokul grubundaki arkadaşım matematikteyse matematik o konuya ağırlık verebilir. Bu yüzden haftalık ders çalışma sisteminin böyle değişebilen bir noktada olması daha verimli hale getirecektir. Tabii çalışma süreleri çok değerli. Ben hep şunu söylüyorum. Başlangıç için 2 ya da 3 saat verimli çalışma yöntemi. Yani sakın şunu yapmayın. Tamam gaza geliyoruz şimdi mesela. Programı dinledik, hadi gaza geldik, 10 saat çalıştık. Bakın bunun sürekliliği olmaz. Hani hep söylüyoruz ya, biraz önce söyledik. Sürekli olması çok değerli. Ne yapacaksınız? 2-3 saat böyle verimli ders çalış. Bakın verimli ders çalışma yöntemiyle başlayıp daha sonra 4-5 saate kadar çıkarılabilir. Bakın süre değil. Altını çizerek söylüyorum. Böyle kırmızı kalemle tırnakla söylüyorum. Verim önemlidir. Yani verimsiz saatlerce çalıştınız. Bu tabii uyku düzeninizden, yediğiniz, içtiğinize, çalışma ortamınıza kadar çok değerli. Bunlarla ilgili dediğim gibi TRT Radyo 1'in arşivindeki lütfen programlara ulaşın. Yani çalışma ortamınızın düzenlenmesi, işte sağlık durumlarınız vesaire, yemeniz, içmeniz dahil. Bu verimi yakaladığınız anda eşittir. Daha doğru bir çalışma sistemi oturtmuş olursunuz.
1: Başarıya ulaşmak için ihtiyacın olan tek şey sensin. Kendine her zaman güven. Yapabilirsin.
0: Tabii hedefe ulaşmayı kolaylaştıran günlük alışkanlıklar çok değerli. Ben hep şunu söylüyorum, yani günlük alışkanlıklar eşittir başarı. Nedir? Mesela sabah rutini. Erken kalkmalısınız. Lütfen bakın, yazın belki bunu kaçırmış olabilirsiniz. Yani yazın gece 2'de 3'te yattan sabahlara kadar tabii ki bazen olabilirdi. Ama her zaman değil. İster istemez bu erken kalkış biraz daha öğlenlere, öğleden sonralara kayıyorsa burada doğru bir günü doğru bir kullanmama noktası ortaya çıkıyor. Telefon lütfen yerine kısa okuma olmalı. Telefonu biraz daha azaltmalıyız. Telefon derken sosyal medya derken sosyal medyanın içindeki bütün her şeyi kastederek ya da iletişimsel anlamda bunu bir kenara koyabilmek ve günlük plana, değil mi, bakmanız, buna sadık kalmanız. Günlük paragraf sorunuzu çözmelisiniz. Yani 20 ila 40 soru. Yani 30 idealidir ama bu alışkanlıklar tüm dersleri olumlu etkiler. Özellikle paragraf sorusu. Günlük tekrar çok önemli. Yani her gün öğrenilen konuyu 15-20 dakika tekrar ederseniz, ki bakın bir şey söyleyeyim, tekrar yapılmayan her bilgi hızla unutulur. Yani bunu yaptığınız anda en azından geçici hafızadan kalıcı hafızaya geçirme noktası kendinizi desteklemiş olursunuz. Hata defteri yapın. Bakın bu çok önemli. Yani biraz önce söyledik, yapılan yanlış, değil mi? Böyle tekrar edilmez, bilinmezse zaten o yanlışı tekrar tekrar yapacaksınız. Ama yanlış yapılan soruların yazıldığı küçük bir defteriniz olsun. Her hafta onları gözden geçirin. Özellikle bunu LGS, TYT, KPSS, AGS gibi öğrenciler için çok böyle %100 öneriyorum. %100 olması gerekiyor. Ki biraz önce de bir şey söyledik. Uyku düzeniniz çok değerli. Bakın yaz boyunca kesinlikle bozulan uyku düzeninizi mutlaka ve mutlaka düzeltmelisiniz. Yani aynı saatte yatmak, aynı saatte kalkmak. Yani şunu da yanlış anlaşılmasın. Ya hocam biz robot muyuz? Değiliz ama lütfen mümkün olduğunca odaklanma ve öğrenme kalitenizi arttırmak için eşittir kaliteli uyku şart. Hemen burada şunu da söylemiş olalım. Tamam anlattık, öğrencilere bunu söyledik ama ailelere de birkaç önerimiz olsun. Lütfen çocuğunuza sürekli çalış, telefonu bırak. Komşunun çocuğu kadar ol demek yerine. Lütfen bunlar gerçekten onları motive etmiyor. Olumsuzluğa sürüklüyor. Günlük planını sorun. Ya bugün planını uyguladın mı? Küçük başarılarını fark edin ve lütfen, lütfen o süreci destekleyin. O küçük başarılarda onlara olumlu geri dönüşler yapın. Net, onları mutlu edecektir. Tabii burada ailelere seslendik ama öğrencilere de söyleyelim. Lütfen kendinizi başkasıyla kıyaslamayın. Ailenize dedik ya, siz de kıyaslamayın. Sosyal medyada görülen çalışma masaları gerçek hayat değil. Önemli olan şu: dünkü sizden daha iyi olmanızdır. Yani burada şu var: başarı günlüğü oluşturun. Her akşam şu 3 soruyu kendinize sorun. Bugün ne öğrendim? Neyi tamamladım? Yarın ne yapacağım? Bu yöntem ciddi anlamda sizi motive eder ve sizi doğru bir yere getirir. Evet, yaz bitiyor, bitti ama fırsatlar bitmiyor. Bugün konuştuklarımız noktasında gerçekten yazı objektif değerlendirir. Hedeflerinizi yeniden belirler. Küçük ama net hedefler koyar. Günlük alışkanlıklarınızı oluşturur. Motivasyonu beklemez. Çalışarak oluşturursanız gerçekten de doğru bir yere gelirsiniz. Bakın, bir öğrencinin kaderini belirleyen şey şu: yaz tatili.

0: ne kaç gün çalıştığı değil, bugünden itibaren kaç gün vazgeçmeden çalıştığıdır. O yüzden yeni dönem, yeni bir sayfa, defterinizin ilk sayfasını bugün açabilirsiniz. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Programı sona ererken programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Çildan. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergül ile. Hepinize başarılı dolu günler derken, doğruları bilenlerin yanlışlara sığınmaya hak yoktur. Sorunun bir parçası olmak istemiyorsanız lütfen çözümün içinde yer alın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Eğitim Koçu.

0: Bir soru, bir cevap. Reflü nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? İzmir Şehir Hastanesi gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Gözde Derviş Hakim cevaplıyor.
1: Reflü mide asidinin yemek borusuna doğru geri gelerek bir yanma hissi oluşması aslında. Göğüste yanma hissi, geceleri kötüleşen bir mide ekşimesi ve boğaza doğru acı su gelmesi, yiyeceklerin, içeceklerin ağza gelmesi, takılma hissi, yutma güçlüğü, boğaz ağrısı, ses kısıklığı, öksürük, ağız kokusu, bulantı gibi geniş bir yelpazede size semptomlarla gelebiliyor. Özellikle bu semptomlar süreklilik arz ediyorsa mutlaka doktorunuza başvurmanızı biz öneriyoruz. Ki bazen bu göğüs arkasındaki ağrı hissi kalp hastalıklarıyla da karışabiliyor. Dolayısıyla gerçekten bir reflü hastası mısınız, kalp hastası mısınız? Bunun ayırıcı tanısına bir hekim tarafından varılması gerekiyor. Şimdi reflü neler tetikler? Günümüzde olmazsa olmazımız stresli iş ve yaşam koşulları. Bunun yanı sıra hepimiz biliyoruz artık dışarıda daha fazla yemek yiyoruz, fast food alışkanlığımız oluştu. Hazır paketli gıdaları tüketiyoruz. Kahve, çay, gazlı içecekler, alkol ve sigara tüketimlerimiz olabiliyor. Dolayısıyla da bunların hepsi maalesef reflüyü tetikliyor. Baharatlı gıdalar, yağlı gıdalar, ağır salçalı yemekler, hatta çok sevdiğimiz çikolata bile bu alt özofagus sfinkteri dediğimiz kas yapısını gevşetebiliyor. Peki biz nasıl tanı koyuyoruz? Bir kere şikayetler bizim tıp dilinde anamnez olmazsa olmazımızdır. Şanslıyız, hasta bize çok güzel ifade ediyor bunu. Gerçekten hani böyle reflü hastası mı yoksa gerçekten bunu egzajere eden bir hasta mı? Bunu ayırt edebiliyoruz girdiğinde hastamız. Çünkü reflü hastası duramıyor. Hocam ben yanıyorum, yukarıya doğru cayır cayır diye gelen bir hastada gerçekten biz bu patolojik reflüdür diyebiliyoruz.
0: Bir soru, bir cevap.
2: Saat 17.
3: Haberler.
2: İyi günler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Adalet Bakanı Akın Gürlek gündeme dair konuştu. Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında İdris Naim Şahin'in beyanlarıyla dosyadaki kayıtların birbirini tutmadığını belirterek araştırmaların sürdüğünü söyledi. Soruşturmanın dini duyguları istismar ederek lüks yaşam süren yapılara yönelik olduğunu bir kez daha vurguladı. Gürlek, 17 yıl sonra yeniden açılan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyaya da değindi. İlk bulguların FETÖ'yü işaret ettiğini söyledi. Gürlek, süresiz nafakaya ilişkin düzenlemenin Ekim ayında meclis gündemine geleceğini de açıkladı. Düzenlemenin adaletli ve hakkaniyetli olacağını kaydetti. Ayasofya Camii'nde tarihinin en kapsamlı restorasyonu sürüyor. Minareler depreme karşı güçlendirildi, ana kubbedeki çalışmalar özgün yapıya uygun yürütüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, 4 etaptan 3'ünün tamamlandığını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Öz

Zemir Göktaş, Ağustos ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını söyledi. Şimdiye kadar 1 milyon 278 binden fazla çocuk için 25 milyar liralık ödeme gerçekleştirildiğini vurguladı. Mardin'de konuşan Bakan Göktaş, 745 binden fazla çocuğa da her ay düzenli ödeme yapıldığının altını çizdi. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okul öncesi ilkokul 1 ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için 7-11 Eylül'de uyum haftası etkinlikleri düzenleyecek. Etkinliklere bu yıl ebeveynler de katılacak. Uyum haftası kapsamında kamuda çalışan velilerden biri günde 3 saati aşmayacak şekilde izinli sayılacak. Günlük hayatın bir parçası olan yapay zekayı doğru kullanmak kadar ürettiği bilginin doğruluğunu sorgulamak ve kişisel verileri korumak da önemli. Türkiye bu konuda yeni bir eğitim modeli hazırlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın geliştirdiği yapay zeka değerlendirme sistemi e-devlete entegre edilecek. Projeyle vatandaşlar yapay zeka okuryazarlık seviyelerini ölçecek ve sonuçlara göre ücretsiz eğitimler alabilecek. Türkiye'nin enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı artıyor. Yerli kaynakların üretimdeki payı Temmuz ayında %71'i aştı. Güneşten elektrik üretimi de 5 milyar kilowatt saatle rekor tazeledi. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde can kaybı 538'e yükseldi. Binden fazla kişinin akıbeti bilinmiyor. Tibet sınırındaki bir barajın patlamasının ardından ikinci bir sel uyarısı da yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim ekonomik boyutta sürerken Hürmüz Boğazı düğümü de çözülemiyor. Washington, boğazdaki mayınların temizlendiğini ve deniz trafiğinin başladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Hürmüz'ün Amerika Birleşik Devletleri kontrolünde olduğunu söyledi. İran'dan da açıklama geldi. Tahran, Hürmüz'ün tamamen açılmasını Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın şartlarını kabul etmesine bağladı. CIA direktörünün Rusya ziyaretinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Putin NATO topraklarına saldırmayacak açıklaması yaptı. Kremlin'den de Ukrayna barış yoluyla istişare etmek istemiyor açıklaması geldi. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. Kilometreler arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ile 73. kilometreler arasında yüksek hızlı tren hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tavşanlı-Hisarcık yolunun 18 ile 27. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: 18-31 Ağustos tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 5000 lira, seçili premium notebooklarda 3500 lira, seçili notebooklarda 2000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
10: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Reklamlar.

0: İyilik, sağlık. İyilik Sağlık programından herkese iyilik ve sağlık dolu günler diliyoruz. Mikrofon başında ben Fatma Demir Turgut. Efendim programımızı yapımda Nazlı Güven, teknik yapımda Kazım İncetaş'la birlikte hazırlıyoruz. Bugün doğurganlık yaşını konuşmak istiyoruz. Son günlerde çok konuşulan konular arasında çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor İsmail Çepni. Kendisi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Programımıza ve stüdyomuza hoş geldiniz efendim.
1: Teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun.
0: Sizinle bir haber de yaptık bu konuyla ilgili.
1: Evet.
0: Yakın bir zamanda bir araştırma yayınlandı. O araştırmada diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 yaş üstü gebeliklerin sayısı ergen yaştaki gebeliklerin sayısını tarihte ilk kez geçti.
1: Evet.
0: Bu bize ne anlatıyor bu tablo?
1: Şimdi aslında ideal doğurganlık yaşı diye bir kavramı anlatmak gerekiyor. Ancak sanayileşmeyle, kentleşmeyle ve kadının iş hayatına katılmasıyla birlikte önce kariyer sonra çocuk diye anlamakta. İşte ben bu işimi de halledeyim, İleriki yaşlarda daha rahat çocuk bakarım diye planlamakta. Bağlı olarak da hem evlilik yaşı öteleniyor ve çocuk doğurma yaşı öteleniyor. Oysa yaş ilerledikçe annelik ve bebek açısından sıkıntılar çok çok çok artmaktadır. Ama maalesef günümüzün gerçeği Amerika'daki gibi Türkiye'de de ileri yaş doğumlar yıllarla birlikte artmaktadır.
0: Geçmişe bakıldığında çok küçük yaşta evlilikler olduğunu görüyoruz. Örneğin bizim büyük annelerimiz çok küçük yaşlarda evlenmişler. Tabii ki onun da çok büyük sıkıntıları var. Çünkü çocuk yaş sayılıyor aslında onların o evlendiği yaşlar. O da önerilmiyor, değil mi? O da doğru bir yaklaşım değil.
1: Biz doğum hekimleri 20 yaş altı ya da 18 yaş altı ve 35 yaş üstü anne olunduğunda bunu sırf yaşa bağlı olarak riskli gebelik diye tanımlıyoruz. Dediğiniz gibi çocuk çağda daha hani üretmesi başlamıştır, yumurtlaması olmuştur, anne olabilir ama o anneliği götürecek olgunluğu yok. Artı beden de gebeliği taşıyacak veya doğumu gerçekleştirecek olgunluk söz konusu değil. Bir sürü sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Tam benzeri, hatta daha da ciddisi ileri yaş annelerinde de yine hem yaşla birlikte katılan hastalıklar, yaşla birlikte yumurtaların hem sayısının azalması hem genetik açısından sıkıntıların artması sonucu daha da ciddi riskli gebelikler ortaya çıkmakta.
0: Diyorsunuz ki annelik içinde belli bir yaş var.
1: Tabii.
0: Ve o yaş içerisinde olması en ideali. Nedir en ideal yaş?
1: Şöyle söyleyebiliriz, her şey zamanında, güzel bir sözdür. 28, 29, 30'lu yaşların başı. Çünkü iki çocuktan yanayımdır ben ama aslında reel olan bir ailenin 3 çocuk sahibi olmasıdır. Tabii bu şartlarda zor ama yine de yapılabilir. Hem o ülkenin, o halkın geleceğiyle ilgili işte emeklilere bakım vesaire, hem de ailenin geleceğiyle ilgili en az 3 çocuk olması gerekiyor. Hadi 2 çocuk diyelim, 28-29 yaşta bir tane oldu. 1-2 yıl sonra bir tane daha oldu, işi tamamlayabilirsiniz. Oysa 35 yaşa taştığınızda sırf yaşa bağlı riskli gebelik grubuna giriyorsunuz. Onun için o 20'li yaşların sonu, 30'lu yaşların başı idealdir diye tanımlıyoruz.
0: Günümüzde baktığımızda anne bebek ölümlerinde de çok ciddi gerileme olduğunu görüyoruz. Bu çok sevindirici. Eski zamanlarda çocuk yaşta evlilikler olduğu için zannediyorum hem anne hem de bebek ölümleri çok çok üzücü. Çok daha fazla ve toplumların medeni olmasının bir göstergesi de anne bebek ölümlerinin çok çok düşük olması, değil mi?
1: Azaltılması tabii. Maalesef dünyada yaklaşık her yıl 500 bin civarında anne veya gebe sırf gebelik sorunları veya doğum sorunları nedeniyle ölüyor. Medeni ülke

0: ülkeler veya iyi bir anne gebelik takibi olan ülkelerde bu oranın çok çok çok düşük olduğunu görüyoruz. Ülkemizde de yıllarla birlikte işte aile sağlık merkezi, gebelerin düzenli takip olması, hastanelerde doğumun gerçekleştirilmesi ve insanların bilinçlenmesi neticesinde bu ölüm oranları gittikçe azaldı. Dramatik bir şekilde azaldı. Önümüzdeki 10-15 yıl içinde bunu 100 binde onların altına indirmek hedefleniyor.
1: Peki efendim, risklerden bahsettik. Dediniz ki 20 yaş altında olduğunda da 35 yaş üstünde olduğunda da kadın için ve bebek için risk başlıyor. Özellikle 35 yaş üstü gebeliklerde en sık karşılaştığınız sorunlar neler oluyor?
0: Birçok neden var gebeliği zorlaştıran, doğumu zorlaştıran. Özellikle yaşla birlikte 35 yaştan sonra tansiyon yüksekliği ortaya çıkıyor. Şeker hastalığı veya gebelik şekeri, gebelik diyabeti dediğimiz sorun ortaya çıkıyor. Yine yaşla birlikte kadınlarda miyom, iyi huylu rahimin tümörü, o ortaya çıkıyor. Bağlı olarak doğumlar zorlaşıyor. Bir başka boyutu da az önce söyledim, yaşla birlikte yumurta kalitesinde ve sayısında düşüklük, olumsuz gelişme gerçekleşiyor ve şöyle söylüyoruz, 40 yaş civarında mongolizm doğurma riski yaklaşık %1 civarında ve o yaşlardaki gebeliklerin neredeyse 1/3 veya %40 düşüyor. Bütün bunlar yaşla birlikte anne adayının başına gelen sorunlar ve çoğunlukla yaşla birlikte ülkemizin sorunu sezaryen oranı artıyor. Çünkü dokular sert, bebeğin doğum yolundan ilerlemesini engelliyor vesaire. Dolayısıyla yaş anne açısından en önemli olumsuz faktör. Artı gebe kalma şansı da düşüyor. Onun için hep yineliyoruz. O söylediğimiz yaşlarda aile planlamasını tamamlamak en akıllıca iş olur diye.
1: Sosyolojik açıdan da tabii ki bakmak gerekiyor. İnsanlar neden erteliyor acaba doğum yaşını? Çünkü dediğiniz gibi 35 yaş sonrası, 40 yaş sonrası gebelikler giderek artıyor. Siz de kliniklerinizde çok sıklıkla karşılaşıyorsunuz. Bir de şöyle bir algı da var aslında insanlarda. Nasıl olsa tıp ilerledi. Tüp bebek diye bir yöntem var. Ben istediğim her yaşta anne olabilirim gibi bir algı da oluyor insanlarda. Bu yanıltıcı da maalesef olabiliyor. Bazen de medyaya da yansıyor. 50 yaşında anne oldu şeklinde haberler çıkıyor ama o haberin bir detayı yok. O detayda acaba nasıl anne olundu? O da çok bilinmediği için bunlar da topluma yanlış örnek oluyor mu sizce?
0: Kesinlikle. Maalesef hekimlik veya tıp diyeyim bir sanayi haline dönüştü. Sadece o bizim 20 yıl, 30 yıl veya 40 yıl önceki iyi niyetle yapılan sağlık çalışması hizmeti değil. Birçok firma, tekelleşme, işte tüp bebek merkezi

insanları boşuna umutlandırıyor ve nasıl olsa sizin dediğiniz gibi ben o yaşta da gebe kalırım deniyor. Oysa üreme tıbbında da, yani tüp bebek yöntemlerinde de yaşla birlikte gebelik şansı düşüyor. Az önce söyledim size, 40'lı yaşlarda neredeyse %30, %40'ı düşüyor. Aynı şekilde tüp bebekle gebe kalsa dahi

0: bir kişinin gebe kalma oranı
1: Bu
0: nedir?
1: rakamlar o kadar şeye yanıltıcı ki o çiftin sorununa bağlı olarak değişmekle birlikte en abartılı 40'lı yaş civarında. 40-42 yaşta %10-15 diyebilirsiniz. Tüp bebekli dahi gebe kalmayı. Şöyle örnekleyeyim size. Doğal yolla gebe kalmak 25-35 yaş grubunda hiçbir sorun yok. Yumurtlama günü birlikte oluyor. %20-25. 35 yaştan sonra o şans her yıl neredeyse yarılanıyor ve 40'lı yaşlara geliyor %5.
0: Çok düşüyor.
1: Tabii ki ve ineliyorum o olanların da %30'u %40'ı düşüyor. Dolayısıyla o insanlara söylenen işte %50 %60 gebe kalırsınız sözü 35 yaştan önce. Genç yaşlarda söylenebilecek bir rakam. 40'lı yaşlarda o rakamı vermek hem o insanları yanıltıyor hem yanlış bilgiyle ben nasıl olsa anne olurum diye bekliyorlar. Boşuna zaman kaybediyorlar. Siz dediniz işte 50 yaşında gebelik. Türkiye'de yasaktır. Başkalarının yumurtası veya işte sperminin kullanması yani donör sistemle anne veya baba olmak. Çoğunlukla onlar o yöntemle gebe kalıyorlar. Ha çok nadirdir işte yıllar önce embriyosunu yani döllenmiş yumurtasını sakladı onunla gebe kaldı. Ama bu 45-50 yaş civarındaki gebelik biraz hayal söyleyeyim size. Tüp bebekle en yaşlı gebe literatürde 46 yaş. Kendi yumurtasıyla gebe kalan. Ama sorsanız bütün merkezlere örneğin ben soruyorum abi benim 50 yaşında var filan. Yani bunlar biraz da reklama yönelik işler.
0: Kendi yumurtası değil
1: Değil
0: diyorsunuz.
1: tabii. %99
0: Ülkemizde
1: değil
0: de yasal bir uygulama
1: o. Değil,
0: değil. Başka
1: yasaktır.
0: ülkelerde bu
1: Var.
0: gerçekleşiyor.
1: Evet, ülkemizde yasaktır. Şimdi bu infertilite veya çocuksuzluk işi biraz da sosyal boyutu olan bir sorun. Öyle ki siz o çifte umut verirseniz evini satar gelir. Biraz sömürüye açık bir alan.
0: Tabii çok
1: İşte
0: istismar
1: hiç
0: oluyor.
1: merak etmeyin %100 çocuğunuz olacak dediğinizde ne varsa sizin ona sunduğunuz bilimsel temeli olsun olmasın maalesef oraya koşuyor insanlar. Ve boşuna masraf, boşuna umut, boşuna hayal kırıklığı gerçekleşiyor.
0: Efendim bir tüp bebek denemesinin ortalama maliyeti nedir?
1: Bu tabii devlette ve özelde
0: Özel
1: farklı olmak
0: klinikte.
1: üzere. Özelde ilk denemesinde bu dondurma hariç yani artan embriyolar donduruluyor. İlaçlar dahil neredeyse işte 3.000 dolar merkezin aldığı deseniz veya 3.000 euro yani 150 bin lira civarında artı bir 100 bin 150 bin lira civarında da ilaçları yani neresinden bakarsan
0: 250-300
1: 300
0: bin.
1: bini bulabilir. Buna bir de ek ama yararsız tedaviler öneriyorlar.
0: Evet, yakında onunla ilgili de bir araştırma vardı. Hiçbir işe yaramadığı şeklinde o ek tedavilerin.
1: Mesela embriyo yapıştırıcı diyor, embriyo glu. Hiçbir farkı yok. Mesela PRP diyor. Yani zenginleştirilmiş sayısı artırmış kendi trombositini veriyor. Hiçbir yararı yok. Şimdi şey egzozom diye bir şey pazarlanmaya başlandı. Bilimsel hiçbir kanıt yok henüz. Ha şöyle yapılabilir işte Fatma Hanım biz bunu uyguluyoruz. Bilimsel bir araştırmadır. Zararı yok, yararı olabilir. O anlayışla size uygulanabilir. Siz de hani masrafını, ekonomik durumunuz uygunsa verirsiniz, yaparsınız. Ama öyle de sunuluyor ki bu yöntemler. Şöyle olacak, böyle olacak. Hiç yumurtası yok. Erken over yetersizliği veya erken menopoza girmiş ona bir takım tedaviler yapıyorlar yumurtan olacak. Sıfırdan bir şey olabilir mi? Yani maalesef sosyal boyutu da çok geniş olduğu için bir sosyal sorun da olduğu için bu çocuksuzlukla ilgili sadece doğruyu sunmak maalesef sıkıntı. Çünkü
0: dürüst olmak ve öyle şeffaf
1: Çünkü
0: davranmak.
1: size o zaman diyor ki X yerinde bilmem ne yapıldı. Anlatamıyorsunuz. Neden? Orada umut var. Bir umut satılıyor. O da tabii o insanları oraya yönlendiriyor.
0: Çok üzücü gerçekten. Çiftlerin de tüm bunları bilmeleri gerekiyor
1: Kesinlikle.
0: aslında.
1: Şunu söyleyeyim size Fatma Hanım. Ben Münih'te öğrendim tüp bebek uygulamasını. İşte ondan sonra rahmetli hoca ile birlikte Cerrahpaşa'daki yeri kurduk. Adamdan ayrılırken dedim ki ne yapayım ben ülkeme gittiğinde? Şunu söyledi. Ne gerekiyorsa o. Ne fazla ne az. Çünkü doğal yönteme siz dışarıdan ne kadar müdahale ederseniz o sistemi bozuyorsunuz. Örneğin Türkiye'de hep mikro enjeksiyon denilen tüp bebek yöntemi yapılıyor. Yani laboratuvarda sperm zorla yumurtanın içine sokuluyor. Oysa kişinin erkeğin spermleri normalse o 1978'de doğan Louisa Brown'un yöntemi uygulanabilir. Yani yumurtanın yanına spermi koyarsınız o onu döller. Yani doğalı olabildiğince taklit etmeye çalışırsınız. Yine işte yaşa bağlı bu embriyoda, döllenmiş yumurtada genetik sorun var mı diye bakalım. Hiçbir anlamı yok. Zaten %78 var orada. Örneğin iki tane döllenmiş yumurtası var. Buna diyor şey yapalım. Genetik tetkik yapalım. Gebelik oranı artar. Halbuki o döllenmişe siz dokundukça şansı düşüyor.
0: Ya.
1: Bir takım genetik sorunları içeride tamir ediyor. translokasyon vesaire vesaire. Yani aslında günümüzde

0: Üreme tıbbında bizim bildiğimiz iki ise buzdağının tepesini biliyoruz. Aşağıda çok şeyler oluyor. Dolayısıyla o hocanın bana dediğini hep aklımda tutarım. Ne gerekiyorsa ne fazla ne fazla umut verme. Hatta çifte o çiftin sorununa uygun sizin merkezinizdeki gebelik oranını söylemelisiniz. Amerika'nın veya Avrupa'nın oranını değil. Oysa
1: Tabii.
0: bizde maalesef işte abartılı rakamlar. O çifte ne yapıyor? Burada benim sorunum çözülüyor gidiyor. Sonra işte defalarca denemesine rağmen sükutu hayal.
1: Bir de defalarca
0: Maalesef,
1: kişiler
0: maalesef.
1: deneme yapabiliyorlar. Sizin bildiğiniz en fazla kaç
0: Yani bana
1: denemedir?
0: 13 denemede olmayıp da gelen çift vardı.
1: Oldu mu peki?
0: Oldu. Ama işte yani neden oldu? Belki bilmediğimiz bir şey çözüldü o arada. Bu üreme tıbbı o kadar karışık ki Fatma Hanım. Hollanda'da bir tüp bebek merkezinin kapısına tavşan kuyruğu asmışlar. Gebelik oranı %15 artmış. Kuyrukta
1: Nasıl
0: gebelik
1: bir?
0: oranı %13. Şöyle gerçekte üreme tıbbı yani tüp bebeğe ihtiyacı olan kişi kimdir? Tüpleri kapalıdır. İlk Louisa Brown 1978'de İngiltere'de doğan o annenin çocuğu Louisa Brown. Ya da erkekte çok ciddi sorun vardır. Dölleme yeteneği yoktur. Mikroenjeksiyon. Oysa günümüzde hem işte çiftler çok istiyorlar. Yaşlar ilerledi bir an önce çocuğa kavuşayım. Hem de merkezler arttı. Yani arz talep nedeniyle insanlar hiç sorunu olmayan. Sezai abinin güzel bir sözü vardır. Beklese gebe kalacak hastaya tüp bebek yapılıyor çifte. Hasta da dememek lazım. Dolayısıyla öyle olunca iş çok karışık yani boyutu.
1: Doğrudur. Ne zaman başvurmaları gerekiyor tüp bebek yöntemi için?
0: Yaşına göre ve sorununa göre karar vermek gerekiyor. 35 yaşın altında bir hastalığı yok, sağlıklı bir çift. Bir yıl boyunca uygun sıklıkta birlikte oldular, çocuğu olmuyor. Onlar acaba bir sorun var mı diye başvurmaları lazım. 35-40 yaş arasında bir 6 ay bekledikten sonra başvurması lazım. 40 yaştan sonra birkaç ayda hemen başvurması gerekiyor. Çünkü derdimiz ne? En önemli olumsuz faktör kadının yaşı. Yumurtaların azalması ve kalitesinin bozulması nedeniyle. Bilmiyorum reklam olmaz sanırım. Bu konuda benim vatandaşlara Türkçe anlatımlı sorularla bebek isteyenlerin el kitabı var.
1: Onu
0: Onu
1: nasıl
0: okuyabilirler.
1: ulaşabilirler o kitabı?
0: Herhangi bir yerde satılıyor. İnternette de satılıyor.
1: Tekrar
0: Ulaşılabilir.
1: söyleyelim isterseniz ismini.
0: Sorularla bebek isteyenlerin el kitabı. Soru cevap şeklindedir. İşte benim
1: Her şeyi
0: tabii
1: açıklıyorsunuz. Bende de
0: yaklaşık
1: var o
0: 35
1: kitaptan.
0: yıllık deneyimim. İşte sorulan sorular hem bizim merkeze hem internette sorulan sorular onları derleyerek birkaç yılın emeğidir o. Onu okumalarını tavsiye ederim.
1: Biz de buradan öneriyoruz. Lütfen alın o kitaba bakın. En azından yanlış uygulamaların da önüne
0: Çok önemli.
1: geçilmiş
0: Doğruyu
1: olur, değil mi?
0: bilmeleri tabii.
1: Çünkü dediğiniz gibi sizin de vurguladığınız gibi çok istismar olabiliyor ve çok üzücü süreçler yaşanabiliyor.
0: Maalesef,
1: Hayal
0: maalesef.
1: kırıklıkları olabiliyor bu süreçte. O nedenle lütfen onu edinin diyoruz o
0: Şöyle
1: kitabı.
0: söyleyeyim Fatma Hanım, bankadan kredi çekip tüp bebek yaptırmaya gidiyor. Oysa bu iş öyle bir iş değil. Yani ben kredi çektim gittim çocuğu cebime koyacağım diye bir iş değil. Sizin
1: Haklısınız.
0: paranız varsa yapmanız uygun olan bir yöntem veya devletin olanakları var. Şartlar uyuyorsa sigortanız varsa oraya başvurmanız mantıklısı.
1: Siz dediniz ki tek bir deneme ortalama 300-350 bin gibi bir
0: Olabilir
1: maliyete
0: ilaçlar dahil tabii.
1: neden oluyor. 13 deneme yaptığını düşündüğümüzde bir çiftin ben o çıkan rakamı hayal
0: Tabii
1: edemiyorum.
0: maalesef. Bir de yan şeyler yapıyorlar. Şanlı.
1: Evlerini satanlar da olabiliyordur, değil
0: Kesinlikle,
1: mi?
0: kesinlikle. Çaresiz kaldık diyor. Sonra o bebeğe nasıl bakılacak o da ayrı bir şey.
1: Doğru. Aslında konuşmamızda doğurganlık sayısı da önemli. Ona da siz değindiniz. Dediniz ki en az 3 çocuk olmalı. Aslında şu anda Türkiye'de de böyle bir politika var. Bununla ilgili de bir takım çalışmalar yapılıyor. İşte teşvikler var
0: Evet.
1: buna yönelik. Ve çok düştüğü söyleniyor. Aile Bakanı bir açıklama yaptı. Mahinur Göktaş dedi ki çocuksuz hane sayısı %57. Bu toplum olarak nasıl bir tehlikeyi beraberinde getiriyor? Bu kadar çocuk sayısının düşük olması.
0: İşte en basiti ülkenin dönmesi için ekonomik açıdan diyelim. Yıllar sonra emekliler gençlerden çok olacak. Nasıl bakacak devlet o sistemi nasıl döndürecek öyle bir sıkıntı var. Ya da siz aslında kendinizi klonluyorsunuz. Genetiğinizi ileri atıyorsunuz. Yarısı anneden yarısı babadan. Sizin geçmişiniz bitmiş oluyor çocuğunuz olmayınca. Dolayısıyla o 1.4 civarına düştü. Normalde 2000 üzerinde olması gerekirken yıllarla birlikte artık birçok alt nedeni var. İşte geç evlenme, ekonomik sorunlar, çocuk yapabilir miyim, kaygısı yetiştirebilir miyim? Bu faktörlerin düzeltilmesi lazım. Onun için de ciddi boyutta destek, devlet politikası olarak bunun yürütülmesinde yarar var. Yani bir şekilde o insanlar bilgilendirilmeli, desteklenmeli ki hem ülke açısından hem de aile açısından yeterli sayıda çocuğa ulaşılabilsin.
1: Diğer ülkelerde de aslında benzer bir tablo var.
0: Yaklaşık bütün dünyada aynı ama örneğin Çin'i alırsanız, Çin biliyorsunuz bir yasaklamıştı tek çocuk diye uğraşırken, şimdi Hindistan nüfusu Çin'i geçti. Bu sefer iki çocuk için desteklemeye başladılar.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Bütün dünya için yine tabii, aynı şey söz
0: bütün
1: konusu
0: dünyada
1: olabilir.
0: Yaşlı nüfus artıyor, genç azalıyor. Biz hala Avrupa'ya göre genç nüfusu fazlayız ama yıllarla böyle giderse onları yakalayacağız gibi.
1: Belki sosyolojik olarak da üstüne biraz düşmek gerekiyor. Sırf ekonomik nedenlerle aslında açıklanabilecek
0: tabii,
1: bir
0: tabii,
1: durum
0: tabii,
1: değil
0: tabii.
1: Bu.
0: Bütün.
1: Bir bütün olarak yaklaşmak gerekiyor. Belki insanlar biraz daha bencilleşiyor artık. Çok fazla kendine dönük yaşadığı için, bunu bir örnek olarak veriyorum. Bir araştırmadan yola çıkarak bunu söylemiyorum ama biraz günümüz insanının psikolojisini de anlamak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bilemiyorum.
0: Çok doğru. Kuşaklar değiştikçe işte sabır, karşılıklı hoşgörü, örneğin evlilik dediğiniz nedir? İki tane kişi bir araya geliyor, ayrı kültürler. Siz kardeşinizle bile geçinemezken ayrı bir kültürden bir kişiyle birlikte yaşamaya başlıyorsunuz. O nedir? Ortak yaşamda hoşgörüdür, birlikte yürüyebilmektir, birlikte katlanabilmektir. Hani biriniz kızdı, biriniz susmalısınız. Örneğin ben şey derim erkekler için, itaat et, rahat et sloganıyla yürürüm. Dolayısıyla o anlayışla yürürseniz, ben ona ne yapabilirim, yardımcı olabilirim mantığıyla yürürseniz iş devam eder. Tabii ki bir de ürünümüz olsun, o da çocuk ki klonlarsınız, tadı doyum olmaz bir hale gelir.
1: Efendim programımızın sonuna geliyoruz. Şunu sormak istiyorum son olarak. Yumurta dondurulmasını tavsiye ediyor musunuz? Özellikle de o en verimli çağlarda olması için kişilere ne önerirsiniz?
0: Şimdi ülkemizde bununla ilgili bir yönetmeliğimiz var. Özellikle yaşına göre yumurta sayısı az olan veya ailesinde annesi, yakın akrabası erken menopoza, erken yumurtalık yetersizliğine girmiş olanlar için bir hormon testi bakılıyor. Antimileron hormon dediğimiz. O belli bir oranın 1.5'un altındaysa devlet hak veriyor ama maalesef mali destek vermiyor. Dolayısıyla yumurta dondurulması o kişiler için serbest. Ancak şunu bilmek lazım, yumurta dondurmak demek %100 çocuk cepte sakladım demek anlamına gelmiyor. Bilimsel data şunu diyor, 35 yaş altında siz 20-25 yumurta saklarsanız reel bir çocuk şansına sahip olursunuz. O çok önemli. 35 yaş üstünde de 40-45 yumurta saklarsınız. Tabii bu bugünkü laboratuvar şartları için söz konusu. Örneğin 5 yıl 10 yıl sonra diyebiliriz ki 5 yumurta için de o reel bir çocuk şansı veriliyor. Şunu bilmesi lazım insanların. Yumurta sakladım çocuk cepte anlamına gelmiyor ama bir sigortadır. Köşede bulunsun. İdeali zamanında anne baba olmak.
1: Çok teşekkürler efendim bu değerli sohbet için. İyi ki geldiniz diyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Profesör Doktor İsmail Çepni, kendisi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Günümüzde 40 yaş üstü gebeliklerin arttığını söyledik ve İsmail Çepni de her şey zamanında diyor ve sadece o değil bütün uzmanlar. Çünkü 40 yaş üstünde pek çok risk olabiliyor anne ve bebek açısından. Bunu buradan hatırlatmış olalım programımızda. Efendim gelecek hafta İyilik Sağlık programında görüşünceye dek iyilikle ve sağlıkla kalın diyoruz. Hoşça kalın.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Seymen, yılların lezzeti, tahin, pekmez, bal ve reçeli.
4: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
9: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Harun Balaban, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan her cuma yaptığımız gibi gazeteci Mehmet Kaya ile haftanın hem öne çıkan hem gözden kaçan gündem maddelerinin bakacağız ama gündemde Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni yaptırım adımları var. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent açıkladı yeni yaptırım kararlarını. Operation Economic Outcast adını verdiği bir paket bu. Doğrudan İran'ı değil, İran'la ticaret yapmayı planlayan üçüncü ülkeleri de hedefliyor, kapsam genişliyor diyebiliriz. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Derya Hekim'le konuşacağız. Derya Hocam merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Evet, şimdi bildiğim kadarıyla daha çok dijital dünyayı biraz da ilgilendiren, işte kripto parayı falan da içeren bir pakette ama nedir paketin amacı, içeriğinde neler var?
1: Aslında 5 önemli alanı etkiliyor. Dijital varlıklar, altın, havacılık ve nakliye. Nakliye de özellikle önemli çünkü burada İran'ın petrolünü taşıyan çok önemli nakliye şirketleri var ve bu anlamda İran'a yardım ettiklerini düşünüyor Bessent. Şimdi açıkçası bu getirilen yaptırımların artık İran'a karşı ABD'nin herhangi bir askeri müdahale ile bir sonuç alamayacağını bize gösteriyor. Alamadığı için bu yönteme geçtiğini gösteriyor aslında. Ve bu yaptırımlarla birlikte üçüncü ülkeleri, yani İran'la iş yapan ve İran aslında şunu söylüyor Bessent ve Amerika genel olarak, İran'ın rejimin ayakta kalması için ona destek sağlayan üçüncü ülkelere karşı yaptırımlar getiriyoruz diyor. Yani diyor ki belirli bir zamanınız var, bu zaman içerisinde bu yaptırımları, bu yaptırımlara maruz kalmamak için İran'la ilişkilerinizi kesin, dolayısıyla İran'da yani bir ticari abluka içerisinde kalmış olsun ve de anlaşmaya razı olsun. Ama tabii bu ne kadar geçerli olacak, herkes yapacak mı veya İran buna nasıl dayanacak mı, bunların hepsi belirsiz şu an.
0: Şimdi burada rejimi desteklemek amacıyla işte yatırım yapan, ticaret yapan ülkeler, yani burada rejimi destekleme vurgusu önemli. Şimdi Türkiye İran ekonomik ilişkilerini konuşacağız ayrıca ama yani örneğin Türkiye'ye böyle bir şey söylendiğinde, hayır ben sadece gaz alıyorum, işte şunu alıyorum, bunu da satıyorum, benim rejimi desteklemek gibi bir derdim yok deyip

0: çıkabiliyor mu işin içinden?
1: Maalesef öyle bir şey yok tabii. Şu anda yapılan İran'a yapılan tüm ticaret, yani burada yaptırım listesi gelecektir muhtemelen. Dolayısıyla o yaptırım listesi gelen bütün şirketlerle iş yapanlar o İran rejimine destek sağlıyor demektir. Yani şimdi daha yeni hatırlarsınız, Halkbank davasından daha yeni kurtulduk. Bu da İran'a yapılan yaptırımlar karşısında Halkbank'ın bir takım işte devreye girmesi veya işte öyle ya da böyle işin içine girmesiyle ilişkin getirilmiş bütün şeylerde, davalarda. Dolayısıyla bunu gerçekten Amerika önemsiyor. Ve burada da işte doğalgaz, eskiden yani bir önceki şeyde yaptırımlarda doğalgaz burada bir anlamda daha ayrıcalıklı tutulmuştu. Çünkü bizim bir boru hattımız var malum. Yani ona bir yatırım yapılmış, bir boru hattımız var. Oradan doğalgaz almaya devam ediyoruz. Bir de tabii Zafer Bey şu kısım da var işin. Eğer bu yaptırımlar devam ederse ve bu şekilde içine doğalgaz ve petrolün de tamamı girerse, bu sefer İran'dan doğalgaz ve petrol alamayanlar bu sefer hem ABD tarafında hem de diğer tedarikçilere gitmek zorunda kalacaklar ki keza petrol fiyatlarının da ne kadar yükseldiğini biliyoruz. Bir arz sıkışıklığı, yani İran petrolünde ortaya çıkamama ve pazara çıkamama durumu olacak. Bu da yeniden bir arz sıkışıklığı yaratıp petrol fiyatlarını ve doğalgaz fiyatlarını daha da yukarıya itebilir. Dolayısıyla yani ben burada bir miktar orada esneklik en azından zaman tanınabileceğini düşünüyorum. Ama tam anlamıyla biz hani bu rejim desteklemiyoruz deyip işin içinden çıkmamız mümkün değil gibi görünüyor.
0: Şimdi hani uluslararası ticarette bunun yeri nedir? Ya da Dünya Ticaret Örgütü'nün bu konuda katı kuralları var mı bilmiyorum. Bilmediğim için soruyorum zaten. Şimdi doğalgaz ve petrol anlaşmaları özellikle uzun vadeli yapılan anlaşmalar.
1: Evet.
0: Bunun kiminle yapıldığının önemi yok. Yani Türkiye'de yapmış olabilir İran'la uzun vadeli doğalgaz anlaşmasını. Çin'de uzun vadeli petrol anlaşması yapmış olabilir. Şimdi Türkiye'nin doğalgazlı ithalatındaki İran'ın payı azaldı son dönemde, onu biliyoruz, ama işin içine Çin girince başka bir tablo çıkıyor. Çin İran petrolünün en büyük alıcılarından biri. Peki işte o zaman Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki dengelerde ne bekleyelim?
1: Ya zaten bence bu yapılan yaptırımlar bizden çok Çin'i ilgilendiriyor. Yani bizi hedef almıyor veya herhangi bir ülkeyi hedef almıyor. Daha çok Çin'i hedef alıyor. Çünkü biz biliyoruz ki Çin'in alımları petrol

0: aldığını da biliyoruz. Yani tam olarak bunlar açıklanmasa da ucuza da alıyor. Şimdi bu durumda baktığımızda burada aslında yapılan hedef alınan Çin. Çin'in bir şekilde buradaki desteği kesilirse o zaman İran'ın ablukası daha çok işe yarar ve böylelikle biz İran'ın ticari ablukayla da birlikte onu daha kolay masaya oturtabiliriz diyor aslında ABD tarafı. Ve bu Çin tarafında da tepkiyle karşılandı gerçekten. Yani Çin de bir açıklama yaparak dedi ki bizim de yapacağımız şeyler olur, yani biz de karşılığını veririz, misilleme yaparız dedi. Daha çok aslında aynı günlerde bir tarife de getirmişti, %7,5'lık bir tarife de getirmişti ama ondan çok Çin tarafı daha çok bu İran yaptırımlarına karşılık verdi. Çünkü gerçekten çok önemli bir şeyi kaybetmiş oluyor. Yani bir petrol aldı, kaynağı kaybetmiş oluyor ve de unutmayalım ucuza alıyor Çin buradan. Orada da çok ciddi bir liman yatırımı da yapmış. Dolayısıyla aslında mevzu ABD ile Çin arasında dönüyor. Biz de aslında bunlar bu şey dönerken, yani bu iki ülke arasındaki bu tartışmalar dönerken etkilenen üçüncü taraflar durumunda kalıyoruz. Yani Türkiye'ye tabii ki etkisi olacak ama asıl vurulmaya çalışan burada Çin. Yani Çin'in bağının kesilmesi isteniyor İran'la. Eğer kesilirse çünkü İran'ın dayanamayacağını düşünüyor. Tabii ki şöyle düşünebiliriz. Bu Dünya Ticaret Örgütü karışıyor mu karışmıyor mu, ama son dönemde Trump'ın yaptıklarına ve Amerika'nın yaptıklarına bakarsanız zaten tarifeler en başında Dünya Ticaret Örgütü karşı çıkıyor. Ve bence Amerika tarafının artık böyle uluslararası, yani uluslararası diyeceğimiz kurumlarla çok fazla bir ilgisi kalmadı. Burada belki yineliyorum. Enerji anlaşmaları, enerjinin bir kısmı dışında tutulabilir. Çünkü bu eninde sonunda bu Amerika'yı da vurur. Petrol fiyatlarının yükselmesi bugün Amerika'daki iç politika malzemesi haline de geldi. Ama genel olarak baktığımızda özellikle Birleşik Arap Emirlikleri bundan çok etkilenecek. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin şöyle bir durumu vardı Zafer Bey. Bütün mallar İran'a giderken önce Dubai'ye, oradan İran'a gidiyor yaptırımın olduğu için. Bu bir ara ülke gibi, yani Dubai bir ara merkez gibi oluyordu. Bu transshipment dediğimiz bir şey söz konusu oluyordu orada. Ama Birleşik Arap Emirlikleri de bu konuda Amerika'nın yanında durdu ve ilişkilerini keseceğini söyledi. Bir de Türkiye açısından şunu söyleyebilirim. Bizim 29 Temmuz'da çok daha yeni doğal gaz anlaşmamız bitti. Ve bu yenilenmedi. Yani bu noktada hani biz daha fazla şu anda biliyorsunuz BOTAŞ'ın ExxonMobil'le yaptığı, işte Total Energies'le yaptığı bir takım LNG anlaşmaları var. Yani biz biraz daha Amerika tarafına dönüyoruz tedarikte. Ama yine de bizim orada bir yatırımımız var. Sonuçta bir doğal gaz yatırımımız var. Bunu da sıfıra indirgememiz çok zor olur. Bu anlamda ben yine orada bir esneklik olabileceğini düşünüyorum.
1: Peki az önce hani Çin'in de karşılık vermekten çekinmeyiz evet, açıklamasını hatırlattınız. Ne gibi araçlarla verebilir Çin bu karşılığı?
0: Çok hemen söyleyeyim size, çok bunu çok konuştuk sizinle de, nadir toprak elementlerinin bu ihracatını kısıtlar. Onlara şimdi Çin çok hazırlıklı bu olaya. 200 tane malda kritik elemente bu mineralde Çin ihracat lisansı getirir. Bu şu demek oluyor. Yani şimdilik ihracat yapabilirsiniz diyor şirketlerine ama ben istediğim anda o lisansı iptal edebilirim, lisanslarınızı kısıtlayabilirim ve böylelikle istemediğim ülkelerle ihracat yapamazsınız. Yani ben böyle bir hamle bekliyorum. Bazılarını en azından buradaki ihracatına kısıtlama getirecektir. Bu da biz daha önce de bunu gördük. Trump'ın dayanamayacağı bir şey. Çünkü bu sefer bütün tedarik zincirinde bir aksamaya neden oluyor. Ve özellikle bunu otomotivde çok yaşadık. Bazı maddelerin bulunamaması otomotivciler açısından durma noktasına getirebiliyor. Onlar da baskı yapıyorlar tabii ki Trump'a. Dolayısıyla hemen o da bence bu şeyi kullanacaktır, elindeki kozu kullanacaktır. Yani artık bu iki ülke ellerindeki kozlar belli. Bu kozları birbirlerine kullanarak bir denge arayışı içerisindeler diyebiliriz.
1: Kaldı ki işte Trump'ın bu gümrük vergilerini getirmesindeki ana amaç üretimin Amerika Birleşik Devletleri evet, topraklarına dönmesiydi. Ama üretim bandını taşımak o kadar kolay bir şey değil. Yani hala üretim aşamasında Çin'e göbekten bağlı olduğunu da biliyoruz çoğu Amerikan şirketinin. Şimdi bu durumda kim nasıl bu yaptırımlara cesaret edebiliyor? İşin açığı benim de aklım o kadarını almıyor.
0: Yani şimdi tabii herkes bu aslında biraz şeye dönüştü. Böyle bir karşılıklı bir oyun teorisi kapsamında açıklanabilecek bir duruma dönüştü gerçekten rekabet. Herkes elindekini gösterip şimdi unutmayalım 24 Eylül sanıyorum yani Eylül'ün 3. haftası diyebilirim. Çin'le yani Xi'yle

0: Trump bir araya gelecekler. Ve bu bir araya geldiklerinde masaya oturduklarında o uzattıkları o ateşkes, ticari ateşkesin sonu geliyor ve bunun için tekrar yeniden görüşecekler. Aradaki tarifeler ne olacak? Bu konuda anlaşmaya varacaklar. Varacaklar ya da varamayacaklar. Şimdi dolayısıyla o masaya otururken herkes elinin ne kadar güçlü olduğunu göstermeye çalışıyor açıkçası. Yani burada
1: pazarlık gücünü arttırmaya çalışıyor yani.
0: İnan öyle. Amerika'nın elinde dolar sistemi, bunun gibi bir takım öğeler var. Yani yerleşik finans sistemin tamamıyla Amerika'ya bağlı. Bu arada bu da şunu da altını çizeyim. Çinli şirketler için bu aslında önemli. Yani Çinli şirketlerin bugün biz yavaş yavaş İran'dan çekilmeye başladıkları haberlerini de alıyoruz. Yani o kadar da önemsiz bir şey değil. Önemli çünkü iş yapamaz hale gelirler onlar da dünyayla birlikte. Dolayısıyla onlar da önemsiyorlar bunu. Ama öbür taraftan Çin'in eli de güçlü. Çin de ortaya bazı şeyler koyuyor. Yani bu pazarlıkta elin ne kadar güçlenirse artık birbirlerinden o kadar daha fazla bir şey koparacaklarını düşündükleri için masaya da öyle oturmak istiyorlar. En sonunda masada bir anlaşmaya varacaklarını düşünüyorum bir şekilde.
1: Yani sonuçta biz buna nihai durum ya da nihai gelinen nokta olarak gözüyle değil de pazarlık süreci gözüyle bakarsak belki biraz daha rahat davranabiliriz.
0: Tabii.
1: Çünkü herkes elindeki kozları bir anda açarsa dünya ticareti kilitlenir şu durumda.
0: Tabii o da yani Trump'ın da o da katlanamayacağı bir şey olur sonuçta. Önümüzde seçimler var, bunu unutmayın.
1: Evet.
0: Yani Kasım'da Trump'ı bekleyen hatta çok zor geçeceği belli olan büyük bir ihtimalle de kaybedeceği yani önemli bir kısmını kaybedeceği muhtemelen Temsilciler Meclisi'nin bir seçim sürecine girecek. Yani orada da mümkün olduğunca yani bunu enflasyona neden olacak, petrol fiyatlarının artışına neden olacak bir şekilde gitmek istemeyecektir. Yani oradaki baskıyı arttıracak bir hamle atmak istemeyecektir diye düşünüyorum.
1: Doçent Doktor Derya Hekim, hocam çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ederim.
1: Sağ olun. Programın ikinci bölümünde gazeteci Mehmet Kaya ile konuşacağımızı söylemiştik. Bu hafta yine uzaktan katılıyor Mehmet. Mehmet Kaya merhaba.
2: Merhaba.
1: Şimdi bizim seninle sıkça konuştuğumuz ve çok önemsediğimiz bu konu imalat sanayi finansman desteği tanıtım programı yapıldı. İmalat sanayinin yani finansman dahil her türlü desteğe ihtiyacı olduğunu defalarca konuştuk bu programda seninle. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bu programa katıldı. Nasıl işaretler geldi o programdan? Bu finansman desteği yeterli olacak mı daha doğrusu?
2: Özellikle imalat sanayinin çok gündemde tuttuğu bir ihtiyaçtı bu. Acil finansman desteği. Yalnız yapısal sorunlar hala devam ediyor imalat sanayinde. İnsanlar anımsayacaktır. Türkiye orta gelir tuzağından çıkışı tartışıyordu yaklaşık bir 10 yıl önce. Yani orta gelir seviyesine geldikten sonra yeni bir hamle gerekiyor. Ülkenin sanayisini koruyarak büyümesi için.
1: Hı hı.
2: Çünkü belirli bir gelir seviyesine ulaştıktan sonra ekonomiler ki bu orta gelir seviyesi olarak tanımlanıyor literatürde. Onun ardından çok hızlı biçimde hizmetler sektörü büyümeye başlıyor. Eğer siz üretim kapasitesini korumazsanız bu hizmetler sektörü ülkenin daha sonra büyümesine, katma değer üretmesine yetmiyor ve orta gelir tuzağına yakalanıyordunuz. Şu anda Türkiye üst gelir seviyesine çıkmış durumda şeyin tanımına göre, Dünya Bankası tanımına göre, onun sınıfladığı şeye göre, kişi başı gelir bakımından. Ama Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı sorunlardan birisi imalat sanayinde o en başta başlayan tartışma. Yani sanayileşmenin yeterli kapasiteye ulaşmadan, katma değerleri üretime geçmeden çoğu ihtiyacınızı, başta enerji olmak üzere çoğu ihtiyacınızı, kritik ihtiyaçlarınızı kendiniz üretir hale gelmeden hizmetler sektörüne kayış, hizmetler sektörünün ekonomideki büyümesinin sorun olabileceğiydi. Bu sorunu yaşamaya başladık. Buna sanayisizleşme tartışması deniliyor, sanayinin göz ardı edilmesi, sanayinin yeterli kapasiteye ulaşamaması ve aynı zamanda yüksek katma değerli ürünlere geçememesi olarak tanımlanıyor bu sorunlar. Bütün bu yapısal sorunlarımız devam ediyor. Acil sorun ise yani sanayisizleşme tartışmamız önümüzdeki dönemde devam edecek. Bunu not olarak vermekte fayda var. Şu anda çözüm üretilmeye çalışılan

0: ise Türkiye'de bildiğiniz gibi enflasyonla mücadele programı uygulanıyor. Dezenflasyon süreci devam ediyor. Bunun için kurları belirli bir oranda kontrol etmek gerekiyor. Yani programın niteliklerinden birisi bu. Doğru yanlış çok tartışan var ama genel kabul görüyor ki hem eleştirel yaklaşımda hem şeyde şu anki ekonomik düzen içerisinde enflasyonu kontrol etmek istiyorsanız kurları tutacaksınız belirli bir oranda. Bu yapılıyor Merkez Bankası tarafından, ekonomi yönetimi tarafından. Sanayiyle ilişkisine sanayici hem ihracatta hem iç piyasada fiyatları tutturamaz oldu son dönemde. Buna ilişkin çeşitli eleştiriler getirilebilir. Maliyetlerinden daha fazla ücret fiyat artışları yaşandı denilebilir. Bazı şeyler, unsurlar eklenebilir ama TÜSİAD'ın iki dönemdir yayınladığı maliyet rekabet gücü analizlerinde iş gücü maliyetlerini öne çıkardılar ama en az onun kadar enflasyon sorununu da öne koydular. Yani Türkiye'deki yüksek enflasyon şu anda sanayicinin fiyat tutturmasını, kendini ihracat yapmasını, çünkü ihracat da şu anda çok pahalı çok karlı değil geçmişe kıyasla. Bütün bunları iç piyasadaki daralmayı da ekleyebiliriz. Bütün bunlar sanayicileri zorlamaya başladı. İlk unsur ne? Emek yoğun sektörlerden mesela tekstil başka ülkelerde arayışlara girdi. Sadece bizdeki üreticiler değil, Türkiye'ye sipariş veren çok sayıda şirket, ki bunların küresel çok büyük şirketler de var aralarında. Yani piyasada çok yüksek ağırlığı olan şirketler de var. Onlar siparişlerini başka ülkelere kaydırmaya başladılar. En görünür hali tekstildeydi. İşte buna bir çözüm olsun diye kısa vadeli olarak şu anda finansman ihtiyacını, acil finansman ihtiyacını karşılayacak bir çözüm geliştirildi. Son yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda duyurulmuştu. Şu anda hangi bankaların katılacağı belli değil ama toplamda 250 milyar liralık bir finansman paketi açıklandı. Büyük firmaların kullanabileceği kredi tutarı 150 milyon liraya çıkarıldı. Söyleyebileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi bu. Büyük firmaların da zaten şu anda ona ihtiyacı vardı. Küçük firmalar için daha düşük miktarlarda 50 milyon liraya kadar kredi kullanma imkanı olacak. Bir ayrıntı var. Programa istihdam koruma maddesi eklendi. Eğer firmalar Ocak-Haziran dönemindeki ortalama çalışan sayısını devam ettirmeyi taahhüt ederlerse %37 sabit olan faiz %25'e kadar düşecek. Değişken faizli kullanmak isterse firmalar ona da imkan tanınıyor. Türk lirası referans faiz oranı artı bir oranında değişken faizli olarak ödenebilecek, alınabilecek bu kredi. 6 aya kadar ödemesiz ve 36 aya kadar vadeyle kullanabilecekler. Başta da dediğimiz gibi yapısal olarak şu anda çözmemiz gereken sorunlar devam ediyor ama 250 milyar ciddi bir tutar finansman açısından. Bu imkan kısa vadede sorunları çözmek için, acil finansman sorunlarını çözmek için imalat sanayine verilmiş durumda ve 1 Eylül'de başvurular açılacak. Ana başvuru protokol imzalanacak, bankalara yapılacak. Kamu bankalarının bunda ağırlıklı görev alacağını şimdiden söyleyebiliriz. Elbette birkaç tane özel sektör bankası da katılacaktır.
1: Sanayiciler ne diyor peki? Nasıl buldular bu paketi?
0: Elbette ilk etapta yani memnuniyetle karşılanan bir çözüm ama sanayicinin ana talepleri olan başta saydığımız maddelerin hiçbirisine tam olarak yanıt vermediğini onlar da vurguluyorlar. Türkiye'nin daha kapsamlı, uzun vadeli bir sanayi politikasına ve dezenflasyon sürecindeki tahribatı gidermeye yönelik olan bir çözüme ihtiyaç olduğunu da belirtiyorlar. Bu tartışma aslında çok iyi bir noktaya değindiniz. Bu tartışma önümüzdeki aylarda biraz daha artacak. Başta biliyorsunuz TÜSİAD'ın çalışmasına atıf yapmıştım. Asgari ücret tespit komisyonu geliyor yeni. Orta vadeli program açıklanacak Eylül'ün ortasında ve ardından asgari ücret tartışmalarına da başlayacağız. O OVP'de verilen işarete göre yani iş gücü maliyetlerinden çok fazla yakınıyor sanayi kesimi şu anda. Onun önümüzdeki ayların imalat sanayi kesimine yönelik tartışmaların bu iki minvalde devam edeceğini şimdiden söyleyebiliriz.
1: İşçiler de iş gücü maliyetlerinden yakınıyor ama ters taraftan tabii.
0: Doğru, kesinlikle. Yani biraz çekinerek söylüyorum bunu.

0: elbette dinleyenler de fark etmişlerdir. Yani o ısrarla o tarafa TÜSİAD'ın raporlarını atıp yapmaya gayret ediyorum. Birçok sanayici söyleniyor ama şu ana kadar gerçekten şu anda sanayicinin yaşadığı sorunlar içerisinde iş gücü maliyetinin ne düzeyde olduğuna dair güçlü bir analizi de okumadık. O konuya elbette temkinli yaklaşmakta fayda var.
1: Evet. Şimdi yapay zeka 1 trilyon liralık değeri harekete geçirecekmiş. Nasıl?
0: Evet. İnsanlara çok büyük bir şey gelebilir bu. Hani tutar gelebilir ama yapay zekaya yönelik olan yatırımlar çok büyük. Ve çok ciddi tutarlarda. İşte veri merkezleri mesela şu anda Türkiye'nin de öne koyduğu şeylerden, unsurlardan bir tanesi. 1 gigawatt gücünde bir veri merkezine 2030 yılına kadar ulaşmayı planlanıyor ama mesela sadece şey diyelim, tek bir bankanın kendi kullanımı için şey yaptığı, şu anda yatırımını yaptığı veri merkezinin toplam tutarı 110 milyon doları geçiyor. Yani bunu biraz daha büyük ölçekli başkalarına hizmet vermek için, hele hele yapay zekaya hizmet vermek için yaptığınızı düşündüğünüzde çok büyük bir kısmı yani veri merkezleri tarafından oluşturulacak bu. Bu 1 trilyon lira da hani doğrudan kar ya da şey değil, 1 trilyon dolarlık toplam bir hacimden söz ediyorum. Yani bu bunda veri merkezlerinden başlayıp veri merkezlerini besleyecek santraller artı onları kullanacak olan şirketlerin, medya şirketlerinin, mesela operatörlerin yapacakları yatırımlar ya da onların kullanımı için harcayacakları tutarlar toplamda buna ulaşıyor.
1: Sağlanacak istihdam vesaire, her evet, şey dahil bunun içine.
0: Kesinlikle. Ama önemli bir şey, unsur ve kaçınılacak bir unsur değil gerçekten. Bunu yapay zekayı sadece insanlar şey diye algılıyor şu anda. Kullandığımız büyük dil modeli olarak algılıyor yani. Çoğu batı kaynaklı olarak hepimizin sorular sorulup yanıtlar aldığımız, şarkıları besteler ettiğimiz ya da fotoğrafları düzelttirdiğimiz şeyler olarak algılıyor ama bu işin minik bir parçası, gerçek anlamda minik bir parçası. Çünkü bunu kullanmaya başladığınızda yapay zekayı otomasyon sistemlerinden çok büyük şeylere, veri yönetimlerine kadar geniş bir alanı kapsıyor yapay zeka. Gerçekten bu alanda ciddi bir şeye ihtiyaç var, çabaya ihtiyaç var. Bir de aslında bizim kendi şeyimizde, eksikliğimizi de vurgulamak açısından şunu söylemek isterim. Yaklaşık 7 yıl önce ben bir şirket demosuna, startupların tanıtım toplantısına katılmıştım. Yani çeşitli toplantılar yapılıyor. Startuplar oradaki fuar gibi düşünün. Kendilerini gösteriyorlar ve yatırımcılardan kendi projelerine yatırım çekmeye çalışıyorlar. Ve başlangıç aşamasındaki şirketler. Finale kalan 20'den fazla şeyin, projenin tamamında şey vardı, yapay zeka vardı ve orada konuşulmuştu yani. O gençlerin hepsine sorulmuştu. Bizim gibi amatörler tarafından, profesyoneller zaten biliyor da, amatörler tarafından geliştirdiğiniz mesela basit bir şey, kalite kontrol cihazı. Onun içinde dahi şey vardı, yapay zeka kullanıyordu o dönemdeki çocuklar. Dedik neden böyle, hani bu yapay zekayı gerektirecek kadar karmaşık bir süreç değildi kalite kontrol yani. A, B'ye uygun değilse sistem dışına itiyorsunuz, hepsi bu. Hayır demişlerdi, kullandığınız, bugün yaptığınız herhangi bir cihaz ya da yazılımda eğer yapay zeka yoksa 5-6 yıl sonra piyasada yoksunuz demişlerdi. Ve gerçekten bu büyük dil modelleri 2024'ten itibaren hayatımıza girmeye başladıktan sonra işin nerelere gidebileceğini amatör kullanıcılar olarak biz gördük o büyük dil modellerinde. Evet. Ama bu sanayinin ve hizmetler sektörünün olağanüstü bir kısmı. Burada dikkat etmek gereken bir tek nokta var. Tamam, bunların hepsi olsun ama şu veri güvenliğini, siber güvenliği sağlamak artık gerçekten şey, bir kez daha anladık ve bir kez daha gördük. Gerçekten ulusal güvenlik şeyi sorunu. Yani hiçbir verimizin, özellikle kamunun elinde tutulan verinin çok iyi korunması gerekiyor. Bu konuda biraz zayıfız.
1: Evet, şimdi Alparslan Bayraktar'ın bir açıklaması var. Toprak altındaki 10 bin ton altını ekonomiye hızlıca kazandırmak durumundayız. Bu da şu demek, ÇED raporları havada uçuşacak, işte o kabul edilmeyecek. Siyanürlü altın arama tartışmaları alevlenecek.

0: Nihat, bunun için şimdi bir çalışma başlıyor mu?
1: Çalışma başladı. Mevzuatı da büyük oranda oluştu. Yani sizin biraz endişeyle dile getirdiğiniz işin hızlanmasının yaratacağı şeyleri, yan etkileri diyelim artık, ya da olumsuzlukları, adını da tam koymak lazım, olumsuzlukları olumsuzlukları ortaya çıkmasına dair endişeleri haklı kılacak bazı çalışmalar var. Mesela tek durak ofisi, madencilik ruhsatlarının uzatılması, madencilik ruhsatlarının hızlıca dağıtılması gibi şeyler, unsurlar söz konusu. Şöyle bir sorun var. Türkiye gerçekten altına çok düşkün. Hakikaten bu düşkünlük bize zarar veriyor. Her anlamda zarar veriyor. Yani o düğün törenlerinde, takı törenlerinde altın takmaktan tutun, sadece ve sadece tasarruf için altın satın almaya kadar giden bir dizi ekonomiye zarar veren davranışımız var. Bunu davranışsal iktisat açısından bakmakta fayda var. Çünkü tamam, 10 bin ton altın olduğu varsayılıyor. Çeşitli teorilerde özel sektörde, yani maden imalatçıları da buna çok baskı yapıyorlar. Bu yöndeki izinlerin kolaylaştırılması yönünde. Ama dediğiniz gibi bir, çevre açısından ciddi riskler söz konusu. İki, acaba biz bu altını, mesela Sayın Bakan'ın da açıklamasında altın tüketimine şey yapmış, vurgu yapmış. Türkiye 100 bin ton altına, yani ithal ettiği kadar altına üretmeye ulaşmalı diye yıllık olarak. Peki insanların altın düşkünlüğünü azaltacak enstrümanları geliştirebilirsek, sadece ve sadece kampanya yapabilirsek, bu ihtiyacı azaltamaz mıyız? Çünkü televizyonlarda şu yatırımcıların şeyi, gündemi olarak sunulan döviz ve altını hakikaten bir şeyden çıkarmak gerekiyor. Çünkü bu türden yan etkileri, yan olumsuzlukları gerçekten fazla ve hakikaten bu kadar düşkünlüğün de bir anlamı yok bu şeye, madene.
0: Evet, bir sonuçta işte alternatif olarak bir takım dijital finansman yatırım araçları var. Onlar belki, hani altınla doğrudan bağlantılı, onlar kullanılabilir belki.
1: Evet. Ama bu fiziki altın düşkünlüğü bize gerçekten zarar veriyor.
0: Evet. Mehmet Kaya, çok teşekkür ediyorum katkıların için.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Bitirdik sevgili dinleyenler. Hem programı hem haftayı pazartesi 17.30 sularında görüşmek üzere.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: 21-31 Ağustos tarihleri arasında 7. nesil Ryzen 5 işlemcili 8'e 512 GB Asus Vivobook Go 15 Notebook 23.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: Kıyafette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok...

0: alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Gün ötesi.

Mutlu akşamlar, saatler 18.04'ü gösteriyor ve TRT Radyo 1'de gün ötesi başladı. Program ekibi Uğur Pirpir, Anıl Çıtak, Şahin Atmaca, mikrofonda ben Mehmet Çelik Yay. Akşamınıza haber katmak için hazırız.

0: 104 yıl önce 26 Ağustos 1922 günü başlayan büyük taarruzun zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos gününün yıl dönümüne artık 2 gün kaldı. Hafta sonu pazar günü 104. yılında büyük zaferin bayramını kutlayacağız. Bu vesileyle programımıza başlarken başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm vatan kahramanlarımızı rahmetle, şükranla ve saygıyla anıyoruz. Şu anda hem memleketin dört bir yanında hem de sınırlarımızın ötesinde vatan savunması nöbeti tutan kahramanlarımıza da başarı dileklerimizi iletiyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
1: Gün ötesinde son 24 saat.
0: Son 24 saatte neler oldu gündeme dair hemen başlıkları paylaşalım sizlerle. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocuklar için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Sosyal medya platformunun veri tabanına girerek yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel bilgileri ele geçirip sattıkları belirlenen hacker grubuna yönelik hazırlanan iddianamede 7 sanığa 9,5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası istendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörün karşısında en büyük gücümüz yine aile. Terör en çok aileleri etkiliyor, yuvaları yıkıyor. Bundan sonraki süreçte güçlü ailelerimizle güçlü bir Türkiye'yi kurmaya devam edeceğiz dedi. Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik yeni bir adım atıldı. Suriye diplomatik pasaport sahiplerine Türkiye'ye seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Ankara gündemi için telefon bağlantımız hazır. TRT muhabiri Bensu Polat bizlerle birlikte. Bensu merhaba.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Hafta sonu kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramımızın kutlama programının ayrıntılarını hemen sorarak başlayalım. Bu bayram vatandaşlarımız hangi etkinliklere tanıklık edecekler?
2: Evet, her yıl olduğu gibi Anıtkabir'de ilk resmi törenler başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'de olacak. Saatler 11'i gösterdiğinde tören Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Aslanlı Yol'daki yürüyüşüyle başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve birçok bakan da olmak üzere Anıtkabir'deki ziyaretlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri Beştepe'de kabul edecek. Saatler 12.30'u gösterdiğinde ardından Cumhurbaşkanı 17'de saatler Milli Savunma Üniversitesi'nin harp okulları diploma alma ve sancak devir teslim törenine katılacak ve burada yapacağı konuşmada bölgesel gelişmelere dair mesajlar vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinin önemine değinecek Cumhurbaşkanı ve program oldukça yoğun. Akşam 19'daysa Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan.
0: Evet. Diğer taraftan da yeni eğitim öğretim yılının açılması için geri sayım da sürüyor Bensu ve tabii çocukları okula yeni başlayacak ebeveynler de kamu çalışanları için yeni bir uygulama başlatılıyor. Bu gelişmenin ayrıntılarında neler var?
2: Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okul öncesi ilkokul 1 ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için 7-11 Eylül'de uyum haftası etkinlikleri düzenleyecek. Etkinliklere bu yıl ebeveynler de katılacak. Aslında yenilik bu. Uyum haftası kapsamında kamuda çalışan velilerden biri günde, velilerden biri günde 3 saati aşmayacak şekilde izinli sayılacak. Bu yıl ilk kez okula başlayacak ana sınıf ilkokul 1 ve ortaokul 5. öğrencileri için 7-11 Eylül'de uyum haftası etkinlikleri düzenlenecek ve Milli Eğitim Bakanlığı uyum etkinliklerine bu yıl ebeveynlerin de katılmasını kararlaştırdı. Tekrar hatırlatalım, kamuda çalışan velilerden biri uyum haftası süresince günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.
0: Evet ve son başlığımızda yurt genelinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Bu konuda meteorolojiden de uyarılar var. Önümüzdeki hafta sonu uyarıları tabii bir hatırlayalım istersen ve tamamlayalım.
2: Meteorolojiden kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı var. Özellikle yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. Bugün 2 il için turuncu, 13 il için ise sarı kodlu uyarı yayınladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Yarın da İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun ve Ordu'da çok kuvvetli yağış bekleniyor bugün. Pazar akşam saatlerine ne kadar da devam edecek bu Samsun ve Ordu'daki kuvvetli yağışlar. O yüzden Meteoroloji Genel Müdürlüğü ani sel ve su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısında bulundu. Yağışlı hava yarın İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde etkili olacak. Hatay'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun güney batısıyla Doğu Anadolu'nun güney doğusundaysa kuvvetli fırtına etkili olacak.
0: Peki. Ben Su Polat, çok teşekkürler paylaştığın notlar için. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. TRT muhabiri Bensu Polat hattımızdaydı. Ankara gündeminden öne çıkan başlıkları bizlere aktardı.
1: Gün ötesi devam ediyor.

Ankara gündemi için az sonra telefon bağlantımız olacak ve Ankara gündeminden detaylı yorumları dinleyeceğiz konuğumuzdan. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar var ve bu kapsamda kamuda çalışan ebeveynlerden biri okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocuklar için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak ve bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler konulu genelgesi doğrultusunda yeni eğitim öğretim yılında ailelerin çocukların okula uyum sürecine daha etkin katılması sağlanacak. Uyum eğitimleri ve aile katılımı etkinlikleri bakanlıkça belirlenen takvim ve program kapsamında ailelerin sürece aktif katılımı esas alınarak gerçekleştirilecek. Bu kapsamda uyum eğitim programlarından başlayarak ailelerin eğitim sürecine bütüncül bir yaklaşımla etkin katılımının sağlanması ve okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Aileyi güçlendirecek politikalara yön vermesi amacıyla ilan edilen aile ve nüfus 10 yılı çerçevesinde gerçekleştirilecek program kapsamında okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrenci velilerinin 7-11 Eylül tarihlerindeki uyum haftası eğitimlerine de etkin katılımı sağlanacak. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği yine trthaber.com'un öne çıkan başlıkları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ve Ruanda Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmeye ilişkin de İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre liderler Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen kurultay seçimleri sebebiyle Tokayev'e tebriklerini iletirken seçimlere katılım oranının yüksekliğinin yürütülen reformlara kamuoyu desteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Erdoğan önümüzdeki süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini de ifade etti. Ve İletişim Başkanlığı'ndan yapılan bir diğer açıklamaya göre de Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti ikili ilişkileri ve bölgesel konuları da ele alındı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'yla Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasındaki yatırım, ticaret, savunma, sanayi ve güvenlik başta olmak üzere birçok alandaki iş birliklerinin artırılması için adımlar atmaya devam edeceğimizi belirtti. Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki güvenlik durumunun kalıcı barışla çözümü için başlatılan süreçleri desteklediklerini ifade etti. Mevcut anlaşmaların uygulanmasına yönelik yapıcı bir zemin oluşması için gerekli katkılarda bulunabileceklerini ifade etti.

0: Meteorolojiden haberlerle devam edelim şimdi. Sıcaklıklar düşüyor. Meteorolojinin son açıklamaları, yurdun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 10 il için sarı uyarı kodlu uyarı yaparken sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısında bulundu. Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor. Ankara ve İstanbul'da bugün sağanak, İzmir'de ise açık hava öngörülüyor. Yurdun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanağın etkili olması ve sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Buna göre Sinop, Karabük, Çorum, Bartın, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu ve Düzce'de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşları da uyardı. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Denizlerde Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yağışlı sistem yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde etkili olacak. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli, bazı noktalarda ise çok kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları da düşüşe geçecek. Sıcaklıkların iç kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere yurt genelinde azalması bekleniyor.
1: Reklamlar.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
4: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Anahtar teslim, mutluluk.
6: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
5: Anahtar teslim, mutluluk. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
8: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club

0: Kitaplılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Reklamlar.
5: Gün Ötesi devam ediyor. Gün Ötesi'nde Dünya Gündemi.
6: Devam ediyor Gün Ötesi Dünya Gündemi ile Profesör Doktor Sayın Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikte stüdyomuzda. Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi. Yani hocam hoş geldiniz yayınımıza.
7: Hoş bulduk Levent Bey, iyi yayınlar.
6: Sağ olun hocam, dakikalar önce uçaktan indiniz, İstanbul'a geldiniz ve stüdyomuza şimdi yayın için teşrif ettiniz. Sağolunuz, varolunuz. Hafta sonu 104. yıl dönümü vesilesiyle Zafer Bayramımızı kutlayacağız. Ve siz de uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne üst düzeyde hizmet etmiş, şu anda da akademik çalışmalar yapan bir isimsiniz. Bu özel zaferin yıl dönümünde duygularınızı almak isteriz.
7: Şimdi Mehmet Bey, Ağustos ayı Türkler için çok oldukça önemli aydır. Zaferlerle dolu aylardır. Yani hem geçmişinde, hı hı, bundan 1000 yıl öncesinden, hem de bugünlerinde, 100 yıl öncesinde ve bugünlerde de. Dolayısıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı, emperyalist ülkelerin Türkiye'yi parçalama, bölme, hatta yutma diyelim, hı hı, düşüncelerinin, politikalarının dur denildiği, hayır biz buradayız, gitmiyoruz denildiği, onların bizi Anadolu coğrafyasına sürmek istedikleri, ama Türklerin de hayır biz buranın kalıcı unsuruyuz, kalıcı milletiyiz dedikleri bir zaferin zaferdir. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve her yıl işte hepimizin de bildiği gibi büyük bir coşkuyla da kutlanıyor. Mesela bir başka zaferimiz Malazgirt Zaferi.
6: Evet.
7: Yani bir başka zafer Ağustos'ta çok, yani çok var da örneklerden verirsek bu da çok önemli. Mesela Türkiye'nin terörle mücadelesinde kırılma noktasını oluşturan, Türkiye'nin paradigma strateji değişikliği yaptığı 24 Ağustos 2016 Fırat Kalkanı operasyonunda terörle mücadelede konsept değişikliği yaptığı bir tarihtir.
6: Dolayısıyla İç savunmadan dışarıya, dış cepheye geçildi.
7: Terör örgütlerinin kaynağında yok etme stratejisini uygulamaya başladı Türkiye. Daha önce ülke içerisinde bunu yapıyordu, uyguluyordu. Kısmen zaman zaman sınırlı ölçüde sınır ötesi harekatlar yapıyordu. Ama 24 Ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkanı operasyonuyla tamamen terör örgütlerinin kaynağında yok etme stratejisini uyguladı. İşte o yüzden silahlı kuvvetlerimizin zaferlerle dolu bir ayıdır ve 30 Ağustos'ta onun tacıdır diyebiliriz. Türklerin, Türkiye'nin bölünemezliğini, Anadolu'dan çıkarılamayacağını, hı hı, Anadolu'nun artık Türk yurdu olduğunun bir göstergesidir. Yani bugün de aynı şey tekrar edilmeye çalışılıyor. Bugün de bu politikalar devam etmeye çalışılıyor. Yani mutlaka arka planda onlar var ama 30 Ağustos o zorlu mücadelenin öncesinde yapılan Sakarya Meydan Muharebesi, İnönü Muharebeleri ve diğer tüm savaşların bir nişanesi diyelim 30 Ağustos, zaferle taçlandırılması diyelim. Yunan ordularının Afyon'dan inerek Sincanlı Ovası'ndan İzmir'e doğru kaçışını düşünebiliyor musunuz? O Afyon'da Sincanlı Ovası'ndan nasıl kaçtıklarını. Dolayısıyla öyle bir zaferdir bu. Arkalarına bakmadan gittikleri bir zaferdir. Anadolu'ya imzamızı attığımız, hı hı, mühürümüzü vurduğumuz bir zaferdir diyebilirim.
6: Hocam bir de bölgemizde ve dünyadaki kriz bölgelerinde yaşanan gelişmelere tanık oluyoruz ve bunu

0: Bunları gördüğümüzde 104 sene önce verilen bu mücadelenin anlamı çok daha farklı bir yerde konumlanıyor bizim için de. Daha anlaşılır hale geliyor ve ister istemez o verilen kurtuluş mücadelesinin zaferle sonuçlanmaması halinde ülkemizde yaşanabilecek gelişmeleri düşündükçe de o zaferin anlamını pekiştirme şansını yakalıyoruz. Şimdi dünya siyasi tarihine yön verdiğini tespit etmek de mümkün mü bu zaferin bu anlamda?
1: Tabii bakın mesela o zafer öncesinde Birinci Dünya Savaşı'da mesela bir Rusların bir Rusya'da bir devrim oldu, Bolşevik devrimi. Mesela ona İngilizler, emperyalist ülkeler ona müdahale etmeye gittiğinde işte o bu müdahalenin olmaması mesela komünizm ortaya çıkardı. Yani o Türkiye'nin buna o dönem içerisinde Çanakkale Savaşı dahil olmak üzere o kurtuluş mücadelesinin emperyalist ülkelere karşı yapılması mesela siyaset açısından, siyasi düşünce açısından kuzeyimize farklı bir durum ortaya çıkardı. Bu iyi ya da kötü tartışılabilir. Kimine göre iyidir, kimine göre kötüdür. Ama sonuç itibariyle dünya siyasi tarihinde bir Sovyetler Birliği'nin kalıcı hale getirdi 90'lara kadar. Bir soğuk savaşı ortaya çıkardı 90'lara kadar. Dolayısıyla bu bir olgudur. Yani bunu ortaya çıkaran işte o emperyalist ülkelerin Türkiye'yi aşamamasıdır. Türkiye Sovyetler Birliği'ne yardım etmek için bunu yapmadı. Kendi ülkesini korumak için yaptı. Kendi yurdunu korumak için yaptı. Bölünmemesi için yaptı. Ama işte çeşit çeşit farklı farklı milletler bu coğrafyada ülke devlet kurmak istediler. Türkiye bu mücadelesiyle yani küllerinden doğan bir Türkiye var. Küllerinden doğan bir zafer var. Bitti denilen Anadolu'nun bitmediğini, yıllarca savaşlarda gençlerini kaybeden ailelerin bu sefer babalarının dedelerinin silahları alarak cephelere koşarak savaştığı bir zafer var. Mesela Sakarya Meydan Muharebesi'ne ne diyoruz biz? Subay Savaşı diyoruz.
0: Evet.
1: En fazla subayın öldüğü savaşı. Yani şehit verdiğimiz savaş. Dolayısıyla yani bu zaferler biraz önce bahsettiğim o tüm savaşlar dünya siyasi tarihine değişmesine neden oldu. Anadolu'nun bugün işte o dönem bu başarıları elde edilememiş olsa parçalandığını düşünün. Farklı devletler Türkiye Orta Anadolu'da sıkıştırılmış vaziyette duruyor. Denize çıkışı yok. Bir kara devleti nasıl yaşayacaksınız? Bugün mutlaka denizlere çıkışınız olması lazım. Bunun olmadığı ülkelerin çok zor şartlar altında hayatlarını idame ettirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla büyük bir zafer siyasi tarihe yön vermiştir diyebiliriz.
0: Şimdi hocam günümüze gelecek olursak ABD-İsrail-İran savaşında ve ABD savaşın yöntemini değiştirme kararı aldı. İran için ekonomi silahını kullanacağını ilan ediyor. İran'dan da gelen açıklamalar. Biz hazırız yaptırıma diyor. Zaten uzun yıllar yaptırımla yaşayan bir ülke İran'da. Şimdi ve bu noktada ekonomik olarak var olma mücadelesi veren bir ülke İran. Bu ekonomik savaşın ya da bundan sonraki sürecin İran üzerindeki etkisi nereye doğru evrilebilir? Savaşı nerede görüyorsunuz şu an?
1: Şimdi bir kere bu savaşın başında Trump Mossad tarafından, Netanyahu tarafından kendisine dayatılan, şöyle diyelim, verilen istihbarat raporu ki bu ben Mossad'ın yanlış bir istihbarat toplayacağını düşünmüyorum. Yanlış bir istihbarat topladıysa o ayrı bir konu. Ama bilinçli, kasıtlı bir şekilde Amerika'yı savaşa çekebilmek için Mossad'ın Amerika'ya Başkanı Trump'a sunduğu, Netanyahu'nun sunduğu raporda Hamane'yi öldürürse İran dağılır yaklaşımı, politikası çok yanlıştı. Trump buna inandı. Yoksa Trump geçen yıl 12 gün savaşında ne demişti? Benim Hamane'yle sorunum yok demişti. Dolayısıyla böyle bir Trump bu savaşa girerek aslında hayatın hatasını yaptı. Şu anda çıkış yolu arıyor. Ama çıkamıyor. İşte diyor 15 bin hedefi vurdum, 20 bin hedefi vurdum vesaire. Şimdi Mehmet Bey askeri hedefleri vurarak savaş kazanılmaz. Tamam askeri hedefleri vurarak savaş kazanılır ama savaşı kazandım diyebilmeniz için siyasi hedefe ulaşmanız lazım. Siyasi hedefi neydi Amerika'nın savaşı?
0: Rejimi değiştirmek.
1: Rejimi değiştirmek. İran'a demokrasi getirmek öyle diyorlardı. Evet. Ya da İran'da kendilerine müzahir yönetim kurmak. Hangisini gerçekleştirdi?
0: Bunlar gerçekleşmedi tabii ki.
1: Rejimi değiştirmeyi bırakın. Rejimdeki soy ismi ismi bile değiştirmedi. Soy ismi bile değiştiremedi. Hamane, evet. Hamane. Şimdi hangi savaşı kazandı İran? Amerika vurdu tamam çok vurdu. Bombaları tonlarca bomba attı. Ama sonuçta İran aynı sınırlar içerisinde duruyor. İran'ın siyasi hedefi neydi? Her ülke bir siyasi hedef olur savaşa girerken. Ülke bütünlüğünü korumak. Ve orada Hürmüz'de kayıp vermemek oradaki

0: mevcudiyeti kurmak. İran mevcudiyeti koruyarak üstüne bir de Hürgüz'den gelir elde etmeye başladı.
1: İran daha avantajlı.
0: Daha avantajlı duruma düştü. Şimdi dolayısıyla bir çıkmaz içerisinde olan Trump var. Ve bu şiddet politikası yüzünden. O zaman biz şunu söyledik tüm yayınlarda. Trump bu şiddet politikasını kaybedecek. Hmm. Bir tane Amerikan uçak gemisi ya da herhangi bir gemisinin, savaş gemisinin bırakın batmasını, isabet dahi alması Amerika için psikolojik olarak yıkımdır. Hmm. Trump için psikolojik olarak yıkımdır. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir savaş gemisi isabet almadı.
1: Hmm.
0: Bu savaşta aldı. Bakın bu da bir kayıptır askeri manada.
1: Ama bu denli büyük bir operasyona deniz üzerinden ABD girmiş miydi hocam?
0: Yani daha önce operasyonları bu şekilde yoktu. Bir Venezuela var zaten kısmi bir şekilde
1: Vietnam
0: yaptı.
1: Vietnam yine.
0: Vietnam'da 3000 kişiyle başladılar. Daha sonra 100.000 kişi, 200.000 kişi yığdılar oraya. Kara Savaşı'na döndü orası.
1: Tamam. Yine Körfez, Irak.
0: Yani o da fazla 91, değil. Tabii o da var 91'de. 2001. Körfez, Irak.
1: Ama hiç böyle gemi deniz üzerinden yok, bir şey olmadı.
0: Yok yani burada mesela kara harekatı yok. Hep deniz hava var. Deniz de pek yok. Hep kara harekatı, hava harekatı var. Hiç kara harekatı yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde iki üç tane istifa oldu. Kara kuvvetlerinden hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda. Başkan Trump kara harekatı yapmayı çok istedi. Ama itiraz etti muhtemelen o ekip. Onların da istifasını istedi. Birkaç değişikliğe gitmişti.
1: Kayıplardan mı korkuyorlardı hocam tabii, Vietnam'da olduğu gibi?
0: Tabii. Yani Vietnam'dan daha kötü orası. Yani tamam Vietnam şöyle. Vietnam ormanlık. İşte oranın iklimi farklı Vietnam'ın. İran'ın iklimi farklı. Coğrafya çok farklı. Vietnam'da sık ağaçlıklar, ormanlar var. Yağmurlu bir iklim var. İran'da ise çöl var.
1: Evet.
0: Şimdi bakın düşünün haritayı göz önüne getirin. Siz Hürmüz'ün hemen arkasında o en dar yerden orayı kontrol altına almak için kıyı başına çıkarma yapacaksınız. Ya da oradaki Hark Adası dahi çıkarma yapacaksınız. Tamam yaparsınız. Amerikan gücü yeter bu çıkarma yapmaya.
1: Ama karadan da koruma gerekir.
0: Karadan koruma gerektir. Karaya da çıkarma yapın. Kıyı başını tutun. Nasıl orayı sürdüreceksiniz orayı korumayı? Ne kadar orayı koruyabileceksiniz?
1: Evet.
0: Mesela Çanakkale Savaşı'nı düşünün. İngilizler çıkarma yaptı. O sahilleri düşünün. Mutlaka gitmişsinizdir.
1: Yani. Evet tabii.
0: Yani o John Bayer'ı tepeye varması gerekiyordu. Çıkardılar mı oraya?
1: Çıkamadılar.
0: Çıkamadılar. O orada tutunabildiler mi?
1: Hayır. İşte onlar aynısı, kişilik mangalar halinde şehit verdik orada.
0: Aynısı burada da olacaktı. İran da bunu yapacaktı. Hadi onu da geçti diyelim. Tepeye çıktı, kıyı başını tuttu, korumaya başladı. Arkası Şiraz.
1: Evet.
0: Çöl. Şimdi oradan Tahran'a nasıl ilerleyeceksiniz? Ya da Tahran'a ilerlemediniz, orayı ne kadar tutacaksınız? 50 derece sıcaklık. Amerikan askeri 50 derece sıcaklıkta muharebe yapabilecek mi? Yani bunlar kara harekatı çok zor bir harekat. Çok fazla zayiat verirdi.
1: Artı bir de seçimler, kongre seçimleri. Şimdi Amerikan askerlerinin tamutları geldiği zaman burada ne yapacaksınız?
0: Tabii. Şimdi bir de şu var bakın. Bu savaşta biraz önce belirttik hava silahları, hava unsurları, hava kuvvetleri, füzeler ve deniz. Görmeyerek atış yapan silahlar yani koordinatları giriyorsunuz uzun menzilli silahlar görmeyerekten kalsın. Uzun menzilli füzeler kullanıldı. Kara harekata görerek atış eden silahlar gündeme gelecekti yakın mesafeli. Çıkarma yaptığınız andan itibaren bu sefer savaşın boyutu değişecekti. Dolayısıyla
1: konvansiyonel savaşa dönecekti
0: olay. Tabii. Dolayısıyla o yüzden yapamadı. Ha bu dediğim gibi bu askeri seçenek çok hataydı. Bunu İsrail yüzünden yaptı. Daha önce ekonomik bir baskı yapıyordu. Ekonomik baskı da İran'a bir şey getirdi mi? Olumsuzluk getirdi mi? Evet getirdi. Halkı birçok konuda sıkıntı içerisinde ama
1: bunun yine aynı problemi halk yaşıyor zaten.
0: Aynı,
1: en büyük yükü taşıyan.
0: Aynı. Ama aynı İran binlerce füze yaptı. Bakın. Belki de binlerce füze yapmasaydı ekonomik sıkıntıyı biraz daha yumuşatabilirdi. Ama binlerce füze yaptı. Niçin yaptı? Bugünler için yaptı. Onlara göre. Onların düşüncesi. Ama savaşta istediğini aldı. Şimdi ben şunu söylerim bir asker olarak. Kara harekatlarının olmadığı savaşlarda sonuç alınamaz. Kesin kati sonuç alamazsınız. Kati sonuç alabilmek için taraflardan bir tanesinin ne hava savunma sistemi olacak ne hava taarruz sistemi olacak. İran'ın hava savunma sistemi yok. Ama hava taarruz sistemleri çok güçlü.
1: Ya da nükleer kullanacaksınız.
0: Pes ettirebilmek için. Şimdi bakın, İran füzeleriyle İsrail'in demir kubbesi delindi. Hı hı. İsrail halkı havaalanlarını ve limanları doldurdu. Bu İsrail için beka sorunu.

0: sorunudur. Beka sorunu oldu. Neden? Çünkü İsrail nasıl Yahudileri topluyor o İsrail'e? Diyor ki güvenli bir bölgem var benim. Hı hı. Demir kubbem var. Gelin. Size toprak vereceğim.
1: Ev vereceğim.
0: Ev vereceğim. Nereden alıyor bu toprağı?
1: İşgal ederek.
0: İşgal ederek. İnsanlar da geliyor. Gelenler kim? Çifte pasaportlular. Canı sıkıldı mı gider.
1: Gider.
0: Ama İranlı bir yere gidemiyor. Çifte pasaportu yok. Ülkesinde kalıyor. Aynen bizim gibi. Biz de bir yere gidemeyiz. Savaşırız ülkemiz için. Anlatabilir miyim? Dolayısıyla böyle bir durumda İsrail için o demir kubbenin delinmesi, yani İran'ın attığı füzelerle delinmesi bir beka sorunu haline geldi. Ve hemen Amerika'dan yardım istedi. Amerika bombardıman uçakları geldi 12 gün savaşında. Yine burada Amerika'yı yanlış yönüne yöneldi. Amerika şu anda ekonomik stratejiye döndü. Ha bu tutar mı? Biraz önce siz de dediniz. Daha önce de ekonomik ambargolarla uğraşıyordu. Ben İran'da bunun uzun vadeli, kısa vadeli tutmayacağını düşünüyorum. Ama uzun vadeli hakikaten tüm İran'ın İran'a giren yolları tutarsa, kapatırsa İran ekonomik olarak belki çökertebilir. Belki. Ama onun dışında sadece deniz ablukasının bir sonuç vereceğini sanmıyorum.
1: Bir de sürekli Hürmüz üzerinden geçen günlerde Trump da yine bir harita açıkladı. Hürmüz Boğazı'nın ABD toprağını olduğunu gösteren bir harita yayınladı. Yani biraz da işin PR tarafında da çok etkin bir şekilde kullanmaya çalışıyor ama ne kadar güvenilirliği var? Sizce prestij kaybetti mi? Kendi iç kamuoyunda desteği azaldı mı?
0: Google Map'e talimat verirsiniz, Google'a yaparsınız. Ama sahada öyle bir gerçeklik yok. Hı hı. Orası sizin toprağınız diyebilmeniz için kontrol edebilmeniz lazım. Hadi Amerikan gemisi Hürmüz Boğazı'na girsin, Irak'a gitsin. Irak'taki limana gitsin. Gidebilir mi? O boğazı geçebilir mi? Geçer. O zaman orası sizin değil. Yani egemenlik dediğimiz orayı, havasını, karasını, yani hava toprağını, kara, hava ülkesini, kara ülkesini ve deniz ülkesini kontrol altına almanız lazım. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'ü tamamen kontrol altına almış diyebilir miyiz?
1: Diyemeyiz tabii.
0: O zaman ülkesi değil. Bu tamamen reklam. Yani Trump'ın güncel ismiyle PR çalışması, iç kamuoyuna vermiş olduğu mesaj. Sanırım o ülkede de Amerika'da da Trump'ın bu sözlerine inanmayan, gülüp geçen çok insan vardır diyebilirim.
1: Şimdi hocam İran'daki savaşın bitirilmesi adına atılan her adımın önüne set çekiyor İsrail. Son haftalarda da Suriye üzerinden Türkiye'yi de hedef aldığını ilan etmişti biliyorsunuz. Şimdi Türkiye'yi hedef aldığını ilan etmesi, bu küstah tavrına Türkiye'den tabii sert yanıt geldi. Bu yayılmacı ülkeyi de tabii kınadılar. Türkiye'yi hedef almasını nasıl yorumlarsınız?
0: Şimdi İsrail bu bölgede daha önceden açıklayamadığı, çeşitli sebeplerle söyleyemediği, açık net bir şekilde düşmanlığını dile getiremediği ülke Türkiye. İran'a karşı bunu yaptı. İsrail'e, Suriye, Irak'a karşı yaptı. Şimdi İsrail'in bölgedeki amacı şu: Suriye, Irak, İran, Türkiye gibi devasa coğrafyaya sahip, devasa demografik yapısı olan ülkeleri parçalayıp bölmek. Bunun için de bu ülkelerdeki farklılıkları kullanmak istiyor. Nedir o farklılıklar? İşte etnik, dini, mezhepsel farklılıklar. Bunları kullanmak istiyor. En son Suriye'de denedi. Vekil güçlerle bu bölgede politika üretmeye kalktı. Ama bugüne kadar kısmi başarılar elde etti ama Türkiye'nin biraz önce bahsettiğim o 24 Ağustos'taki başlatmış olduğu Fırat Kalkanı Operasyonu bunların başlangıcı, yani bunları önlemenin başlangıcıydı. 2015'te de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde bedeli ne olursa olsun devlet kurdurmayacağım demişti 2015 yılında. Bu çok önemliydi. Ve onun da sonunda yerine getirdi. Şunu söylemek istiyorum. İsrail'in amacı bu ülkeleri parçalamak. Kendine müzahir küçük devletçikler yapmak ya da işgal etmek. Bunu kara kuvvetleriyle yapamayacak. Böyle bir gücü yok. İsrail'in gücü, askeri gücü yok. Hava gücü var ama o hava gücüyle kontrol edemiyorsunuz. Mutlaka piyadenin süngüsünün girme, postanın değmesi gerekiyor. Süngüsünün girmesi gerekiyor. Bunun için de bu gücü yok. Ne yapacak? İşte böyle böl parçala yönet. Bunun için de istikrarsızlığa ihtiyacı var. Suriye'de istikrarsızlığa ihtiyacı var. Peki Suriye'deki istikrarı destek veren ülke kim? Türkiye. Askeri, siyasi ve istihbari anlamda Türkiye, Suriye hükümetine oldukça büyük destek veriyor. İşte İsrail bunu istemiyor. Birincisi Suriye. İkincisi Mekke Anlaşması. Bakın Mekke Anlaşması'nda öyle üç tane devlet deyip geçmemek lazım.
1: Evet. Suudi

0: Hindistan, petrol var, para var.
1: Evet.
0: Türkiye, silah var, silah sanayi var, asker var. Çok güçlü ordumuz var. 70 yıllık ordu değil bizimki, 2200 yıllık ordu bizim ordumuz. Pakistan nükleer silah var. Şimdi hadi bunları koyduk bir kenara. Bir de buna katılacak muhtemelen.

0: yapmaya başladı. İsrail bu bölgedeki tüm politikalarını bunlarla yürütmeye çalışıyordu. Suriye'yi istikrarsızlaştırıyordu. Irak'ı istikrarsızlaştırıyordu. Şimdi o da bitti. Bunu da kaybetti. Çok önemli. Mesela Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'ya gitti. Suriye'nin Şam kentinde Dürzi mahallesinde bir araçta bomba patladı. Patlayıcı madde yerleştirdiler. Bu ne anlama geliyordu? İşte Dürzi mahallesinde patlıyor. Dürzileri provoke etmek için, kışkırtmak için yapılan bir adımdı. Ama Türkiye'nin desteğiyle Suriye hükümeti buna engel oldu. Yani artık onu sayın seyircilerimiz değerlendirir. Dolayısıyla mesela yine Türkiye İsrail'in önünde nasıl bir engel oldu? İran savaşında Trump Kürtleri kullanmak istedi Irak'ta. Hı hı. Onlara, Kürt gruplara İran'a girmesini istedi. Hatta söyledi, gönlüm onların girmesinden yana dedi, destek vermenden yana dedi. Ben emin değilim. Ben elimde kanıt yok ama şahsım göre eminim. Ama elimde kanıt yok. Türkiye'de bunu engelledi. Oradaki etkinliğiyle, oradaki Kürtler üzerindeki söz sahibi olma gücü, askeri gücü, siyasi gücüyle onların oraya girmesini engelledi. Mesela Türkiye füze attılar. İşte nereden atıldı? Irak'taki bir üs kurmuşlar, oradan atıldı. Sahte bayrak operasyonu. Türkiye buna karşı tehdidin nereden geldiğini, oyunun nereden oynandığını bildi. Azerbaycan'a atıldı. Azerbaycan'da da ikili ilişkiler kuruldu. Burada konuşmalar yapıldı, tahminim bunlar. Ve bu engellendi. Dolayısıyla İsrail bunu istemiyor. Yani Türkiye'nin varlığını kendinden tehdit olarak görüyor. Ama Türkiye çok, Sayın Cumhurbaşkanı çok güzel bir cevap verdi. Ne dedi? Atımızın kuyruğunu bağladık.
1: Evet. Bu Türkler, nasıl bir metafor hocam? Ne demek bu?
0: Türkler atın kuyruğunu niye bağlarlar? Savaşta atın kuyruğu, savaşta atın manevra yapmasını, engel olmasını engellemek için böyle sağa sola orada koşuştururken, muharebe savaşırken engelleyip atın manevrasını engellemek, engellemesinin önüne geçmek için bağlanır. Esas sebep budur ama Türkiye'de artık sembolik bir değeri olmuştur. Bunu demek savaşta, savaşa hazırız. İstediğin her türlü tehdidi karşılamaya hazırız.
1: Bu İsrail'e bir mesaj mı hocam?
0: Tabii. İsrail'e mesaj. Yani Sayın Cumhurbaşkanı kime verdi bilmiyorum ama ben öyle algıladım. İsrail'e mesaj. Ondan sonra atımızın kuyruğunu bağladık. Bu çok güzel bir mesajdır. Mesaj böyle verilir. Öyle gelip Suriye'de boş bir tarlayı havaalanı bombalamakla olmaz.
1: Peki hocam, İran'ın şimdi Amerika ve İsrail operasyonlarından sonra İran'da bir rejim değişikliği, diyelim ki bu harekat başarılı oldu onlar adına, Türkiye'ye olası etkileri ne olabilir?
0: İran'da rejim değişikliği kısa vadede olmaz. Ekonomik yaptırımların daha da uzaması, İran'da şiddet ne zaman, yani ABD ve İsrail saldırısı durur, ne zaman durur? Uzun vadede ekonomik bir yaptırım olur, İran halkı belki sokağa çıkar. Ama şu anda hem askeri şiddet devam edip hem ekonomik şiddet devam ederse İran halkı devletin yanında yer alır. Çünkü bunu uygulayanlar kimler? Onlara göre büyük şeytan, küçük şeytan. Amerika, İsrail. Amerika ve İsrail askeri seçeneği uyguladığı sürece İran halkının sokağa çıkmasını beklemek yanlış olur. Mümkün değil. Yani.
1: Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Sağ olunuz, kıymetli katkınız için var olun. Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Ve saatlerimiz 18.43'ü gösteriyor. Profesör Doktor Sayın Ali Fuat Gökçe konuğumuzdu.
2: Reklamlar. Kart limitini düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank. Daima seninle.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core Ultra 5 işlemcili HP All-in-One Desktop Tekno Club'a özel 45.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Anında mutluluk.

0: anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonları

0: an maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Gün ötesi devam ediyor.

0: Devam ediyor gürültüsü saatler 18.46'yı gösteriyor ve gazeteci Salim Salimoğlu ile birlikteyiz. Salim merhaba, yerimize hoş geldin. Uzun bir aradan sonra beraberiz.
1: Hoş bulduk Mehmet, teşekkür ederim, uzun zaman oldu sesini duymayalı.
0: Çok
1: umarım
0: teşekkür
1: iyisin.
0: Ediyorum, her şey yolunda, senin de iyi olduğunu umuyorum.
1: Çok şükür bende de her şey yolunda.
0: Çok güzel. Şimdi Salim, içeride ve dışarıda dikkat çeken gelişmelere tanık olduk hafta boyunca. Özellikle Suriye'de PYD, SDG terör gruplarının varlıklarına son verip Suriye merkezi yönetimine entegre kararı almaları ve bunu duyurmaları dikkatleri bu gelişmeye çekmişti. Şimdi gelişmeler yakından takip ediliyor. Bundan sonra yaşanabilecek tabii olası gelişmelerin de neler olabileceği sorusu var. Öte yandan 7595 sayılı milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk resmi toplantısını hafta başında yaptığı 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirdi bu toplantı. Sürecin bundan sonra nasıl ilerleyecek, yani yeni yol haritasının nasıl şekilleneceği ile ilgili sorular tabi hala tartışılıyor. Haftanın son iş gününün akşam saatlerinde hafta boyunca yaşananlara ilişkin izlenimlerini merak ediyoruz.
1: Evet. Suriye'deki SDG'nin silah bırakmış olması terörsüz Türkiye sürecini desteklemesi anlamında gerçekten önemli bir gelişmeydi. Yani bunun hani en sonda söyleyeceğim, en başta söylemiş olayım. Sonuçta tamam, Suriye ile ilgili Suriye'de PKK'nın uzantısı olan SDG'nin Suriye Demokratik Güçleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin koyduğu ismiyle ya da bizim bildiğimiz ismiyle YPG, PYD'nin yani PKK terör örgütünün uzantısı olan bir diğer terör örgütünün silah bırakmış olması ve Suriye devletiyle entegre olacak olması tabii ki önemli bir gelişme, ama yani Suriye devleti açısından önemli bir gelişme, ama daha önemlisi Türkiye'nin terörsüz Türkiye süreciyle ilgili başlatmış olduğu o sürece destek olması açısından oldukça önemli. Çünkü hatırlayalım, ilk Türkiye'de işte PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, ben PKK'yı lağv ediyorum dedikten sonra, evet tamam, bir kısım işte yine terör örgütünün üst düzey diyebileceğimiz örgüt elemanları, teröristler silah bıraktılar, ama sonrasında dağlarda hala silah bırakmayan teröristlerin olduğu biliniyordu. Ama dahası bunun Suriye kolu, yani PKK'nın Suriye kolu, ki oraya yuvalanmışlardı. Zaten Türkiye'de bir alanları kalmamıştı, harekete alanları kalmamıştı. Hı hı. Askerin, polisin yapmış olduğu terörle mücadele sonrasında zaten Türkiye topraklarında sıkışmışlardı. Terör,

0: Türkiye'nin yani öbür tarafına, işte Suriye'ye, Irak'a, o bölgelere biraz daha konumlanmaya başlamışlardı. Yani sınırın öbür tarafına konumlanmaya başlamışlardı. Ama Türkiye sınırın öteki tarafında da terörle mücadelesine devam etti. Ne zamana kadar? İşte hem SDG'yi, yani Suriye Demokratik Güçleri ya da bizim bildiğimiz adıyla PYD, YPG'yi köşeye sıkıştırana kadar, hem de Irak'ta Irak Merkezi Hükümeti ile birlikte atılan adımlar sonrasında oradaki işte hatta İran'a kadar gidecek olursak, orada da PEJAK diye geçiyordu malum. Yani PEJAK, PYD, YPG, tüm bunların hepsini toplayacak olursak da SDG, orada bölgede sıkıştırana kadar Türkiye, Türk askeri zaten sınırın öteki tarafında da operasyonlarına devam ediyordu. Yani geldiğimiz noktada Suriye'de SDG dediğimiz ya da Amerika'nın deyimiyle SDG, Suriye Demokratik Güçleri denilen ya da bizim YPG, PYD dediğimiz terör örgütünün zaten bir alanı kalmamıştı. Hareket alanı kalmamıştı. Yani Türkiye'de zaten tutunamıyorlardı. Sınırın öteki tarafına da Türk askeri operasyonlara başladığı için Suriye'de de Ahmet Şara hükümetiyle birlikte yani Türkiye ile ortak hareket eden bir yapı oluştuktan sonra hiçbir adım atacak noktaları kalmamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden de destek alabilecek noktada değillerdi. Dolayısıyla geldiğimiz noktada zaten SDG'nin ya da YPG'nin ya da PYD'nin adına her ne dersek diyelim artık atacağı bir adım kalmamıştı. Dolayısıyla onlar açısından çok mantıklı bir şekilde adım attılar. Türkiye'nin de terörle mücadelesini ya da terörsüz Türkiye sürecini destekleyecek, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecini destekleyecek bir adım atmış olmaları, evet, çok mantıklı, çok makul bir adım oldu. Ha, bundan sonrasında işte SDG'nin başındaki Mazlum Abdi isimli terörist şu an Suriye'de Ahmet Şara tarafından danışman olarak atandı. Suriye Devleti'nde, Cumhurbaşkanlığı'nda danışman olarak atandı. Bundan sonra o da artık siyaset yürütmeye çalışacak diye umut ediyoruz. Yani işe artık siyasi olarak bakacaklar. Ha, Suriye'de işte Kürt yapılanması, Arap yapılanması, bunlarla ilgili orası Suriye'nin kendi iç işleri tabii ki. Bizi ilgilendiren kısmı bundan sonrasında teröre destek olacak bir yapının oluşmamış olması. Türkiye'de de terörle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin atılmış önemli adımlar vardı, hatırlayalım. En son yapılan toplantıda da 4 tane komisyon oluşturuldu, at komisyon oluşturuldu. Yani işin hukuki boyutunu takip edecek, silah bırakmayı takip edecek, ondan sonrasında topluma kazandırılma nasıl yapılacak orayı takip edecek 4 ayrı komisyon oluşturulmuştu. Şimdi terörle ilgili, teröristlerle ilgili, teröristler silah bırakmaya başladıkça ve bunlar da artık merkezi oluşturulmuş olan yapılar tarafından evet bunlar silah bıraktı noktasına gelindikçe, yani silah bıraktıkları artık tespit edildikçe sonraki süreç başlayacak artık yol haritasında. Bundan sonra ne olacaktı? İşte yasal süreç, topluma kazandırılma süreci, işte teröre bulaşmamış olanların belki bir anlamda yani tamamen yargıdan kurtulmak gibi değil ama yine ceza alacaklar, ama cezasızlık algısı kesinlikle yok. Onun bir altını çizmek gerekiyor. Yine ceza alacaklar ama işte belki ömür boyu hapis yerine belki işte atıyorum 5 yıl 10 yıl hapis cezası aldıktan sonra tekrar topluma kazandırılmaları yönelik olarak atılacak adımlar var. Yani bu işin yasal süreci devam edecek. Şu an itibariyle geldiğimiz noktada Türkiye'de terörsüz Türkiye sürecinde bu 4 komisyon çalışmaya başladıktan sonra silahlar bırakıldı, silahların bırakıldığı teyit edildi. Silahların bırakıldığı teyit edildikten sonra yasal süreç başlayacak. O yasal süreçte de atılması gereken adımlar bir bir atılıyor olacak.
1: Peki.
0: Sonuç itibariyle BDG'nin silah bırakmış olması ve Suriye hükümetiyle entegre oluyor olması Türkiye'deki terörsüz Türkiye sürecine önemli bir katkı sağlayacak diyebilirim Mehmet.
1: Peki. Salim, çok teşekkürler paylaştığın notlar için. İyi çalışmalar diliyorum sana. Kolay gelsin.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Mehmet. Gazeteci Salim Salimoğlu hattımızdaydı ve gün ötesini noktalıyoruz. Uğur Pirpir, Şahin Atmaca, Anıl Çıtak ve ben Mehmet Çelikyay. Mutlu hafta sonları. Gün ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız, çoğu zaman varlığını bile fark etmediğimiz ama hayatımızı kökten değiştiren ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir düğmeye basarak, bazen yalnızca bir kapağı açarak kullandığımız bu alışkanlıkların arkasında yıllar süren birikim, ince bir kültür ve insan hayatını kolaylaştırma arzusu yatıyor. Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir düşüncenin ve köklü bir geleneğin ürünüdür. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız şeylere bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugünkü konumuz Osmanlı'da misafire kahve ikram etmenin bir nezaket kuralı olduğunu biliyor muydunuz? Günlük hayatımızda vazgeçemediğimiz alışkanlıklarımız vardır. Yüzyıllardır süregelen gelenekler zamanla değişse de farklı biçimlerde hayatımızın bir parçası olmaya devam eder. Bizim toplumumuzda ise misafire yapılan ikramların başında kahve gelir. Kahvenin ayrı bir yeri vardır. Hatta çoğu zaman kahve bahane, sohbet şahane deriz. Bir fincan kahve eşliğinde dertleşir, sohbet eder, paylaşırız. Günün hangi saati olursa olsun kahve çoğu zaman yanımızdadır. Peki bu güçlü geleneğin kökeni nereden geliyor, hiç düşündünüz mü? Osmanlı'da kahve sadece bir içecek değil, aynı zamanda zarafetin, saygının ve misafire verilen değerin en önemli göstergelerinden biriydi. Bir eve gelen misafir daha yerine oturmadan kahve hazırlıkları başlardı. Çünkü kahve ikram etmek, hoş geldin demenin en özel yollarından biriydi. Üstelik bu sadece bir gelenek değil, adeta yazılı olmayan bir kuraldı. Misafire kahve ikram etmemek büyük bir eksiklik ve nezaketsizlik olarak görülürdü. Kahvenin sunumu da en az kendisi kadar önemliydi. Özenle hazırlanır, küçük fincanlarda ve çoğu zaman suyla birlikte ikram edilirdi. Hatta kahveden önce su içilmesi, misafirin aç mı tok mu olduğunu anlamanın zarif bir yoluydu. Ve bir başka dikkat çekici gelenek daha vardı. Diş kirası. Ev sahibi misafirine yemek ya da ikram sonrasında küçük bir hediye verir, bunun da dişlerini yorduğu için bir teşekkür olduğunu ifade ederdi. Tüm bu incelikler Osmanlı'da misafirliğin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Çünkü misafir sadece eve gelen bir kişi değil, baş tacı edilen bir emanetti. Bugün hala birine kahve ikram ettiğimizde belki farkında olmadan bu köklü kültürü yaşatıyoruz. Çünkü bazen bir fincan kahve sadece bir içecek değil, yüzyılların taşıdığı bir nezaketin en sade ifadesidir. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyada ilk bulguların FETÖ'yü işaret ettiğini söyledi. CHP Grup Başkanı Öztrak, terörsüz Türkiye sürecine başından beri destek verdiklerini belirtti. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türk dizilerinin yaklaşık 170 ülkeye ulaştığına değinerek, ekranda oluşan ilgiyi Türkiye için daha yüksek turizm değerine dönüştürmek istiyoruz dedi. Okulların açılması öncesinde 7-11 Eylül'deki uyum haftası etkinliklerine bu yıl ebeveynler de katılacak. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim ekonomik boyutta sürerken Hürmüz Boğazı düğümü de çözülemiyor. CIA direktörünün Moskova ziyaretinin ardından tartışmalar sürüyor. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde can kaybı 538'e yükseldi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek gündeme dair konuştu. Gürlek, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın Alihan Kuliş suç örgütüyle irtibatlı Mehmet Özben tarafından kullanıldığını söyledi. İdris Naim Şahin'in beyanlarıyla dosyadaki kayıtların birbirini tutmadığını belirterek araştırmaların sürdüğüne işaret etti. Adalet Bakanı Gürlek, Alihan Kuliş suç örgütü soruşturmasının dini duyguları istismar ederek lüks yaşam süren yapılara yönelik olduğunu bir kez daha vurguladı. Gürlek, 17 yıl sonra yeniden açılan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyaya da değindi. İlk bulguların FETÖ'yü işaret ettiğini söyledi.
2: Uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce, yani rahmetlinin Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından önce birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü mahrem imamlar toplantısı. Bakın şunu altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Kemal Batmaz bu toplantıya katılıyor. Cinayet diyoruz artık şu an çünkü çok kuvvetli şüpheler var. Cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor. FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var. Özellikle pilotun eşinin biliyorsunuz Adil Öksüz'ün elinde parmak izi çıktı. Pilotun mahrem imamlarla ve Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la birlikte Elazığ'da toplantılara katıldığı çıktı. Başsavcılığımız çalışıyor. Muhtemelen operasyon derinleşecektir. Soruşturma derinleşecektir. Sonuna kadar takip ediyoruz. Biz sonuna kadar gideceğiz Muhsin Yazıcıoğlu'da. Yani ucun nereye dokunursa dokunsun. Ama ilk baktığımız zaman bu bir FETÖ'nün yapmış olduğu bir eylem gözüküyor. Olarak şu an tespitler onu gösteriyor.
1: Gürlek, süresiz napakaya ilişkin düzenlemenin Ekim ayında meclis gündemine geleceğini de açıkladı. Düzenlemenin adaletli ve hakkaniyetli olacağını kaydetti. Kadınlarımızı üzmeyecek bir formül üzerinde çalıştık dedi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre düzenleme ile hakime geniş takdir yetkisi verilmesi planlanıyor. Hakimin tarafların durum ve şartlarını değerlendirerek nafakayı sınırlandırabilmesi öngörülüyor. Gerekli görülmesi halinde süresiz nafakaya hükmedilebilmesi, şartlara göre ise nafakanın belirli bir süreyle sınırlandırılabilmesi üzerinde çalışılıyor. Düzenlemede tarafların sosyal ve ekonomik durumlarıyla olayda kusur durumlarının dikkate alınması, hakimin bu unsurlara göre nafakanın süresine karar verebilmesi öngörülüyor. CHP'de gözler olağan kurultay sürecine çevrildi. CHP'de kurultay maratonu mahalle delege seçimleriyle başlayacak, ardından ilçe ve il kongreleri yapılacak.

olacak. Yaklaşık 4 ila 5 ay sürmesi beklenen sürecin sonunda CHP 2027 yılı içinde büyük kurultaya gidecek. Kurultayın yalnızca genel başkanlık yarışına sahne olması beklenmiyor. Parti tüzüğünün değiştirilmesi ve ön seçimin zorunlu hale getirilmesi de masada olacak. Sürecin yol haritasının genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Mecliste basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın gündeminde de terörsüz Türkiye süreci vardı. Öztrak, terörsüz Türkiye sürecine başından beri destek verdiklerini belirtti. Çerçeve yasanın çıkmasını şartlı bir başlangıç olarak görüyoruz dedi. CHP Grup Başkanı Öztrak, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Türkiye ile gerginlik çıkarıp bunu yaklaşan seçimlere meze etme hassizliğini gösteren, bölgenin istikrara kavuşmasını engellemeye çalışan Netanyahu hükümeti ülkemizin bu oyunlara gelmeyeceğini bilmelidir dedi. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye markasının küresel anlatısı Türk dizileri programında sektörün uluslararası başarısı ele alındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk dizilerinin yaklaşık 170 ülkeye ulaştığına değindi. 1 milyardan fazla izleyiciye sahip olduğunu belirtti. Dizilerin marka değerine ve ülke tanıtımına sunduğu katkıya vurgu yaptı. Ekranda oluşan ilgiyi Türkiye için daha yüksek turizm değerine dönüştürmek istiyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'nin Türkiye'nin hikayelerini dünyaya anlattığına dikkat çekti. Beyaz perdenin de 5'ten büyük olduğunu vurguladı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde tarihinin en kapsamlı restorasyonu sürüyor. Ayasofya Camii'nin altındaki tünellerde de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Alınan önlemler sayesinde camide ibadetle restorasyon çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülebiliyor. Minareler depreme karşı güçlendirildi. Ana kubbedeki çalışmalar özgün yapıya uygun yürütüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çalışmaları yerinde inceledi. Ersoy toplam 4 etaptan 3'ünü tamamladıklarını söyledi. Meslek yüksekokullarında 3 artı 1 uygulamalı eğitim modeline geçilecek. Öğrenciler ilk 3 dönem okulda eğitim görecek, son dönemse işletmelerle meslek hayatına hazırlanacak. Yeni sistem 7 pilot ilde başlayacak. Yükseköğretim Kurulu Erol Özvar, staj uygulamasını kısa süreli ve sınırlı bir deneyim olmaktan çıkararak eğitim sürecini bütünleyici bir unsura dönüştürüyoruz. Hedefimiz yükseköğretim sistemimizin yetiştirdiği insan kaynağıyla sektörlerin ihtiyaç duyduğu beceriler arasında güçlü, kalıcı ve sürdürülebilir bir uyum oluşturmak. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli, Konya ve Gaziantep'te uygulamayı başlatıyoruz dedi. 3 artı 1 eğitim sisteminde tüm süreç veriye dayalı analizlerle takip edilecek. Milyonlarca öğrenci için okullar 14 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okul öncesi ilkokul 1 ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için 7-11 Eylül'de uyum haftası etkinlikleri düzenleyecek. Etkinliklere bu yıl ebeveynler de katılacak. Uyum haftası kapsamında kamuda çalışan velilerden biri günde 3 saati aşmayacak şekilde izinli sayılacak. Uyum haftası kapsamında öğrencilerin yanında ailelere yönelik etkinlikler de düzenlenecek. Öğrenciler bir haftalık süreçte hem öğretmenlerini hem de arkadaşlarını tanıyacak, oyun temelli okula alışma etkinlikleri yapılacak. Öğrencilerin okulu sevmesi ve aidiyet duygusu kazanmaları hedeflenecek. Türkiye'nin enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı artıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Temmuz'da elektrik üretimi 34 milyar kilowatt saat oldu. Geçen ay gerçekleştirilen elektrik üretiminin %26'lık kısmı ise hidrolik kaynaklardan sağlandı. Böylece üretimde en büyük pay hidroliğin oldu. Güneş enerjisinden elektrik üretimi Haziran ayındaki rekorunun ardından Temmuz'da da 5 milyar kilowatt saatle rekor tazeledi. Yerli kaynakların üretimdeki payı Temmuz ayında %71'i aştı. Kamuya borcu olan mükelleflere sağlanan yapılandırmada başvuru süresi doluyor. Borçlarını taksitlendirmek isteyenlerin 31 Ağustos'a kadar başvurularını yapması bekleniyor. Düzenleme ile gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer

vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi gibi kalemler taksitlendirilebilecek. SGK borçları ve trafik cezaları da kapsamda yer alıyor. Düzenleme ile faiz ve teminat yükünün de hafifletilmesi hedefleniyor. Vergi borcu bulunanlar başvurularını Dijital Vergi Dairesi, E-Devlet veya vergi daireleri üzerinden yapabilirken prim borçları için Sosyal Güvenlik Kurumu kanalları kullanılabiliyor. Birden fazla vergi dairesine borcu olan mükelleflerin ise her vergi dairesine ayrı ayrı başvuru yapması gerekiyor. İstanbul ve Muğla'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Akıncı üssünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da, Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu ise Muğla'da gözaltına alındı. İki şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Avrupa'da gaz krizi büyüyor. Hürmüz Boğazı'nda beklenenden uzun süren kriz doğal gaz arzını tehdit etti. Krizin etkisini yakından hisseden Avrupa'da stoklar eridi. Kış ayları yaklaşırken doğal gaz depoları alarm veriyor. Hollanda kış öncesinde ülkenin doğal gaz depolama tesislerini doldurma hedefine ulaşamayacağını duyurdu. Depoların sadece %45'inin dolu olduğu bildirildi. Avrupa'nın diğer ülkelerinde de gaz depoları olması gereken seviyenin altında. Uzmanlara göre Avrupa kıtasını zor bir kış bekliyor. İran-Amerika Birleşik Devletleri hattındaki Hürmüz Boğazı gerilimi sürüyor. Küresel petrol ve doğalgaz ticareti için kilit öneme sahip boğazda geçişlerin tümüyle açılması gündemde. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'a göre Hürmüz Boğazı'nda mayınlar temizlendi, rotalar ulaşıma açıldı. ABD Başkanı Donald Trump da tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan petrol taşımaya devam ettiğini duyurdu. Boğazdan bir gecede 24 tankerin geçirildiğini söyledi. Hürmüz'ün ABD'nin kontrolünde olduğunu ifade etti. İran'la görüşmek istemediklerini kaydetti. İran'dan da açıklamalar geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, ablukanın sürmesi halinde ABD'nin ekonomik çıkarlarını hedef alacaklarını söyledi. Hürmüz'ün tamamen açılmasını, Washington'ın Tahran'ın şartlarını kabul etmesine bağladı. Şartları içeren listesinin ABD tarafına iletilmek üzere hazırlandığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de ABD'yi uyardı. Washington'ın baskı politikasından vazgeçmesi ve İran'ın haklarını tanıyıp saygılı bir dile yönelmesi halinde diplomasinin yeniden işler hale gelebileceğini söyledi. Diplomasi kapısının yeniden aralanması için de temaslar devam ediyor. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Al-Sani, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Al-Sani, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ulaşımının yeniden serbest hale gelmesi çağrısında bulundu. CIA direktörünün Moskova ziyaretinin ardından tartışmalar sürüyor. Kremlin, Amerikan basınının ziyaretin amacı Rusya'nın NATO topraklarına saldırmasını engellemek iddiasını reddetti. Konu Trump'ın gündemindeydi. Trump, Putin NATO topraklarına saldırmayacak dedi. Amerikan basını ziyarete ilişkin yeni iddialarda bulundu. New York Times gazetesi John Ratcliffe'in Rusya'yı Ukrayna ile anlaşma yapma konusunda ikna etmeye çalıştığını yazdı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise Ukrayna'ya yüklendi. Ukrayna tarafı taleplerimizi çok iyi biliyor ancak barış yoluyla istişare etmek istemiyor ifadesini kullandı. Cephede de tansiyon düşmüyor. Rusya'nın Yaroslav petrol rafinerisi vuruldu. Zelenski saldırıya ilişkin Rusya'nın açtığı savaşa haklı yanıtımız ifadelerini kullandı. Ukrayna lideri füze taşıyan Rus Tu-95MS uçağına da saldırı düzenlediklerini bildirdi. Ukrayna Belgorod'u İHA'larla hedef aldı. Rusya'da Kiev ve Odessa limanında askeri depoları vurdu. Cezayir'de çıkan orman yangınlarında can kaybı 12'ye yükseldi, 54 kişi de yaralandı. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Ülkedeki 58 orman yangınından 21'i kontrol altına alınırken diğer yangınlarla alevlerle mücadele devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı taziye mesajı paylaştı. Cezayir'in çeşitli vilayetlerindeki orman yangınlarında ölenler için derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Kolombiya'nın Tolima yönetim bölgesi de yangınlarla mücadele ediyor.
Yüksek sıcaklık ve kuraklık nedeniyle başlayan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekipleri alevlerin kırsal yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemeye çalışıyor. İtalya'nın Sicilya adasında da orman yangını

çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının tehdit ettiği yerleşim yerlerinde yaşayanlar tahliye edildi. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde can kaybı 538'e yükseldi. 32 ülkeden bölgeye giden yabancı turistlerin de aralarında olduğu 1924 kişinin akıbeti bilinmiyor. Tibet sınırındaki bir barajın patlamasının ardından ikinci bir sel uyarısı yapıldı. Yeni sel korkusu nedeniyle bölge sakinleri ve kurtarma ekipleri yüksek kesimlere sığınıyor. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze şeridinde katliamına devam ediyor. Sivil savunma ekipleri İsrail'in yıktığı 20 evin enkazında 73 çocuk, 106'sı kadın, 233 Filistinlinin cansız bedenine ulaştı. Enkaz altındaki 174 Filistinlinin kayıp naaşı ise aranıyor. İsrail ordusuna ait insansız hava aracı Gazze kentinin güneyinde bir motosikleti füzeyle hedef aldı. Bir Filistinli hayatını kaybetti. Katil İsrail, Han Yunus kentinin El Karara beldesinde de sivillerin toplandığı noktaya saldırı düzenledi. Aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Abluk altındaki Gazze'deki insani durum, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stefane Duyarik'in de gündemindeydi. Duyarik, Gazze'de ailelerin yaklaşık 5'te 1'inin günde sadece bir öğün yemek yiyebildiğini söyledi. İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da zulme devam ediyor. İsrail unsurları Tubas'ta bazı yapıları yıktı. Filistinlilere ait 30 yapı için yıkım tebligatı gönderdi. 2 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail'de aşırı sağcı Bezalel Smotrich'ten de skandal açıklamalar geldi. Soykırım kabinesinin üyesi, İsrail vatandaşı Filistinlilerin Celile ve Necef bölgelerini işgal ettiğini öne sürdü. İşgal altındaki Batı Şeria'daki gaz politikalarını Arapların çoğunlukla yaşadığı bölgeleri taşıyacağını ve buraları Yahudileştireceğini duyurdu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyada ilk bulguların FETÖ'yü işaret ettiğini söyledi. CHP Grup Başkanı Öztrak, terörsüz Türkiye sürecine başından beri destek verdiklerini belirtti. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türk dizilerinin yaklaşık 170 ülkeye ulaştığına değinerek, ekranda oluşan ilgiyi Türkiye için daha yüksek turizm değerine dönüştürmek istiyoruz dedi. Okulların açılması öncesinde 7-11 Eylül'deki uyum haftası etkinliklerine bu yıl ebeveynler de katılacak. ABD-İran hattında gerilim ekonomik boyutta sürerken Hürmüz Boğazı düğümü de çözülemiyor. CIA direktörünün Moskova ziyaretinin ardından tartışmalar sürüyor. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde can kaybı 538'e yükseldi. Spor. Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın perdesi Ankara'da açılacak. Liderlik koltuğuna oturan Gençler Birliği son sıradaki Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya 15 gün hak mahrumiyeti, 2. Başkan Hakan Daltaban'a da 20 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası verdi. Eyüp Spor maçında direkt kırmızı kart gören Gaziantep Futbol Kulübü futbolcusu Juninho Bakuna ise 2 maçtan men edildi. Avrupa Ligi lig aşaması kura çekimi Monaco'da gerçekleştirildi. Kura'ya 4. torbadan katılan temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Beşiktaş iç sahada Olympique Marseille, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace ve Hapoel Beersheba ile deplasmanda ise Bayer Leverkusen, Celtic, Omonia ve Hoffenheim ile karşılaşacak. UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi Monaco'da yapıldı. Temsilcimiz Trabzonspor'un da rakipleri belli oldu. Trabzonspor Akyazı'da taraftarı önünde Freiburg, Hartz, Jablonec ile karşılaşacak. Bordo Mavililer Kızıl Yıldız, Kup Kuapio ve Ceska Sofya ise konuk olacak. UEFA Konferans Ligi'nde lig

0: aşaması maçları 15 Ekim'de başlayacak. Trendyol 1. Lig'de 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Saat 19'da başlayan karşılaşmalardan Keçtaş Ankara Keçiören Gücü, Eminevim Ümraniye Spor maçı, Tabi Spor 6'dan, Orfa Yapı Pendik Spor Futbol Bandırma Spor karşılaşması ise Tabi Spor ve TRT Türk ekranlarından naklen yayınlanıyor. Trendyol 1. Lig'de de heyecan 21.30'da oynanacak iki karşılaşmayla devam edecek. Muğla Spor Bolu Spor maçı TRT Türk'ten, Antalya Spor SMS Grup Sarıyer Mücadelesi adresi ise TRT Spor ve Tabii Spor'da izleyiciyle buluşacak. Ve voleybol, Filenin Sultanları A grubundaki 5. ve son maçında Polonya ile karşılaşıyor. Saat 19'da başlayan mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çorum, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 14, İstanbul ve Diyarbakır 19, İzmir ve Gaziantep 21, Bursa ve Malatya 17, Adana 23, Antalya 25, Kayseri 12, Samsun 20, Ordu 21, Trabzon 22, Van 15, Erzurum 11 derece.
1: Yol durumu.
0: Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ile 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Tam 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamında

0: dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay az subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay az subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü yedek subay az subay adaylarıyla er. 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Yükümlü er. 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Yükümlü er. 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralmainternet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Reklamlar. Soralım bakalım.
6: Kahveler taze ve bayat olur mu? Olursa tadım yapan kişiler bunu nasıl ayırt edebilirler? Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu'ndan Doçent Doktor Filiz Arslan'a sorduk.
7: Kahve taze ya da bayat olur. Bunu bu şekilde cevap verebilirim. Kahveler tabii ki bayatlar. Bunu da nasıl anlarız? Kısaca cevaplamak gerekirse kötü ve ekşimsi bir tat oluşur. Bazen içiciler anlamaz ya da bu bayatlayan kahveyi farklı şekilde kahve işletmelerinde de kullanabiliyorlar. Farklı aromalar, tatlarla bir araya getirerek bayat kahveleri değerlendiriyor. Onu da kahveyi tüketen çoğu tüketici anlayamayabiliyor. O yüzden genelde ben de dışarıda kahve içtiğimde sade kahveleri içmeyi tercih ediyorum ki o bayat tadı net bir şekilde anlayabileyim. O ekşimsi tat direkt zaten damağa vuruyor. Bu şekilde anlayabiliyorum. Bu ekşimsi, hatta bu bayat kahvenin, kötü kahvenin insan sağlığına olumsuz etkisi oluyor. Midede sıkıntı oluşabiliyor. Zehirlenmelere bile yol açabiliyor. Bu da işte bilinçli bir işletmeciyle aslında bu dezavantajları ortadan kaldırılabilir. Çünkü hiç kimse insan sağlığına olumsuz etki olacak hiçbir şey yaratamaz.
5: Soralım bakalım.

0: Radyo 1. Spor Servisi.
1: Spor Servisi'nden herkese iyi akşamlar efendim. Haftanın son iş gününde, son programında, son Spor Servisi programında yine karşınızdayız. Çok değerli konuklarım var. İlerleyen dakikalarda hepsiyle beraber olacağız. Kimiyle telefonda olacağız, kimiyle stüdyoda olacağız. Ali Yıldırım ve Zeynep Batur programı hazırladılar. Şahin Atmaca güzel ülkemin dört bir tarafına sesimizi pırıl pırıl iletecek. Mikrofonda ben Tolga Avcı'm. Sporun servisi, spor servisi başlıyor.

Efendim bugünkü başlıklarımıza hemen bakalım ve akşamın ilk konuğuna iyi akşamlar diyelim. Son Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol takımımız Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda adeta fırtına gibi esiyor. Grup aşamasında 4'te 4 yapan Filenin Sultanları adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Ay Yıldızlar 5. ve son maçta Polonya ile karşılaşıyor. Saat 19'da başlayan İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadele TRT Spor'da yayınlanıyor efendim. Filenin Sultanları A grubunda Letonya, Slovenya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup etmişti. Bu akşamın birinci haberi buydu. Filenin Sultanları'na başarılar diliyoruz. Artık Filenin Sultanları'nı şu şekilde değerlendiriyoruz. Kaç set verdik? Yani biz yenme aşamasını geçtik. Artık ne kadar

0: az set vererek yeniyoruz, onu tartışmaya başladı. Bu da ilginç bir boyut. Az sonra sevgili Aksal abime soracağım. Aksal Yavuz konuğumuz olacak. Hoş geldiniz diyeceğim ona da. Soracağım çünkü artık beklentiler de farklı oldu. Bu iyi bir beklenti mi, kötü bir beklenti mi? Bir spor adamına soracağım. Ve akşamın ilk konuyla da başlayalım. A Milli Basketbol Takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında Litvanya'yı konuk edecek. İstanbul Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 21'de başlayacak mücadeleyi TRT1 ekranlarında canlı olarak izleyebileceksiniz efendim. Bu karşılaşmanın detaylarını basketbol antrenörü, çok yakından tanıdığınız bir isim, çok da sevdiğimiz bir isim Ayhan Kalyoncu ile konuşacağız. Milli takım elemelerinin ilk turunda C grubunu 6'da 6 ile tamamlayarak zirvede yer almıştı. Litvanya ise D grubunu 2. sırada tamamlamıştı. A Milli Basketbol takımımız Litvanya ile 13. maçına çıkacak. İki takım arasında 1997'den bu yana oynanan 12 maçın 3'ünü Türkiye, 9'unu Litvanya kazanmış. Sanki Litvanya'nın üstünlüğü çok bariz bir şekilde belli oluyor gibi. Tabii değerlendirmeyi, milli takımımızı çok yakından tanıyan, basketbolu çok iyi bilen ve sizlerin de çok yakından tanıdığı basketbol antrenörü abim, değerli abim Ayhan Kalyoncu'ya soracağız. Ayhan abi merhaba, iyi akşamlar, programımıza hoş geldin.
1: Merhaba Tolga, iyi akşamlar, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum abi. 12 maçın 3'ünü kazanmışız abi, 9'unu Litvanya'ya karşı kaybetmişiz 97'den itibaren. Bir şeyler değişmiş midir, ki değişmiştir, sen muhakkak bir şeyler söyleyeceksindir bu konuda. Şimdiki durumumuz nasıl abi?
1: Tabii ki birçok şey değişti. Evet. Bu arada tabii deminden bahsettiğim de Filenin Sultanları'na ben de bu arada başarılar diliyorum. Evet, gerçekten evet. Çok güzel işler yapıyorlar. Hı hı. Hatta sen boyutlardan bahsettin.
0: Evet.
1: Bir başka boyutta biliyorsun Macaristan maçındı herhalde.
0: Evet.
1: Maç sonrasında artık rakip takımın kızları, oyuncuları gelip bizim oyunculara resim çektiriyor. Geldiğimiz başka bir boyut.
0: Doğru doğru. Erzurum Spor'un futbolcularının Osimhen'le çektirmesi gibi bir şey.
1: Yani hayır, rakip olup da çektirmek çok hakikaten evet. Gurur verici ve dünyada evet. Da herhalde ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. O yüzden evet. Gerçekten ne kadar gururlansak evet. Altır diyelim, başarıların devamı. Evet. Gelelim kendi konumuza.
0: Gelelim abi.
1: Dediğim gibi yani şimdi tabii son zamanlarda birçok şey, parametreler çok değişti. Kriterler çok değişti. Konjüktür değişti. Evet. O yüzden takımların bu milli maçlara hazırlanırken ki ana kadroları her zaman oluşmuyor. NBA oyuncuların gelip gelmeme durumlarından dolayı ekol ülkelerin bir bakıyorsun esamesi okunmuyor. O yüzden değerlendirmeleri yaparken geçmişten ziyade şu anki evet. durumu değerlendirmekte fayda var. Ama tabii ki istatistiklere de bakmak da ayrı bir konu.
0: Evet.
1: Şimdi Litvanya maçı şöyle çok önemli. Dediğin gibi biz kendi grubumuzda 6'da 6 yaptığımız için yani müthiş bir avantaja geldik.
0: Evet.
1: Litvanya öbür gruptan 3 galibiyette geldiği için şimdi bir kere 3 galibiyet fark var aramızda. İlk 3'ünde gideceğini düşündüğümüz zaman biz geçen yayınlarda da ben hep söylemiştim. Bundan sonraki grupta bizim alacağımız 2 galibiyet hatta 3 galibiyet kesin evet. çıkarız. 2 evet. galibiyetle de çıkma şansımız çok yüksek.
0: Çıkma o derken Litvanya... direkt Dünya Kupası'na katılmaya hak
1: evet,
0: kazanıyoruz değil mi?
1: Aynen
0: abi?
1: Aynen.
0: Tamam.
1: Bu arada Litvanya zaten bu maç derler ya futbolda 6 puanlık maç. Evet. Onun gibi bir şey.
0: Evet.
1: Litvanya'yı yendiğimiz zaman biz 7 oluyoruz. Onlar 3'te kalıyor. Geri kalan maçlarda bizi yakalamaları çok zor.
0: Evet.
1: İtalya 5 galibiyet 1 mağlubiyet. Sırbistan'da herhalde 4-2 4 galibiyet 2 mağlubiyet. İzlanda kalıyor geri. İzlanda'yı da yendiğin zaman onlar da 3 galibiyetle geldi. Otomatikman çok büyük bir avantaj sağlıyoruz. Şimdi şu anki durumumuza bakarsak eğer, bu arada şunu söyleyeyim, kaç dakikamız var ona göre gevezeliğimi ayarlamak istiyorum.
0: Estağfurullah estağfurullah abi. Abi sen şey yap istersen böyle ak git abi, ben ufak tamam. yerlerde müdahale ederim. Evet abi.
1: Tamam. Şimdi şöyle tabii dediğim gibi bu maç özelinde bakarsak bizde bir tek Alperen yok. Tamam bir tek Alperen yok diyoruz ama bundan önceki yayınlarda da konuştuğumuz gibi bir tek dediğimiz Alperen yeri geldiğinde bu takımın %50'si %40'larını
0: evet,
1: oluşturuyor.
0: Evet, evet.
1: Neden bunu söylüyorum? Çünkü Alperen'in bir tek bireysel gücü veya bireysel performansından ziyade takıma yaptığı etki çok önemli. Geçen programlarda hep söylemiştim. Yani biz nasıl futbolda Montella pivot santroforla oynamadığı zaman hep planını eleştiriliyor falan filan.
0: Evet, evet.
1: Şimdi buna futbol seyircisinin anlayacağı dilden birazcık empati yaparak yapmak istiyorum daha doğrusu. Alperen şimdi futboldaki bir pivot santrafor diyelim. Bunu niye kullanıyorum? Alperen sonuçta takımın oyun kurucusu her zaman bir numaradır ama Alperen de sanki bizim takımda ikinci bir numara, yani ikinci guard gibi oynuyor.
0: Evet.
1: Çünkü içeride topu aldığı zaman birçok özelliği olduğu için rakip takımlar bu oyuncu durdururken karar vermek zorunda. Birebir mi tutalım, yardım mı getirelim, sağını mı kapatalım, solunu mu katalım, orta mesafe şutunu mu risk edelim. Hatta zaman zaman üçlük attığını bildiğimiz için üçlüğünü mü 7 metreden sonraki üçlüğünü mü risk edelim diye karar vermek durumunda kalıyorlar. Şimdi bu tip oyuncuyu durdurmak kolay değil.
0: Evet.
1: Şimdi bunu niye söylüyorum? Alperen sırtı dönük, yani inside outside dediğimiz, yani iç dış dengesini sağlayan en önemli oyuncu. Hem oyun olarak hem de zeka olarak. Zeka olarak diyorum çünkü içeride topla buluştuğu zaman sırtı dönük aldığı zaman inanılmaz saha görüşü olduğu için biliyorsun back paslar atıyor görmeden, zamanında bizim dönemimizin Sabonis'i gibi görmeden pasları çok iyi atan bir oyuncu olduğu için rakipler karar veremiyorlar. Daha doğrusu ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ha, bir şeye karar veriyorlar. Diyelim yardım getireceğiz diyor. Bu sefer dış atış oyuncularımız, yani dışarıdaki şütörlerimiz devreye giriyor. Çok rahat gözü kapalı boş şut atmaya başlıyorlar. Eğer yardım getirmezlerse birebir zaten her halükarda sırtı dönük spin move'ları da çok iyi olduğu için Alperen'i durduramıyorlar. Şimdi bunu şimdi Alperen olmayınca bu arada da biz oynadığımız basketbolda da Avrupa Şampiyonası'nda da bu sistem üzerine kurduk hücum gücümüzü. Bu yeri geldi bize tabii finale kadar getirdi Avrupa Şampiyonası'nda.
0: Evet, evet.
1: Ama dedim ya şu anda Ergin Ataman B planını devreye sokmak.

0: de değil, kimle ders edesin. Bunu da bir yere koymamız lazım.
1: Evet.
0: O yüzden de potaya gidip adam eksiltip, yani penetre pas dediğimiz sistemle oynamamız lazım. Bunu Cedi Osman yapabilir, Şeyhimiz Azer yapabilir, İsrail Yeni Gard yapabilir. Yani pick and roll'dan ziyade, ikili oyunlardan ziyade birebir potaya gitme gücünü de ortaya koymamız lazım. Rahat edebilmemiz için hücumda.
1: Ama Alperen gibi yapabilecek olan, sanki abi senin az önce anlattığın özelliklere dayanarak söylüyorum, çok yokmuş gibi geliyor bana elinde.
0: Şimdi şöyle, Alperen'in tabii içeride oynayan bir oyuncu olduğu için onun yerinde şu anda tabii otomatikman Ömer Faruk Gülseven'in performansı, ki iki hazırlık maçında da bana göre iyiydi. Yani onun performansı çok önemli. Her ne kadar aynı tarz oyuncu olmasa da içeriği domine ederse bu sefer yine dış atıcılarımız biraz daha rahatlayabilir. Tabii bunun yanında 4 numarada Ercan Osman'ın göstereceği performans da çok önemli.
1: O da inişte yani çıkışta oluyor ama Ercan Osman'ınki de.
0: Aynen. Şimdi Ömer Faruk da öyle oluyor.
1: Evet, Ömer Faruk da öyle. Evet, evet.
0: Adem Bono'nun mesela, özellikle Adem Bono'yu da parantez açmamız lazım. O da müdafada özellikle caydırıcılığı bence takıma ivme kazandırıyor. En azından birebir yenildiğiniz zaman arkada Adem Bono'nun olduğunu düşünen birebir savunmacılarımız, öndeki savunmacılar biraz daha rahatlıyorlar. Arkalarını Adem keser diye, ama fazla rahatladığımız zaman da bu sefer ön taraftaki yapacağımız birebir savunma da düşebilir. Bunu da dengelemek lazım.
1: Evet.
0: Yani oyuncu psikolojisi nasıl, arkada Adem Bono keser, blok yapar, ben o kadar zorlamayayım diyebilir bazı oyuncularımız. Evet, bunu da zapturapt altına almak lazım işin açıkçası.
1: Evet.
0: Yani onun dışında dediğim gibi bu maç üzerinde. Bu arada tabii Litvanya'da da tabii bahsetmek lazım. Onlarda da eksik oyuncular var. Sabonis yok bildiğim kadarıyla. Buzelis yok. Yakunyanis yok. Jakubiatis yok herhalde.
1: Evet.
0: Yani onlarda da NBA oyuncuları yok. O yüzden ben bu maçın favorisi olduğumuzu düşünüyorum. Hatta ve hatta eğer normal ritmimizi bulursak, sıkıntı yaşamazsak, karşı taraf bize inanılmaz şekilde hazırlanmadıysa, normal çıkıp kendi basketbolunu oynamaya kalkarlarsa, biz de kendi basketbolumuzu oynarsak, B planını da devreye sokarsak, yani hızlı hücumu, geçişleri, fast break'i iyi yaparsak, transition dediğimiz, yani fast break atamadığımız zamanki hızlı geçiş hücumunu da doğru yaparsak, hücumdaki yerleşmeleri doğru yaparsak, yanlış şut atıp da fast break yemezsek, ben bu maçı 5-10 sayı gibi farkla da almamız gerektiğini en azından düşünüyorum. Belki biraz rakam vermek yorumcu için riskliydir ama ben güveniyorum takıma.
1: Ama Litvanya için daha bir ölüm kalım maçı gibi abi.
0: Tabii.
1: Yani onların için daha önemli bir maç.
0: Onların yani kazanmak zorundalar. Çünkü 4 olmaları lazım ilk 3'e girmesinin. Yani 4. galibiyetleri almaları lazım.
1: Aha.
0: Dediğim gibi zor. Ve biz onların rakibi değiliz ama onlar için ekstra galibiyet olacak eğer onlar bizi yenerse.
1: Evet.
0: Çünkü İtalya, Sırbistan var dediğim gibi. Yani bu, ben bundan önceki yayınlarda da söyledim. Bu grupta Türkiye, İtalya, Sırbistan, Litvanya arasında geçecek. Bosna Hersek sürpriz yapar mı onu göreceğiz ama kolay değil. İki galibiyetleri var. Sonuncu sırada var. Her ne kadar çok iyi mücadele etmiş olsa da bundan önceki maçlarda. Dediğim gibi zor bir seri bekliyor onları. Bizim açımızdan biz sadece oyun disiplinden uzaklaşmayıp, gevşemeyip tabii ne kadar hazırız o da bir işin açıkçası göreceğiz. Çünkü iki maçı hiç ölçü almıyorum ben. Çok yüksek skorlardı. Zaten Hırvatistan bir sayıda 95-94 kaybettik. 99-84'tü.
1: Evet.
0: 99-84 Çekya'yı yendik.
1: Yani
0: bunlar ölçü değil ama burada ürkütücü olan çok atıp çok yemek. Ben her zaman söylerim bir antrenör olarak geçmişte bu mesleği yaptığım için söylüyorum.
1: Evet.
0: Ben atarak değil tutarak, yani yemeyerek kazanma taraftarıyım. Çünkü atmak o güne bağlı ama o günkü performansına bağlı, o günkü psikolojiden bağlı.
1: Evet.
0: Ama yememek, müdafaa yapmak senin isteğinle doğru orantılı. Basketboluna kadar bilginle doğru orantılı.
1: Evet.
0: Sistemle doğru
1: orantılı. Senle Yasikevicius'un üslubu aynı abi.
0: Kesinlikle öyle olmak zorunda. Yani
1: evet abi,
0: dedim ya hep şöyledir, atarak maç kazanırsın, yemeyerek hedefe ulaşırsın diye özetleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyorum abi. Hakikaten çok keyifliydi. Ama senin anlattıklarından ben de şöyle bir sonuç çıkarıyorum abi. Bu maç gerçekten çok keyifli geçecekmiş gibi geliyor bana.
0: Yani dediğim gibi bizim oyuncularımız...
1: Evet, ya bıçak sırtı gibi geliyor bana. Hani %100 şudur falan tam denilemez yok, gibi yok.

0: Yok tabii.
1: Çünkü Litvanya yani, bir ekol sonuçta, bir ekolle oynayacağız.
0: Kesinlikle katılıyorum. Evet. Bu bahsettiklerim zaten hepsi kağıt üzerinde.
1: Evet.
0: Yani sahaya çıktığımız zaman saat 9'da bu bahsettiklerimiz çok daha değişik görüntülerle karşılaşabiliriz.
1: Evet.
0: Yani bu yüzden söylüyorum. Yani biz sadece elimizdeki donelere göre bir takım birikimlerimize göre yorumlar yapıyoruz.
1: Evet.
0: Ama bazı gerçekleri de bilmemiz lazım.
1: Evet.
0: Ama bizim oyuncuların da hem tecrübesi, ki Avrupa Şampiyonası müthiş tecrübe kazandı bu oyuncular.
1: Evet.
0: Şimdi burada tabii oyun kurucumuz değişti. İşte Fly'nin olması, bu oyuncunun bizim takımı nasıl oynatacağı da çok çok önemli.
1: Evet.
0: Bu adaptasyon ve geçiş bizim için artı veya eksi olarak hanemize yazılabilir maç boyunca.
1: Çok teşekkür ediyorum Ayhan abi. Sesini duymak da çok güzeldi.
0: Rica
1: umarım
0: ederim.
1: İlerleyen zamanlarda stüdyoda da beraber oluruz.
0: Umarım.
1: İyi bir hafta sonu diliyorum sana abi. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Efendim önemli bir maçımız var bu akşam. A milli basketbol takımımızın Litvanya ile oynayacağı maç. Detaylı bir şekilde yorumunu aldık. Çok deneyimli bir ismin yorumunu aldık. Basketbol antrenörü Ayhan Kalyoncu konuğumuzdu efendim.
2: Reklamlar.
3: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana
4: maksimum. Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara, Empara, bankanın güzeli.
9: 24-31 Ağustos tarihleri arasında Maybach Elegant Eco 12.000 BTU duvar tipi klima 25.999 liraya. Grundig IGM 468S dondurma makinesi 5.999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
10: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
11: Televizyon deyince vatan.
12: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
13: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ayrıca QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışveriş yapacağız.
14: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
1: Hem spor servisi kaldığı yerden devam ediyor. İlk değerli konuğumuz Ayhan abimiz, Ayhan Kalyoncu abimizdi. Şimdi yine çok değerli bir konuğumuzla spor servisi kaldığı yerden devam edecek. Yakından tanıdığınız bir isim, spor yorumcusu Aksal Yavuz şu an stüdyomuzda. Aksal abi, seni görmek, hatta sadece görmek değil, sesini duymak da bizi her zaman çok mutlu ediyor abi. İyi ki varsın, iyi ki tekliflerimizi de kabul ediyorsun. Yani yoğun olduğun zaman oluyor, çok yorgun olduğun zamanlar oluyor ki geldiğin zaman çok yorgundun. O yorgunluğa rağmen bizi kabul ettin.

0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Zaten Trabzon'da çalkantılar olduğu zaman bence kafası en yoğun olan adamlardan bir tanesi. Hani başkan kadar yoğun olursun abi. Çünkü herkes Trabzon'la ilgili övgüsünü de sana söylüyor, eleştirisini de sana söylüyor. Senin de zaman zaman bıktığını, sıkıldığını, şöyle sıkıldığını yani. Hani işin içinde olan var, olmayan var, anlayan var, anlamayan var. Farkındayım bakışlarından, duruşundan bu duygunun. Zor değil mi abi? Yani Trabzon'un bu hani sabah geldi, Aksal abi aradık. Şimdi problemler var. Yine Aksal abi arıyoruz. Niye ama abi böyle? Tamam çok seviliyorsun da.
0: Öncelikle şunu söyleyeyim.
1: Evet abi.
0: Bugün hem Zeynep Hanım hem siz hem sevgili Şahin.
1: Eyvallah abi.
0: Göstermiş olduğunuz yakın ilgiden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum.
1: Kalp kalbe karşılık.
0: Eyvallah. Trabzonspor dün akşam farklı mağlup oluşundan dolayı bana çok daha fazla ilgi gösterdiniz.
1: Öyle.
0: Ancak ben çok fazla takılmadım o karşılaşmaya.
1: Doğru takılmadım.
0: Önemli olan Trabzonspor'un böyle ne derler ona krizlerde, skor krizi olarak söylüyorum veya teknik adam istifası sonrası buralarda iyi bir programla sağlıklı bir yol haritası çizerek oradan çıkmaktır.
1: Doğru.
0: Kaldı ki takımlar iyi olduğu zaman herkes bir şeyler yazar, çizer, konuşur.
1: Evet. En kolayı o zaten.
0: O çok basit.
1: O çok basit.
0: Ben onu mesela Trabzonspor üzerinden örnek verdiğimiz için şampiyon olduğu zamanlar fotoğrafın karesine girenler çok olmuştur. Hı hı. Bir yıl sonra, iki yıl sonra Trabzonspor'da işleri yolunda gitmezken kimseyi göremiyordu.
1: Doğru.
0: Neyse şimdi başlayalım sorulara.
1: Doğru. Abi işte dün akşamın yorumlamanı istiyorum. Aslında sadece tabii Trabzonspor tabii seninle bulmuşken tabii Trabzon'la ilgili sorularımız olacak ama Avrupa kupalarında Türk takımlarının bir fotoğrafını çekmeni de rica edeceğim. Ligde başladı. Lige de atıf yapmanı rica edeceğim abi. İstersen şu Avrupa kupalarıyla ilgili bir fotoğraf çekmeni istiyorum.
0: O zaman şöyle bir ligle alakalı konuşayım.
1: Tabii abi.
0: Yani iki haftayla alakalı.
1: Evet.
0: Hakemler bıraktığımız yerden devam ediyor. Takım ve kulüp ayrımı yapmadan söyleyeyim. Çok hata yapıyorlar. Bir maçta çaldıklarını diğer maçta çalmıyorlar.
1: Dakika bir gol bir abi.
0: Evet. Hatta VAR'dakiler de benzer hatayı yapıyorlar. Buradan şunu çok daha iyi anlamış oluyoruz ki Dünya Kupalarına neden hakem gönderemediğimizi herhalde çok fazla da irdelemeye gerek yok.
1: Beşiktaş Başkanı'nın TFF'ye gittiğini biliyorsun abi.
0: Ya,
1: Serdar Bey'in oradaki açıklamalar.
0: Gidebilirler.
1: Ama ikinci haftadan şundan dolayı ben Serdar Başkan üzerinde konuşmuyorum. Genel olarak söylüyorum da ikinci haftadan bir başkanın hani bu kadar büyük serzenişler, bu kadar büyük sonuçlar varıp da gitmesi o geçen senenin devamı bu diyor.
0: Şimdi Sayın Serdar Adalı ikinci maçta ki isyan da haklı.
1: Kesinlikle.
0: Ama ilk maçta da kendi futbolcusu rakibin saçlarını çekmişti.
1: O zaman bu konuşuluyor mu mesela?
0: İşte oraya da.
1: Ya ben küçük takımım bunu konuşamıyorum diye mi?
0: Yani böyle hepsi, oluyor. Hepsi hatalı. Hakemler üzerinden şey yapalım.
1: Evet.
0: Şimdi Avrupa kupalarına gelince bir kere Fenerbahçe ve Galatasaray'a tebrik ediyorum.
1: Evet.
0: Galatasaray zaten bizi alıştırdı.
1: Evet.
0: Ancak çok zor bir gruba.
1: Çok.
0: Düştüler.
1: Çok.
0: Fenerbahçeli'nin Fransızları burnu havada Fransızları tokatlamasından açıkçası ben de büyük keyif aldım.
1: Doğru.
0: Daha doğrusu keyif alanlardan bir tanesiyim.
1: Ama Gendouzi eski hesaplarına bizi karıştırmasa biraz iyiydi. Artık orada bir hesap var anladığım kadarıyla. O Gendouzi'nin maçtan sonrası hareketleri. Hani çok beklemezdim Gendouzi gibi bir adamdan.
0: Ha ben yani orada
1: ya muhtemelen daha önceki bir hikayenin devamını yaşıyorlar onlar. Çünkü biz çok o toplara giren şey değiliz.
0: Yok,
1: yani.
0: Yok hayır ben Fenerbahçe'nin orada yazdığı bir tarihten bahsediyorum.
1: Evet, evet. Orası %100.
0: 18 yıl sonra %100. Oralara gittiler.
1: Gerek yoktu yani bence.
0: Evet. Bakın ben bir detaydan bahsedeceğim size. Abi. Niye bir detaydan bahsedeceğim size? Bugün hem radyolarda hem televizyonlarda yorum yapan insanlar, spor yazarları milletin duymak istediğini söyledikleri için bazen hayal satıyorlar, bazen moral bozuyorlar veya günlük konuşuyorlar.
1: Doğru.
0: Haftalık, aylık, 6 sezonluk bilemediniz 1 yıllık konuşuyorlar.
1: Doğru.

0: Aynen abi,
1: bunlar pek sağlıklı işler değildir.
0: Doğru.
1: Yayına girerken nereden başladım? Filenin sultanlarından
0: evet,
1: başladım.
0: Evet, onu soracağım.
1: Filenin sana. Sultanları bayanlar değil mi?
0: Tabii.
1: Çok başarılılar.
0: Başarılılar.
1: Bakın abi, kadın olduğu yerde mutlaka başarı gelir.
0: Var, var, doğru.
1: Biz erkekler onların işine burnumuzu sokmadığımız için, daha doğrusu kadınlar bize müsaade etmedikleri
0: doğru,
1: için başarılı.
0: Doğru,
1: doğru. Öte yandan basketbolcularımız çok başarılı. Orada yapılması gereken işler layıkıyla yapıldığı için başarı geliyor.
0: Ama sen bunu federasyon başkanlarından itibaren söylüyorsun. Voleybol Federasyonu Başkanı, evet, Basketbol Federasyonu Başkanı'nın da yapması gerekeni doğru evet, yaptığından dolayı söylüyorsun.
1: Evet. Şimdi futbol çok farklı bir mecra.
0: Evet. Evet.
1: Planlamadan bahsettiğin zaman o yüzden size bu hatırlatmayı yaptım. Fenerbahçe geçen sene ligi ikinci bitirdi değil mi,
0: evet,
1: size? Bir kaç programda şunu söyledim.
0: Evet,
1: bir kez daha hatırlatayım. Trabzonspor'un ligi ikinci bitirmesini istemem dedim.
0: Hı hı.
1: Niye? Fenerbahçe'nin kadrosu Trabzonspor'a oranla çok daha genişti.
0: Hı hı.
1: Bugün Şampiyonlar Ligi'ne girdi. En az 2-3 tane daha takviye yapması gerekir. Trabzonspor bunu yapamazdı. Anlatabildim mi?
0: Doğru. Doğru abi, evet.
1: Siz oynamış olduğunuz rakiplerle skorunu tahmin etmek o kadar zor değil. Ve alacağınız bu skorları, olumsuz skorları karşılayamazsınız.
0: Evet.
1: Diyeceğim şey şudur, anlatmaya çalıştığım. O kadar güçlü rakiplerle yapacağınız mücadelede canınız sıkar.
0: Doğru.
1: Camiye bunu karşılamayabilir.
0: Evet, evet.
1: Trabzonspor'da UEFA Kupası'na devam etmiş olsaydı, deve dişi gibi takımlar var. Ha, Trabzonspor'un da kadrosu iyi ama tek eksiği şu, oyun hafızası güçlü değil.
0: Hı hı.
1: Mevcut oyuncu grubunun birbirleriyle bir arada oynama alışkanlıkları pek yok. Dün akşam yaşamış oldukları veya işte iki maçta yaşamış oldukları sıkıntı buradan kaynaklı. Zira Trabzonspor'un 3 aşağı 5 yukarı transfer market değeri 200 milyon euro.
0: Hı hı.
1: French Farage'un kaç para? 40 milyon euro.
0: 5 kat var abi arada.
1: Peki bu 5 kat aslında güçlü bir oyun hafızasından kaynaklanıyor. Konuşuruya bağlayacağım. Trabzonspor Konferans Ligi'nde gidebildiği kadar gider. Ama aynı şeyi Avrupa kupalarında söyleyemeyiz. Buraya Beşiktaş da katabiliriz.
0: Evet.
1: Çünkü Beşiktaş da kadro olarak yeniden yapılamıyor. Anlatabiliyor muyum?
0: Evet, evet, evet. Evet.
1: Ha, şimdi bakıyorsunuz. Haber portallarında okuyabilirsiniz, sosyal medyada okuyabilirsiniz. İşte Salah Şampiyonlar Ligi'nden geldi Konferans Ligi'ne kadar.
0: Evet, evet.
1: Salah bugün ne açıklama yaptı? Ben çok zorlardan başladım dedi.
0: Doğru.
1: O zaman biz de geçmiş dönemlerimizde gençtik, çocuktuk.
0: Hı hı.
1: Delikanlı oldum. Büyüdün, yaşlanıyoruz.
0: Evet.
1: Salah taşıyacak Trabzonspor'u yukarılara bu yol haritasında. Tüm bunları anlatmamdaki neden şu. Hep 3-5 aylık bir sezonluk yorum yaptığımız için ne sultanlarımız kadar başarılı oluyoruz ne basketbolcularımız kadar başarılı oluyoruz.
0: Hı hı.
1: Gel kardeşim 3 ay sonra 5 ay sonra yine bir yayın yapalım, aldık bu notları saklayalım. Şimdi gelin Fatih Hoca'nın istifasına.
0: Bir şey sorabilir miyim abi?
1: Buyur.
0: Muhakkak sen uyarını yapmışsındır. Şimdi Salah Trabzon'a geldiğinde ben her zaman kurumların yüceltilmesinden yana bir insanımdır. Yani milli takımımız başta olmak üzere, milli takımımız başta olmak üzere. Yani kurumdur benim yüceltilmesi gerektiğine inandığım yer. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon. Şimdi Salah tamam çok büyük bir isim ama hani Trabzonspor'dur esas. Yani Trabzonspor Salah'ı alıyor evet.
1: Hı hı.
0: Yani esas olanı zaman zaman biz sen uyarını yapmışsındır diye düşünüyorum. Geldiği zaman Trabzon'a yani Trabzonspor'un önüne geçme popülerite olarak söylüyorum. Yani tek başına bir insanın bir takım oyununda yapabileceği şeylerin ne kadar sınırlı olduğunu

0: zaten biz biliyoruz. Ya öyle bir hava oluştu ki, yani ben mi yanlış yorumluyorum? Her çıktığımız maçı alacağız.
1: Yok hayır, öyle bir dünya yok.
0: Öyle bir dünya olmadı. Evet. Hayır, evet. Hayır, ama öyle bir hava oluştu ki şimdi sabah geldi, sabah, şöyle oldu, bilmem sabah kaç bin kişi karşıladı. Yani burada önemli olan Trabzonspor değil midir abi? Her zaman.
1: Orada oraya kimsenin itirazı olamaz. Evet. Ancak şunu da kabul edelim. Bugün dünya sıralamasında 5 oyuncudan bir tanesi.
0: Doğru. Salah. Doğru. Doğru. Doğru.
1: Hatta
0: doğru. Ama Trabzon'a ilk defa büyük futbolcu gelmiyor. Belki ismini duymadın ama Trabzon'da futbolcu var zaten.
1: Hayır,
0: yani.
1: İlk defa böyle bir isim geldi. Aha. Sadece Trabzon'a değil.
0: Popülarite olarak diyorsun.
1: Trabzon'a değil, Türkiye'ye.
0: Evet.
1: Bugün bütün takımların sosyal medya hesaplarını bir araya getir. Salah'ın sosyal medya hesabını rakamsal olarak yakalayın.
0: %100. Buna da hiç itirazım yok abi.
1: Bu sadece Trabzon değil, ülkenin de büyük bir reklamını yaptı.
0: Doğru.
1: Ancak
0: evet,
1: eğer Salah Trabzonspor'a değil de İstanbul kulüplerinden bir tanesinde gelmiş olsaydı çok farklı yorumlar yapılabilirdi. Bunun da sebebi şudur. Bu benim şahsi kanaatim. Katılırsınız katılmasınız. Trabzonspor korkusu başlamıştır. Çok net söylüyorum.
0: Evet. Ama Trabzonspor çok da büyük abi. Dört büyüklerden bir tanesi
1: ya
0: Trabzon
1: büyük
0: değil mi?
1: Ya büyük de sevgili Tolga.
0: Yani korku bilmiyorum derken Trabzon çok rahatlıkla gelir. Burada büyükleri de yener. Hani üç büyüğü de
1: hayır,
0: yener.
1: Birkaç yıl içerisinde lige damgasını vurmaktan korkuyorlar. Aha. Trabzonspor bu transferleri yaparken akıllarıyla dalga geçeceğim kişiler şöyle yorum yaptılar. Böyle transferlere ne gerek vardı? Trabzonspor geçen yıl ve önceki yıllardan bu yana izlemiş olduğu politikayı bu yıl izlemiyor. Hı-hı. Yanlış yapıyor diye.
0: Evet.
1: Eğer bu tip insanların futbol bilgisi revaçta olmuş olsaydı veya sağlıklı düşünebilmiş olsalardı bugün ülke futbolu çok daha farklı olurdu. Zira yıllardır bu ülkede futbol yorumculuğu yapıyorlar. Akil adam pozisyonlular. Trabzonspor'un mutlaka bu yol haritasında bu hamleleri yapması gerekirdi. Çünkü genç oyuncuları, kaliteli, tecrübeli, iyi ayakları olan, rol model olan, başta Avrupa ve dünya olmak üzere tanınan futbolcularla bunu yapmış olursa çok daha kazançlı çıkacaklar.
0: Abi oraya kadar itirazım yok. Sadece itirazım şuna. Sende Salah var, nasıl yenilirsin? Sende Salah var. Adamların toplamı Salah kadar etmiyor. Şimdi bak yorumlar bu şekilde oluyor.
1: Ama ben seni
0: yorumlar bu şekilde olursa
1: abi
0: problem
1: bak,
0: oluyor.
1: Bak o cahil cesaret deyip
0: yorumu. Evet.
1: Onu yapamazsınız, şundan dolayı yapamazsınız. Size Franç Faroş'la Trabzonspor'un kadro değeri üzerinden bu yüzden örnek verdim. Bu ne Trabzonspor için ilk defa bir eleniş olacak ne de son olacak. Çünkü senin oynamış olduğun takımlar lige daha hazır. Oyun ezberleri var, oyun planları var. Oyuncuların birbirleriyle oynama alışkanlıkları sizi oranla çok daha fazla. Diyelim ki 5 hafta sonra veya 10 hafta sonra aynı takımla maç yap, 2 avans verirsin, 4'te bitsin dersin. Veya Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe benzer kazıları çok yaşamıştır.
0: Evet, evet.
1: Dün akşamla ilgili şunu kabul edemem ben. Trabzonspor bir ekstride kalsa oyuncuların vereceği mücadele çok farklı olmalıydı.
0: Evet. Ama o cümlelere de hiç katılmıyorum abi. Sende Salah varla ilgili başlayan cümleler futbol aklından yoksunluğu gösteriyor bana. Yani sende
1: ya Salah
0: var.
1: Tabii ki özel bir oyuncu.
0: Tabii onu kabul ediyoruz bak, zaten. Ama özel, böyle cümleye başladığın zaman sende Salah var, nasıl yenilirsin?
1: Ya onun altını doldurmak gerekir.
0: Evet.
1: Ancak şöyle bir durum var. Mesela Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan şöyle bir cümle etti. Dedi ki 50 milyon euro verseniz bu reklamı yapamazsınız dedi.
0: Tamam.
1: Ben bunu söyledikten sonra Trabzonspor Başkanı'nın bu cümlesine ya 50 milyon euro versek bu reklam yapılmaz değil, yapılır gibilerinden atıta bulunanlar oldu veya kinayede bulunanlar oldu. Ben rakam biraz daha yukarıya çekeyim. 150 milyon da verseniz, 200 milyon da verseniz yapamazsınız.
0: Tamam, doğru.
1: Salah'ın Türkiye'ye gelişinde Trabzonsporların 96 yılında, bu benim düşünceme göre 96 yılında hayata küsen, futbola küsen Trabzonsporlar tekrar sahne aldı.
0: Evet.
1: Yani küllerinden doğmaya başladı Trabzonsporlar. Bırakın bunun parayla ölçümünü, hiçbir şeyle yapamazsınız.
0: Tüm 96 bunlar, yıl dediğini anlayamadım abi.
1: 96 yılda Trabzonspor Fenerbahçe'den puan olarak, tabii puan olarak öndeydi.

0: Fenerbahçe maçını kaybetti. Travma yaşadı Trabzonspor.
1: Şampiyonluğu kaybetti.
0: O zaman insanlar futbola küstüler, hayata küstüler. İntihar eden Trabzonsporlar oldu. Daha sonra bazı insanlarla konuştuğunuzda ben o tarihten bu yana maça gitmiyorum diyenler olmuştu.
1: Onları bile Salah.
0: Bak onları bile Salah
1: kazandırdı yani.
0: Kazandırdı. Yani ben çok insanla konuştum. Trabzon'daydım. Evet. Hal böyleyken ve böyle bir hava estirilmişken siz geliyorsunuz, dün akşam eleniyorsunuz. Bak işin mesela ben yazımı yazdım, gazeteye yolladım. 15-20 dakika sonra sosyal medyaya baktım, Fatih Hoca'nın istifa ettiğini duydum.
1: Evet. Sence camiada bir hayal kırıklığı var mı abi? Çok mu erken bu soru için?
0: Ya niye hayal kırıklığı şey olsun ki? Dediğim gibi Trabzonspor ilk defa elenmedi ve bundan sonra
1: ama
0: da...
1: Ama işte Salah'la Trabzon eleniyor ya. Onun
0: için abi olabilir işte bu. Niye olmasın? Evet. Yani ben dün akşam bir karşılaşmayı hoca üzerinden okuyamam ben. Ama ilk maçta Fatih Hoca'nın sahaya sürmüş olduğu kadro tartışılır, üzerinde konuşulur. Dün akşam maça da iyi başladı. Bir oyuncu kırmızı kart görüyor ve tüm planlarınız bozuluyor. Benim buradaki itirazım oyuncuların edemedikleri mücadele. Beklentilerin yüksek olması tabii.
1: Evet.
0: Ama maç böyle bitti. Dediğim gibi istifa haberini okudum. Ben kendi kendime şunu söyledim.
1: Sen yazdın da bunu abi.
0: Sen bir kere şu cümleyi kullandın. Bırakanı görmeyeceğim diye.
1: Fatih Tekkeç mi söylüyorsun?
0: Oyuncularına asla bırakanı görmeyeceğim, asla.
1: Evet.
0: Bunu karşılaşmaların devre arası söylüyordum, maç bitimlerinde söylüyordum, maç öncesinde söylüyordum.
1: Sen niye bıraktın?
0: Sen niye bırakıyorsun?
1: Evet.
0: Sen bir kere Sayın Ertuğrul Doğan'a yanlış yaptın. Yanlış yapıyorsun. Böyle bir karar alsam bile sana uzattan mikrofona bunları söylemeyeceksin. Bu kulübün başkanı var, bu kulübün yöneticileri var. Kafanın arkasında böyle bir plan varsa diyeceksin ki ya sayın başkanım ben bırakmayı düşünüyorum. Sen millete malzeme veriyorsun. Hangi milleti üzüyorsun? Başta Salah'ın gelişiyle tekrar futbola dönüyor, insanları üzüyorsun sen. Bu planlama seninle başladı, seninle yapılıyor. Sen istediğin oyuncuları alıyorsun.
1: Evet.
0: Hani sen camianın Fatih Sultan Tekkes'sin. Sen o çocukların hayal ettiği, çocukların arzu ettiği hayal değil gerçek kahramandın. Sen mücadeleden kaçıyorsun, sen planlamadan kaçıyorsun, sen savaştan kaçıyorsun. Futbol anlamında söylüyorum. Yakışıyor mu sana? Bugün her Trabzonsporlu zorluklara karşı gelerek Trabzonsporlu olmuştur. İkinci hafta. Ne var ortada? Fren Faraş elendi. Kuzey Kıbrıs Rum takımını elemişti Trabzonspor daha önce. Bu kulüp futbolculara maaş veremiyordu 3-4 sene önce. Şimdi herkes takır takır parasını alıyor. Ben gidiyorum, verin misketlerimi. Bir Trabzonsporlu ben bunu kabul edemezdim.
1: Aksal abi seni bu kadar ciddi ve sinirli ilk defa görüyorum.
0: O yüzden
1: haklı, o yüzden yani %100 haklı olduğunu düşünüyorum yani.
0: Salah'ın gelişiyle bakın ben dün akşamdan bu yana kaç kişiyle konuştuğumu hatırlamıyorum. Tanınan, bilinen sanatçıdan yazara, çizeri. Evet.
1: Tahmin edebiliyorum.
0: Tabii bu kriz oluşturuyorsun kendi kendine. O zaman şu cümleyi çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Trabzonspor'un rakibi kendi içindedir. Neymiş mesela diyebilirsin şunu. Ya ben eleştirilirim veya işte şu oldu. Bize de yıllardır eleştiriliyor. Eleştiriliyoruz. Biz niye pes etmiyoruz? Kulüp başkanının çektiği sıkıntıları ben biliyorum. Yönetimin çektiği sıkıntıları ben biliyorum. Bu millet zaten yıllardır çektiğini hiçbir şeyden çekmedi. Bu da kolay mı pes edebilirsin? Akşam sosyal medyada açıklamayı bu minvalde bu yüzden yaptım zaten. Trabzonspor'un yanında oğlum.
1: Eyvallah abi.
0: Şimdi bugün diyelim ki siz Tolga Avcı olarak dünyanın en iyi teknik adamı dahi olsanız, başka bir teknik adamın kurmuş olduğu yapı üzerinde kolay kolay rutuş yapamayabilirsiniz. Başaramazsın da. En önemlisi, millete bu malzemeyi veriyorsun. Bak bugün akşamüstü okudun mu Salah'ın açıklamalarını?
1: Evet.
0: Yani yıldız olduğunuz zaman sadece sahadaki o yaptığınız klas hareketler veya attığınız gol, yaptığınız asistleri olunmuyor abi. Yaptığınız açıklamalarla da yıldızlığınızı taşlandırıyorsunuz.
1: Karakterinle de, değil mi?
0: Evet. Şimdi Fatih Tekke Türkiye futbol tarihinin gelmiş geçmiş en kaliteli ayaklarından ve kafalarından biriydi.
1: Doğru.
0: Ama bakıyorsun, işte o Dezcanlımız var ya, hayır, o pozisyonda olan, o konumda olan bir teknik adam ince eleyip sık dokunmalıydı.
1: Abi geldiği günden beri, katılır mısın bilmiyorum, geldiği günden beri Fatih Tekke basına yapılan açıklamalarda, işte artık bu kadar yıldız geldi, bu kadar yıldızı işte iyi yönetemezse, mealen söylüyorum, birebir söylemiyorum, bu kadar yıldızı iyi yönetemezsen sen gidersin falan, bu buna benzer açıklamalarıyla, hani bilinç altını yansıtmak diye bir şey vardır, Freud'un bir şeyi vardır, teorisi vardır, bilinç altı zaman zaman böyle bir yerlerden pıtrak gibi çıkar, bilinç altında hep ulan ben bunu şey yapamazsam, yani yönetemezsem bu süreci, bu süreçte yani bak onu alındı, bunu alındı, bu kadar masraf yapıldı, bu kadar para verildi, büyük değerler var, benim başıma ne gelirin korkusunu Freud'dan bir bakışla çok rahat bir şekilde daha önceki açıklamalarında görebiliyordun abi. Yani bu korkuyla yaşamak, bu kadar büyük yıldızların altından ben oyun olarak kalkabilecek miyim korkusuyla yaşamak, belki onu oraya getiren sebeplerden bir tanesi veya birkaçı olabilir diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: Tabii zaten bilinç altında bu tip cümleler sizi çok rahat ele verir.
1: Verir abi, doğru. Doğru, verir seni ele.
0: Ancak böyle beden diline baktığımızda bu işaret daha net anlaşılıyor.
1: Evet.
0: İki hafta önce havalimanında taraftarın biri bağırıyor, diyor ki hocam İstanbul takımlarına karşı çift forvet, bunlara acıma yok gibi dedim. Fatih Hoca tepki vermiyor. HT Spor'da benzer açıklamayı yaptım. Bir teknik adamın karşılaşmaya nedenini konsantre olduğunun göstergesidir. Bunu yaparken iletişimi de koparmayacaksınız. Açık söylüyorum, Fatih Hoca'nın iletişimi çok zayıf. Konsantre olabilirsiniz, burada problem yok, ama iletişime de önem vermeniz gerekir. Neyse, tüm bunları bir tarafa bırakalım. Trabzonspor'daki, şimdi sen de çok merak ediyorsun, en büyük sıkıntın ne olur,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Asıl problem o. Burayı iyi yönetmek lazım.
1: Ya bu lige yansır mı?
0: Tabii, bugünkü maç yazımında da zaten evet, lige yansımamalı diye söyledim. Akşam sonra
1: psikolojiye yansır mı abi? Bundan sonra kafada hep şöyle bir soru işareti olur mu? Bir güvensizlik yarattın.
0: Tabii güvensizlik, kaygı,
1: yarattın.
0: Endişe bulaşıcıdır.
1: Evet.
0: İster istemez.
1: Evet.
0: Yani siz biraz şey yaptınız, üzdünüz bazılarını. Trabzonsporluysan kaçmayacaksın. Öyle söyleyeyim sana, daha doğrusu. Yılmayacaksın, usanmayacaksın. Bu kulüp için can verenler olmuştur. Sen de efsanesin. Bak o anlamda ben Fatih Hoca'yı eleştiririm.
1: Evet.
0: Ne olsa olsun, yeri geldiğimde hakkını teslim ederim.
1: Evet. Hata yaptı. %100.
0: Tabii. Şimdi bakıyorum haber portallarındaki yorumlara, sosyal medyada bize gelen yorumlar. Sevgili Tolga, adam diyor ki şu hoca gelsin diyor. Bu görüşü ortaya atan kim? Ben tanıyorum adamı. Kafasının arkasında başka hesaplar var.
1: Evet, tabii. Yol yapıyor abi.
0: Tabii. Şu hoca gelsin diyor.
1: Asfaltlayacak yolu.
0: Tabii. Değil mi? Şu hoca gelsin tabii, diyor. Altta da onun kırıntıları yorum
1: tabii,
0: yapıyor.
1: Tabii.
0: Kardeşim, o hoca daha önce buradaydı.
1: Evet.
0: yeğenin başka birisi, şu hoca gelsin. O hoca da daha önce oradaydı.

0: Aç burada hatırlar mısın Denizler Kanunu'nda köpek balıklarının yaşantısını anlatmıştım ben size.
1: Evet,
0: İşte
1: evet,
0: o kan kokusunu alıyorlar ya hemen tekrar. Bütün mesele şu kardeşim. Bütün mesele şu. Trabzonspor'un borcu bitti mi? Sürdürebilir hale geldi mi?
1: Geldi. Yönetimsel olarak başarım.
0: Yarın da bu yönetim giderse biz tekrar bu yana eski günlere ithafen bir görev alalım. Vallahi de billahi tillahi eğer plan program bu değilse. O kafa yapısındaki insanlar için söylüyorum.
1: Dertleri Trabzon değil.
0: Çünkü,
1: yani.
0: Kesinlikle çünkü ben 40 yıldır bak bu kulübün içerisindeyim.
1: Biliyorum abi.
0: Divan üyesiyim.
1: Evet.
0: Bütün hesapları bu yüzden. Samiyetinize dayanarak bir şeyde bulunayım mı?
1: Estağfurullah.
0: Böyle estağfurullah. Acı bir itirafta bulunayım mı?
1: Estağfurullah.
0: İyi gidi Fatih Hoca. İyi gidi benim Trabzonsporlu kardeşim. Bu kulübün su almaya parası yoktu, parası. Yarın dese ki Ertuğrul Başkan ben de bırakıp gidiyorum. Tamam bu saatten sonra belki şu anda kısa vadede Trabzonspor'un diyelim borcu yok ama iki sene sonra aynı eski hale dönersin.
1: Doğru.
0: Hiç kimse kurtaramaz Trabzonspor'u.
1: Doğru.
0: Böyle atarı diyen, atarı diyen futbol oynamaya benzemiyor bu işler.
1: Doğru.
0: Bu işler mikrofona konuşmayla da olmuyor. Öyle konuşmalı olsaydı bakın o televizyon ekranlarında eski antrenörler konuştu gittiler verdiler takımı kaçıp gittiler ya. Doğru. Bunun gibi bir durumdur. Birçok spor yazarını da bu işe koyuyorum ha.
1: Doğru, doğru.
0: Öyle anlatıyorlar öyle oldu böyle oldu gördük işte. Görüyoruz da. Geçen günü bir benim programım vardı YTS burada çıktım. Benden sonra programa katılacak olan arkadaşlarla eski futbolculara beraberdik. Eski bir antrenör eski bir futbolcu antrenör röportaj video dedi ki arkadaşlar ya konuşuyordu geçen sene dedi televizyonda şimdi ne yapıyor? Durum bundan farklı değil kardeşim.
1: Doğru. Doğru. Abi önümüzdeki haftalar hakkında nasıl bu sahaya yansıması, psikolojiye yansıması, takıma, taraftara, şehre yansıması bunun bir artçısı olacaktır. Hani bu depremin bir artçıları da olacaktır. Nasıl bir an önce toparlanıp da yoluna devam eder Trabzon?
0: Şimdi
1: çözüm ne?
0: Evet çözüm şu. Bir kere Fatih Hoca yarın ne? Cumartesi mi? Geldi hafta sonu.
1: Hı hı.
0: Bir kere
1: Ahmet'le maçı var.
0: Ahmet'le, pazartesi Ahmet'le maçı var.
1: Evet.
0: Oyuncularla gelip bir araya konuşmalı.
1: Hı hı.
0: Tamam psikolojik olarak Fatih Hoca'nın da morale ihtiyacı var ama artık nasıl bir şeyle ruh haliyle oyuncularla konuşacak ben yanlış yaptım diyecek. Onlara Trabzonsporlu'nun bu skoru kaldıramadığından dolayı böyle fevri bir kararla istifa ettiğini söyleyecek. Yani psikolojik bir çalışma yapılacak orada.
1: Doğru.
0: Ancak Trabzonspor'un orta sahasında eksikler var. Yine anlam ön libero hazır mı hazır değil mi?
1: Hı hı hı.
0: Onu tam olarak bilemiyoruz. Ama geçen hafta Kocaeli maçında Ahmet Spor'u seyrettim. Fena takım değil yani.
1: Yani Erzurum maçını
0: Kocaeli'ye seyrettim. Kocaeli'ye kaybettiler ama i̇yi Kocaeli 3-4 atak yaptı. İkisini golle sonuçlandırdım. Taraftarın da tribünlerin de desteğiyle birlikte Kocaeli mağlup olmadı.
1: Evet.
0: Ama Ahmet çok hızlı çıkış yapan bir ekip. Fatih
1: siyahi oyuncuları da çok iyi.
0: Evet, çok pırpır evet, atletik, evet, hızlı.
1: Evet.
0: Trabzonspor'un defansının arkasına da
1: evet,
0: atılacak olan toplar tehlikeli olabilir.
1: Evet.
0: Bu Cenk'le de olacak olan iş değildir. Evet. Savaş işte henüz formunu yakalayamadı tıpkı ona aşık olduğu gibi. İnsanlar belli bir yaşa geldikten sonra hele de vücut anatomilerinde görülen bu şeylik ağırlık birkaç haftaya alır. O anlamda Trabzonspor taraftarının biraz daha sabırlı olması gerektiğini düşünenlerdenim.
1: Çok müthiş bir hani sezon sonundaki sezon sonundan sonra çok müthiş bir düşüş görülüyor Onançu abi. Yani önünden geçen topa bacağını uzatamayacak kadar.
0: Ya
1: Kasımpaşa maçında beşlik maçtı abi o ya.

0: 2 metrenin üstündeki bir oyuncunun ve belli bir yaşa gelmiş oyuncunun, hı-hı, beyin ve diğer uzuvların arasındaki o iletişimi sağlanması çok güçlü, kolay, evet, değildir, evet, bu iş.
1: Evet. Bu sene çok böyle başlangıcında çok hani bildiğimiz Onaço, vasatı bile olsa Onaço onları kaçırmaz dersin ama.
0: Tabii şeye, hı-hı, bakıldığında Sabiş'te de benzer durumları yaşıyor.
1: Evet, evet.
0: Ama oraya Vivo olması lazım. Batakov'un iyileşmesi lazım. Falkorelli'nin keza öyle.
1: Şimdi Salah kesecek. Kesin çok güzel toplar kesecek. Salah'ın işi bu zaten. Çok güzel toplar kesmesi. Hatta kendi kendinin bitirmesi en büyük özelliği. Şimdi onu kestik zaman artık Onaço'nun hani bahane arayacak bir tarafı yok abi. Bana orta yapamadınız diyecek bir şey kalmadı. Türkiye belki dünyanın en iyi orta kesen adamlarından bir tanesi var sana orta kesecek.
0: Evet.
1: Değil mi? Doğru mu söylüyorum?
0: Evet. Tabii bana desen ki ya Aksel abi işte bir 8 numara bir de forvet, Trabzonspor çok daha farklı bir kimliğe büründürür ama nihayetinde kadrosu Amedspor'dan çok daha iyi. Yalnız şu andaki problem lige tam olarak hazır değil.
1: Hazır değil.
0: Bu hazır olmadığı zaman, dün akşamdan yine bir örnek vereyim ben size. Pina gibi bir oyuncu varken Cabral'ı oraya, Cabral evet sağ bekte oynuyor ama bir cismin aslı varken fotokopisiyle onun işini görmek biraz şey, fantaziye kaçıyor, öyle söyleyeyim. Valla Trabzonspor...
1: Fotokopilerden sakının.
0: Evet, Trabzonspor Ahmet'ten mağlup olarak dönmez. Evet. Mağlup olarak dönmez. Oyunculara bir tip göstermesi lazım. Ama Franç Varoş maçında olduğu gibi de gamsız oynamamaları gerekir. Zira öyle eksik takımlar var ki, hı-hı, bir kişi iki kişi eksik kalmalarına rağmen daha fazla koşuyorlar. Olmayan arkadaşlarının yerine de şey yapıyorlar, çalışıyorlar, mücadele ediyorlar. Biz onu göremedik Trabzonspor'da.
1: Fenerbahçe'de gördük onu abi. Ya Olimpik Lyon maçında, özellikle ikinci maçta Fenerbahçe'de o savaşmayı, ki uzun zamanlarda Fenerbahçe'de bir savaş yoktu yani, öyle bir futbol savaşı, o da orada gördük onu biz. Sonucu da aldı.
0: Şimdi tabii şöyle bir şey var, bunu hoca, hı-hı, iletecek oyunculara. Şimdi hocaya baktığınız zaman donuk bir hali var. Yani bu beden diline bakarak şöyle bir yorum yapmak geliyor işimizden. Bunu birkaç gündür planlamışsın sen. Ama sevdiklerinin ne kadar üzeceğinin hesabını yapamadı Fatih Hoca.
1: Evet. Sen kırıldın abi o konuda. Bilmiyorum, evet, sen ne kadar düzelebilir misin sezon boyunca?
0: Şöyle düzelebilirsin.
1: Yani sen tabii duygusal bağlamayacaksın sonuçta
0: şöyle,
1: ama.
0: Şöyle, aha, şöyle. Bana mı diyorsun Fatih Hoca'ya mı?
1: Sana söylüyorum abi. Ha. Aslında Fatih Hoca ve Saat Hoca'nın sevenleri.
0: Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Bu planlama 2 yıldan beri yapılıyor. Planlamayı bozan sen olma.
1: Evet. Onun için sen de bunu söylüyorsun.
0: Tabii. Bu planlamayı bozan sen oluyorsun. Senin kafa yapındaki bir başka bir teknik adamı oraya bulduğun zaman bunun garantisi yok. Sen bu mücadeleden kaçmayacaksın. Ben onun için biraz duygusala bağlıyorum.
1: Doğru. Doğru. Haklı olarak.
0: Çünkü sen istediğin tüm oyuncuları aldın. Şimdi tekrar bu oyuncuların psikolojisini sen tamir edeceksin. Onların maça sen hazırlayacaksın. Ama sen maçtan önce yapmış olduğun basın toplantılarında çok tedbirli konuşuyorsun.
1: Çok.
0: Kaliteli bir kadro var. Biz Trabzonspor'uz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız gibilerinden oyuncuları daha rahat motive edersin. Belki, ha, senin dilini anlamıyorlar ama nihayetinde tercüme edecek olan kişi de...
1: Abi gözlerine baktığın zaman futbolcu, teknik adamın konuşmasına gerek yok. Ne hissettiğini anlamaz mı? Yıllardır bu işin içerisindesin. Yani kulübeye baktığın zaman, senin gözlerine baktığın zaman futbol anında, maç anında ben ne hissettiğini, maç öncesinde o adamlar profesyonel adamlar. Salah şimdi Fatih Tekke'nin yüzüne baktığı zaman gözlerinden ne demek istediğini %100 anlıyordur.
0: Ya bak Salah gibi bir dünya yıldızı şu kaygıya kapılmamalı. Ya ben nereye geldim?
1: Evet. İşte onu o abi, olay o.
0: Yarın derse ki devre arasında ben burada kalmak istemiyorum, gidiyorum diye. Bunu teknik adam, futbolcu, herkese

0: hesaplamalı.
1: Doğru.
0: Sen bu adam buraya kolay getiremezsin.
1: Doğru. Bundan sonra gelecekler için de en büyük referans olur.
0: Tabii ki. Ben bıraktım, ben bırakıyorum. Ondan sonra da başkaları böyle ellerini ovuşturarak bekliyorlar. Onların çok umurunda değil. Onların bahanesi vardır. Fatih Hoca'nın bahanesi olamaz.
1: Evet.
0: Bu işi bu hafta ancak şöyle toparlayabilirler. Ahmet Spor'u yeniyorsun. Konferans kupasında da tarih yazıyorsun kardeşim. Bu kadar basit. Bu takım orada şu anda kurallar çekildi.
1: Çekildi evet.
0: Freiburg.
1: Ben Freiburg, Kızıl Yıldız.
0: Yok ben yani orada çıkar, orada çıkar. Sonrasında Allah gelin. Ya Avrupa kupalarında olsaydı ben söylüyorum kardeşim orada biz benzer skorları yaşayacaktık. Benzer muhabbetleri tekrar tekrar ısıtıp ısıtıp önümüze koyacaklardı.
1: Evet.
0: Bu işin başka şeyi yok, başka yolu yok.
1: Biraz daha bir son dakikalarımıza giriyoruz. Genel bir görüntüye baktığımız zaman şimdi iki tane takımımız Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzon Konferans Ligi'nde. Yani böyle gümbür gümbür bir sezon bizi bekliyor mu? Neler söyleyeceksin?
0: Dört takım diğer takımlarla çıtayı çok aştım.
1: Ben yani de abi şunu söyleyeyim ilave olarak. Bu sene ben Anadolu takımlarının mücadelesini çok beğeniyorum. Eskiden yani geçmiş senelerde son 10 haftalarını çok beğenirdim. Bu sene başlangıçlarını çok beğendim abi Anadolu takımlarının. Çatır çatır bana sorarsan. Hani bir Gençler Birliği mesela aklıma geldi ama diğer takımlar da öyle. Yani çatır çatır çıkıp top oynuyorlar gibi geliyor.
0: Başka
1: bana
0: şansın yok ki.
1: Değil mi? Ama onu son 10 hafta yapıyorlar. Hayır, düşmemek için yapıyorlardı abi.
0: Şöyle. Şu an ligin başı seni aldatmasın.
1: Yok %100. Hem hep yani yenilse de çık topunu oyna. Yani oyunu kitleme, oyunu pisleştirme. Onu demek istiyorum sana abi.
0: Anladım, ben seni anlıyorum. Aha, da.
1: Futbol tabiriyle söyledim ben. Hep böyle oyna. Ya yani yenersin, yenilirsin.
0: Hazırlık kamplarını çok iyi geçirin. Takımlarında koşmadan kaynaklı gücüyle oynayan oyuncu sayıları çok fazla olduğu için böyle tablolar karşınıza çıkabilir. O yüzden sana koşar gibi gelir ama ne kadar koşacaksın?
1: Doğru.
0: Veya kaç hafta getireceksin bunu?
1: Evet, evet.
0: O anlamda
1: yani iyi hazırlanmışlar diyelim.
0: İyi hazırlandılar ve fizik gücü iyi olan, koşmayı evet, da seven evet, oyuncu grubun çok fazla olduğunda böyle belli bir dönem gidersin. 8 hafta, 10 hafta, 11 hafta.
1: Evet.
0: Ondan sonra sizin teknik oyunculara, teknik özelliklere sahip oyunculara ihtiyacınız oluyor. Yıldız adayı oyuncuların devreye girmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Ve bugün diyelim ligin
1: mesela Ahmet Spor'un üzerinden örnek verdin. Çünkü yani gayet de iyi top oynuyorlar mesela yani. Hani bir Erzurum Spor'u biraz ona göre toplam olarak baktığımız zaman biraz sanki ligin seviyesinde değilmiş gibi belki konuşabiliriz
0: değilmiş gibi. Öyle. Madem Erzurum'u konu ettin,
1: evet,
0: Erzurum evet. Spor'u ben birkaç kelime söyleyeyim. Erzurum Spor, daha doğrusu Erzurum Spor'u yönetenler hep aynı hataları yapıyorlar.
1: Evet. Ki o ligden birinci çıkarak geldi bu takım.
0: Birinci çıkarak geliyorsun, bir yıl sonra veya iki yıl sonra düşüyorsun. Düşüş sebebinde bile transfer politikada yaptığın yanlışlar. Bu sene tek farkları şuydu. Çıktıkları hocayla yollarına devam ediyorlar. Önceki yıllarda çıktıkları hocayı yolluyorlardı. İstanbul takımlarında futbol oynuyor. Yani daha doğrusu büyük takımlarda evet, evet, futbolu bırakan futbolcuları alıyorlardı. Hoca yapıyorlardı.
1: Ama şimdi o hoca çok eleştiriliyor.
0: Ya hoca şöyle, takım iyi değil. Takımları iyi değil. Kimse kusura bakmasın.
1: Evet.
0: Hem Erzurum Spor, öbürü kimdi? Eyüp Spor. Böyle bu sene düşecekler arasında bu haftadan isimleri yazılacak olan takımlardır yani.
1: Evet, evet. Bir Çorum geldi, çok iyi mücadele ediyor abi. Galatasaray maçında ben izledim. Gayet iyi mücadele. Ahmet'i zaten söyledik. Yani Alanya Spor'un mücadelesi gayet güzel. Gençler Birliği'ne zaten söyleyecek şu an bir söz yok. Yani hazır takımlar da var. Evet.
0: Tabii bunları söylerken transfer sezonunun hala devam ettiğini, İşte ara transfer dönemi olacağını, neyin olacağını şu anda kestirmek çok zor ama görünen tablo bu. Bunu da söyle.

0: evimdeki sebep kulüpleri yönetenlerin kulağına gidiyorsa önlemini alsınlar kardeşim. Doğru. Ne kadar alabileceklerse.
1: Doğru. Çünkü mücadele gücü çok çok yüksek bir lig yaşıyoruz. Başlangıç bu şekilde başladı. Umarım da bu şekilde devam eder. Ama Aksal abinin dediğine, bu aslında bir yorum değil Aksal abinin söylediği. Hakemler kaldığı yerden devam ediyor. Bu artık bir yorumun dışına çıktı abi. Bu bir gerçek.
0: Ya ben,
1: bu bir yorum değil yani.
0: Hayır. Ben söylediğimde arkasındayım. Asla benim şeyim, geri vitesim çalışmaz. Evet. Şoför arkadaşlarım bu ne demek istediğimi çok iyi bilirler.
1: Evet.
0: Dünyaya rezil olduk, rezil olmaya devam ettik. Bu kadar basit.
1: Doğru.
0: Yani... Adı sana duyulmamış ülkelerden hakimler maç yönetti.
1: Somali'den abi, Somali.
0: Yani. Ondan sonra yani yazık, devlet babası stat yapıyor. Son derece yani, modern, evet, Türkiye'nin her tarafında var.
1: O kadar milyon dolarlık transferler var. Büyük yatırımlar var. Yani daha ikinci haftada ortalık toz duman.
0: Tabii. Daha başlangıçtayız biz.
1: Daha başlangıçtayız.
0: Sen kolla ligin ikinci yarısında veya son haftalara girildiğinde işte kaç tane takım şampiyonluk için mücadele verirse o derbilere bakın.
1: Doğru. Ama şu da dediğin doğru. Hani isim vermek de çok önemli değil. Eğer bir başkan Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyarete gidiyorsa bir hafta önce kendi yaptığın futbolcunu da konuşacaksın.
0: Tabii.
1: Bak bu da çok güzel bir şeye sen değindin orada. Yani sadece ben hep bana yontma yani.
0: Evet.
1: Biraz da geçen hafta benzer pozisyonda senin futbolcun yaptı. Onu hiç söylemiyorsun. Ama ikinci hafta çıkıyorsun oraya. O da önemli abi. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu başkanı da çıkıp bunu söylese, Hacı Osmanoğlu, Sayın Hacı Osmanoğlu, kimse de bir şey diyemez.
0: Evet.
1: Şimdi bu tarafı da var. Evet. Orada da adaletli olalım efendim. Yani evet, vicdanlı ve adaletli olalım. İtiraz ettiğiniz şey kendi yaptığınız zaman susanlardan da olmayalım diyoruz. Her tarafı, resmi tam görenlerden olalım ki Türk futbolu gelişsin. Sadece kendi takımınız değil, Türk futbolu gelişsin.
0: Aynen öyle.
1: Dünya Kupası'na gittiğimiz zaman gruplardan çıkalım en kötü. Öyle değil mi abi?
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum, ağzına sağlık. Çok güzeldi. Her zaman olduğu gibi çok güzeldi sohbet. Bizler efendim haftayı tamamladık. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yine burada olacağız. Spor'un servisi, spor servisinden selamlayacağız efendim sizleri. Ali Yıldırım ve Zeynep Matur hazırladılar programı. Şahin Atmaca sesimizi sizlere iletti. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Bir sonraki programda beraber olmak dileğiyle. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Spor servisi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde konuşma yapan Erdoğan, Müslümanların başkalarına umut bağlayarak bir yere varamayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği

0: Birlikteliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı rütbe terfi töreninde yaptığı konuşmada, terörün kardeşliğimize vurduğu prangaları söküp atmak, ülkemizin enerjisini Büyük Türkiye idealine yöneltmek istiyoruz ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Faik Öztrak, terörsüz Türkiye sürecine başından beri destek verdiklerini belirtti. Öztrak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında çerçeve yasanın çıkmasını şartlı bir başlangıç olarak görüyoruz dedi. Öztrak, İsrail'in bölgeyi karıştırmaya yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında müstehcenlik vurgusu yapılarak özellikle çocukların ruhsal ve sosyal gelişimleri üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekildi. Hasan Mutlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada sona gelindi. Soruşturma çerçevesinde görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 78 kişi hakkında rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla iddianame düzenlendi. Bu kişiler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği iddianamenin kabul edilmesinin ardından hakim karşısına çıkarılacak. İstanbul Zeytinburnu sahil yolunda bir İETT otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Kazlıçeşme mevkiindeki bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 16 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesiyle ilkokul 1 ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için 7 ila 11 Eylül tarihlerinde uyum haftası etkinlikleri düzenleyecek. Etkinliklere bu yıl ebeveynlerin de katılması planlanıyor. Bu çerçevede uyum haftası süresince kamuda çalışan velilerden biri günde 3 saati aşmayacak şekilde izinli sayılacak. Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Ali Haydar Haksal, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medyada yayımladığı başsağlığı mesajında Haksal'ın güçlü kalemiyle milli ve manevi değerleri savunduğunu vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajında Haksal'ı rahmetle andı. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 538'e yükseldi. Yaklaşık 2000 kişidense haberi alınamıyor. Eriyen bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte Tibet sınırındaki bir barajın patlamasının ardından ikinci bir sel uyarısı yapıldı. Uyarının ardından bölge sakinleriyle kurtarma ekiplerinin yüksek kesimlere sığındığı bildirildi. Öte yandan sınırın Çin tarafında meydana gelen sel ve toprak kaybı sonucunda da 5 kişi öldü, 550'den fazla kişi ise kayboldu. Nepal'deki afet bilim insanlarının yıllar önce yaptığı uyarıları yeniden gündeme getirdi. Bundan yaklaşık 6 yıl önce yayınlanan bir makalede Nepal, Çin ve Hindistan'daki 47 buzul gölünün potansiyel tehlikeli olarak sınıflandırıldığı ortaya çıktı. Araştırmada buzullar eridikçe büyüyen göllerin ani taşkınlara yol açabileceği uyarısında da bulunulduğu bildirildi. Haberleri dinlediniz.
1: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Şimdi Gençler Birliği Erzurum Spor Futbol Kulübü arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
2: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri.

0: en kolay yolu.
1: Reklamlar.
0: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
0: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
2: Ya.
0: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
1: Reklam.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
4: İyi akşamlar değerli dinleyiciler. Süper Lig'in 3. haftası biraz sonra Gençler Birliği ile Erzurumspor arasında Ankara Eryaman Stadı'nda başlayacak değerli dinleyiciler. Yaklaşık 17 santigrat derece bir hava sıcaklığı ve Erzurumspor takım kaptanı sahayı seçti. Oyuna da başlayacak olan Gençler Birliği takımı Ümit Öztürk düdük çalacak bu karşılaşmada. Murat Tuğvert Curbay ve Suat Güz ona bayraklarıyla yardımcı olacak. Birkan Altındaş karşılaşmanın 4. hakemi ve Ümit Öztürk başlama düdüğünü çaldı ve Gençler Birliği takımı oyuna başladı. Gençler Birliği'nin kalesinde İrfan Can oynayacak. Pereira, Gutas, Zuzek ve Abdurrahim dörtlüsünün önünde Diabate tek ön libero olarak görev yaparken Traore, Oğulcan, Tonya, Gueye dörtlüsünün önünde de ileri uçta Koyta oynayacak değerli dinleyiciler ve bu karşılaşmada da Erzurumspor'da değişiklikler söz konusu. Kalede Ertuğrul oynuyor. Orhan Gerçeliu, Mustafa Muyakiç savunma dörtlüsünü oluşturacak. Onların önünde Bey ön libero olarak görev yapacak. Mustafa Oğuz'u, Jorla Belitse ve ileri uçta da Eren'le Rodriguez'i izleyeceğiz. Ama her iki takımda tabii ki oyun anlayışına göre sistem değiştirebilirler ve zaman zaman 3-5-2'ye dönebilirler. Özellikle Erzurumspor'un kadrosu yapısı buna uygun görünüyor. Kaleci Ertuğrul'un rakip yarı alana gönderdiği top savunmadan geri döndü. Abdurrahim'in karşıladığı top oyun alanı dışına çıkmadan bir karşı hücum şansı bulacaktı Erzurumspor takımı ama bir serbest vuruş beklentisi var. Verve bu serbest vuruş beklentisinde de bakıyorum Diabate'nin rakibine faul yaptığını tespit etti karşılaşmanın hakemi ve şimdi sağ kanattan serbest vuruşla Erzurumspor takımı oyuna yeniden başlayacak değerli dinleyiciler. Şimdi o sağ kanatta oyuna başlandı ve topu kontrol eden futbolcu Gerçeliu yanına sokulan Mustafa ile paslaştıktan sonra şimdi bir hücum hazırlığı ancak isabetsiz bir pasın ardından Orhan'ın yetişemeyeceği top taca çıkınca sağ kanattan taç atışı kullanılacak. Şimdi o taç atışını kullanan Abdurrahim rakip yarı alana gönderiyor ama isabetli değil. Mustafa kontrol etti, döndü kalecisi Ertuğrul'a. Ertuğrul'un yerden oynadığı topu şimdi tekrar sağ kanattan hücuma çıkmak için hazırlanırken Erzurumspor futbolcular topu kaybettiler ve şimdi sol kanattan topla buluşan futbolcu Tonya cezaların içine çevirmek istiyor. O topu karşılayan Gerçeliu ve top kornere gidiyor ve ilk köşe vuruşunu kullanacak Gençler Birliği takımı sol kanadından. Savunmadan Zuzek ve Gutas'ı görüyorum. İki uzun boylu futbolcusu savunmadaki, iki stoper ceza alanının içinde yerlerini aldılar ve şimdi ceza alanına yükseltilen top kafa vuruşu isabetsiz bu arada. Tehlikeyi uzaklaştırıyor savunmada bakıyorum. Bu arada bir elle oynama iddiası var Gençler Birliği oyuncularının ama karşılaşmanın hakemi Erzurumsporlu futbolcunun kolunun vücuduna yapışık olduğunu, herhangi bir açı teşkil etmediğini işaret ediyor. Böylece Gençler Birliği futbolcularının iddiası çözümsüz kalıyor değerli dinleyiciler. Ve Muyak için koluna çarpan top bir penaltı beklentisi var ama Gençler Birliği'nin teknik yönetimi de

O penaltı beklentisi içinde ama karşılaşmanın dördüncü dakikasında bu penaltı gerçekleşmiyor ve sağ kanattan Pereira ile gelişen atak out'ta sonuçlandıktan sonra şimdi kale vuruşuyla kaleci Ertuğrul oyunu tekrar başlatacak. İki takım 10 defa karşı karşıya geldi değerli dinleyiciler. Bu 10 karşılaşmanın 6 maçını Gençler Birliği kazandı. 2 maç berabere sonuçlandı. 2 maçı da Erzurumspor galibiyetle bitirdi. İki takım Süper Lig'de 2 kere karşı karşıya gelmişti. Daha çok 1. Lig'de Gençler Birliği'nin ligden, Süper Lig'den düşüp de 1. Lig'de oynadığı dönemdeki maçlarda da 8 kez karşı karşıya gelmişler. Oradaki maçlarda da Gençler Birliği 5 kez kazanmış. 2 maçı Erzurumspor almış. 1 maçta berabere sonuçlanmıştı. Şimdi Gerçlüğü topu kontrol ettikten sonra önündeki boş alanı topla değerlendirdi. Sağ kanada döndü ama Orhan topu kontrol edemeyince topu kazanan futbolcu hemen arkadaşıyla paslaştıktan sonra rakip yarı alana gönderiyor Gueye'ye. Gueye'ye vazgeçti. İleri gitmeyen top geri döndü ve iki stoperin arasından şimdi sağ kanatta Pereira'ya gitti. Pereira kontrol ettikten sonra orta çizgiye doğru hareketlendi. Vazgeçti. Çizgiye döndükten sonra bir duvar pasıyla şimdi Gençler Birliği rakip ceza alanına sokulmak istiyor ama o top kaybedilince kaleci Ertuğrul çıktı rahatlıkla ayağıyla kontrol etti topu. Hemen sol kanattaki arkadaşı Muyakiç'e kazandırdı bu arada. Muyakiç'e kazandırdığı topa da Koyta müdahale edince top taça çıkıyor ve sol kanattan taç atışıyla Muyakiç oyunu tekrar başlatıyor değerli dinleyiciler. Yine kendi yarı alanlarında paslaşırlarken bir top kaybı ve kaleye vurulan bir top ve top Gueye'nin şutunda savunmadan sekti ama oyun hala Erzurumspor yarı alanında devam ediyor. Şimdi Erzurumsporlu futbolcular topu kazandıktan sonra hücuma çıkma düşüncesi içindeler. Gerçi Liu orta alandaki arkadaşıyla paslaştı. Bu Ovusu sol kanada dönecek. Vazgeçti. Tekrar ona döndü top ve ardından bu top kaybından sonra Gençler Birliği takımı topu kazandı. Yine bir isabetsiz top, yine bir top kaybı Gençler Birliği'nden ve şimdi orta alandan yine hücuma çıkma düşüncesi içinde Erzurumspor takımı gerçeliyor. Sağ kanada döndü. Sağ kanatta topu kontrol etti ama top taç çizgisini geçmişti. Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ve o bayrağını kaldırınca şimdi sol kanattan taç atışıyla oyunu Abdurrahim tekrar başlatıyor. Savunmasına döndü. Sağ kanatta Pereira. Çizgide Traore var. Traore top bekliyor. Pereira rakip yarı alana kadar topu götürdükten sonra şimdi Traore topu kontrol etti. İlk rakibinden sıyrılmak üzere vazgeçti. Şimdi sol kanada döndü. Sol kanatta topla buluşan futbolcu Tonya. O da çizgiye döndü sağ kanada. Sağ kanatta Gueye. Cezaların yan çizgisinden girdi, kaleye girdi, çapraz pozisyonda kaleye vuruyor, çok sert vurdu ve bir beklentisi var. Ümit Öztürk'le tartışıyor Gueye. Gueye Gençler Birliği'nin yeni transferi, Nice ve Benfica'da forma giymiş bir futbolcu. Gol açısı çok dar, neredeyse sıfır açı ve o açıdan kaleye vurdu top da bakıyorum avuta gidiyor ama onun bir beklentisi var. Neyi bekledi, ne karar bekledi ben de anlayamadım ama oyun devam ediyor. Yine Gençler Birliği takımı topu kazanmıştı ama bir faul söz konusu ve serbest vuruş Erzurumspor takımının. Bu arada Erzurumspor takım kaptanı Mustafa Yumlu ile Ümit Öztürk arasında bir diyalog söz konusu. Evet, bu arada Zuzek rakibine bir faul yaptı. O Zuzek bu faulün ardından karşılaşmanın hakemi sözlü olarak onu uyardı. Daha dikkatli olması gerektiğini, kontrolsüz bir faul yapmadığını ama bu dikkatsiz faulün ileriki dakikalarda ona bir sarı kart getirebileceğini işaret etti diye düşünüyorum. Serbest vuruş kullanacak Erzurumspor takımında şimdi
oyun alanında özellikle rakip yarı alana yerleşti Erzurumsporlu futbolcular ve o serbest vuruş Orhan tarafından kullanıldı. Daha sonra kaleye doğru yükseltilen topu kaleci İrfan hemen kontrol etti. İrfan Can sol kanada gönderdi. Sol kanatta Goya'ya, sağ kanada uzun gönderdi. Traore yetişirse tehlikeli olabilir. Köşe bayrağına yakın bir yerde topla buluştu. Ceza alanı içine gönderdi. Top kale direğinden dönüyor. Savunmada Mustafa topu karşılamak isterken kafasından sekti top. Kendine göre uzak kale direğine çarptı. Oyun alanına döndü. Gençler Birliği'nin atağı devam edecek. Sağ kanatta topla buluşan futbolcu yine Traore. Traore geriye oynuyor. Onun geriye oynadığı top Gutas'ta. Gutas orta alana döndü. Diabate orta yuvarlak içinde sağ kanada yükseltti topu. Sağ kanatta Pereira kontrol etti. Yerden oynadı. Yine Diabate. Diabate'den sol kanada geliyor top. Abdurrahim. Abdurrahim çizgideki Goya'yı gördü. Goya'dan orta alana Diabate'ye, yine top Abdurrahim'e ve şimdi yine Gutas aldı topu. Takım kaptanı Gutas. Sağ iç boşluktan rakip yarı alana girdi. Çizgideki arkadaşına döndü. Çizgideki arkadaşı da bakıyorum Pereira. O da geriye dönüyor. Bu defa sol kanada dönmeyi tercih etti Gutas. Sol kanatta Abdurrahim. Yanına sokulan Tonya ile paslaştı. Tonya'dan Zuzek. Zuzek'ten sağ kanada gitti top. Orada Pereira. Çizgide yine Traore. Traore'nin hareketi geriye oynamak durumunda kaldı. İleri gidemeyince yine geriye oynuyor Gençler Birliği futbolcuları. Zuzek. Zuzek'ten Abdurrahim. Orta çizgi üzerinde Abdurrahim. Sol kanada yükseltti topu. Sol kanatta Tonya topla buluştu. Döndü sırtı rakip kaleye dönük. Şimdi iki rakibin arasına çıktı. Ceza alanına yan çizgiden girmek üzere. Pas verebilecek arkadaşını arıyor. Yükseltti topu ceza alanın içine, bir röveşata. O röveşatadan sonuç alamıyor. Ve Koyta'nın bu röveşata ile gol arayışı sonuç vermiyor. Evet, top da avuta çıkıyor ve kale vuruşuyla Ertuğrul oyunu tekrar başlatacak değerli dinleyiciler. Evet, geride kalan dakikalarda bakıyorum Gençler Birliği takımının topa daha çok sahip olduğunu, oyunu kontrol ettiğini ve rakip yarı alanda daha çok topla buluşup tehlikeli gol tehlikesi yaratmaya çalıştığını gözlemek mümkün. Yine sağ kanatta Traore topu kontrol etti. Karşısında Mujakić var. İkili mücadelede topu Pereira'ya vererek savunmasında geçemedi

Abdurrahim, sol çizgide Gueye var. Gueye rakibiyle ikili mücadelede ve topa müdahale eden Orhan Ovacıklı ve top taça çıkıyor. Taç atışın hemen kullanıldı ve top geride yine Zuzek'e geldi. Yine Zuzek'ten diğer sağ stoper Pereira. Pereira'dan Oğulcan, Oğulcan'dan Diabate. Diabate'nin pası isabetsiz. Şimdi Gerçeliu ile bir karşı atak şansı Erzurumspor için. Sağ kanatta pas isteyen futbolcuya bakıyorum. O 99 numaralı formasıyla Mustafa. Ama Mustafa da geriye oynamayı tercih edince onun geriye oynadığı top geliyor Oğusu'ya. Oğusu'dan da kendi yarı alanına Mujakić'e. Mujakić'ten şimdi topu alan futbolcu Bey. Bey topu sol kanattaki arkadaşına veriyor ve bu geri pasları isabetsiz olunca Muyak için yetişemeyeceği top Giorbelisse'den taca çıkıyor ve taştan gelen topla da şimdi gençler bir takımı yine bir tehlike yaratacak. Köşe bayrağına yakın bir yerden top taca çıkıyor ve Mustafa'nın karşıladığı top taca çıkınca şimdi sağ kanattan köşe bayrağının dibinden hemen bir taç atışı kullanılacak. Pereira kullanacak taş atışını. 13. dakikanın son saniyeleri oynanıyor. Pereira kale çizgisine doğru yükseltti topu. Tekrar top Diabete'ye geldi. Tekrar Pereira. Pereira yerden oynadı Traore. Top oyun alanında bir an için taca çıkmasını beklediler ama yanıldı her iki takımın futbolcuları. Çünkü kendilerine ait olduğunu düşünmüşlerdi taç atışının. Bu arada Gutas topu kontrol etti. Yine Pereira ile paslaştı. Pereira rakip yarı alanda. Sağ kanatta çizgide bekleyen arkadaşları var. Şimdi Traore'nin koşu yoluna bırakıldı. Traore cezaların yan çizgisinden kale sahasına doğru çeviriyor. Ama kademede topu Gerçelüğü karşıladı. Ve Gerçelüğü'nün karşıladığı top taca çıkıyor. Sağ kanattan taç atışı kullanıldı. Sağ kanatta Pereira, Oğulcan. Oğulcan ortaladı. Ceza alanının uzak köşesine geliyor top. O uzak köşeye gelen topu da kontrol eden futbolcu Mustafa savunmasına yardımcı oldu. Yanına sokulan arkadaşına verdi o Ovusu. Ovusu'dan Orhan, Orhan'dan Gerçeliu ve Gerçeliu'nun uzun gönderdiği topu karşılayan futbolcu Abdurrahim. Karşılıklı isabetsiz pasların ardından şimdi bir karşı atak şansı Eren Tozlu ile. Eren ceza alanına sokulmak istiyor. Sol kanattan bindirme yapan arkadaşı var. Ceza alanı yükseltildi top ve son anda bir müdahale Zuzek'ten ve o Zuzek'ten yapılan müdahale topun kornere gitmesini sağlıyor mu diye bakıyorum. Çünkü aynı anda hem Zuzek topa yükseldi hem Eren yükseldi. Top hangisine çarptı bunu tespit etmek biraz zor ama demek ki Eren'den top avuta çıkmış ki İrfan Can kale vuruşunda topu sağ kanattaki Traore'ye kazandırdı. Traore sol kanada döndü. Sol kanada gönderdi top. Guaye kontrol edemedi. Guaye'nin kontrol edemedi topu. Oğuz'u kazandı. Oğuz'u kazandıktan sonra da Bey'e veriyor topu. Bey'den savunmada Mustafa. Mustafa'dan Mujakić. Mujakić sol kanada gönderdi. Tekrar Mujakić'e döndü top. Mujakić pas verebilecek arkadaşını arıyor. Yanına sokulan Bey var. Bey verdi. Bey'den Mustafa. Mustafa'dan Gerçeliu. Gerçeliu döndü kalecisi. Ertuğrul'a. Ertuğrul'da hatırlayacaksınız. Futbol severler iyi bilecektir. Geçen yıl Alanyaspor'un kalesini korumuştu. Daha önce Kasımpaşa'da forma giyen bir kaleciydi. Fenerbahçe altyapısından yetişen bir kaleci ve şimdi Ertuğrul tekrar topu Gerçeliu'ya gönderiyor. Gerçeliu ilk rakibine çalımı attı. Yerden oynadı pasını Bey'e. Bey sol kanada gönderiyor. Sol dış boşlukta topla buluşan futbolcu kendi etrafında döndü. Giordalize ve o sağ kanada döndü. Karşılıklı top kayıplarının ardından şimdi sağ kanatta topla buluşan Orhan. Orhan'dan Oğusu. Oğusu da orta yuvarlağın içine doğru döndü. O sol kanattan hücuma çıkan futbolcu pas verebilecek arkadaşını arıyor. Rodriguez. Rodriguez'den Oğusu. Oğusu'dan Gerçeliu. Gerçeliu kaleye vurabilecek bir mesafeye yaklaştı. Kaleye vuruyor ve top avuta gidiyor. Avuta giden top da kalenin yan filelerine çarpıyor değerli dinleyiciler ve kale vuruşuyla oyunu başlatacak kaleci İrfan Can. Bu

Gerçi Lyon'un rakip kaleye gönderdiği ilk top, kaleci İrfan Can arkadaşlarıyla paslaşırken isabetsiz bir pas ve yine orta alanda Oğuz'u topu kontrol etti. Şimdi Erzurumspor takımı biraz daha oyunu dengeledi. Bey sol kanattaki arkadaşına döndü. Orada Rodriguez. Rodriguez topu kontrol edemeyince şimdi Gençler Birliği için bir karşı atak şansı olacaktı ama gerçi Lü yine savunmadan çıktı. Çok çabuk çıktı. Topu kontrol etti. Arkadaşlarına kazandırdı. Orta alanda Oğuz'u yanına sokulan arkadaşına bakıyor. O Giorbelitse'den seken top Eren gol pozisyonuna girdi. Eren yerden oynadı bir gol pozisyonu. Son anda topa müdahale eden Zuzek ve Zuzek tehlikeyi uzaklaştırıyor. Evet, Rodriguez gol pozisyonu bulmuştu ama son vuruşu yapamadı. O bitirici vuruşu yapamayınca da tehlikeyi uzaklaştırdı Gençler Birliği savunması. Şimdi tekrar Oğuz'uyla hücum başlatacak. Gerçi Lüyü kendi yarı alanına döndü. Kendi yarı alanında Mustafa elverişli durumda. Mustafa'dan tekrar Gerçi Lüyü topu istiyor. Kendi yarı alanında döndü kalecisi Ertuğrul'a. Ertuğrul topu kontrol etti. Arkadaşların da biraz oyun alanı içinde dağılmalarını bekledikten sonra rakip yarı alanı yükseltiyor. Zuzek karşıladı. Zuzek'in karşıladığı topu Oğuz'a iade etti. Şimdi Eren topu kontrol etti. Sol kanada döndü. Sol kanattan bir tehlikeli atak. Rodriguez ceza alanının içine bıraktı. Ceza alanının içine bıraktığı topu şimdi bakıyorum. Oyun alanının dışına çıkıyor top. Bu arada yerde yatan bir futbolcu Erzurumspor takımında Ümit Öztürk hemen yanına geldi onun. Evet, Eren tozlu bir sakatlık durumu yaşıyor değerli dinleyiciler. Hala yerde yatmakta. Henüz kalkmadı. Evet, Zuzek'le bir çarpışma anı. Aslında gördüğüm kadarıyla çok sert bir müdahale değil. Bir iki futbolcunun çarpışmasından öte bir görüntü değil bu. Ve Eren Talu kalktı, oyuna devam edecek ve sol kanattan köşe vuruşu kullanılacak şimdi. Erzurumsporlu futbolcular ceza alanı içindeler. Yine iki savunma oyuncusu, kaleci İrfan Can topa yükseldi ama dokunmadı ve top köşe vuruşundan geldi. Diğer köşeye yakın bir yerden out'a çıktı değerli dinleyiciler. Bu arada Erzurumspor futbolcular bir köşe vuruşu bekliyorlar. Eren Tozlu'nun kafasından sekti top. Bu arada evet, yardımcı hakem köşe vuruşu işaret etti. Belki son anda kaleci İrfan Can'ın parmaklarının ucuna değmiş olabilir. Rodriguez kullanacak sağ kanattan yüksek bir top. Kale sahasının ön çizgisine doğru geldi. Sol kanatta Muyakiş topla buluştu. Döndü ortaya, Oğuz'u kontrol etti. O Orhan'ın elverişli durumda olduğunu gördü. Orhan tekrar Oğuz'a döndü. Oğuz orta yuvarlak içinde. Şimdi sol kanada yükseltti topu. Sol kanatta Rodriguez ceza alanının içine indirmek istiyor. Çok çabuk kademede Gutas. Hemen arkasında Eren vardı. Ondan önce topa müdahale etti. Yine Eren'e gelecek top. Yine bu defa Zuzek Gutas'ın kademesindeydi. Topu karşıladı. Onun karşıladığı top şimdi sağ kanatta Orhan'a geldi. Orhan da döndü. Kendi yarı alanının ortasına kadar çıkan kaleci Ertuğrul'la paslaştı. Pereira'nın karşıladığı top sağ kanattan taça çıkıyor. Taç atışını hemen sağ kanattan kullandı Erzurumsporlu futbolcular. Orhan sağ kanattan topla buluşan futbolcu Mustafa ceza alanı için ortalayacak. Yerden oynadı. Karşılayan futbolcu Diabate. Diabate'den gelen topu yine Mustafa kazandı. Abdurrahim bu defa tehlikeyi uzaklaştıracak. Gueye Abdurrahim'e yardımcı oldu ve Abdurrahim de topu rakip yarı alana yükselterek en azından savunmasının ileri çıkmasını sağladı. Şimdi Muyakiç topu kontrol etti. Yanına sokulan Bey'e verdi. Bey topu kontrol ettikten sonra sol kanada bakıyor. Muyakiç'in pas verebileceği en elverişli arkadaşı kaleci Ertuğrul'dan Oğuz'u uzun oynadı ve
Şimdi Mustafa gol pozisyonuna girdi. Mustafa kaleci İrfan'la karşı karşıya, İrfan kurtarıyor. Yine İrfan mükemmel bir kurtarış yaptı. Karşı karşıya kalmışlardı ama o karşı karşıya kaldıkları pozisyonda mükemmel bir kurtarışla gole izin vermiyor. Çünkü sağ kanattan gelişen atak kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topu da Zuzek kornere gönderiyor. Rodriguez bu gol pozisyonunu buldu ama kaleci İrfan gerçekten son iki haftanın da dikkat çeken isimlerinden biriydi kaleci İrfan. Can ve şimdi sağ kanattan Rodriguez köşe vuruşunu kullandı. Karşılayan futbolcu Gutas kafa vuruşuyla ceza alanı dışına çıkardı. Tekrar sağ kanattan Rodriguez ortalıyor topu ve bu toptan yararlanamıyorlar ve bir offside işareti var yardımcı hakemden. Şimdi offside'dan doğan endirekt serbest vuruşla oyun tekrar başlayacak değerli dinleyiciler. Zuzek ve Gutas iki stoper paslaştı. Şimdi kendini gösteren Tonya ama o sağ kanada uzun göndermeyi tercih etti. Sağ kanatta topla buluşan futbolcu Traore. Karşısına Mujakić geldi. Mujakić ile ikili mücadelede. Mujakić'ten kurtaramadı kendini ama mücadele devam ediyor. Kale çizgisine kadar indi ve yerden pasını karşılayan futbolcu Mustafa topun kornere çıkmasını sağladı ve kalesinde büyüyebilecek bir tehlikeye fırsat vermedi. 24. dakikada 0-0'lık denge devam ederken şimdi sağ kanattan köşe vuruşunu Gueye kullanacak. Daha çok sol kanatta görev yapıyor Gueye ama sağ kanattan da sol ayağıyla köşe vuruşu için hazırlık yapıyor ama duruşuna bakılırsa kaleden uzaklaşacak şekilde yüksek bir top ve bir karambol anı. Kaleci Ertuğrul yine mükemmel bir kurtarış yaptı değerli dinleyiciler. Bir gol tehlikesiydi. Çok yakın mesafeden gelen bir toptu. Ve bu arada iki Gençler Birliği futbolcusu yerde yatıyor değerli dinleyiciler. Gutas birisi, diğerine bakıyorum. Evet, iki stoper Gutas ve Zuzek. O yüksek topa birlikte sıçradılar ve ikisi birbirine çarptı. Evet, bu ikisi arasındaki anlaşmazlık, ikisinin de topa kafa vurmak istemesi, iki stoperin birbiriyle çarpışmasının bir nedeni oluyor değerli dinleyiciler. Onların tedavisi sürerken ligin 3. haftasındaki maçları sizlere hatırlatmak istiyorum. Yarın Tümason Konyaspor'la Kocaelispor, Galatasaray'la Göztepe, Gaziantep Futbol Kulübü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya girecek. Pazar günü Eyüpspor'un rakibi Korendon Alanyaspor, Başakşehir Futbol Kulübü ile Kasımpaşa karşılaşacak. Samsunspor'un rakibi Fenerbahçe. Pazartesi günü Ahmet Sportif Faaliyetler, Trabzonspor ve Beşiktaş, Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek ve haftanın maçları tamamlanacak değerli dinleyiciler. Evet, bu arada Gutas'a bir talimat veriyor. Gutas da kalktı, oyuna döndü. İki futbolcunun çarpışmasından sonra Gutas da Zuzek'in, iki stoperin kafa vurmak için rakip yarı alana geldikleri, ceza alanı içine girdikleri anda aynı topa aynı anda yükselmeleri bir sakatlıklarına neden oldu. Şimdi bakıyorum, Zuzek kafasında bir sargı bezi var. Oyuna devam edecek. Bu arada Talisson sanıyorum bir hazırlık yapıyor oyuna girmek için. Eğer Zuzek devam edemezse bir başka stoperi Gençler Birliği takımının. Evet, Zuzek de oyunda, oyuna girecek. O da oyun alan kenarında hakem atışıyla Ümit Öztürk topu Ertuğrul'a bıraktı. Ertuğrul'dan gerçeliği, o da Oğuzlu'ya döndü. Oğuzlu da oyunu yönlendiren futbolcusu Erzurumspor takımının ama bu defa pası isabetsiz Oğuzlu'nun ve şimdi sağ kanattan Pereira taç atışı kullanacak. Bakıyor arkadaşlarına, yanına sokulan Traore var.
Oğulcan var. Oğulcan topu bir voleyle hemen rakip yalağına gönderdi ama o isabetli değil. Bu arada Diabate ile rakibi arasındaki ikili mücadelede bir...

faul söz konusu. Evet, Owusu ile rakibi arasındaki ikili mücadeleden bir serbest vuruş kararı çıktı. Geriye oynadı Gençler Birliği futbolcuları. Kutas'la İrfan Can paslaştılar. Tekrar top Kutas'tan İrfan Can'a, İrfan Can'dan Diabate, Diabate'den İrfan Can'a. İrfan Can şimdi uzun oynamayı tercih ediyor. Sağ kanatta sol kanat savunucusu Muyakiş topu karşıladı. Arkadaşlarına kazandırdı. Daha sonra da o kazandırdığı arkadaşı bir çelmeyle rakibini yere indiriyor değerli dinleyiciler. Evet, bir serbest vuruş kararı var. Serbest vuruş kararı, evet. Pereira rakibini itti, düşürdü ve bu Jorbelice, yerde yatan futbolcu Jorbelice'ye yapılan hareketin ardından şimdi serbest vuruş kullanılacak. Kaleye çok uzak bir mesafe, ceza alanı ön çizgisi üzerinde kademeyi oluşturdu Gençler Birliği'nin savunma oyuncuları. Yüksek bir top, kafa vuruşu Muyakiç'ten ama kaleci İrfan Can için çok rahat bir top. İrfan Can eliyle hemen hücumu başlatması için topu yerden sol kanattaki arkadaşına gönderdi. Tonya topla buluştu, döndü sağ kanada uzun gönderdi. O kanatta Pereira elverişli durumda, orta çizgiye paralel bir top. Oğulcan'la Pereira paslaştılar. Tekrar Pereira döndü topu, bu defa Zuzek'e kazandırdı. Zuzek'ten Gueye sol kanatta yerden oynadı. Gueye bir duvar pasının sonucunda topu kazandı, kaybetti. En sonunda kaybettiği topu da orta alanda kazanan futbolcu hemen döndü kendi etrafında. Owusu'ya verdi. Owusu hücumları yönlendiren futbolcusu. O sağ kanada dan uzun gönderen Orhan. Orhan'ın gönderdiği topu Gutas karşılıyor. Karşılıklı top kayıplarının ardından yine hücum şansı şimdi Erzurumspor için. Bu defa Eren sağ kanattan Rodriguez'i hücuma sokmak istedi ama Rodriguez gidemeyince geriye döndü. Gerçeliu'dan savunmada Mustafa, tekrar Gerçeliu sağ iç boşlukta orta çizgiye yakın bir yerde Mustafa ile paslaştı. Mustafa'yı Koyta rahatsız edince Mustafa da döndü kalecisi Ertuğrul'a. Ertuğrul'dan Muyakiç alıyor topu. Muyakiç'in yanına sokulan Bey'in yanında Mustafa elverişli duruyor.

durumda. Yine gerçeliği top istiyor ama o uzun oynamayı tercih etti. Sağ kanatta Rodriguez ceza alanı yükseltiyor. Rodriguez'in kafasından seken topu da kaleci İrfan Can çıktı, kontrol etti. Bu arada Traore bir sakatlık anı geçiyor ama bu arada oyun devam ediyor. Sol kanattan şimdi ceza alanına yükseltilecek bir top vardı. Mujakić vazgeçti. Sol kanattaki arkadaşına bıraktı topu. Orada Jorbelisse, Jorbelisse'den geriye döndü Oğuzsu'ya. Oğuzsu'dan Mustafa'ya geliyor top. Mustafa baktı kime vereceğim bu topu diye düşünürken yine Oğuzsu topu kontrol eden yerden oynadı. Topu da Oğulcan kazandı. Oğulcan yerden oynadı Koyta'ya. Koyta iki rakibin arasından çıktı. Sağ kanatta pas isteyen Traore'nin koşu yoluna bıraktı. Ama topla rakibi arasına girdi Mujakić. Pası isabetsiz sağ kanattan. Şimdi Koyta o Mujakić'ten gelen topu kontrol edip hemen Pereira'ya kazandırdı. Pereira pas verebilecek arkadaşını arıyor. Döndü geriye. Gutas, Gutas'tan Zuzek. Zuzek sol kanada bakıyor. Sol kanatta Abdurrahim. Bir duvar pası düşüncesi ama bu Koyta'nın düşüncesi istediği gibi gerçekleşmiyor. Çünkü pasın şiddeti doğru olmadığı gibi açısı ve zamanı da doğru değil. Sol kanatta o topa yetişecek hiçbir Gençler Birliği futbolcusu yok. Kaleci Ertuğrul kale vuruşunun hazırlığını yaptı. Kısa oynamayı tercih etti. Gerçi Liu tekrar top Ertuğrul'da. Bir kez daha Ertuğrul Gerçi Liu ile paslaştı. Şimdi onu Goye'ye rahatsız edince uzun top Abdurrahim'in kafasından sekti. Zuzek karşıladı. Abdurrahim'le paslaştı. Abdurrahim'den İrfan Can Kahı. Eğribayat. Eğribayat'tan Abdurrahim. Abdurrahim yanına sokulan Zuzek'e bıraktı topu. Zuzek. Şimdi onu rahatsız eden kimse yok. Önünde boş bir alan var. Ama o alanı değerlendirmedi. Döndü kalecisi İrfan'a. İrfan'dan da şimdi Gutas aldı. Gutas'ın önünde boş bir alan var. O uzun oynamayı tercih ediyor. Traore bir duvar pası düşüncesiyle topu isabetsiz kullanınca şimdi bir Erzurumspor atağı ikili mücadele. Diabate'ye yardımcı olan Oğulcan yine top kaybı Gençler Birliği takımında. Mujakić kazandı topu sol kanattaki arkadaşına Jorbelisse'ye verdi. Jorbelisse de topu kaybedince Traore sağ kanattan hücuma çıkıyor. Karşısında Mujakić var. İki rakibi gelince biri oyalamayı diğeri dengeye sağlamak isterken topu kaybetti Gençler Birliği oyuncusu ve şimdi top savunmada Mustafa'da. Mustafa'dan kaleci Ertuğrul. Ertuğrul'dan sol kanat savunucusu Mujakić, onun yanına sokulan Bey. Bey topu orta alanda Oğuzsu'ya kazandırıyor. Bu arada Eren Tozlu da kendi yarı alanına kadar gelip topla buluşmak istiyor ama ona o fırsatı vermedi Diabate. Bunun üzerine top savunmadan geriye döndü. Şimdi sağ kanatta yine Gerçirliyu. Gerçirliyu'dan sağ kanada Orhan'a göndermek istediği top taça çıkıyor ve Eren Tozlu'nun bu pasından sonuç alamıyor Erzurumspor takımı. 34. dakikanın ilk saniyeleri golsüz beraberlikle geçiliyor değerli dinleyiciler. Hatırlayacaksınız Gençler Birliği takımı ligin ilk yarısında ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmişti. Şimdi bir hücum şansı Gençler Birliği takımında Diabate topu kazandı. Hemen geriye döndü Zuzek'e. Zuzek'ten Oğulcan'a. Oğulcan döndü kendi etrafında Gutas'a. Gutas pas verebilecek tekrar Oğulcan'ı gördü. Oğulcan çizgide Pereira bekliyor. Vazgeçti ortaya döndü Diabate'ye. Diabate o da yine geri oynuyor. Zuzek. Zuzek'ten Abdurrahim. Abdurrahim sol kanatta Guaye'ye topu gönderecek ama isabetli değil. Top taça çıkıyor. Taç atışı kullanıldı. Çok çabuk kullanılan bir taç atışı. Rodriguez koşuyor. Bir geri pası tehlikeli bir geri pası. Kaleci İrfan Can topu kontrol etti. Sol ayağıyla gerçekten çok sert bir şekilde gelen topu ayağının içiyle kontrol ettikten sonra şimdi bir hücum şansı ama Koyta bu topu kontrol edemedi. Bu arada Bey topu geriye doğru oynuyor. Ertuğrul rakip yarı alanı yükseltti. Pereira karşıladı. Traore'nin karşıladığı top
rakibiyle bir

kontak anında Ümit Öztürk rakibinin faul yaptığını işaret ediyor. İtiyor Traore'yi rakibi ve ardından da serbest vuruş kararı verildi. Şimdi Gutas serbest vuruştan aldığı topu Oğulcan'a verdi. Oğulcan'dan tekrar Gutas, Gutas'tan Zuzek. İki stoper paslaştılar. Ceza alanının ön çizgisine yakın bir yerde. Şimdi Zuzek bir kez daha Gutas'a döndü. Onun yanında şimdi Pereira var. Çizgide top isteyen Oğulcan. Oğulcan yine geriye oynuyor. Bu da bir rakibi kendi yarı alanlarına getirme düşüncesinden kaynaklanan paslaşmalar olabilir. Şimdi Zuzek sol kanada döndü. Abdurrahim rakibine çarptırdı topu. Onun rakibine çarptırdığı top Zuzek'e geldi. Zuzek de İrfan Can'a döndü. Kaleci İrfan Can bıraktı topu Gutes'e. Gutas. Uzun oynadı Gutas. Oğulcan'a bir faul yapılıyor. Oğulcan yerde. Hakem hemen oyunu durdurdu. Serbest vuruş kararını verdi. Serbest vuruşta oyun tekrar başladı. Sağ kanata Traore. Traore'nin duvar pası düşüncesinde Oğulcan'ın pası isabetsiz. Kaleci Ertuğrul'a geldi. Top Ertuğrul sağ kanada yükseltti. Orhan döndü kendi etrafında. Çizgiye, taç çizgisine paralel gönderdi topu. Abdurrahim karşıladı. Şimdi Koyta sol kanada dönecek ama pası isabetsiz değil. Gueye top bekliyordu ondan ama o istediği gibi sonuçlanmadı. Şimdi Oğuz'u yine rakip yarı alana yükseltti topu. Sol kanattan ceza alanına doğru derin bir top. O topla buluşan futbolcu Mustafa. Mustafa'dan ceza alanının dışından bir orta. Kademede topu karşılayan Diabate. Diabate'nin karşıladığı top Erzurumspor'un ileri uç oyuncularından geri döndükten sonra şimdi yine Oğuz'u ile Koyta arasındaki ikili mücadelede Oğuz'un pasıyla top savunmasında Mustafa'ya geldi. Mustafa'dan sol kanatta Rodriguez. Rodriguez kontrol etti Oğuz'u. Oğuz'u bakıyor arkadaşlarına. Bey. Bey'den Gerçeliu'dan Mustafa. Ve 0-0'lık durum devam ederken 37. dakikanın son saniyeleri yaklaşıyor. Erzurumspor takımı ilk dakikalardaki Gençler Birliği'nin baskılı oyununu bozdu ve oyunu kontrol etmeye başladı. Rakip yarı alana daha çok gitmeye başladı. Şimdi Mujakić sol kanatta Rodriguez ceza alanını yükseltecek. Yüksek bir top kademede Gutas'ın kademesinde Zuzek topu karşılıyor. Onun karşıladığı top Gerçeliu'de, o da orta çizgiden döndü kalecisi Ertuğrul. Ertuğrul kendi yarı alanının ortasına kadar çıkmıştı. O topu kontrol etti. Mustafa'ya verdi. Mustafa'dan Mujakić yine bu defa Bey aldı topu. Bey'den sol kanada geldi. Sol kanatta topla buluşan futbolcu kaleye vurabilecek bir mesafede topun kontrolünü kaybedince bir karşı atak şansı şimdi Oğulcan. Topu hemen rakip yarı alana götürdü. Daha sonra geriye dönüyor Diabate'ye. Diabate'den orta çizgi üzerinde Tonya, Tonya'dan sol kanattaki Guaye. Guaye iki rakibinin arasına girdi. Geri oynamayı tercih etti Abdurrahim'e. Abdurrahim'den Zuzek alıyor topu. Zuzek orta yuvarlak içinde Gutas'a bıraktı. Gutas'tan Pereira. Pereira çizgiye bakıyor. Traore vardı orada. Atmadı ona. Tekrar Diabate, Gutas paslaştılar. Gutas Diabate'ye verdi topu. Diabate Guaye verdi, aldı. Tekrar Zuzek ve şimdi sağ kanatta topla buluşan futbolcu Pereira. Pereira'dan Traore. Traore yerden oynuyor ve Diabate topu kaybetti ama son anda o topu kazanamayan futbolcu Bey olunca şimdi Gençler Birliği takımı yine bir atak şansı elde ediyor. Guaye iki rakibi birden var karşısında. Geriye oynamayı tercih etti Abdurrahim. Guaye paslaştı. Guaye iki rakibin arasından çıkamıyor. Çünkü ona bir nizami olmayan şarj yapıldı. Ve o şarjın hatta bir o şarjın ardından da ayağına bir darbe söz konusu. Oğuz'u yaptı bu faulü ve sol kanattan 40. dakikanın ilk saniyelerinde serbest vuruş kullanılacak. Guaye o taç çizgisine yaklaşık yarım metre mesafeden sol kanattan Guaye serbest vuruş için hazırlık yapıyor. Cezaların içine yine

Zuzek geldi, Gutas geldi. İki stoper daha önce bir yüksek topta kafa kafaya çarpışmışlardı. Yükseltti topu ceza alanı. Kale sahasının ön çizgisine doğru geliyor. Şimdi Diabate yüksek bir top ve kalenin çok üstünden Diabate'nin vuruşu, kaleye vurmak istediği top kalenin en az 15 metre üstünden avuta çıkıyor ve kale vuruşuyla 40. dakikada son saniyeler oynanırken ve 0-0'lık durum devam ederken kaleci Ertuğrul kale vuruşunu kullandı. Mujakić'e verdiği top Mujakić'ten geri geldi ve Ertuğrul tekrar topu karşıladıktan sonra rakip yarı alana gönderdi. Pereira İrfan Can'a veriyor top. İrfan Can'dan Zuzek aldı. Zuzek karşısında Eren var. İkili mücadeleye girmedi. Mustafa da geldi, onu rahatsız ediyor. Şimdi Gutas. Gutas tekrar kaleci bir ön alan baskısını görünce İrfan Can'a döndü. İrfan Can'dan Abdurrahim. Abdurrahim'den Zuzek aldı topu. Zuzek pas verebilecek arkadaşını arıyor. Sağ kanatta hareket halinde vardı ama uzun oynamayı tercih etti. Onun uzun oynadığı ama savunmanın derinliğine Mujakić girdi. İki stoperden seken topu Mujakić, sol kanat savunucusu Mujakić geldi. İki stoperin boşalttığı alanda topu kontrol etti ama isabetli kullanamadı. Taça attı topu. Taç atışını Abdurrahim kullanacak, sol kanat savunucusu Gençler Birliği takımının. Geriye oynamayı tercih etti Gutas. Topu Zuzek'ten aldı taç atışından sonra. Gutas ve Zuzek bir kez daha paslaştılar. Şimdi Zuzek sol kanada döndü. Sol kanatta Gueye. Gueye iki rakibi sürekli, ikisinin arasından da çıktı. Top hala onun kontrolünde. Sağ kanada bakıyor. Sağ kanada bıraktı. Hücuma çıkan Pereira ama o hareketli topu isabetli kullanamadı. O da çizgiye doğru Traore'ye oynamayı düşündü ama başaramadı. Taç atışı kullanıldı. Bey'den Gerçeliu. Gerçeliu'dan sağ kanatta topla buluşan Mustafa. Mustafa'dan Gerçeliu'yu. Ovusu top istedi ama vazgeçti. Mustafa'ya verdi topu. Mustafa. O da Mujakić'le paslaşmayı tercih ediyor. Mujakić tekrar kaptan Mustafa'ya döndü. Mustafa eski bir Trabzonsporlu Mustafa Yumlu'yu hatırlayacaksınız. Erzurumspor'da uzun yıllar top oynuyor. Bu arada Eren'in ıskaladığı topu Zuzek karşıladı. Abdurrahim'e kazandırdı. Abdurrahim uzun oynadı. Topu kontrol eden futbolcu çok tehlikeli bir pozisyonda topu kontrol etti. Daha sonra topun kontrolünü kaybedince de rakibine faul yapıyor Gueye ve o faulün ardından da oyun tekrar serbest vuruşla başlayacak değerli dinleyiciler. Serbest vuruş kullanıldı. Kaleci Ertuğrul'a uzun bir geri pası oynama şeklinde geldi. Ve bu arada Gençler Birliği'nin %48, Erzurumspor'un %52 topla oynama oranları. Şimdi Gerçeliu yine topu Mustafa'ya vermek istedi. Biraz zor durumda kaldı Mustafa. Karşıda Traore geldi Mujakić için ve bir faul kararı var. Evet, Gutas rakibine faul yapıyor. Serbest vuruş kullanılacak. Evet, Rodriguez'e faul yaptı. Onun durumunu bozduktan sonra şimdi serbest vuruş kullanıldı. Sağ kanatta Orhan döndü Oğuzlu'ya. Oğuzlu yerden oynadı Bey. Bey'den Gerçeliu. Gerçeliu yanıma sokulun biraz diyor ve topu sağ kanada yükseltti. Ama pasın ne zamanı doğru, ne açısı doğru, ne de şiddeti doğru, o top doğru sağ kanattaki Gençler Birliği'nin sağ kanadındaki köşe bayrağının yanından avuta çıktı. Şimdi Gençler Birliği takımı Gutas'la hücum hazırlığı yapacak. Her zaman olduğu gibi iki stoper yine paslaştılar. Bu arada 45. dakika oynanıyor değerli dinleyiciler. İlk saniyeler çok kısa bir duraklama olmuştu. Zuzek'le Gutas'ın çarpışma anında o tabii ki kaybolan zaman olarak dikkate alınacak. Şimdi Oğulcan döndü Gutas'a. Gutas'tan Zuzek. Zuzek'in kafa vuruşundan

0: gelen topu sağ kanatta Traore kontrol etmek istiyor. Mujakić topa daha yakın, kornere çıkmasına fırsat vermedi. Topu kazandı. Bey aldı topu. Bey'den sol kanada, sol kanatta Rodriguez, yanına sokulan Oğuz var. Rodriguez uzun oynadı ama Zuzek çok iyi bir zamanlamayla topu kazandı. Şimdi ceza alanına sokulan Koyta, Koyta yerde ve Koyta'ya kontrolsüz bir faul yapılıyor Mustafa Yumlu tarafından değerli dinleyiciler. Ve bu arada hakem de sarı kartını çıkardı cebinden. Mustafa Yumlu yerde yatıyor. Zuzek topu karşılamıştı. Koyta ceza alanına giderken Mustafa Yumlu onu biraz da sert ve kontrolsüz bir şekilde yaptığı faulle sarı kart görüyor. Bu kontrolsüz fauller biliyorsunuz rakibini sakatlayıcı ve de rakibi için tehlikeli fauller. Evet, artı 2 gösterildi. Bu artı 2'nin birinci dakikası içindeyiz. Şimdi Erzurumsporlu futbolcular barajı kuracaklar değerli dinleyiciler. Ben de kaleye olan mesafeyi söyleyeceğim size. Evet, 25 metre bir mesafe. Kaleci Ertuğrul topun karşısına gelen kale direğinde arkadaşlarının barajda durmaları gereken yeri işaret ediyor. Şimdilik 3 kişilik bir baraj söz konusu. Traore yardımcı hakeme baktı, bir offside çizgisi hesaplıyor. Koyta ve Guaya bir sert vuruş. Koyta'dan barajdan döndü top. Barajdan seken top Gerçelüğü'nün kafasına çarptı. Ve Gerçelüğü bir an için bir sıkıntı yaşadıktan sonra oyun taç atışıyla devam edecek. Sağ kanattan Pereira taç atışını kullanacak. Artık artı 2'nin de son saniyeleri oynanıyor. Pereira taç atışını kullandı. Oğulcan top oyunda kaldı. Şimdi tekrar bir gol pozisyonu olabilir ama Diabate'nin vuruşunda top yine kalenin çok üstünden avuta gidiyor değerli dinleyiciler ve ilk 45 dakika 0-0 sona eriyor. Süper Lig'in 3. haftasında haftanın ilk karşılaşması Ankara Eryaman Stadı'nda Gençler Birliği ile Erzurumspor arasındaydı ve bu karşılaşmanın 45 dakikalık süresi golsüz berabere tamamlandı. İkinci 45 dakikada yine sizlerle birlikte olacağız.
1: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
4: Ya.
3: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
7: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
8: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
4: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
5: Yağ.
4: Evet, yağ. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
1: Reklam.
6: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
7: Değerli dinleyiciler, ilk 45 dakikası golsüz berabere sonuçlanan Gençlerbirliği Erzurumspor karşılaşmasının ikinci 45 dakikası için artık takımlar yavaş yavaş soyunma odasından oyun alanına dönecekler. Hatırlayacaksınız, ilk 45 dakikada oyuna iyi başlayan Gençlerbirliği'ydi. Topu daha çok kontrol eden, rakip sahada oynayan bir takım görüntüsü verdi ama daha sonraki dakikalarda Erzurumspor oyuna dengeyi getirdi. Ardından da topa daha çok sahip olup rakip kalede tehlikeler yaratmaya başladı ki bunlardan bir tanesinde Orhan Ovacıklı bir gol pozisyonu buldu. Kaleciyle karşı karşıya kaldı ama kaleci İrfan Can o pozisyonda gol izni vermedi. Onun dışında Gençlerbirliği'nin rakip kalede gol tehlikesi olarak yarattığı bir pozisyon söz konusu değil. %52'ye %48 Gençlerbirliği'nin %48, Erzurumspor'un %52 topla oynama oranı.

Gençler Birliği'nin %48, Erzurumspor'un %52 topla oynama oranı vardı. İlk 45 dakika zaman zaman böyle dalgalanan bir oyun şeklinde geçti ama sol kanatta özellikle Gueye, Gençler Birliği'nin sol kanat oyuncusu Gueye rakip kaleyi zorlamak istedi ama sürekli karşısında hem oyalayan hem de dengeyi sağlayan, hatta bir birikmeyi sağlayan üçüncü bir Erzurumspor oyuncusu gördü ve çok top kaybı yaptı. Buna karşılık sağ kanatta Traore Pereira'dan aldığı toplarla rakip kaleye gelmek istedi. Onun ortaladığı bir top ya Gençler Birliği santrforu Koyta'nın ya da Mustafa stoper Mustafa Yumlu'nun kafasından ya da ayağından sekti. Kendilerine göre, topun geldiği yöne göre uzak kale direğine çarptı, oyun alanına döndü. Belki de Gençler Birliği'nin ilk 45 dakikada rakip kalede yarattığı tehlike buydu değerli dinleyiciler. Henüz takımlar oyun alanına dönmediler. Hatırlayacaksınız, Gençler Birliği takımı Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek lige başlamıştı. Sonra deplasmanda oynadığı ikinci hafta karşılaşmasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe'yi yenerken Tonya ve Oğulcan gollerini atmıştı. Koyta'nın attığı golle de Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Buna karşılık Erzurumspor, Ahmet Sportif Faaliyetler takımı karşısında deplasmanda 3-0 kaybetti. Kendi sahasında Galatasaray'a 4-0 yenildi. Puansız geldi Ankara'ya ve bu dakikaya kadar da Gençler Birliği karşısında oyunu giderek kontrol eden, gol pozisyonu bulmaya çalışan ve rakip kaleyi bunaltmaya başlayan görüntüler vermeye başladı değerli dinleyiciler. Evet, takımlar oyun alanına yavaş yavaş dönüyorlar. Bu karşılaşmanın VAR hakemi Pavel Malek, Avar'da ise Hüseyin Aylak görev yapacak diye yapıyor değerli dinleyiciler ama bu dakikaya kadar her iki hakeme de, yani hem VAR hakemine hem yardımcısına iş düşmedi ki ilk 45 dakikada da sadece bir sarı kart vardı, o da Mustafa Yumlu'nun, Erzurumspor takım kaptanı Mustafa Yumlu'nun yaptığı kontrolsüz bir faulün ardından gördüğü bir sarı karttı değerli dinleyiciler. Takımlar oyun alanına dönüyorlar yavaş yavaş ve bu arada evet ikinci 45 dakikada bir değişiklik olacak mı ona bakıyorum. Henüz takımlar tamamen sahaya yerleşmediler. Bu arada gerçekten güzel bir görüntü, hakemle Eren Tozlu arasında bir diyalog, bir futbolcu ile hakem arasında gerçekten sıcak bir görüntü ve ikinci 45 dakikaya Erzurumspor'un vuruşuyla başlanacak. Eren Tozlu topun yanında ve Ümit Öztürk de kalecileri kontrol etti. Oyun alanındaki oyuncuları kontrol etti ve ikinci 45 dakika başladı ve bu dakikada da değişiklik söz konusu değil. Şimdi Mustafa Yumlu savunmada Orhan'dan aldı topu. Tekrar Orhan'a verdi. Orhan'dan kaleci Ertuğrul rakip yarı alana yükseltti. Topu karşılayan Zuzek, Zuzek'ten gelen topla şimdi Koyta buluştu. Koyta bir duvar pası yaptı. Diabate hemen sağ kanada döndü ama Mujakić kademede çok doğru yerde topu kontrol etti. Daha sonra onun yükselttiği topu Gutas kontrol etti, yere indirdi ve rakip yarı alana gönderdi. Hemen serbest vuruş kullanıldı. Bir faul söz konusuydu. Sağ kanatta Oğulcan'la Traore paslaştılar. Diabate'den geriye döndü top. Gutas tekrar topu kontrol ettikten sonra şimdi sağ kanattaki Oğulcan'a bırakıyor. Oğulcan yerden oynadı. Tonya topu kontrol etmeden rakibinden bir vücut hareketiyle kurtarmak istedi ama o isabetli olmayınca şimdi bir karşı atak şansı. Sağ kanattan Mustafa topla buluştu, cezalarına sokulmak istiyor. Karşısına Zuzek gelmişti, yerden pasını karşılayan futbolcu kademede ceza alanı içinde çok doğru bir yerde kademeye giren Gutas sağ kanada döndü. Sağ kanatta topla buluşan

futbolcu, hemen ileri oynadı Traore. Traore de tekrar Diabate'den aldığı topu değerlendiremedi ve şimdi sol kanatta topla oynayan futbolcu yine. Bu arada hakem oyunu durduruyor, bir gerginlik var futbolcular arasında. Eren'le rakibi arasında, Pereira arasında bir gerginlik söz konusuydu. Hemen evet, Pereira'nın bir faul görüntüsü söz konusu. Eren Tozlu da sana bir yumruk atarım yahut vururum şeklinde bir vücut dili söz konusuydu. Tabii Pereira'nın yaptığı harekette faul, rakibine bir darbesi söz konusu. Serbest vuruş kullanılacak şimdi. Erzurumspor takımında sol kanattaki George Bellis'e serbest vuruşu kullandı. Mujakić'le paslaştı. Mujakić'ten Mustafa'ya gönderildi top. Mustafa sağ kanattaki arkadaşını gördü ama top taca çıkıyor. Abdurrahim müdahale etti topa. Taca çıkan topu Orhan hemen taç atışıyla kullandı ve sağ kanattaki Gerçi Liu'ya gönderdi. Gerçi Liu'den Mustafa alıyor topu. Mustafa uzun oynayacak. Yine sağ kanadı düşündü. Orhan'ın ayağı tehlikeli bir şekilde yükseldi ama hakem avantajı bırakmıştı. Bu avantajı da değerlendiremedi Gençlerbirliği futbolcuları. Ertuğrul'un karşıladığı top, Kutas'ın kafa vuruşuyla rakip yarı alana geliyor. Bu arada yere düşen Oğulcan bir faul beklentisi içindeydi. Ama itti mi yoksa o kendiliğinden mi düştü tartışılabilir. Ama hakemin pozisyonu çok yakında, ona bir karar vermedi ve oyunda devam etti. Kaleci Ertuğrul'a geldi top. Ertuğrul sol iç boşluğa yükseltti. Eren'den önce Gutas karşıladı topu. Gutas'ın karşıladığı top Mujakić'te. Mujakić uzun oynuyor. Rakip yarı alana yükseltti topu. Onun rakip yarı alana yükselttiği top kaleci İrfan Can'ın avuçlarına gitti. Diabate sol kanada uzun gönderdi. Yine pasın şiddeti fazla. Ne açısı doğru ne zamanı doğru ve o topa Diabete'nin gönderdiği topa da Guaya yetişemiyor ve taça çıkıyor top. Sağ kanattan taç atışıyla oyunu tekrar başlattı Erzurumspor savunmasında Orhan Ovacıklı. Top şimdi Gençlerbirliği yarı alanında Gutas'ta. Gutas sağ kanada döndü. Sağ kanatta Traore. Hemen iki futbolcu, biri oyalama, biri dengeyi yapmak istiyor. Bu arada gol pozisyonu ama kaleci Ertuğrul mükemmel bir zamanlamayla yattı, topu kontrol etti. Çünkü Koyta ceza alanı içinde topla buluşmak üzereydi ama Ertuğrul'un zamanlaması çok doğru ve şimdi kaleci vuruşunu kullanacak, vazgeçti. Eliyle oynamayı tercih etti. Sağ kanada gönderdi topu. Sağ kanada gönderdi top Orhan'dan Gerçi Lui'ye döndü. Onun yükselttiği topu rakip yarı alana iade eden Abdurrahim oldu. Abdurrahim rakibiyle çarpışıyor. Orhan Ovacıklı ile bir sağ kanat savunucusu ile bir sol kanat savunucusu karşılıklı iki takım da birbirleriyle çarpıştılar ve ikisi de yerde yatıyor. İkisinin de sağlık sorunu var şu an için. Bu arada kaptan Mustafa ile Ümit Öztürk arasında bir tartışma söz konusu. Tartışma değil, bir diyalog söz konusu değerli dinleyiciler. Bakalım serbest vuruş kimin lehine olacak? Evet, Gençlerbirliği

Toptan çatışı çok çabuk kullanıldı. Ceza alanının içinde topu Traore kontrol etti ama pas verebilecek arkadaşını göremeyince topun kontrolünü kaybettiği anda kaleci Ertuğrul topu kazandı. Hemen kaleci vuruşunu kullandı. İrfan Can çıktı. Zuzek'in kafasından seken topu kontrol etti ve Gutas'a gönderdi. Gutas tekrar İrfan Can'a döndü. İrfan Can ceza alanı içinde sol kanada yükseltti. Abdurrahim oyun alanında tutmaya çalıştı ama taç ve taç atışı ile oyunu sağ kanattan başlatacak Orhan Ovacıklı. Geri oynadı Orhan. Geri oynadı top. Şimdi Eren'e geldi. Eren pas verebilecek arkadaşını arıyor. Sağ kanatta yine Orhan. Mustafa, Orhan paslaşıyorlar. Oğuzhu yine kendini gösterdi. Oğuzhu'dan Bey. Oğuzhu bir kez daha Bey'den aldı topu. Orta çizgiye kadar geldi. Döndü geriye Mustafa'ya. Mustafa pas verebilecek arkadaşını arıyor. Sağ kanatta gerçi Liu topu kontrol etti. O Ertuğrul'a kazandırdı. Ertuğrul'dan Mujakić. Mujakić riskli hareketlerle topu arkadaşına kazandırdı. Ama onun arkadaşına kazandırdı topu. Mujakić tekrar aldı. Köşeye sıkıştılar Erzurumsporlu futbolcular. Ve son anda topa müdahale eden Pereira topun taca çıkmasını sağladı. Evet, Jobelis ise o topu uzaklaştıramamanın sıkıntısını yaşadı. Şimdi sol kanattan taç atışı kullanılacak. Mujakić kullandı. Yüksek bir top. Kontrol eden futbolcu sağ kanatta Abdurrahim. Abdurrahim'den Zuzek'e. Zuzek'ten gelen topu Zuzek yükseltti. Ama bu arada Zuzek rakibini iterek topu kafa vurdu ve Ümit Öztürk de oyunu durdur ve serbest vuruş kararını verdi. Serbest vuruş kullanılacak Erzurumspor yarı alanında. Mujakić bu serbest vuruşun hazırlığını yapıyor. Orta çizgiye yakın bir yer, sol iç boşluk olarak kullanabileceğiz. Ovusu ile paslaştı. Tekrar Mujakić. Traore vardı karşısına. Uzun oynamayı tercih etti. Diabete kafa vuruşuyla topu indirdi. Oğulcan'dan sağ kanatta Traore'ye. Traore'nin ara pası isabetli değil. Diabete'ye geldi, topa müdahale etti. Top taça çıktı ve taç atışı kullanılacak şimdi. Erzurumspor takımının sol kanadından bu taç atışını Mujakić kullandı. Mujakić kullandıktan sonra da topu tekrar aldı. Uzun gönderdi rakip yarı alana. Bu arada Zuzek'e yine bir faul yapılıyor. Evet. Mustafa ile topa aynı anda yükseldiler. Biraz Mustafa Zuzek'in üstüne sıçrayarak, yani rakibinin üstüne sıçrayarak topu kazanmak istedi. Ve tabii bu da 12. kuralda yazan rakibin üstüne sıçrama şeklinde ifade edilen bir faul görüntüsü. Serbest vuruş kullanıldı. Zuzek'ten sol kanada, sağ kanada Pereira'ya, Pereira'dan Gutas'a, Gutas'ta kaleci İrfan'a döndü. İrfan Can sol kanada yükseldi. Sol kanatta Abdurrahim topu kontrol edemeyince sağ kanattan hücuma çıkan Orhan topu o da kontrol edemedi. Taç ve taç atışı sol kanattan kullanılacak. Gueye kullanacak taç atışını. İleri gidin dedi arkadaşlarına. Ama isabetli bir taç atışı olmuyor. Bu top Ovusu'dan rakip yarı alana yükseltildi. Gutas topu indirdi tehlikeli bir şekilde. Topu şimdi gol, gol değerli dinleyiciler. Golü atan futbolcu Eren. Bir yanlışlık, bir geri pası hatası ve kaleci İrfan'la savunması, iki stoper arasındaki anlaşmazlık ve karşılaşmanın 55. dakikasında Erzurumspor 1-0 öne geçiyor. Eren Tozlu'nun attığı golle Eren ilk golünü, Erzurumspor'un ilk golünü atan bu sezon, bu ligdeki ilk golünü atan futbolcu oluyor Eren ve şimdi 1-0 Erzurumspor önde değerli dinleyiciler. Karşılaşmanın 55. dakikasında oldu bu gol. Evet, iki stoperin anlaşmazlığı ve Gutas'ın kafa vuruşuyla kalecisine kazandırmak istediği top, pozisyonu takip eden Eren'in de kaleci İrfan Can'ın üzerinden aşırtarak
filelere gönderdiği top Erzurumspor'a 1-0.

sıfırlık üstünlüğü getiriyor. Şimdi başlama vuruşu için Gençler Birliği takımı hazırlığını yapıyor değerli dinleyiciler. Yüksek bir top ceza alanının ön çizgisinden içeri geldi. Orada iki stoper önce topu paylaşamadılar. Daha sonra Gutas bir geri pası düşündü. O geri pasını da iyi hissetmiş olacak Eren. Hemen kaleciyle Gutas'ın arasına girdi ve topu kazanıp kaleci İrfan'ın üzerinden aşırdı. Şimdi Traore Oğulcan Moyakic'e çarptırıyor topu. Taç sağ kanattan Pereira taç atışı kullanacak. Bakıyor etrafına. Yanına sokulan Diabate var. Pereira geriye oynamayı tercih etti. Diabate sol kanada yükseltti ama o kanatta Gueye'ye topa yetişmeye çalışıyor. Ama yetişemiyor. Çünkü top ileriye değil geriye doğru gidince Gueye'nin o topa da yetişmesi mümkün olmadı. Orhan taç atışını kullandı. Şimdi Oğuz'u yine topu kontrol ediyor. Ondan Gerçi Lui'ye, Gerçi Lui'den kaleci Ertuğrul. Yüksek bir top. Rakip yine iki stoper. Zuzek'le Gutas adeta yine aynı topa yükseleceklerdi. Ama en son Gutas topu buluştu. Şimdi Gueye sol kanatta taç çizgisi üzerinde kontrol etti topu. Yerden oynadı cezaların içine kaleci Ertuğrul. Savunmasının da dikkatli olması sonucu topu kontrol ediyor ve şimdi kaleci vuruşunu kullanacak. Arkadaşlarının ileri gitmesini bekledi. Uzun bir kaleci vuruşu bu. Kaleci İrfan Can'a kadar gelebilir bu top. Evet, İrfan Can'a geldi. İrfan Can eliyle hemen Pereira'ya gönderdi. Pereira'nın karşısında şimdi Jovelitse vardı. Jovelitse de arkadaşlarına ileri gelin diyor. İrfan Can'ın karşıladığı top sağ kanatta Mujakic ile Traore arasındaydı. Traore'den sekti top. Geldi Diabate'ye. Diabate'den kaleci İrfan Can. İrfan Can topu Zuzek'e bıraktı. Zuzek şimdi onun kontrolünde sol iç boşlukta Tonya. Tonya kontrol ediyor. Kendi etrafında döndü. Tekrar Zuzek'le paslaşmayı tercih etti. Zuzek sağ kanada yükseltiyor. Sağ kanatta Traore sol ayağıyla kontrol etti. İlk rakibinden geçti. Kaleye vuruyor. Çok sert vurdu. Kaleci Ertuğrul çift yumrukla karşıladı topu ve şimdi sol kanatta topla buluşan Gueye yine ceza alanına sokuluyor. Yükseltti topu. Yüksek bir top. Kademede topu karşılayan futbolcu, savunmasına yardımcı olan Jovelitse, Jovelitse'den gelen topla Oğuz'u karşı atağa çıkaracak takımını. Rakip yarı alana hızla girdi. Orta çizgiyi geçti. Yanına sokulan Eren'e bıraktı. Eren yerden oynadı. Onun yerden oynadığı top. Bu arada sanıyorum bir sakatlık geçiren futbolcu var ki topu taca atıyor. Evet. Yerde yatan futbolcu Mustafa Yumru mu diye bakıyorum. Evet, Mustafa bir sakatlık geçiriyor rakibiyle. Pereira ile bir kontak anında sakatlanmış. Pereira da yerde yattı bir süre. Pereira kalktı, oyuna devam edecek. Ama Mustafa da yerde yatıyor. Bir sakatlık dönemi geçiriyor değerli dinleyiciler. Bu arada evet, bir sarı kart sanıyorum bu Pereira'ya olacak. Biraz kontrolsüz bir faul Pereira'nın ki, evet, tahmin ettiğim gibi Pereira'nın hareketi biraz kontrolsüz, rakibi için tehlikeli ve sakatlayıcı bir hareketti bu. Bir fauldü ve bu kontrolsüz faul bir sarı kart görmesine neden oldu Pereira'nın. Biraz da Pereira sanki bu sarı kart niyeymiş gibi bir vücut diliyle kendi alanına dönüyor. Az önce çok sert bir şut, kaleci Ertuğrul topu tutmaya cesaret edemedi. Bu arada bir gol tehlikesi daha ve çok yakın mesafeden Eren topu avuta gönderiyor.

Değerli dinleyiciler, bir ani karşı atak. O karşı atak Mustafa'nın kafa vuruşuyla ceza alanının ön çizgisinde topla buluşan Eren yerden vuruyor topu ve kale direğinin yarım metre kadar yanından top avuta çıkıyor. Bu bir ikinci gol şansıydı Erzurumspor için. Şimdi sağ kanatta Pereira, topu karşılayan futbolcu Jobelitse, top taça çıktı. Pereira taç atışı kullanacak. Traore kendini gösterdi. Traore'den sol kanada orta çizgiye paralel uzun bir pas. Sol kanatta Gueye top istiyor. Gueye tekrar Abdurrahim'le paslaştı. Abdurrahim döndü kendi yarı alanına. Gutas'a, Gutas'tan topu alan futbolcu Pereira cezalarına sokulmak istiyor. Alan değiştiren Oğulcan, Oğulcan Traore paslaşması. Oğulcan bakıyor cezaların içine. O da geri oynamayı tercih etti. Zuzek, Zuzek sol kanada döndü Abdurrahim. Çizgide Tonya vardı. Cezalarını yükseltti. O yüksek topa Oğulcan yükseldi, bir kafa vuruşu düşündü ama zamanlaması doğru değil. Şimdi Zuzek, Zuzek'ten Abdurrahim sol kanatta çizgide Tonya taç çizgisi üzerinde kontrol etti topu. O kontrol ettikten sonra bir ikili mücadelede nizami olmayan bir şarj beklentisi içinde Oğulcan, ama oyun devam ediyor. Şimdi sol kanatta Gueye, sağ kanada yükseltti topu. Sağ kanatta yine topu kontrol eden Traore, bindirme yapan Pereira var. Pereira'nın koşu yoluna bıraktı. Pereira cezalarının yan çizgisinden girdi. Dışarıya doğru çıkarıyor topu ama isabetli değil. Top taça çıkıyor, savunmada topu karşılayan gerçeliyor. Pereira taç atışıyla topu tekrar oyuna sokacak. Yanına sokulan arkadaşına kazandırdı. Şimdi ikili mücadele. Jobelitse topu uzaklaştırmak istiyor. Taç sağ kanatta Traore taç atışını kullandı Zuzek'e. Zuzek kontrol etti, kaleye vurabileceği bir mesafe ama rakibinin sırtına çarpıyor. Bey'in sırtına çarptı bu arada. Ertuğrul çıktı. Ceza alanı içinde Koyta'nın Ertuğrul'a faul yaptığını işaret ediyor. Evet, Ertuğrul topa yetişti. Topu kontrol ederken Koyta ona bir faul yapıyor. Bu arada daha önceki bir pozisyonda Oğulcan'ın bir penaltı beklentisi var. Jobelitse'nin onu iterek düşündüğü düşüncesi içinde ama oyun devam etti ve Ertuğrul kendine yapılan faulden sonra serbest vuruşu kullandı. Şimdi Koyta topa yetişmek istiyor ama savunmanın derinliğinde Mustafa topu taca göndererek savunmasını rahatlatıyor değerli dinleyiciler. Evet, bu arada bir faul söz konusu. Koyta faul yaptı Mustafa'ya. Serbest vuruşu Mustafa kullandı. Gerçi Liu döndü kaleci Ertuğrul'a. Ertuğrul rakip yarı alanı yükseltiyor. Zuzek müdahale etti. Zuzek de bir faul yapıyor Eren'e. Koşarak geldi ve Eren'in dengesini bozdu. Çarptı ve de dirseğiyle de biraz Eren'i iterek yere düşürdü ve serbest vuruş kararını verdi karşılaşmanın hakemi. 65. dakikanın son saniyeleri ve 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Karşılaşmanın 55. dakikasında Eren'in attığı golle Erzurumspor'un şimdi yüksek bir top cezalarının içine gelen o yüksek topu karşılayan Zuzek, ama Zuzek'in karşıladığı top
Mustafa'da kaldı. Mustafa topun kontrolünü kaybedince şimdi bir karşı atak şansı, bir de bir faul mü var? Hayır, avantaja bıraktı hakem ve avantaja bırakınca da Traore sol kanattan aldı topla cezalarına sokulmak istiyor. Kaleye vurdu, çok sert vurdu ve mükemmel bir gol. Kale direğiyle üst direğin birleştiği yerden filelere giden bir top bir birlik beraberliği getiriyor. Karşılaşmanın 66. dakikası. Gerçekten mükemmel.

Mükemmel bir gol. Belki de haftanın en güzel golü olabilir değerli dinleyiciler. Topu sağ kanatta kontrol etti Traore, ceza alanına sokulurken öylesine sert ve isabetli vurdu ki top üst direkle kale direğinin birleştiği yere gitti. Karşısında Mujakić vardı. Mujakić'le ikili mücadeleye girmeden ceza alanına sokulurken yaklaşık 20 metre mesafeden öylesine sert vurdu ki kendine göre uzak direğe doğru giden top kaleci Ertuğrul uzandı ama değil Ertuğrul, bir başka kaleci de olsa kalede, ikinci bir kaleci de olsa değerli dinleyiciler, bu top çıkmazdı ve karşılaşmanın 65. dakikasında durum 1-1 oldu. 55. dakikada Eren'in golüyle Erzurumspor 1-0 öne geçmişti. 65. dakikada Traore'nin golüyle durum şimdi 1-1, golü atan Traore. Evet, maç neredeyse yeniden başlayacak değerli dinleyiciler. 1-1'lik denge var karşılaşmada. Gerçekten mükemmel bir gol attı Traore. Oyun yeniden başlayacak. Eren topu geriye doğru oynadı Oğuz'u. Oğuz'dan Mustafa'ya, Mustafa gerçi Liu ile paslaşıyor. Gerçi Liu rakip yarı alanı yükseltti topu. Karşılayan Zuzek. Zuzek karşıladı. Karşıladı ama sağ kanatta topu karşılayan, karşılıklı top kayıplarının ardından şimdi bir gol şansı daha. Koyta kaleye vuruyor, çok sert vurdu ama isabetli değil. Top gerçi Louis'den döndü. Şimdi ilginç bir görüntü daha. Evet, sol kanattaki bir ikili mücadelede rakibinden kurtulup kaçan Kopelise'yi Oğulcan beline sarılarak durdurmak isteyince Oğulcan da sarı kart görüyor değerli dinleyiciler. Sarı kartlar çoğalmaya başladı. Daha önce Pereira sarı kart görmüştü Gençler Birliği takımında. Oğulcan sarı kart gördü. Erzurumspor'da Mustafa sarı kart gördü. Evet, önümdeki monitörde Traore'nin golünün görüntüsü bir kez daha ekrana geliyor. Gerçekten görülmeye değer güzellikte bir goldü bu değerli dinleyiciler. Ve şu anda da 69. dakika, bir birlik denge devam ediyor. Oyun tekrar başlayacak bu arada. Sakatlık geçiren bir futbolcu 35 numaralı forması ile sahada Oğulcan'ı görüyorum. Oğulcan daha önce yaptığı bir kontrolsüz hareketten sonra sarı kart görmüştü. O faulü yaparken rakibinin de dirseğinin yüzüne çarptığını iddia ediyor. Ya kaşında bir açılma oldu. Bu arada sürekli teknik direktörler de bu oyunun duraklama anından yararlanarak futbolcularına talimat veriyorlar. Evet, Pelisse ile ikili mücadelede omzundan tutup çekmek istedi rakibini Oğulcan ve Jobelitse'nin de yüzüne bir dirseğiyle rakibinin yüzüne gelen bir darbe söz konusu. Bu arada oyuncu değişikliği olacak. Salih oyuna girecek Gençler Birliği'nde ama daha önce Erzurumspor'da bir oyuncu değişikliği oluyor. Şimdi ben de onu notlarımın arasına alacağım. Mustafa çıktı, Cardoso oyuna giriyor. Mustafa'nın yerine Cardoso oyuna giriyor. Bir başka oyuncu değerli dinleyiciler 19 numaralı formasıyla Diabate'de Eren'in yerine oyuna giriyor. Cardoso Kayserispor'dan geldi hatırlayacaksınız. O Mustafa'nın yerine oyunda. Gençler Birliği takımında Salih Uçan oyunda. Salih Uçan'ı da Beşiktaş'tan hatırlayacaklar futbol severler.

Oğulcan'ın yerine oyuna giriyor. Oğulcan'ın yerine Salih oyunda. Böylece karşılaşmanın 70. dakikası oynanırken iki tarafta da oyuncu değişiklikleri oldu. Cardoso geçen yılın Kayserispor'daki başarılı görüntüsü olan bir futbolcuydu Cardoso. O oyuna girdi. Mustafa'nın yerine ve şimdi bu arada bir köşe vuruşu cezaların içine yükseltilen bir top. Erzurumspor takımı bu köşe vuruşunu kullanmıştı. Top taça çıktı, taç atışından sol kanattan gelişen bir Erzurumspor atı ama sonuç alamayınca kalecisi Ertuğrul'a döndü Erzurumspor futbolcular. Şimdi Kutas'ın karşıladığı top sol kanatta ceza alanının içine yükseltiliyor. Kademede Zuzek çok iyi yükseldi, karşıladı. Erzurumspor'un atağa devam edecek Mojakić. Sol kanattan cezaların içine gönderilen top. Kutas zaman zaman takım savunmasında Gençler Birliği takımı bir sıkıntı yaşıyor ve savunmasına çok iş düşüyor. Mojakić geriye döndü Mustafa'ya, Mustafa'dan kaleci Ertuğrul'a. Ertuğrul'un uzun gönderdiği top sağ kanatta Pereira, iki rakibi arasında kalıyor ve bir faulle karşı karşıya. 74. dakikada ilk saniyeler, 55 ve 65. dakikalarda karşılıklı goller var. Önce Eren, sonra Traore'nin golleriyle durum 1-1. Erzurumspor 1-0 öne geçmişti. Traore durumu 1-1 yaptı ve Eren'in attığı gole karşılık verdi. Şimdi sol kanattan Abdurrahim uzun oynuyor ama isabetli değil. Gerçi Lüğün'ün karşıladığı top. Oğuz'u orta alanda, geriye döndü Gerçi Lüğün'e. Yine Oğuz'u, onu karşılayan Diabate. Diabate'den gelen top da taça çıkıyor. Taç atışından Ertuğrul'a gelen topu, Ertuğrul rakip yarı alanı yükseltti. O yüksek topu kafa vuruşuyla Zuzek karşıladı. Onun karşıladığı top da sağ kanattan taça çıktı. Taç atışını Orhan kullandı. Geri oynamayı tercih etti Gerçi Lüğün'e. O da sol kanada yükseltiyor. Çok yüksek bir top ve o yüksek top da şimdi cezalının ön çizgisine yakın bir yerde bir serbest vuruş görüntüsü vardı ama hakem oyunu devam ettirdi. Orada bir faulü görüntü tespit etmedi. Şimdi orta alandaki ikili mücadelede yine bir faul var. Fauller çoğalmaya başladı. 75. dakika değerli dinleyiciler. Diabete Oğuz'a bir faul yaptı. Serbest vuruş kullanıldı. Mojakić döndü kalecisi Ertuğrul'a. Ertuğrul da yine ceza alanının dışına çıktı. O da sağ kanada yükseltiyor topu. Sağ kanatta Cardoso, onun yüksek topunu karşılayan futbolcu Zuzek. Ceza alanının içine yüksek bir top. O yüksek top out'a gidiyor. Bey o topla buluşuyor ama istediği gibi değerlendiremiyor ve kale vuruşu kullanılacak. İrfan Can kale vuruşunun hazırlığını yapıyor. Bir tarafta kale sahanın bir tarafında Kutas, diğer tarafında Zuzek. Kutas topu aldı, Traore'ye kazandırdı. Traore topu kontrol etti ama
Bu arada kontrol ettiği yerde taç çizgisinin dışı tabii ki. Şimdi taç atışı kullanılacak. Jovelitse taç atışını kullandı. Cardoso cezalarını yükseltiyor. Kaleci İrfan Can'ın zamanlaması doğru ve çıktı topu karşıladı. Eliyle bıraktı Gutas'a. Gutas'tan Pereira alıyor. Pereira taç çizgisine yakın bir yerden rakip yarı alanı yükseltti. Koyta'dan önce Mustafa karşıladı topu. Oğuz'u indirdi. Oğuz'un indirdiği top. Şimdi bir gol tehlikesi Gençler Birliği Kalesi'nde. Sol kanattan tehlikeli bir şekilde geliyor. Kaleye giden top, İrfan Can yine mükemmel bir kurtarış yaptı. Kale direğiyle üst direğin birleştiği yere doğru giden bir yüksek toptu. İrfan Can yükseldi, karşıladı o topu. Cardoso geriye oynadı. Mujakić, Mujakić'ten Mustafa alıyor topu. Mustafa Gerçelüğü ile elverişli durumda, Gerçelüğü ile paslaştı. Gerçelüğü geriye oynuyor. Yine Ertuğrul, o yine cezalarının dışında topu kontrol etti. Bakıyor arkadaşlarına. İleri oynamayı tercih etti. Çok yüksek ve uzun bir top. O topu karşılayan futbolcu Abdurrahim ve top taça çıkıyor. Sağ kanattan taç atışı kullanılacak. Geriye doğru oynandı taç atışında top. Gerçelüğü ve Mustafa paslaştılar. Mustafa'dan kaleci Ertuğrul. Ertuğrul bu defa sol kanada döndü ama top oyunda kalmadı. Tam taca çıkacak diye düşünürken topu kazanan futbolcu rakip yarı alana gönderdi. Şimdi Cardoso sol kanatta ikili mücadelede Gutas'ın yanından rakip kalede bir tehlikeye sebep olacaktı. Kaleye vurdu topu da daha önceki bir görüntüyü ekrana yansıttı yönetmenler. Bu arada sol kanatta bir ikili mücadele Traore'den topu kapan Oğuz'u, Oğuz'dan Mujakić. O bir birlik skordan sonra oyunda bir yavaşlama oldu. Her iki tarafta sanki skora razıymış gibi bir görüntü veriyor. Ertuğrul geri pasından Mustafa'dan aldı topu. Rakip yarı alanı yükseltti. Diabate topu kazandı, gönderdi. Şimdi Traore yetişirse tehlike. Traore itiliyor, düşürülüyor. Ama oyun devam ediyor. Yine Oğuz'u topu kazandı. Gutas. Gutas'tan Pereira. Pereira çalım atmak isterken rakibine topu kaptırdı. Bu arada Metin Diadini görüyorum. Sinirli bir şekilde futbolcularını uyarıyor. Özellikle yaptıkları bir hatadan sonra. Evet, Ensar oyuna girecek değerli dinleyiciler. Ensar oyuna girerken oyundan alınan futbolcu Koyta. Ensar oyunda Koyta'nın yerine. Top taça çıkmıştı. Taç atışı kullanılıyor. Jovelitse tarafından Mujakić'e. Mujakić'ten Bey'den kaleci Ertuğrul'a geldi top. Ertuğrul sol kanada yükseltti. Jovelitse topu indiriyor ama Jovelitse'nin indirdiği yerde de Oğuz'un bir faul yaptığını tespit etti karşılaşma hakemi. Serbest vuruş kullanılacak. Serbest vuruş kullanıldı. Şimdi sağ kanattan topa yetişmek isteyen Goye'ye. Goye'ye sol kanatta oynuyordu. Şimdi sağ kanada geldi. Bu oyun içinde bir taktik değişikliği. 81. dakika oynanıyor. 81. dakika. Kaleci Ertuğrul'a geri pasıyla Mustafa'dan gelen bir top. Gerçi Liu Mustafa'dan, Ertuğrul'dan aldı topu. Sağ kanada gönderdi. Orada kanatta top taca çıktı. Şimdi taca çıkan top kaleci İrfan Can'a kadar geldi.

geldi. İrfan Can yine hem Zuzek hem Gutas hem kaleci İrfan Can arasındaki uyuşmazlık diyeceğim ben buna ve de top taca çıkıyor. Pereira kullanacak taç atışını. Gueye'ye göndermek istedi. Oğuz'u da kaldı top. Oğuz'dan topu kazanan futbolcu Gueye'ye. İkilisi arasındaki mücadelede şimdi bir sarı kart. Sanıyorum bu Oğuz'u'ya oluyor. Evet, Oğuz'u da rakibini tuttu, çekti. Hareket etmesine izin vermedi ve sarı kart görüyor. Şimdi serbest vuruşla oyun tekrar başlayacak değerli dinleyiciler. 82. dakikanın son saniyelerine yaklaşıyoruz. Sağ kanatta Pereira topla buluştu. Pereira önde boş alan var. Gitmedi. Gueye ile paslaşmayı tercih etti. Şimdi Gueye'nin koşu yolunu atabilirdi. Atmadı. Salih'i tercih etti. Salih'ten Gueye'ye. Salih boşa çıktı. Top Gueye'ye de Gueye rakibinden kurtardı topu. Şimdi Suzek'e. Suzek'ten sol kanada. Sol kanattan Ensar topu kontrol ediyor. Sol kanattan bir hücum şansı daha. Traore sol kanada gitti. Tonya ceza alanı yükseltilen bir top. Gueye kafa vuruşuyla kontrol etti. İndirdi yere topu. Rakibiyle ikili mücadelede kaleye vuruyor. Yerden vurdu. Tam kale direğin dibinde topu gerçeliği karşıladı ve bir ikinci gol şansı vermedi Gençler Birliği takımına. Şimdi Gençler Birliği takımın hata yine devam edecek. Orta alanda Diabate topla buluştu. Kendi etrafında döndü. Geriye oynadı, geriye oynadı top. Pereira'da, Pereira. Sağ kanatta Traore boşa çıktı. Topu kontrol etti Traore. Taç çizgisi üzerinde. Rakibin üstüne doğru gidiyor. Karşısına gelen iki rakibini görünce vazgeçti Ensar'a. Ensar ceza alanı yükseltti. Yine kademeye giren Orhan topu karşıladı ama atak İbrahim, Abdurrahim'le devam edecek. Sol kanatta Tonya topla buluştuğu anda o topa müdahale eden Orhan Ovacıklı beni değiştirin işareti yapıyor ama şimdilik daha oyunda. Sol kanatta Tonya topla buluştu, ceza alanına sokulacak. Bir faul beklentisi var Gençler Birliği oyuncularında ama karşılaşmanın hakemi elle oynama tespit etti. Tonya yere düştüğü anda elliyle topa müdahale etti. Evet, bu arada Orhan bir sakatlık geçiriyor. Beni değiştirin işareti yaptı teknik alana. Bu arada önümüzdeki monitörde daha önceki görüntüler ekranlara yansıyor değerli dinleyiciler. Evet, 84. dakikada geride kalıyor. Orhan Ovacıklı oyun alanının kenarına geldi. Oyuna girecek 10 saniye içinde oyuna girmek durumunda biliyorsunuz. Ebosele oyunda Orhan'ın yerine ve Ebosele'nin girmesiyle de oyun tekrar başlayacak değerli dinleyiciler. Bir başka değişiklik daha. Rodriguez'in yerine de Akunzade oyuna giriyor. Rodriguez'in yerine de Akunzade oyunda. Bu duraklamalar bittikten sonra oyun tekrar başladı. Şimdi Zuzek karşıladı. Zuzek'in karşıladı. Top sol kanatta Tonya'da. Tonya ilk rakibinden kurtardı. Sağ kanada döndü. Sağ kanatta Gueye. Karşısındaki rakibi Mustafa. Kaleye vurursa tehlike. Kaleci Ertuğrul mükemmel kurtardı. Gol. Gol atıyor. Bu arada bakıyorum bir offside var mı diye. Evet. Gol atan futbolcu, gol pozisyonunu hazırlayan Traore değerli dinleyiciler ve 86. dakika 2-1 öne geçiyor Gençler Birliği takımı. Gerçekten ilginç bir an ve o ilginç an, o Gençler Birliği futbolcuları öylesine büyük bir sevinç yaşıyorlar ki. Atak sol kanattan sağ kanada döndü. Sağ kanattan Gueye kaleye vurdu. Çok sert vurdu. Kaleci Ertuğrul karşıladı topu. Onun karşıladığı topu
Tonya Filler.

0: gönderdi diye düşünüyorum, evet. Çünkü evet, Guaye, Ertuğrul ve 14 numaralı formasıyla da Traore topu ikinci kez filelere gönderen futbolcu oluyor değerli dinleyiciler. Traore'nin iki golüyle 85. dakikada Gençlerbirliği 2-1 öne geçiyor ve Traore'nin bu karşılaşmada ikinci golü. Bu arada itirazlar var. Pavel Malek karşılaşmanın VAR hakemi. Bu arada Ümit Öztürk iki takım kaptanının yanına çağırdı. Bir ofsayt söz konusu olabilir mi diye bakıyor. Evet, aynı hizadalar ve filelere giden bir top gol kararı çıkacak mı çıkmayacak mı? Şimdi onu VAR hakemi ya Ümit Öztürk'ü ekrana çağıracak ya da gol kararı vermesini söyleyecek değerli dinleyiciler. Evet, gerçekten ilginç bir an. Evet, Ümit Öztürk beklemede, Gençlerbirliği takım kaptanı ve diğer kaptan beklemede, Gutas beklemede. Herkes bekliyor şimdi. Tabii ki biz de bekliyoruz. Skorun ne olduğunu ve bir ofsayt işareti. Ofsayttan doğan endirekt serbest vuruşla oyun yeniden başlayacak değerli dinleyiciler. Evet, filelere giden top daha önce bir ihlal söz konusu olduğu için hakem tarafından ve de gol kararı verilmiyor. Gerçekten ilginç bir an. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Ofsayttan doğan endirekt serbest vuruş niye öyle söylüyorsunuz diye bazı futbol severler soruyorlar. Hakem burada endirekt serbest vuruş kararı vermiyor. Ofsayt kararı veriyor. Oyun endirekt serbest vuruşla başlıyor. Yani ofsayt kararının ardından oyun endirekt serbest vuruşla başlıyor. Çünkü endirekt serbest vuruşu gerektiren başka hareketler var futbol oyununda. Onun için bu endirekt serbest vuruş ofsayttan kaynaklandığı için öyle ifade ediyoruz. Kaleci Ertuğrul topu Mujakic'e kazandırdı. Mujakic rakip yarı alanı yükseltti. Zuzek karşıladı. Oğuz'u indirdi yere. Oğuz'un yere indirdiği top doğrudan taça çıkıyor değerli dinleyiciler. 89. dakika ama duraklamalar söz konusu. Erzurumspor'da oyuncu değişikliği oluyor. Josh Melis oyundan alındı. Yakup oyuna giriyor. Yakup bir savunma oyuncusu. Artık son dakikalarda Gençlerbirliği karşısında bir ikinci gol fırsatı vermeme düşüncesi içinde Erzurumspor'un teknik yöneticileri Diabate orta alanda topu kaybetti. Şimdi Cardozo cezalarını yükseltti. Kaleci İrfan Can zamanlaması mükemmel yükseldi. Topu kontrol etti ve şimdi hemen arkadaşlarının boşa çıkmasını bekledikten sonra Abdurrahim'e bırakıyor. 90. dakika oynanıyor karşılaşmada. Biraz sonra kaybolan süreyi bize 4. hakem Birkan Altındaş gösterecek değerli dinleyiciler. Zuzek topu kazandı. Şimdi ileri oynuyor. İleri oynadığı topu da karşılayan Yakup. Yakup'tan gelen top Guaye'de. Guaye'nin ara pası isabetli değil. O topu kazanan futbolcu Mustafa hemen sol kanada söndü. Sol kanatta Cardoso. Cardoso da geri oynadı. Bey. Bey'den gelen top. Şimdi topla buluşan futbolcu Guaye yine cezalara sokulmak istiyordu ama bir topa müdahaleyle kendini yerde bulurken bu arada bir ani atak yine Erzurumspor rakip yarı alanda bir gol tehlikesi olabilir. Top Zuzek'e çarpıyor ve kornere gidiyor. Sağ kanattan çok çabuk gelişen Ebu Sele ile gelişen bir ataktı bu ve top kornere gidiyor. Evet, artı 6 gösterildi değerli dinleyiciler. Artı 6 dakika maçın bitmesini tamamlanması için söz konusu olan süre. Evet, bu arada Traore, golü atan Traore belki de o gol olsun diye filelere gönderdiği top o sırada rakibinden bir adım önde olduğu için offside durumundaymış ve şimdi Bey topu kazandı, sağ kanada döndü, sağ kanattan ceza alanı yükseltilen top kademede Zuzek karşılıyor topu, Zuzek'in karşıladı top tekrar Erzurumspor takımında ve Erzurumspor takımından tekrar bir hücum başlangıcı olacak. Ama onlar hücum etmeyi düşünmediler, kalecilerine dönmeyi tercih ettiler. Ertuğrul da sağ kanada yükseltti topu, sağ kanatta ayağının içiyle kontrol eden futbolcu ceza alanına süratle sokuluyor ama pası isabetsiz. Pasın şiddetini iyi ayarlayamayınca Akunze'de top out'a gidiyor ve kale vuruşuyla oyun yeniden başlayacak. Bu arada Gençler Birliği takımında da oyuncu değişikliği oluyor. Mete Han oyuna giriyor. Guaya oyundan alındı. Bu da Gençler Birliği takımında yine bir savunmaya yönelik değişiklik oluyor değerli dinleyiciler. Kaleci İrfan Can kale vuruşunu kullandı. Orta alanda Pereira topu kazandı. Diabate'ye veriyor. Diabate'den Metehan. Metehan sağ kanatta Salih'i gördü. Salih yerden oynadı Traore. Traore paslaştı. Bir duvar pası yaptılar ama duvar pası isabetli olmuyor ama bu arada Traore'ye bir faul yapıldı değerli dinleyiciler. Sağ kanattan serbest vuruş kullanılacak. Evet. Mujakić itti, düşürdü. Mujakić Traore'ye faul yapınca şimdi sağ kanattan serbest vuruş için Salih hazırlık yapıyor. Salih Uçan Beşiktaş'ta hatırlayacaksınız oynuyordu. Rakibi de 9-15'e gitmedi. O da orada belki de bir an için dalgınlığına geldi. Cezalarına yükseltilen bir top Diabate tekrar taç. Bu arada bir sarı kart görüntüsü değerli izleyiciler. Diabate'ye onun da yaptığı bir kontrolsüz faul var. Diabate sarı kart gördü ve o sarı kartın ardından da serbest vuruş kullanılacak. Akunzade'ye bir faul yaptı. Evet, bir kontrolsüz faul. Ardından evet, dördüncü dakika, artı altının dördüncü dakikası içindeyiz. Birbirlik denge devam ediyor. Şimdi sağ kanattan gelişecek bir atakta Zuzek topu kontrol etti. Salih'e bıraktı. Salih geriye döndü Metehan'a. Metehan'dan sağ kanada Pereira'ya. Pereira kafa vuruşuyla topu indirdi. Ve top sağ kanatta Traore'ye gelecek. Ama Traore kontrol edemiyor. Bu arada yerde yatan bir futbolcu daha var Erzurumspor takımından. Evet, bir oyun gereği bir kontak söz konusu oluyor tabii ki zaman zaman. Ensar'la Mustafa çarpıştılar. Yani bu oyun alanında, oyunda olması olabilecek normal görüntüler ama tabii ki karşılaşmanın hakemi de bir serbest vuruş kararı veriyor. Şimdi Mujakić topu aldı. Sol kanattan bir hücum şansı. O fırsat vermeyen futbolcu Metehan iyi bir zamanlamayla yükseldi. Topun rakibine gitmesine engel oldu. Taç atışı kullanılacak. Mujakić sol kanattan kullanacak bu taç atışını. Yakup'un uzun gönderdiği topu Metehan kafa vuruşuyla karşıladı. Sol kanatta yine Mujakić taç atışının hazırlığını yapıyor. Cardozo top istiyordu. Mujakić uzun oynadı sol kanada. Top kaleci İrfan'a sekti, geldi. İrfan hemen kaleci vuruşunu kullanacak. Bakıyor arkadaşlarına. Karşısında da bir rakibi var. Onun görüş alanını kapattı. Uzun bir kaleci vuruşu. Traore kontrol edemedi ama Pereira kazandı topu. Rakibini geçti, Traore'ye verdi. Traore sağ kanattan gidiyor. Karşısında Mujakić var, Mustafa var. İki rakibiyle mücadelede ondan sekti top ve Yakup tehlikeyi uzaklaştırıyor. Taça çıktı top. Artık son dakika oynanıyor değerli dinleyiciler. Ümit Öztürk de kronometresini kontrol etti. Traore ceza alanına yükseltti. Yükselttiği topu karşılayan futbolcu Gerçilliği sol kanatta, şimdi Tonya o da ceza alanına sokulmak istiyor. Diabate yerden yüksek bir top, kafa vuruşu ama top filelere doğru gitmiyor. Oyun alanının dışına gidiyor. Oyun alanının dışına giderken de artık karşılaşmada son saniyeler belki de Gençler Birliği için bir son şans olabilir. Eğer bitiş düdüğü çalınırsa değerli dinleyiciler, evet, karşılaşmanın hakemi henüz bu kayıp zaman içindeki duran dakikaları da kontrol etmiş olacak ki henüz bitiş düdüğünü çalmadı. Şimdi sağ kanattan köşe vuruşu kullanılıyor. Yüksek bir top ceza alanının içine geliyor ve bu arada köşe vuruşunun tekrarını istiyor karşılaşmanın hakemi. Çünkü ceza alanı içinde bir takım çekişmeler söz konusuydu. Onun için köşe vuruşunun tekrarını istiyor. Çünkü topa vurma işaretini yapmıştı ama Ensar acele etti. Şimdi bir daha kullanıldı köşe vuruşu ve top ceza alanı dışına gidiyor. Ceza alanı dışına giderken de Ümit Öztürk maçın son düdüğünü çaldı değerli dinleyiciler. 55. dakikada Eren'in attığı golle Erzurumspor 1-0 öne geçmişti. Buna 65. dakikada Traore karşılık verdi ve maç 1-1 berabere sona erdi. Harun Balaban teknik yönetmenimizle ben Tansu Polatkan sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
1: Reklam.

İyi geceler sayın dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de gecenin içinden başladı. TRT Ankara Radyosu'ndan sesimizin ulaştığı her yere sevgiler, saygılar yolluyoruz. Program yapımcı

Bu gecenin ilk konuğu Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz olacak sevgili dinleyicilerimiz. Ve okumak üzerine konuşacağız. Okumanın farklı boyutları yanında eğitim başarısına etkisini anlatacak bize Sayın Yılmaz. Sonraki konuğumuz Kardelen Büyü. Yalnızlık hakkında konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Farklı boyutlarından söz edeceğiz elbette. Sosyal medyanın film izleme kültürüne etkisini de içerik üreticisi Alptuğ Dağ ile konuşacağız. Geçmişte kalan köşemizde de yine bir sürprizimiz olacak size elbette. Bu gecede takvim sayfasını birlikte çevireceğiz değerli dinleyicilerimiz. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gece diliyor. İlk konuğumuzla sizi buluşturmadan İlk müziğimize de bütün dinleyicilerimize armağan ediyoruz.

0: Başkent'ten seslendiğimiz Gecenin İçinden, ilk müziğini dinlediğiniz Gecenin İçinden devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. İlk konuğumuzla birlikteyiz. Biz yaşamınızda hep güzel müzikler, güzel filmler, güzel fotoğraflar, güzel resimler olsun isteriz elbette. Güzel okumalarla birlikte o okumaların yaşamımıza etkisi nasıl oluyor? Özellikle çocuklarımız ve başarılarını o okumalar nasıl etkiliyor? İşte bunları konuşacağız. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz'la. Sayın Yılmaz, iyi geceler, hoş
1: i̇yi
0: geldiniz.
1: Geceler, teşekkür ederim, sağ olun.
0: Çok önemli değil mi? Hepimizin yaşamında sanattan bir parçanın olması, güzellikleri görebilmek, farklılıkları anlayabilmek.
1: Evet evet, yani sanat dediğimiz şey aslında, hani hep denir ya, insan iki kanatlı bir varlıktır. Bir tarafımız, bir kanadımız akıldır, bir kanadımız sanattır. Yani tek kanatla uçamayız. Uçabilmemiz için hem aklımızı hem de duygularımızı kullanmamız gerekir. Sanat duygusal gelişimi en çok sağlayan şeydir. Sanat dediğimiz şey işte müzik, tiyatro, edebiyat. Hasan Ali Yücel hani sanatın prensesi edebiyattır der.
0: Evet.
1: Gerçekten edebiyat bir sanat kolu olarak, işte sinema var, resim var, tiyatro var, heykel var, hani müzik zaten var. Bütün bunlar aslında bizim duygusal dünyamızı, yani ruhsal yanımızı besleyen ve bizi uçuran iki kanattan biridir. Ve bu kanatlar ne kadar büyük ve güçlü olursa o kadar çok uçabiliriz, o kadar yukarılara çıkabiliriz, o kadar özgürleşebiliriz. Dolayısıyla sanat olmadan olmaz. Yani sanat bir de insanın en büyük başarılarından biridir. Yani insanı insan yapan en büyük başarılardan biri, insan becerilerinden biri sanat yapmasıdır. Ve bu çok özel bir şeydir. Çok özel bir şeydir. Yaşamın yeniden üretilmesidir. Var olan gerçekliğin imgelerle yeniden yaratılmasıdır. O yüzden hani sanat insanın üstünlüklerinden, en önemli becerilerinden, en çok insanı insan yapan yanlarından biridir. İşte bunun bir parçası olarak edebiyat ve edebiyat okumak da insanın bu yanını çok besleyen bir şeydir. Hani edebiyatsız bir hayat, gerçekten Nietzsche bunu müzik için söylemiş ama ben edebiyat için de hani böyle olduğunu düşünürüm. Edebiyatsız bir hayat boş bir hayattır. Yani edebiyat bize incelik kazandırır, hoşgörü kazandırır, yani bir karakter kazandırır, eğitir, çaktırmadan, parmak sallamadan eğitir, insanlaştırır, inceltir, zevklerimizi inceltir, iletişim dilimizi inceltir. Yani edebiyat aslında insanı insanlaştıran araçlardan, en önemlilerinden biridir. Biz buna aslında eğitim diyoruz. Hani bu akşam da biraz eğitimde, hani eğitimin verimliliğinde, eğitimdeki başarıda okuma alışkanlığının hani işlevini, rolünü konuşalım dedik. Ama hani insanlaşma süreci aslında doğduğumuzda dünyaya bir insan olma olanağıyla geliyoruz. Hani bunu gerçekleştirmenin en önemli aracı eğitimdir. Hani doğduğumuz andan itibaren ailemizde, daha sonra okulda, içinde bulunduğumuz toplumsal çevrede, toplumsal ilişkilerle, bütün bunlarla aslında insan olmayı sağlıyoruz. O yüzden hani eğitimin tabii bir sürü tanımı vardır. İşte istendik amaçlara ulaşmak vesaire, bu yöndeki çabalar vesaire. Ama bence eğitim bir insanlaşma çabasıdır. Yani insanı insanlaştıran bir etkinliktir. Bu nedenle de çok önemlidir. İşte biz okullarda, örgün eğitimde, yaygın eğitimde hani keşke insani değerleriyle, insani değerleri aktarabilsek ve bu değerlerle insani özellikler kazandırsak, insani karakter kazandırsak, herkesi hani iyi insanlar olarak yetiştirebilsek, eğitimin temel amacı, bence temel işlevi budur. Burada tabii eğitimle öğretimi biraz karıştırıyoruz. Yani öğretmek bilgiyi vermektir, bilgiyle yüklemektir. Tabii o da değersizdir demiyorum, çünkü bilgiyle yaşıyoruz. Ama eğitim hani insani özellikleri edinmedir. İşte dediğim gibi hoşgörü, paylaşma, sevgi, saygı, adalet, cesaret.

cesaret, merhamet, çevre duyarlılığı, işte doğa duyarlılığı, hayvan sevgisi, hani bütün bunlarla insanlaşırız. Hani ben gerçekten işte bu yaz gittiğim tatil için gittiğim yani bir tanıdık yerde.

0: ortasına attıklarını gördüm. Yani bunlar işte hani henüz o insani eğitimi tam olarak verememenin bir göstergesidir ve bence önemli olan budur. Ya yani matematiği öğretebiliriz, fen bilgisini öğretebiliriz ama asıl olan onlar da önemsizdir demiyorum ama insanlaşmadır, insani özellikleri kazandırmadır aslında.
1: Bu söylediğiniz bölüm çok önemli. O eğitimin nerede nasıl başladığı meselesi de önemli işte. Anlattınız ya o olumsuzluklarla karşılaştığınız bölümü. Zaman çok hızlı değişirken işte dijital bir çağda yaşıyoruz. İnsan da dönüşürken çocuk yetiştirmek daha mı zorlaştı? O çocukların suçundan çok onları yetiştireni aslında
0: Elbette,
1: suçlu buluyoruz
0: elbette.
1: doğal
0: Tabii
1: olarak.
0: ki, tabii ki.
1: Görmeyince, yaptıklarının yanlış olduğu söylenmeyince, sorumluluk verilmeyince, bütün bu temel noktalardan bahsederken sanatın o güzelliği ve insanı insanlaştırmadaki rolünü de siz o güzel cümlelerle anlatmışken nasıl olacak? Neden biz hala şu çağda sizin anlattıklarınızla karşılaşıyoruz?
0: Ya tabii bunun pek çok nedeni var. Dediğiniz gibi dijital dünya buna yeni engeller çıkarmaya başladı. Yeni şeyler eklemeye başladı. Ama burada tabii ki yine sizin vurguladığınız gibi eğitimin birinci aşaması ailedir. Yani doğduğumuz andan itibaren tüm davranışlarımız, tüm tutumlarımız, bütün efendim işte tercihlerimiz, kararlarımız, alışkanlıklarımız, değerlerimiz, bunların hepsini aile kazandırmaya
1: Kişisel
0: başlar.
1: gelişim yanlış mı anlaşıldı? Ben olma meselesi yanlış mı anlaşıldı biraz?
0: Yani
1: Çocuğum
0: evet.
1: özgür olsun, kendine güvenli olsun derken biraz yanlış aktarım mı oldu acaba?
0: Yani şöyle geçmişten bugüne gelen aile yapısında hep erkek egemen bir aile, işte erkeğin reis olduğu bir aile deyip eleştirdik. Evet, böyle bir şey tabii ki hani kabul edilemez ama giderek çocuk egemen ve çocuğun aileyi yönettiği bir yapıya geldik. Yani çocuk elbette hani demokratik olalım ailede, çocuğun söz hakkı olsun, kendini birey olarak hissetsin ama ben açıkçası hani bunu tutuculuk olarak da düşünmüyorum. Bir otorite, çocuğun bir disiplinle yetiştirilmesi gerekir. Yani çok çocuk merkezli aileler olduk. Resmen anne babalar çocukların kölesi durumuna düştü. Yani bu biraz ölçüyü kaçırmak oldu.
1: Bir yandan da
0: Eğitim de çok affedersiniz, eğitim de öğretime dönüştü. Yani sadece eğitimi bilgi aktarma olarak düşünüyoruz. Hele bunu bir de sınav ve test temelli hale getirdiğimizde işin o eğitim kısmı, insani özellikleri kazandırma, etik değerleri kazandırma kısmını neredeyse bir kenara bıraktık. İşte çevre duyarlı olmayan ama matematiği çok iyi bilen çocuklar yetiştiriyoruz. Ama önemli olan değerlendirme gücü olan, etik değerlendirmeler yapabilen, neyin iyi neyin kötü olduğunu bilen, ona göre davranan, işte insana zarar vermeyen, doğaya zarar vermeyen insanlar yetiştirmeliyiz. Temel eğitim aslında budur.
1: şuraya gelecektim bütün bu söylediklerinizden yola çıkarak. Çocuk odaklı aileler dedik ve bir de hep başarı bekleniyor.
0: Evet.
1: Başarı da işte test sonucundan tutalım da matematikte iyi olması. O çocuklara okuma alışkanlığı nasıl kazandırılacak?
0: Evet. Şimdi tabii burada okumanın bu eğitimdeki rolüne de bakmak lazım. Yani okuma alışkanlığını kazandırdığımız bir çocuk eğer iyi edebiyat eserlerini okuyorsa ki okur, yani zaten okuma serüveni edebiyatla başlar ve edebiyat dediğimiz bütün bu insani değerleri çok böyle içeren bir biçimde ve bunları dediğim gibi bir ders havasına sokmadan bir roman kahramanı üzerinden çocuğa aktaran şeylerdir. İyiliği, adaleti, işte dostluğu, sevgiyi, saygıyı, merhameti, aslında bir edebiyat eseri o kadar güzel verir ki ve çocuk da bu karakter haline gelir. O yüzden hani o demin söylediğim eğitimin bir
1: Evet,
0: insanlaştırma
1: evet.
0: çabası olmasında edebiyatın rolü büyüktür ama edebiyatın rol oynayabilmesi için onun okunması gerekir. Dolayısıyla biz okuyan çocuklar yetiştirirsek edebiyat okurlar ve edebiyatla insanlaşırlar. Yani edebiyat ve sanat aslında insanlaştırır. O yüzden okuma alışkanlığı aslında bizim o insani özellikleri kazanmada bunu kazandıracak kitap gibi çok müthiş bir aracı çocukların hayatına sokmuş

0: oluruz. Tabii bu kolay bir süreç değil ama birinci adım bence anne ve babaların, ailelerin bu okuma meselesinin öneminin farkında olması gerekir. Bir, yani okumak önemlidir. Bu bir boş zaman etkinliği, işte çocuğum için iyi olur. Bu düzeyde bir algı yetmez. Yani çocuğumun doğru düşünmesi için, akıl gücünün daha artması için, işte ruh sağlığının iyi olması için, duygu dünyasının gelişmesi için, iletişim dilinin gelişmesi için, eğitimde başarılı olması için okuma temel bir şeydir. Hani burada yıllardır bu programda okuma üzerine konuşuyoruz ve hep şunu söylüyorum, yani okuma bir düşünme
1: okumanın
0: meselesidir.
1: Tarihi kitabı bile geldi
0: evet,
1: gözümün
0: geldi,
1: önüne.
0: evet değil mi? Yani okumadan düşünemeyiz. Okumadan düşünen bir çocuk yaratamayız, düşünen bir toplum yaratamayız, sorgulayan bir toplum yaratamayız, okumayan bir toplum düşünemez. Dolayısıyla düşünmeyen bir toplum da hani geri kalmış bir
1: Nereye
0: toplumdur.
1: gider?
0: Nereye gider? Hep başka toplumların işte peşinden gider vesaire. Peki ne yapacağız? Yani burada dediğim gibi öncelikle aile farkındalığı çok önemli. Bu konunun öneminin farkında olması ve ikinci olarak da ne yapacağını bilmesi gerekir ailelerin. Hani çok anne baba çok duyarlılar. Oğlum okusun istiyor, kızım okusun istiyorum diyor. İşte onun için bir takım şeyler yapıyor ama tabii bu da bir aslında bilinçli yönetilecek bir süreçtir, okuma süreci. Bakın çocuğumuz daha doğmadan çocuğumuza kitap almaya başlamalıyız. Oyuncak kitaplar, banyo kitapları, içinde müzikli kitaplar, işte şiirli kitaplar, oyunlu kitaplar. Yani çocuk doğduğunda dünyaya geldiğinde aslında kitabın bu dünyanın bir parçası olduğunu hemen görmesi ve onu zihnine atması gerekir. Çok ilginç araştırmalar var. Örneğin anne karnında bile çocuğunuza kitap okuduğunuzda yüksek sesle çocuğun onu algıladığı ve böyle bir araştırma yapılmış. Daha sonra çocuk doğduğunda işte ona kitap okumaya başlıyorsunuz. Anne karnında dinlediği kitabı okuduğunuzda çocuk farklı tepki veriyor. Hatırlıyor. Anne karnında okuduğu kitabı hatırlıyor. Yani işte müzik de böyle bir etkisi vardır. Hani müziğin de anne karnındayken etkisi olduğu söyleniyor. Dolayısıyla yani çocuk doğduğunda bir kere kitapla karşılaşacak. Evde bir kitaplık olacak. Çocuğumuzun odası varsa orada küçük, yani 10 kitap, 20 kitap, 50 kitap hiç önemli değil ama kitaplar olacak. Çocuğun oyuncaklarının arasına kitabı sokacağız. Çünkü çocuk için oyun dünyanın gerçeğidir. O gerçeğin içine kitapları koyacağız. Çocuklarımızla oyun oynarken kitapları da bir oyun aracı yapacağız. İşte futbol oynuyorsak kale direklerini kitaptan yapacağız ya da evcillik oynuyorsak ne bileyim evimizi kitaptan yapacağız. Yani çocuğun dünyasına kitabı hem görsel olarak hem de zihinsel olarak oyun aracılığıyla sokmamız lazım. İkincisi tabii ki anne babalar doğduğu andan itibaren, hatta söylüyorum anne karnındayken çocuklarına kitap okuyacaklar. Güzel, böyle eğlenceli, çocuğun hoşuna gidebilecek, onun gelişim düzeyine uygun. İşte doğduğu andan itibaren lütfen şöyle düşünmesinler. Çocuk henüz çok küçük, bebek 3 aylık, 6 aylık, anlamıyor. İşte okumama gerek yok. Hayır, yani çocuk bir sünger gibi çeker. Henüz ifade edemez, anlatamaz, beğendiğini söyleyemez ama mutlaka alır. Sözcükleri alır, hafızasına atar, o sözcükler birikmeye başlar vesaire. Dolayısıyla çocuğumuza mutlaka kitap okumak zorundayız. Anne ve baba çeşitli zamanlarda ama özellikle yatmadan önce uyku sağlığı açısından çocuklarımızı kitapla hep buluşturmalıyız. Onlara kitaplar hediye etmeliyiz. Kütüphanelere üye yapıp kitapçılara gitmeliyiz.
1: Bu çağda kolay mı bu?
0: Kolay değil ama şöyle, yani yapabiliriz bunu. Kolay değil ama hala yapabilen toplumlar var. İşte bu dijital dünyayla dengeyi tabii iyi kurarak,
1: evet,
0: yani o cep telefonu, internet vesaire, sosyal medyaya sınırları iyi koyarak ve bu konuda da biraz hani böyle çok gevşek olmadan tırnak içinde dengelemek lazım. Yasaklamak değil ama mutlaka örneğin hani 2 yaşından önce mümkünse çocuğumuzun eline cep telefonu vermeyelim. vermeyeceğiz. Yani cep telefonunu kullandırmayacağız. Türkiye'de 6 aya inmiş durumda. Yani bu bir
1: yok,
0: dijital,
1: yemek yemiyor, yok
0: dijital
1: durmuyor.
0: Emzik olmuş. Yani evet, daha evet. Geçen hafta gözümün önünde gerçekten çocuk yemek yemiyor. Eline telefonu veriyor ve kötü bir içerikle çocuğuna yemek yediriyor. Olmaz yani. 2 yaşından önce olmaz. Ve anne babayla birlikte kullanacak, süresi olacak, bunu çocuğa kabul ettirecek. Hocam işte çok zor, bunu siz kolayca söylüyorsunuz ama gelin bir de bize sorun. Hayır, bunu yapan anne baba var. Yani yapan, bu biraz anne babaların, açık söyleyelim, kolayına geliyor. Eskiden ağlayan çocuğun ağzına yalancı memeyi veriyorduk, şimdi cep telefonunu veriyoruz. Hayır, vermeyeceğiz. Ama kendimiz de iyi örnek olacağız. Kendimiz de kullanmayacağız. Çocuğun karşısında cep telefonu, televizyon, hani biz cep telefonu alıp saatlerce yattığımız yerde kullanıp çocuğa cep telefonu zararlıdır, hadi bakayım bırak demenin bir mantığı, gerçekçi bir yanı yok. O yüzden doğru modeller olmalıyız. Okuyan anne baba modeli yaratmalıyız.
1: Doğru kitapları seçmeliyiz.
0: Evet, bu ayrı bir konu. Yani hep yine öyle bir sözüm vardır. Okumayan çocuk yoktur. Doğru kitapla buluşturulamayan çocuk vardır. Bu çok önemli. Hani bir çocuğu yemek alışkanlığını verirken doğru yemeklerle beslemek, hani nasıl önemliyse çocuk için de öyle. Hoşlanmadığı kitap için zorlamamak, onun ilgi alanına yönelik kitaplar seçmek, yaşına uygun, ilgi alanlarına, gelişim düzeyine uygun kitaplar seçmek, bunun için öğretmenle işbirliği yapmak. Her şehrimizde kütüphaneler var. Orada bizim yetiştirdiğimiz kütüphanecilerimiz var. Bunlar okuma uzmanlarıdır. Örneğin 8 yaşında bir çocuğa hangi kitap uygundur, hangisi uygun değildir. Çünkü çocuklar için iyi kitap, kötü kitap da vardır. Piyasada çok kötü kitaplar var. O yüzden kötü kitaplarla, hani yetişkinler için kötü kitap yoktur ama çocuk için kötü kitap vardır ve kötü bir başlangıç çocuğun hayatı boyunca okuma alışkanlığını yok eden bir şeydir. O yüzden kitap seçimi, çok doğru söylediniz, çok önemli bir şeydir. Çocukla kitap hakkında konuşmalıyız. Çocuğu kitap okuduğu için övmeliyiz ve bizim yaptığımız araştırmalarda, hani sınav belki ölçü değildir eğitimde başarı için ama Türkiye bir sınav ülkesi. Yani bu gerçeği evet, de görmezden evet. gelemeyiz. Bakın, yeni bitti üniversite sınavı. Duyuyorum yani neredeyse öğrencilerin yarısı böyle mezuna bıraktım diye de bir kavram üretmişler.
1: Çok da,
0: bir,
1: evet.
0: Ben doğru bulmuyorum Türkçe açısından. Yani gelecek yıl tekrar girecekler, evet. tekrar edecekler. Çoğu böyle... Oradaki başarıda örneğin okuma alışkanlığı çok önemlidir. Çünkü okuma alışkanlığı genel olarak kavrama gücünü ve hızını arttırır. Ben sınavlarda görevli de oluyorum ve çocukları gözlemliyorum. Bazı çocuk bir soruyu bir kez okuyor ve hemen çözmeye başlıyor. Bazı çocuk üç kez okuyor. Üç kez okuduğunuzda zaman kaybediyorsunuz. Ve üçüncü kez okuduğunuzda anlama daha iyi olmuyor gibi. Hani bizim kendi yaptığımız araştırmalarda eğitimdeki başarıyı %30 düzeyinde, %35 düzeyinde arttırdığını, okuma alışkanlığının ortaya koyduk biz. İşte sınav başarısı, üniversite başarısı, lise geçiş sınavı başarısı, dersler, okuldaki takdirname, işte not ortalaması meselesi, bunların hepsi okuma alışkanlığı çok önemlidir. Ve lütfen aileler, hani okumayı bir boş zaman etkinliği gibi sadece görmesinler. Öğrencilerimiz hani zihinlerini temizlemek için okusunlar. Yani önce bir yarım saat kitap okuyup ondan sonra sınava çalışmaya başlasınlar. İşte çok yorulduklarında, ders çalıştıklarında yine dinlenmek için birazcık kitap okusunlar. Gerçekten hani burada çok ayrıntısına giremiyorum. Süremiz yok ama okumak zihni temizleyen bir şeydir. Ve temiz zihin daha iyi anlar, daha iyi kavrar, daha çabuk kavrar. O yüzden okumak zihni temizleyen bir şey, belleği güçlendiren bir şey. Çünkü okudukça belleğe yeni kelimeler yüklüyorsunuz ve biz kelimelerle düşünürüz, sözcüklerle düşünürüz. Yani belleğinde örneğin bu aborjinler hep örnek verilir, toplam 100 kelimeyle yaşarlar. Yani bellekleri o kadardır ama gelişmiş bir bellek çok sayıda sözcüğe sahip bir bellektir. Hatta bunun ortalamaları vardır. Yani Almanya'da ilkokul mezunu bir çocuğun 7500 sözcüğe sahip olduğu hani söylenir. Bizde üniversite mezunlarının 5000 civarında böyle bir kelime sayısı.
1: Sözcüklerin kısaltılmasını geçtim. Konuşmada epey bir hoş, yanlış uzatılan garip cümleler de duyuyoruz artık ama gittikçe azalması da söz konusu. Yalnızca okuma alışkanlığı sınavlarda başarıyı değil, en başta sizin sanatla ilgili aktardıklarınızı hatırlayacak olursak, yaşamda da başarıyı getiriyor, kendini ifade edebiliyor, karşısındakine söylediğini daha iyi anlayabiliyor ve okumayla birlikte hayatı anlamlandırması, başka hayatları öğrenerek empatide sağlıklı bir biçimde bulunabilmesi onun yaşamını da kolaylaştırıyor. Tabii, belki tabii. Günümüzde zorlaştırıyordur ama devamında evet. Sizden alalım.
0: Yani çok haklısınız. Söylediğiniz o kadar güzel bir özet ki, hani hayatta başarı dediğimiz şey sağlıklı bir insan olmak, toplumla sağlıklı ilişkiler kurmak, mutlu olmaksa eğer, bütün bunlar kararlara, tercihlere, algılamaya, iletişime dayalı bir şey. Toplumsal ilişkiler iletişim demektir. Yani dili iyi olmayan biri iyi iletişim kuramaz. İyi iletişim kuramadığınızda mutsuz olursunuz. Verdiğiniz kararların akla dayalı doğru kararlar olması lazım ama aklınız yeterince güçlü değilse, iyi çalışmıyorsa doğru kararlar veremezsiniz. Doğru tercihlerde bulunamazsınız. Duygu dünyanız gelişmemişse o empati yeteneğiniz, hoşgörü yeteneğiniz, sevgi saygınız da gelişmez. Yani sevmek bile öğretilen bir şeydir ve bu neyle öğretilir? Hani sevmek güzeldir diyerek öğretemiyoruz. Yani bunu da kitaplar aracılığıyla, evet, sanat aracılığıyla öğretiriz. Dolayısıyla hayatta başarı bence temel ölçüsü mutlu olmaktır. Bunun tabii başka birçok koşulu var ama mutluluğa giden yol da biraz zihnimizi ve duygu dünyamızı beslemekten geçer. Evet. Bunun da en iyi yolu edebiyat ve okumaktır ve çok basit ve ucuz bir yoldur. O yüzden hani okuyarak mutlu olmak, okuyarak başarılı olmak hayatta bence en güzel araçlardan biri, en güzel yöntemlerden biri diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür bu gece ederim. Konuğumuz sağ oldunuz. Olun, ne güzel olun. Cümleler onlar. Umarız ki çocuklarımızın okuduğu, dünyayı daha iyi anladığı ve sağlıklı ve mutlu bireyler olduğu günler dünyaya hakim olur. Sevgili dinleyiciler, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz ilk konuğumuzdu.

0: Radyo 1'de Ankara'dan başkentten seslendiğimiz Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Takvimler artık 29 Ağustos 2026 Cumartesi'yi gösteriyor. Ve yeni bir konukla birlikteyiz. Psikolog Kardelen Büyü stüdyomuzda. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Biraz önce Sayın Yılmaz'la konuşurken eğitimden, öğretimden, çocukların yetiştirilmesinden söz ettik. Okuma alışkanlığının hem sınavlarda hem de yaşamda getirdiği başarıdan söz ettik ve başarının aslında insanın mutlu olması meselesine geldiğini de söyledik. Elbette upuzun cümlelerin ardından kısacık bir özet bu. Sizinle konuşacağımız konu da yalnızlık ve aslında birbiriyle de bağlantıları görülebilir. Kitaplarda yalnızlık çok işlenmiş, müzikte özellikle, sözlü eserlerde yalnızlık meselesine de değinilir. Ama zaman değişiyor, insan değişiyor, yalnızlık da değişiyor. Yalnızlık ne?
1: Şimdi şöyle açıklayabilirim. Biz yalnızlığı aslında ikiye ayırıyoruz. Bir, fiziksel tek başına olma hali ve duygusal, psikolojik tek başına hissetme hali. Çünkü baktığımızda yalnızlık deyince hepimizin aklına böyle bir dağ başında, kimsenin olmadığı bir ortamda, kulübesinde tek başına oturan duran biri geliyor. Aslında yalnızlık dediğimiz şey kimsesizlik demek değildir. Yalnızlık esasen sahip olduğumuz sosyal çevre ile sahip olmak istediğimiz sosyal çevre arasındaki farktır.
0: Bir daha söyleyelim.
1: Tabii ki. Yalnızlık esasen sahip olduğumuz sosyal çevre ile sahip olmak istediğimiz sosyal çevre arasındaki farktır. Yani yalnızlık bir fiziksel boşluktan ziyade başkaları ile aramıza ördüğümüz camdan bir duvar gibi düşünebiliriz. Aslında
0: dedik ya, geçmişten günümüze çok da irdelenmiş aslında bunlar, farklı farklı kitaplarda da araştırılmış, düşünülmüş. Yalnızlığın insan üzerindeki etkileri sizin de söylediğiniz gibi ada hikayelerinden tutalım da, ki çok işlenmiştir o meselede, şehrin kalabalığın içindeki yalnız insan görüntüsüne kadar. Dedik ya, zaman değişiyor, insan değişiyor, yalnızlık da değişiyor. Günümüzde İletişim araçları çok gelişti. Bir insanın başka bir insana ulaşması çok kolay oldu. Ama nasıl çok fazla kirli bilgi varsa, biz onun içinden doğru bilgiyi seçmek zorundaysak, aslında bu iletişimler içinde kendimizi ifade edebildiğimiz, rahat olabildiğimiz imkanları bulabilmek de belki o kadar kolaylaşmadı. Günümüz insanının yalnızlığında en çok hangi noktalar öne çıkıyor?
1: Şimdi şöyle başlayabiliriz. Bizim sosyal sermaye dediğimiz aslında bir kavram vardır. Toplum içindeki insanların birbirleriyle kurdukları güven ve yardımlaşma ağı diyebiliriz. Şimdi modern dünyanın baskısı, ekonomik koşullar gereğince bu sosyal sermaye tutkalı yavaş yavaş erimeye başlıyor. Yani biz günümüzde baktığımızda aynı binada oturduğumuz insanlarla, komşularımızla, mahallemizdeki insanlarla dahi görüşmemeye başlıyoruz. Bir ihtiyaçları olduğunda yanlarına gitmiyoruz, yardıma koşmuyoruz. Ya da bazı meslek gruplarını incelediğimizde bir iş ortamları, bir çalışma

0: arkadaşları yok. Mesela örnek olarak kuryelerden bahsedebilirim. Şimdi kuryelerin çalışma mekanizması aslında şu oluyor. Telefonlarına bir bildirim geliyor. O bildirim sonucunda götürmeleri gereken şeyi götürüyorlar. Arada kurulan bağlar fark ettiyseniz hep yüzeysel ve anlık bağlar kuruyorlar. Yani aslında bu modern toplumun getirdiği şeyler bazı meslek gruplarını görünmez dijital bir kafese hapsediyor. Ve baktığımızda bu modern toplumla beraberinde sosyal medya gibi iletişim araçları sayesinde çok fazla görünür olma zorunluluğumuz oluyor. Şimdi bir mesaj atıldığında cevap vermemiz gerekiyor. Nerede olduğumuzu, ne yaptığımızı sürekli insanlara gösteriyoruz. İnsanlar bunu sorguluyorlar baktığımızda. Ve bu da bizde ciddi bir mahremiyet eksikliği yaratıyor. Şimdi bu mahremiyet eksikliğine karşı yalnızlık burada aslında çok güçlü bir kalkan oluyor. Aslında kendimizin seçtiği yalnızlık bizi özgürleştiriyor baktığımızda. Hatta buradan devam etmemiz gerekirse bu modern toplumla beraber çok fazla dikkat dağıtıcı şey var. Sürekli telefonlarımıza bildirimler geliyor, mesajlar geliyor. Onun dışında yapay zeka diye de bir faktör artık hayatımıza girdi.
1: Epey girdi hem de.
0: Kesinlikle. Mesela uygulama bildirimleri geliyor sürekli bize. Ya da tanımadığımız insanlardan mesajlar geliyor. Şimdi bize bir uygulamada bildirim geldiğinde bizim aklımıza gelen şu oluyor. Beni arayan soran hiçbir yakınım yok. Bana uygulamadan bildirim geliyor diye kişi kendisini kötü hissediyor. Aslında fiziksel olarak yalnız değiliz. Duygusal olarak yalnız hissediyoruz.
1: Bu duygusal yalnızlık gittikçe artmıyor mu bu uyaranlarla birlikte, gelen mesajlarla birlikte? Hani herkes aynı şeyden şikayet ediyorsa neden şikayet edenler bir araya gelemiyor?
0: Kesinlikle çok haklısınız. Kesinlikle yalnızlığımızı artıran çok büyük bir faktör. İnsanlar artık burada bir kaçış noktası olarak yapay zeka uygulamalarıyla mesela dertleşiyorlar. Dertlerini ona anlatıyorlar. Şimdi fiziksel olarak evet yalnız değiller. Biriyle konuşup görüşüyorlar. Ya da uygulamalardan bildirim geliyor. Sürekli bir bildirim sesi bize yalnız olmadığımızı hatırlatıyor. Ama duygusal açıdan baktığımız zaman şunu görüyoruz. Benim dertleşebilecek bir yakınım yok.
1: Sözünüzü nefes alınca siz de sustunuz. Çok teşekkür ediyorum. Benim dertleşecek bir yakınım yok deyince hemen aklıma geldi. Aslında biz yardımsever bir toplumuz. Sokakta birine herhangi bir şey olduğuna koşan çok olur. Ya da duyduğumuzda, gördüğümüzde bir sıkıntılı durumu müdahale eden de çok olur. Yalnızlığımı paylaşacak kimse yok. Bu neden bu kadar artmaya başladı? Yalnızlık doğru algılanıyor mu? Çünkü her zaman kötü değildir. Kendimizi şarj etmemiz gereken zamanlar var. Madem dijital çağdayız, kalabalıkların içinde de oluyoruz. Anlaşılamıyorum duygusu anlatabiliyor mu birey kendini? Bunları getirdi benim aklıma sizin kurduğunuz cümle.
0: Tabii ki de çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi yalnızlıkta aslında çok ince bir ayrım var baktığımızda. Eksikliğinden acı hissettiğimiz yalnızlık ve kendimiz seçtiğimiz yalnızlık.
1: Evet.
0: Şimdi eksikliğinden acı çektiğimiz yalnızlık aslında biraz daha mecbur kaldığımız bir yalnızlık. Kendimiz seçtiğimiz yalnızlık baktığımızda insanın en temelinde ontolojik yani varoluşsal bir ihtiyacı. Şimdi toplumun bize taktığı o maskelerden kurtulup kendi özümüzü bulmaya dair bir yolculuğa başlatıyor bizi. Kendimiz seçtiğimiz yalnızlık esasen. Ve bu süreçte de kendimiz seçtiğimiz bu yalnızlık süreci de bizi besliyor ve yaratıcı yönümüzü de ortaya çıkarıyor. Çünkü yeni bir şey oluşturmak, yeni bir şey var etmek aslında bedensel ve düşünsel olarak bir izolasyon gerektiriyor. Toplumun kabul ettiklerini yıkmayı gerektiriyor yeni bir şey oluşturmak. Ya da bugüne kadar kabul edilen doğruları reddetmeyi gerektiriyor. Yani günün sonunda biz bunları yapabildiğimiz zaman yalnızlık aslında bizi besliyor ve bizi güçlendiriyor. Şimdi burada bir ağaç metaforu vardır. Bu ağaç metaforunda deriz ki ormanda aileler halinde yaşayan ağaçlara hayranım ama tek başına yaşayan ağaçlara daha da hayranım. Neden? Çünkü baktığımızda tek başına yaşayan ağaçlar hayatta kalabilmek, beslenebilmek için köklerini daha derine salmalılar. Onun dışında her şeye tek başına göğüs germeliler. Rüzgarla tek başlarına mücadele etmeliler. Yalnızlıkla beraber oluşturduğumuz evrenin içerisine hapsolmadıkça, yalnızlıktan acı

0: çekmedikçe yalnızlık aslında bizi oldukça besleyen ve kuvvetlendiren de bir süreç. Hatta burada şunu da söyleyebilirim. Şimdi Van Gogh'a baktığımızda Van Gogh'u kulağını kesmeye iten yalnızlık ile Van Gogh'un eserlerini üretmeye iten yalnızlık aslında aynı şey değil. İkisi birbirlerinden çok farklı şeyler.
1: Bunu günümüze uyarladığımızda danışanlarınız size gelip de yalnızlıklarından kurtulmak istediklerini söylediklerinde kendilerini en yalnız hissettiren mesele ne oluyor? Hani mutlu insan olmaktan söz etmiştik biraz önceki sohbetimizde, çocuk yetiştirmenin öneminden. Çocukluktan itibaren paylaşmayı öğrenirse, oyun oynarken işbirliğini öğrenirse, kendini ifade etmeyi öğrenirse daha mı kolay yalnızlık tuzağına düşmemek? Çünkü kendi istemiyor yalnız olmayı, o açıdan söyledim. Ya da hep istediğini almaya alıştırılırsa bir çocuk, sorumluluk verilmezse, istediği de olmayınca arkadaş kalmıyorsa, bu meselelerde var ya. Ne dersiniz?
0: Tabii ki buna ilk önce şuradan başlayabilirim. Şimdi yalnızlık aslında bizim açlık, susuzluk gibi evrimsel bir biyolojik alarmımız. Şimdi biz kalabalıkların içerisine giriyoruz. İşte partilere gidiyoruz, bazı yerlere gidiyoruz ve baktığımızda etrafımızda bir sürü insan var. Peki neden biz o halde bu alarmımız susmuyor? Neden yalnız hissediyoruz? Çünkü bizim aklımıza orada şu soru geliyor. Evet, etrafımda 100 kişi var ama ben bu kabileden miyim acaba? Yani bu da şu demek oluyor. Ben burada güvende miyim? İhtiyaçlarım karşılanıyor mu? Başıma bir şey gelse biri gelip yardım eder mi? Beni yargılarlar mı? Beni anlarlar mı? Kişinin kafasında bu sorular döndükçe beyin bu sinyale yanıt bulamadığı gibi sinyalin şiddetini giderek daha da arttırıyor. Ve bu sinyalin şiddetini arttırmasının sonucunda da kişi kendisini yalnız hissediyor aslında. Yani biz burada şunu, en temelinde şunu görüyoruz. Bedenler arasındaki mesafelerin azalması ruhların birbirine dokunduğu anlamına gelmez. Kişi ait olmadığı ortamlarda kendisini yalnız hisseder. Danışanların da zaten en temel şikayetleri bu yönde oluyor. Yüzeysel bağlar kurdukları, derin bağlar kuramadıkları, ait hissedemedikleri için yalnız hissediyorlar. Ve evet, bu biraz da bize çocukluktan itibaren yetiştirilme tarzımızla da çok alakalı bir durum. Biraz daha artık sosyal durumlardan uzak olarak yetiştiriliyor bakıldığında. Yani daha çekingen, daha içine kapanık, daha istediklerini hemen elde edebilen kişiler yetişiyor. Şimdi bu kişilerin de sosyal interaksiyonlara girdiklerinde başarılı olmaları ve güçlü bağlar kurmaları çok zor. Çünkü bir bağ kurabilmek için öncelikle orada bunu çocuklukta öğrenmemiz gerekli. Bunu sınamamız, denememiz gerekli ve ardından başarıya ulaşabiliriz bu bağ noktasında. Şimdi bu deneyimi olmayan kişiler birden bir bağ kurmaya çalıştıklarında başarısız oluyorlar ve bu başarısızlık da tabii onları giderek yalnızlaştırıyor.
1: Her şeyin öğrenilmesiyle de ilgili sanki bu. Peki ama yine de yalnız hissediyorum dedi bir insan kendini. Biz ona nasıl yaklaşacağız? Ne yapmamız gerekiyor?
0: Aslında şöyle söyleyeyim, yalnız hissediyorum demek altında başka bir açıklama, başka bir anlam barındırıyor. Yalnız hissediyorum demek aslında şu demek: anlaşıldığımı hissetmiyorum. Tek başımayım bu dünyada ve kimse beni anlamıyor, kimse beni dinlemiyor ve kimse bana önem vermiyor. Böyle diyen kişiler aslında önemsenmek istiyorlar, dinlenilmek istiyorlar, anlaşılmak istiyorlar. Hatta günümüzde de bence en yaygın olan şey, sürekli bir yargılama kültürü var, eleştiri kültürü var. Yargılanmamak, eleştirilmemek istiyorlar. Bu insanların ihtiyaçlarını biz bu yönde karşılayabiliriz. Belki de insanların psikoloğa bu kadar yönelmelerinin en temel sebebi de bu. Yargılanmadan dinlenilmek istiyorlar, anlaşılmak istiyorlar ve biri gerçekten vakitlerini ayırıp onları dinlesin istiyorlar. Ve tabii ki de dışarıda, çok çevrede buna karşılık gelecek şeyler bulamıyorlar.
1: Ne önerirsiniz siz?
0: Burada ilk önce şunu öneririm. Bu derin bağları kurmak, bunlar dediğiniz gibi öğrenilen şeyler. Sosyal interaksiyona girmekten insanlar oldukça kaçınıyor. Sosyal kaygı dediğimiz şey günümüzde çok yoğun. Kişi sürekli sosyal bir interaksiyona girecekken şunu düşünüyor. Yoğun bir stres yaşıyor ilk önce. Sonra yargılanır mıyım, eleştirilir miyim, dalga geçilir miyim? İşte insanlar beni komik bulurlar mı? Sürekli zihninden bunları geçiriyor kişi. Şimdi kişi bunları zihninden geçiriyor.

0: geçirdikçe de sosyal interaksiyondan kaçıyor. Şimdi kaçtıkça da bizim beynimiz diyor ki burada bir tehlike var diyor. Tehlike var dedikçe daha çok kaçıyoruz. Aslında fark ettiyseniz bir döngü oluşturuyoruz evet. biz burada. Ve bu döngüye de hapsoluyoruz. Şimdi bu döngüye hapsolan kişilerden genelde bir rasyonalizasyon, yani bir mantıklı bir zemine oturtma duyuyoruz. Diyor ki kişi mesela, ben yalnızlığı seviyorum aslında. Hayır, aslında o kişi yalnızlığa mecbur olduğu için bu cümleyi söylüyor. Bir döngüye girdiği için bu cümleyi söylüyor. Gerçekten gönüllü bir yalnızlık değil bu. Şimdi bu insanların bunları yıkması için denemeleri gerekli. Birinci de başarısız olabilirler, ikinci de başarısız olabilirler. Ama zamanla deneye deneye sosyal interaksiyonları kuvvetlendikçe derin bağlar kurmalarına da yol açacak bu. O derin bağları kuran kişi zaten kendisini yalnız hissetmez.
1: Çocukluktan itibaren dijital bir çağda, savaşların, çatışmaların olduğu, her tür bilginin yağdığı bir çağda büyümek elbette kolay değil. Bu yüzden ailelere de çok iş düşüyor. Bu yalnızlık duygusunda orası da çok önemli bir merkez. Kolay gelsin. Kolay değil, biliyoruz, çocuk yetiştirmek belki, ama bütün bunları aklında tutarak yetiştirmek meselesi önemli herhalde. Sohbetimizin sonuna yaklaşırken ailelere ne dersiniz? Çünkü kurduğunuz bazı cümleler ergenlerin sıklıkla tekrarladığı cümlelere de benziyordu.
0: Evet, şimdi ailelere şunu söyleyebilirim. Artık sistem bizi biraz daha yalnızlaştırmaya itiyor. Evler artık daha küçük. Herkes tek başına yaşamaya başlıyor. Ve baktığımızda kafelerde, restoranlarda dahi sandalyeler iki kişilik. Aslında sistem bizi birbirimizden uzaklaştırarak yalnızlaştırıyor. Ve tabii ki de bu sistemin en çok uyan kişiler de çocuklar oluyor. Şimdi ailelerin çocuklarını dinlemeleri, anlamaları ve görmeleri çok önemli. Çünkü görülmeyen çocuk ileride de görülmeyeceğini düşünüyor ve kendi kabuğuna çekiliyor. Ailelerin biraz daha bu konuda işlevsel açıdan çocuklarına yardım etmeleri gerekli, çocuklarını açmaları gerekli.
1: Çok teşekkür ediyoruz bu gece bizimle olduğunuz için. Gönüllü yalnızlıktan onu ayırmıştık zaten en başında, ama kalabalıklar içinde kendini yalnız hissetmek kolay değil. Çözümünü bulabilecek şekilde büyümüş nesiller dileğiyle teşekkür ederiz size.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyiciler, konuğumuz psikolog Kardelen Büyü idi. Gecenin içinden devam ediyor.

0: 0.24'ü gösteriyor saatimiz ve yeni bir konukla birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. İçerik üreticisi Alp Tuğda stüdyomuzda. İyi geceler, hoş geldiniz.
1: İyi geceler diliyorum.
0: İçerik üreticisi, bu tamlamayı çok duyuyoruz son dönemde. Ne yapar? Alp Tuğda ne yapıyor?
1: Şimdi ben size sürecin başını söyleyeyim öncelikle. İçerik üretimi derken insanlar son dönemde sosyal medyada belirginleşmiş olan video üzerine konuşan kafalar tabir ettiğimiz şekilde bir içerik üretimini anlıyor. Fakat içerik üretimi aslı itibariyle tıpkı sizin burada da yapmış olduğunuz gibi bir hikaye anlatıcılığına dayanan bir süreçtir. Benim bu sürecim nasıl oldu derseniz eğer, ben ortaokul yıllarımdan bu yana bir anlatma güdüsü içerisindeydim. Gel gelelim, çevrenize aynı şeyleri anlattığınız zaman aynı tepkileri alıyorsunuz. Çünkü aynı insanlara anlatıyorsunuz. Bunu başka insanlara da yapabilmem gerektiğini düşündüm ve bir blog açtım. Bu blog içerisinde şiirler ve denemeler yayınlıyordum çok uzun süre. Ardından bu bana çok tek boyutlu geldi. Çünkü bir görsel yanı vesairesi yoktu. Derken fotoğrafa kaydırdı bu beni, fotoğraf sanatına. Ve fotoğraf sanatına kayınca da şunu fark ettim. Ya her şeyi yapabiliriz burada. Örneğin ben başladığım zamanlarda yapay zeka diye bir şey yoktu.
0: Kaç yaşındaydın?
1: Yaklaşık 16-17 olması lazım. Hı hı. Fakat yapay zeka yokken de ben bir şekilde yolunu bulmuştum. İşte kendimi ünlülerin yanına vesaire yerleştiriyordum. Bundan aldığım keyifle ya dedim, bu bir adım daha ileri gidebilir. Çünkü fotoğraf da bu sefer tek bir anı yansıtan bir şey. Derken o beni videoya doğru götürdü. Videodan da tabii ki bunların hepsini bir arada barındıran sinemaya.
0: Geleceğiz, hızlı geçtik şu anda ama bu kurduğun cümleleri içinde Alptu biri çok dikkatimi çekti. Bugün çocuklardan, okuma alışkanlığından, eğitimden, öğretimden, yalnızlıktan, ailelerden, zamanın değişmesinden, dönüşmesinden çok söz ettik. Orada kurduğun cümle Alptu, anlatma isteğim vardı. Galiba sanattan söz ediyorsak bu isteğin nasıl ortaya çıktı, neden buna mecbur hissettiği insanın da önemli. Neyi anlatmak istiyor Alp Tuğda? Bu istek nasıl başladı? Okumalarla mı, izlemelerle mi, görmelerle mi, gözlemelerle mi, sessizlikle mi?
1: Aslında ben burada klasik tanımların dışına çıkan bir şey söyleyeyim. Belli bir başlangıç durumu olmadı. Yani şunu anlatmak istiyorum, bunu anlatamıyorum gibi bir şey olmadı. Zaten bir süreci buna indirgediğimizde bir anlamda süreci haksızlık da etmiş oluruz. Daha ziyade anlatmak ve anlaşılmanın iki kişilik bir süreç olması ve

0: bu sürecin insanın kendisine getirdiği bir takım rahatlamalar ve vesaireler beni buna sürükledi. Ya bir anlamda cevaptan soruya döndüm diyebiliriz.
1: Teşekkür ederim yanıtladığın için. Sinemaya geldik. Benim sorumdan önce sinemaya nasıl geldik? Hangi filmlerle geldik? Neden sinemaya geldik? Fotoğraf yetmedi, tek başına anlatmak yetmedi. Sinema zaten öyle büyülü bir sanat ki, o kadar çok sanatı da içinde barındırıyor ki, iyi ki var aslında yaşamlarımızda. Edebiyat gibi sinemada insan gelişimi açısından, dünyayı anlama, kendimizi anlama açısından da önemli. Anlatmak ve anlaşılma meselesinin önemini vurguladıktan sonra sinemayla ilgili cümleleri de paylaşır mısın bizimle?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Toplumlar bildiğiniz gibi tarihin en başından bugüne kadar çeşitli mitlerle, görülen yahut uydurulan bir şeylerle
1: Aktarmış olanı biteni.
0: gelişmiştir. Ki sadece toplumlarda değil, bireyler de bu şekilde gelişmiştir. Ben bu sürece çok dikkat ediyordum. Aslında benim için önemli olan hikayeydi. Fakat bunun sinema alanında özelleşmiş olmasının sebebi, az evvel de bahsettiğim gibi, hem görsel hem işitsel hem de ikisinin arasında böyle zihne doğrudan hitap eden bir yanının olması. Yani sadece bir orada görseli izleyip sesi duyup bir karara varmıyoruz. Orada birisinin bir acı çekmesini vesaireyi görüp ekstra da bir etkileniyoruz. Ki ben sanatın birey için olduğunu düşünenlerdenim. Daha doğrusu öncelikle birey için olduğunu, ancak bu birey için olan sürecin tamamlanmasından sonra topluma yansıyabileceğini düşünenlerdenim. Bu yüzden de sinemanın bu konudaki
1: Gücü.
0: gücünü tiyatrodan ve diğer sanatlardan daha üstün görüyorum. Çünkü tiyatroda mesela öyle bir özdeşim kurabilme imkanınız fazla yok. Hani bir sahne var, orada yaşayan birileri var, görüyorsunuz, ediyorsunuz. Fakat sinema bu özdeşimi garip bir şekilde, benim de anlamlandıramadığım bir şekilde kusursuz biçimde kuruyor.
1: Peki içerik üretiminde sinema nasıl ilerledi? Neler yaptı Artu'da?
0: Ben esas olarak günümüz gençlerinin fazla bilmeyeceği, eskilerden popüler veya popüler olmayan filmleri gündeme getirmeye çalıştım. Çünkü bugün atıyorum lise çağının başlarındaki bir gence Terminator filmini bile sorduğumda bilmeyebiliyor garip şekilde. Bu bana gerçekten böyle bir durup düşünme fırsatı verdi ve dedim ki ya bu film kötü değil. Sadece üstünden zaman geçti. Zaman geçti diye bunu biz niye rafa kaldırdık toplum olarak? Tabii Terminator burada düşük bir örnek oldu belki, ama hani kastettiğim şeyi anlamışsınızdır. Hani bu sebeple genellikle ben mesela 1980 ila 2012 arası ağırlıklı Hollywood olmak üzere ana akım yapımlarını takip ederim. Ve derim yani neden bunlar ileriye taşınmıyor? Bir kitap gibi kapatıp kenara koyuyoruz.
1: Bilgi o kadar arttı, uyaranlar o kadar arttı ve çeşitlendi ki bunlar içinde bir de dünyayı, modayı yönlendirenlerin etkisiyle bir olayın ardından koşturup giden çok insan oluyor. Kendi istediğini seçmek, beğendiğini bulmak önemliyken herkes beğendi diye beğenmek zorunda kalmak. Aslında bunlar gelişimi de durduran konular. Bu filmler içinde paylaştıkça, anlattıkça, özellikle daha gençlere ulaştıkça motivasyonunu güçlendiren noktalar neler oldu? Nasıl dönüşler oldu?
0: Benim gençlerde sıkça gözlemlediğim şey şu.
1: Abdul da
0: Hatta
1: genç bu arada sevgili dinleyiciler.
0: evet,
1: Daha küçük yaştakileri kastettiğim için.
0: kendimden de referans vereceğim bu söylemeye çalıştığım şeye. Ben mesela üniversite yıllarında, bu arada Başkent Üniversitesi'nde film tasarımı okudum. Film tasarımı mezunuyum. Ben de öğrencilik yıllarında mesela bize siyah beyaz filmler önerilirdi. İzlemezdim yani, açık net kıvırırdım işte, ya da özetine bakardım vesaire. Çünkü hani ses de yok ve beni çekecek bir şey yok. Ben dediğiniz gibi hani nispeten de olsa gencim. Ekrana bağlı kalamıyorum. Bir tabii dikkat süresi durumu da var. Son dönemlerde özellikle bunun üzerine iyice konuşuluyor, biliyorsunuz. Hani hal böyle olunca biraz da pişince, tabiri caizse, ya dedim bu böyle olmamalı. Bunu biz tersine çevirelim, ama nasıl? Tabii bunu da en cafcaflı ve gençlere en hitap eden şekilde yapmak gerekiyordu. Sonuç olarak kendimi bu alanda buldum.
1: Film tasarımı okumanın dışında kendi gelişimi

0: de öne çıkanlar, fotoğraftan da söz etmiştik biz bu arada, neler?
1: Bunun dışında seslendirme yapıyorum. Her ne kadar şu anda ilk canlı yayınım olması sebebiyle biraz çuvallamış olsam da
0: Yok, hiç çuvallama yok.
1: bu gibi şeyler şahsen öncelikle bir özgüven sağlıyor kesinlikle. Hatta bizi dinleyen herkese tavsiye ediyorum. Çocuklarınızı ya da eğer bir gençseniz kendiniz muhakkak ki bir diksiyon ve seslendirme kursuna gönderin. Sonucunda bir şey olması önemli değil. İnsanlar nedense ilk olarak buna odaklanıyor. Fakat bu gerçekten de gerek özgüven gerek kişiliğin oturması anlamında büyük bir adım oluyor. Ben bunu bizzat kendim gözlemledim.
0: Konuşmak, kendini ifade etmek, kendini ifade edenleri anlamak, hepsi bir bütün aslında. Yaşamda farklı farklı yolları seçebiliyoruz, farklı dallardan hoşlanabiliyoruz. Sinemanın da farklı farklı dalları var. Sessiz sinemadan sesli sinemaya geçiş büyük bir devrim. Sonra siyah beyazdan renkliye geçiş meselesi var. Fransız sineması var, işte ana akım Hollywood filmleri var bir yandan. Yeni gerçekçiler var. Yeni dalgalar var. Baktığımız vakit sinema tarihi de çok zengin. Günümüzde Alptuğ Dağ'ı izleyenlerin hiç beklemediği ama şu filmi duydum, izledim, beni çok etkiledi. Hangi filmlere geldi merak ettim onu. Geldi mi öyle bir dönüş?
1: Öyle bir dönüş esasen bir filmle geldi. O filmin adını burada zikretmeyeyim çünkü hani filmin çeşitli absürde kaçan yanları da var. Yani her izleyici kitlesine hitap eden bir film değil. Fakat zaten tam da bu yüzden geldi. Hani insanlar genelde orta karar, işte herkesi memnun edebilecek ya da kimsenin kaş çatmayacağı filmleri seçip sosyal medyada da paylaşma dürtüsünde bulunabiliyor. Çünkü bu güvenli alan. Fakat gel gelelim mesela trash sinema, çöp sinema olarak Türkçeleştirebiliriz. Böyle bir alan da var. Ve bunu çoğu insan, genel anlamda konuşuyorum, bilmiyor. Garip bir biçimde bu filmler teknik anlamda kötü olmalarına rağmen, hatta teknik anlamın dışında gerçekten kötü olmalarına rağmen tam da kötü olmaları sebebiyle bir değer oluşturuyorlar. Ya bu tip şeylere de dikkat çekilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü çok sümenaltı ediliyor ve demin de sizin sözünü ettiğiniz gibi bir tek tipleştirme var. Bu Batı'da da çok sık konuşuluyor işte woke kültürü vesaire çerçevesinde. Sadece bir tek tipleştirme de değil, kalitenin de düşüşü söz konusu. Belki kalitenin düşüşünü engellemenin bir yolu da geçmişin kalitesizliklerinin içinden bir kalite sunabilirsek onlara, bak bu film hani şu açılardan kötü kötü kötü evet ama bütün bunların kötü olması bu filmi gerçekten kötü yapıyor mu? Örneğin Gestalt ilkesinde olduğu gibi biraz da bunu konuşmak lazım diye düşünüyorum.
0: Konuşmak lazım, izlemek lazım, bize dayatılanların dışında neler var görmek lazım, gelecek için geçmişi bilmek lazım, yolu açık olsun bütün gençlerimizin ve emek verenlerin. Alptuğ'un hedefleriyle de sohbetimizi sona erdirelim çünkü geçmişe gideceğiz birlikte. Hemen son cümleleri alalım Alptuğ, daha bundan sonraki hedef ne? Kısacık.
1: Bundan sonraki hedefim bütün arkadaşlarımıza gayet hayatlarını değiştirebilecek demeyeyim ama hayatlarında hiç etkisiz geçip gitmeyecek filmler sunmak. Hatta bir örnek de vermiş olayım son sözlerimde. Bizim Büyük Çaresizliğimiz adlı bir film var.
0: Evet.
1: Seyfi Teoman'ın filmi. Aynı zamanda Barış Bıçakçı'nın bir roman uyarlamasıdır. Çok güzel bir Ankara portresi çizer. Gerek yazıyla gerek kışıyla bu gece onu izlemenizi tavsiye ederim. Ağzınızda harika bir tat bırakır. Sevgiler.
0: Çok teşekkür ederiz. İçerik üreticisi Alptuğ Dağ program konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi geçmişten kalana bir gidelim bakalım.

Geçmişten kalan. Bu gece geçmişten kalan bölümümüzde Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Oktay Akbal var. Şimdi 28 Ağustos 2015'te aramızdan ayrılan yazara ait arşivimizde yer alan bir kaydı paylaşıyoruz sizinle.

0: Söyleşimizin bu bölümünde günümüz yazarlarından Oktay Akbal yer alıyor. 1923 doğumlu olan yazarın hikaye, roman, deneme ve günce türlerinde yayınlanmış kitapları var. Şimdi programımıza katılan Oktay Akbal'ın yaşama sevinci konusundaki görüşlerini dinleyelim.
1: Herkes kendine göre, özlemine, elinde olmayana, kültürüne, düzeyine göre bir mutluluk biçimler, onu özler, sorulunca da onu söyler. Hani ünlü masaldaki tek gömlekli çobanın mutluluğunu özlemesi gibi. Yitirilecek bir şey olmamak da bir mutluluk dediğine olabilir. Zengin, param çalınacak diye, güzel sevgilisi olan bir gün onu başkası elimden alacak diye, sağlam kişi, ya hastalanırsam diye, ünlü biri günü gelir tanınmaz olursam diye üzülecek, korkacak, yaşadığı anların tadı, kısacası mutluluk, yaşama sevinci saydığı şey de itip gidecek elinden. Doktor Gallup diyor ki, insanların mutluluğunun ne dereceye kadar onların maddi koşullarına bağlı olduğunu ortaya çıkarmaya çalışacağız. Kişilerin korku ve umutları, dinsel inançları, kadının dünyadaki yeri hakkındaki düşüncelerinden hareket ederek onların neleri mutlu ettiğini bulmalı. Gallup'un araştırması yalnız kapitalist ülkelerde değil, sosyalist düzenin egemen olduğu yerlerde de sürdürülecekmiş. Mutluluk nedir? Yani yaşama sevincidir. Bir Çin şairi şöyle demiş, bana mutluluk nedir diye mi soruyorsunuz? Size yolu sorduktan sonra şarkı mırıldanarak yürüyüp giden küçük bir kız. Hafıza göre ise dostlar, bir şarap testisi, boş zaman, bir kitap, çiçekler arasında bir köşecik. Felician Marceau'ya göre ne istediğini bilmek ve onu olanca gücüyle istemek. Jokai'ye göre en azla yetinmek. Tolstoy'a göre bende olanları sevmek, olmayanların üzerine düşmemek. Eflatun'a göre bilge ve iyi olmak. Aşeros'a göre dengeni bulmak. Sürer gider mutluluğun tanımları, beğen beğendiğini. Bakın bunca ünlü kişi kendilerine göre anlatmışlar mutluluğu. Yaşama sevincini biraz da kuşkuyla, inanmazlıkla, var mıdır öyle bir şey diyerek, ah olsaydı ne güzel olurdu diye iç çekerek, kimi de kesin mi kesin, örneğin Napolyon, mutluluğa asla inanmadım demiş, kesmiş. Muam ise dünyada herkes yetecek kadar mutluluk yoktur buyurmuş. İngiliz yazarı ekmek, su, hava gibi bir şey sayıyor mutluluğu. Yetmiyor o zaman da, dünyada açlık çeken milyonlar milyonlar var. Karnı aç kişi mutluluk nedir? Yaşama sevinci nedir? Arar mı? Düşünür mü? Bir dilim ekmek bulduğunda mutludur. Başka biri ise sabah akşam üç öğün yer, gezer tozar, akşamüstü ufka bakar, ah canım çok sıkılıyor, çok mutsuzum diye iç geçirir. Kendi açılarından ikisi de haklıdır mutsuzluğunda. O aç kişiyi alın, besleyin, aynı koşullara getirin. Bir gün o da batan güneşe bakıp bu akşam çok mutsuzum demeyecek mi acaba? Mutluluk, yaşama sevinci, bir düş, bir hayal, bir insan icadı. Elle tutulmayan şeylerden her zaman kuşku duymalı. Dünyamızın korkudan, açlıktan, ezilmişlikten kurtulmasıdır her şeyden önce önemli olan. Bir yanda ölüler, bir yanda diriler, gel keyfim gel demişti Melih Cevdet bir şiirinde. Onun gibi bir yanda açlar, bir yanda toklar. Bu durum ortadan kalkmadan, tüm insanlık belirli bir eşitlik düzeyine, bir kurtuluşa, çıkışa ulaşmadan mutluluk arayıcıları, havanda su döven, renkli kelebekler avlayan kimseler olmaktan ileri gidemeyeceklerdir. Ama ben mutluyum diyenler de vardır elbet. Parası var diye, karısı güzel diye, evi rahat diye, yarını güvenli diye, en iyi yemekleri ben yiyorum diye. Bireysel bencilliklerini gereği gibi doyurdu diye. Bunun adı mutluluk olmamalı derim ben. En güzel sözü Albert Camus söylüyor Vebasında. Bir insanın tek başına mutlu olması utanılacak bir şeydir.
0: Oktay Akbal'ın konuşmasını dinlediniz. Yazarın Aşksız İnsanlar adlı kitabındaki hikayelerinden biri, Bir Hastalıktan Sonra Dünya adını taşıyor. Şimdi sunucuğumuz bölümleri Akbal'ın bu hikayesinden aldık. İnsanoğlu olağan durumlarda yeterince özen gösteremediği sağlığının önemini çoğunlukla bir bozulma, bir yitirme noktasına gelince kavrayabiliyor. Yaşama düzenindeki en küçük ayrıntılar bile abartılmış değerler kazanıyor gözünde o zaman. Yitirilen sağlığa kavuşmaksa sevinçlerin en güzeline erişmek oluyor kuşkusuz. Şimdi Oktay Akbal'ın Bir Hastalıktan Sonra Dünya adlı hikayesinden aldığımız bölümleri dinleyelim.

Ben aynı iskemlede yarım saat oturamayan, akşamüstleri gece yarıları arka sokaklarda dolaşmayı, insanları bulutları seyretmeyi, yağmura elleriyle dokunmayı seven insan. Kirli beyaz duvarın dibindeki

Hikaye şiddetli bir baş ağrısıyla başladı. Kendimi yatakta bulduğum zaman ateşten yanıyordum. Hastalığın o ilk günlerini iyice hatırlıyorum. Önce aldırış etmemiştim. Bir iki gün sonra sokağa çıkacağımı, denize bakan gazinoda dostların yanı sıra olacağımı sanmıştım. Tanıdık bir doktor gelmiş, bazı ilaçlar vermişti. Yatağa sırt üstü uzanmış, eski dergileri karıştırmıştım. Sonra günler, geceler geçtikçe olup bitenleri birbirine karıştırmaya başladım. O anlarda hatırımda kalanlar, yatağın karşısındaki pembe perdenin üzerinde renkten renge giren acayip hayaletler, elektrik ışığı altında yaşayan kabuslu rüyalar, annemin yüzümde dolaşan eli, ara sıra yatağımın üzerine eğilen tanıdık birkaç yüz. Fırtınalı gecelerimde hayatımdaki bütün hataları, attığım yanlış adımları, boş yere yaşattığım hayalleri hatırlıyordum. Unuttuğumu sandığım bazı şeyler gece vakti diriliveriyorlardı. Kaç gece o uzaktaki insanı yanı başımda sanmış, ona ellerimi uzatmıştım. Bütün söyleyemediklerimi, bütün konuşamadıklarımı anlatmıştım. Hastalığın bir devresini hiç hatırlamıyorum. Ateş 41'e çıkmış, eş dost umudu kesmiş, annem çıldırmak durumuna gelmiş, mahalleliden beni sevenler Tanrı'ya dualar yollamışlar, ben kendimi kaybetmiş, bitkin yatarmışım. İşte o da bu sıralarda uzaktan gelmiş, yatağımın ucuna oturmuş, beni seyretmiş, eliyle alnıma, yüzüme değmiş. Bunları sonradan öğrendim. Çok zaman onun bu hallerini, o Ağustos sıcağında evin kapısını çalışını, merdivenleri çıkışını, beni seyredişini, üzülüşünü düşündüm. Acaba tek damla gözyaşını mendiliyle sildi mi? Bir an karşısında bitkin yatan insanın varlığıyla yokluğunun kendisi için bir anlamı olup olmayacağını hatırladı mı? Başka bir gün yine gelmişti. Ateşim biraz azalmıştı. Görebiliyordum, konuşabiliyordum. Hava ne kadar da sıcaktı. İnsan boğuluyordu. Pencereleri kapısı kapalı bir odanın içindeydik. Güneş içeriye dolmuştu. Küçük bir parçası da onun saçlarına çarpıyordu. Bana bir şey okumaktaydı. O korkunç günler içinde yaşadığım en güzel anın tadını hala duyuyorum. Sevdiğim bir hikayeyi okuyordu. Sevgilisini bekleyen genç bir adamın macerasını. Bir aralık gülmüş, saçlarını geriye atmış, sonra bana bir limonata yapmıştı. Beraberce gülmüştük. Tadını ilk defa tattığım bir mutluluk içindeydim. Sanki içimi ılık bir su yıkamış, bütün kirleri, acıları atmıştı. O yazıyı okurken, üç odalı ufak bir evin, bir kumral çocuğun, bakışı huzur ve mutlulukla parlayan genç bir kadının, işinden soluk soluğa dönen bir aile erkeğinin özlemini duymuştum. Hayat, o 40 derece ateşle yattığım sıralarda ne kadar başka türlüydü.

sırt üstü yatmaya alışmıştım. Kapalı kalmak eskisi gibi asabımı alt üst etmiyordu. Yalnız kapının çalınmasıyla heyecanlanıyordum. Sevdiğim bir dostum, hele onun gelmesini istiyor, yatağımda onu görür görmez söyleyeceklerimi düşünüyor, ayağa kalkar kalkmaz yeni bir insan olacağımı sanıyordum. Sanki birdenbire eski tereddütlerden, alışkanlıklardan, umutsuzluklardan kurtulacaktım. Odanın kapısı açılınca o bir ışık gibi içeri doluyordu. Hasta hüznü taşıyan hava değişiyordu.

Rekaat günlerindeki can sıkıntısı, dışarıdaki hayata özlem işte bu sırada başladı. 1 Eylül akşamı ilk olarak sokağa çıktım. Elbisem öyle buldu ki içinde kaybolmuştum. Köşe başına gidinceye kadar komşulardan birkaçına rast geldim. Onların şaşkın bakışları altında 3-5 adım attım. Yürümenin bir zorluğu olabileceğini hiç düşünmemiştim. Serbest adım atmanın tadını, sevincini ne kadar özlemiştim.

Mevsim sonbahara döndüğü günlerde ateşim düştü. Artık ne diyeceğimi, ne konuşacağımı iyice biliyordum. Doğrulup pencereden ağaçları, gökyüzünü, uçan kuşları seyrediyordum.

Dünyaya uzun bir ayrılıktan sonra kavuşan bir insanın mutluluğunu kimse anlayamaz. O cadde gürültüsü, insan sesleri, arabaları, dükkanları, ağaçlarıyla ne kadar güzeldi. Bir kenardan önümde kaynaşan bu dünyayı seyredenmiştim. İnsanlar acele adımlarla yürüyor, tramvaylar dolup boşalıyor, ayakkabılar boyanıyor, çocuklar gazete satıyor, bir telaştır gidiyordu. Ben şaşırmıştım. Bu insanlara ne olmuştu? Telaşları neydi? Kim kaçıyor, kim geliyordu? Biraz yavaş yürüseler, bağırışmasalar olmaz mıydı? Sonra ağaçların altında yürümeye başladım. Bir gazete aldım. Yanımdan geçen kızların hepsi güzel, delikanlılar yakışıklı, çocuklar gürküstü. Dünya ne kadar iyi. Rüzgarın esmesi, ağaçların kokusu, otomobil kornaları, çocukların sesleri ne tatlı.

Geçmişten kalan bölümümüzde 28 Ağustos 2015'te yitirdiğimiz Oktay Akbal'ı andık. Ardından gönül yazar söyledi ve ayrılık vakti geldi sevgili dinleyicilerimiz. Ömer Polat program yapımcımızdı. Teknik yönetimde Harun Balaban ve Kerem Arıkaya vardı. Mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bir gece daha görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Mevlid-i Nebi Haftası programında İslam dünyasına seslendi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, ittifakta hayır vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde İsrail hükümeti vardı. Siyonizmin yayılmacı emellerine insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Gazze'deki insani duruma dikkati çeken Erdoğan, milyonlarca kardeşimiz hayatta kalma mücadelesi veriyor ifadesini kullandı. Muğla'nın Menteşe, Ula, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde orman, Bodrum'da ise makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Yangınlar ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Aydın ve Kahramanmaraş'ta da ekipler alevlerle mücadele etti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle Fethiye huzurevi tedbir amacıyla tahliye edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, huzurevinde hizmet alan 64 kişinin güvenli yerlere sevk edildiğini açıkladı. İstanbul'da Zeytinburnu sahil yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkiinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 16 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka düzenlemesinin yeni yargı paketinde yer alacağını ve Ekim ayında meclise sunulacağını belirtti. Akın Gürlek, kadınlarımızı üzmeyecek bir formül üzerinde çalıştık dedi. Çalışmayla hakime konuyla ilgili geniş takdir yetkisi verilmesi ve mahkemenin gerekli gördüğü durumlarda nafakayı sınırlandırabilmesi öngörülüyor. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Osmaniye, Adana ve Mersin'de dolu yağışı etkili oldu. Mersin'in Erdemli ilçesinde de dolu, bölgede bulunan meyve ve sebze ekili tarlalara zarar verdi. Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Türkiye'nin 7 Aralık 2023 tarihli Atina bildirgesiyle uyumlu yaklaşımını sürdürdüğünü vurguladı. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 579'a yükseldi. Yaklaşık 2000 kişidense haber alınamıyor. Eriyen bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte Tibet sınırındaki bir barajın patlamasının ardından ikinci kez sel uyarısı yapıldı. Uyarının ardından bölge sakinleriyle kurtarma ekiplerinin

0: Türkiye'nin yüksek kesimlere sığındığı bildirildi.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, iç ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ta da yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklığı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin altında seyredecek. Haberleri dinlediniz.

Geçmişten bugüne miras kalan o yanık sesler gecenin serinliğinde içimizi ısıtıyor. Sazın ve sözün buluştuğu bu özel saatlere hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece Ezgileri başlıyor. Programımız Ali Ekber Çiçek'e ait Erzincan türküsüyle başlıyoruz. Emine Koç sizlerle. Derdim çoktur hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası.

Aşık Davut Sulari'ye ait Erzincan türküsüyle Mücella Ata sizlerle. Bir güzelin aşığıyım erenler, onun için taşa tutar el benim.

İhsan Öztürk'ün Aşık Nesimi'den derlediği Tunceli türküsünü Gülseren Erdağ söylüyor. Ayrılık hasreti kâr etti cana, seher yeli sevdiğimden ne haber?

Aşık Özlemi'ye ait Amasya türküsünü Zafer Albayrak'tan dinliyoruz. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme telime benim.

Selahattin Ali Orhan'ın Celal Güzel Ses'ten derlediği Diyarbakır türküsünü Mete Çelenk'ten dinliyoruz. Bilmeden kapını çaldım, aklımı baştan aldın.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Bir insanın bir başkasına duyduğu itimat, sahip olduğu en kıymetli hazinedir. Bugün nezaket mevsiminde dijital çağın karmaşasında bazen unuttuğumuz o çok eski bir değeri konuşacağız. Emanet bilincini ve dijital dünyadaki mahremiyet adabını. Yapay zeka araçlarını kullanırken bir başkasının fikrini, verisini, fotoğrafını ya da bize emanet ettiği bir sırrı bu sistemlerin derinliklerine fırlatırken durup düşünmek zorundayız. Dijital dünyada nezaket sadece kendi haklarımızı korumak değil, bize emanet edilen her türlü bilgiyi sır gibi saklayabilme ehemmiyetine sahip çıkma olgunluğudur. Şükrü Erbaş o insanın iç dünyasına ayna tutan mısralarından birinde şöyle diyor. İnsan bir başkasının gizine dokunurken aslında kendi haysiyetinin sınırlarını çiziyordur. Şair bu tespitiyle bize kadim mahremiyet ölçüsünü hatırlatıyor. Yapay zekayı bir çözüm ortağı sanıp bir arkadaşımızın özel bir metnini ya da bir kurumun gizli verisini bu sistemlere yüklemek aslında o güven köprüsünü sessizce yıkmaktır. Henry Bergson bilginin paylaştıkça değiştiğini ve mahremiyetin ruhun korunma alanı olduğunu savunur. Bergsoncu bir bakışla baktığımızda dijital dünyada veriyi korumak, o ruhsal alanı da muhafaza etmektir. Nezaket hız uğruna bir başkasının mahremiyetini bu dijital dehlizlerde riske atmamaktır. Gazali, Kimya-i Saadet'te sır saklamayı kalbin en büyük erdemlerinden biri sayar. Gazali'ye göre birine ait bir bilgiyi izinsiz ifşa etmek, kalpteki sadakat duygusunun zayıflığına işarettir. Bugün yapay zekayı kullanırken sergilediğimiz o dikkat siz veri paylaşımı Gazali'nin uyardığı o sadakat zedelenmesinin modern biçimidir. Buhari'nin Edebül Müfredinde yer alan ahlakın temeli ise güvenilir bir insan olmak, emin bir insan olabilmektir. Mümin elinden, dilinden ve bugün ise klavyesinden ve dijital tercihlerinden başkalarının emin olduğu kimsedir belki de. Bir veriyi bu sistemlere aktarmadan evvel bu bilgi bana mı ait, bu paylaşım birine bir zarar verir mi sorusunu sormak dijital nezaketin ilk şartlarındandır. Hazreti Mevlana sır ancak ehli olana emanet edilir derken bilginin korunmasındaki o büyük ciddiyeti hatırlatır. Bizim medeniyetimizde bir mektubun kenarını açmak bile büyük nezaketsizlik sayılırken bugün başkalarının emeğini ve bilgisini yapay zeka havuzlarına kontrolsüzce bırakmak o kadim nezaketten ne kadar uzaklaştığımızın bir göstergesidir. Edebil Müfred'in özündeki emanete riayet ilkesi bugün dijital şifrelerimizden paylaştığımız her türlü veriye kadar geniş bir sorumluluk alanını kapsamaktadır. Sorumluluk bilinci, teknolojinin imkanlarını kullanırken zarar vermeme ilkesini her şeyin üzerinde tutmaktır. Kıymetli dinleyiciler, teknoloji değişir ama insanların güvene olan ihtiyacı asla değişmez. Gelin bugün yapay zekayı ve dijital araçları kullanırken birer emanet nöbetçisi vakarıyla hareket edelim. Başkalarının emeğini, verisini ve mahremiyetini kendi onurumuz gibi koruyalım. Hızlı sonuç almak uğruna bir gönül sızısına ya da bir hak ihlaline sebep olmayalım. Unutmayalım ki dijital dünyada bıraktığımız en güzel iz muhatabımızın bize duyduğu itimadı boşa çıkarmayan o güzel ve güvenilir duruşumuzdur. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır, itimadın huzura, mahremiyetimizin zarafete dönüştüğü çok güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak, yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Hareket etmek, sağlıklı ve dengeli bir yaşamın önemli parçalarından biri. Ancak spor yapmak için mutlaka uzun saatler ayırmak gerekmiyor. Günlük yaşamımıza küçük ama düzenli hareket alışkanlıkları ekleyerek hem daha aktif hem de kalp sağlığımızı da destekleyen bir yaşam sürdürebiliriz. Bugün sporun kalp ve damar sağlığı açısından faydalarını, sporu ve hareketi hayatımızın doğal bir parçası haline getirmenin yollarını spor kardiyolojisi uzmanı Dr. Deniz Aytekin ile konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde sporu doğru teknikle ve vücudumuza uygun şekilde yapmanın önemine değineceğiz. Spor ergonomisini, doğru duruşu, uygun ekipman kullanımını, egzersiz sırasına dikkat edilmesi gerekenleri ve sakatlanmalardan korunma yollarını fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Dr. Şerafettin Özdoğan'la konuşacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
0: Bugün ilk konuğumuz spor kardiyolojisi uzmanı Doktor Deniz Aytekin. Kendisiyle sporun kalp ve damar sağlığı açısından faydalarını konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Bu güzel İzmir sabahında sonbahara doğru yavaş yavaş geçtiğimiz günde sizlerin konuğu olmak çok mutluluk verici benim açımdan. Davetiniz için teşekkür ederim.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz ve tabii çok temel bir soruyla başlayalım. O da sporun kalp ve damar sağlığı açısından faydaları nelerdir?
2: O kadar çok faydası var ki hani nereden başlasam ben de bilemiyorum ama belki bu konuda dilimizde de çok güzel bir atasözü var. İşleyen demir ışıldar diye. Hareketin her türlüsü tüm beden açısından ve de tabii ki de konumuz olan kalp açısından son derece faydalı. Çok kısa böyle birkaç başlıkla bunu belirtmek gerekirse düzenli yapılan egzersiz ve spor kalbin hem gücünü hem esnekliğini hem kalbe bağlı olan damar yatağının gücünü, esnekliğini ve sağlığını arttırıyor. Ayrıca metabolik anlamda kandaki insülini, kolesterolü, şekeri dengeliyor. Kan basıncı dediğimiz tansiyon değerlerini toparlıyor. Onun dışında genel sağlığımıza faydaları açısından uykuyu ve stresi azaltıyor. Bunlar dolayısıyla kalp sağlığını da olumlu yönde etkiliyor. Ve sonuçta biz biliyoruz ki düzenli egzersiz yapan bireyler kalp krizi ve felç açısından bizim açımızdan çok önemli iki sonuç.

0: dönüm noktasıdır bunlar. Bunların azaldığını çok net görebiliyoruz.
1: Evet. Ve zaman içinde düzenli spor yapan bir kişinin kalbi nasıl etkileniyor?
0: Kalp arabanın motoru gibi, bizim motorumuz ama çok dinamik bir organ. Küçük bir motorla başladığımız hayata eğer biz kullanırsak bu organımızı geliştirerek ve daha modernize ederek yaşamımıza devam ediyoruz. Neler oluyor? Kalbin bir miktar büyüklüğü artıyor. Esnekliği artıyor çünkü kalbin kasılabilmesi için önce gevşeyip dolabilmesi gerekiyor. Ve sonrasında da birim zamanda, birim atımda daha fazla kan atmaya başlıyor. Aynı zamanda kalp müstakilen çalışan bir organ değil. Bunun bağlı olduğu bir damar yatağı var. Damar yatağının da esnekliği bu düzenli yapan egzersizle beraber artıyor. Dolayısıyla kalp çok daha rahat esneyip, çok daha rahat dolarak ve bunu çok yumuşak bir damar yatağına pompalayarak çok konforlu bir şekilde çalışıyor. Bunların neticesinde biz ne görüyoruz? Tansiyon değerleri düşüyor, nabız değerleri düşüyor, istirahat nabızları azalıyor ve uzun bir ömrün bizi beklediğini buradan anlıyoruz.
1: Evet. Ve tabii spora başlamadan önce burası da çok önemli. Kalp açısından bir kontrolden geçmek gerekir mi herkes için?
0: Kesinlikle gerekli. Özellikle belli risk grubu olan bireylerin bu anlamda daha dikkatli olması lazım. 35 yaş üzerindeki bireylerin biz biliyoruz ki spora bağlı bazı riskleri söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bu riskleri bertaraf edip önceden görüp bunlar için önceden önlem alabilmek açısından mutlaka bir spor kardiyolojisi uzmanının kontrolünde fayda var. Kim bunlar? Dediğim gibi öncelikle yaşı 35'in üzerinde olan bireyler. Erkekler maalesef biraz daha riskli. Ailesinde kalp hastalığı öyküsü olan, kendisinde yüksek tansiyon, yüksek şeker, yüksek kolesterol, kilo fazlalığı olan, alışkanlıkları çok iyi yönetilmemiş olan, yani sigara kullanan, alkol kullanan ya da geçmişte bunları kullanmış olan bireyler kalp sağlığı açısından riskli olabilirler. Risklidirler demiyorum ama riskli olabilirler. Bu anlamda bir kontrolden geçmelerinde çok fayda var.
1: Ve tabii özellikle uzun süredir spor yapmamışsa kişiler egzersize nasıl başlamalılar?
0: Güzel, çok güzel bir nokta. Bizim ülkemizde spor deyince belli bazı branşlar daha ön planda anlaşılabiliyor ya da biz bunları daha sık görebiliyoruz. Mesela halı saha gibi. Bu tip sporlar bizim açımızdan başlama noktasında çok arzu etmediğimiz sporlar. Biz daha yavaş, daha tedrici, geçmişte spor alışkanlığı olmayan bireylerin hem tüm vücutlarını, bunun içerisinde kas iskelet sistemi de var, akciğerleri de var, kalp ve damar sistemi de var. Bunları alıştırarak yavaş yavaş başlamalarını tavsiye ediyoruz. Çok acele etmemesini istiyoruz. Çünkü bizim düşünce hızımızla vücudumuzun gelişebilme hızı birbirinden farklı. Biz çok hızlı şeyleri isteyip arzu edebiliriz ama vücudumuzun buna hazır olabilmesi için bir zamana ihtiyacı var. Takriben bir 6 aylık bir süreyi kendilerine zaman tanımalarını ve bu süre içerisinde yavaş yavaş başlayarak bu antrenman ya da işte spor sürelerini ve şiddetlerini, sertliğini yavaş yavaş arttırmalarını tavsiye ediyoruz. Bir örnek verecek olursak haftada 2-3 gün 20'şer dakikayla yürümeyle başlayıp bunu haftalar içerisinde yavaş yavaş arttırarak, yani ilk planda hedefimiz olan haftada 5-6 gün yarım saat yürür hale getirmemiz lazım. Aynı yürüme gibi direnç egzersizlerini de kademeli bir şekilde eklememiz lazım. Bu anlamda birçok kaynak var elimizin altında. Bizlere danışabilirler, antrenörlere danışabilirler. Şimdilerde yapay zeka hayatımıza çok girdi. Çok güzel bilgiler veriyor. Buradan faydalanılabilir. YouTube çok güzel bir bilgi kaynağı. Buradan faydalanılabilir. Bu anlamda doğru bilgiyi arayıp bulup onu da hayatımıza geçirmekte fayda görüyorum.
1: Peki her spor dalı kişiler için, özellikle kalp sağlığı için uygun mudur?
0: Bir algıyı kırarak bu soruya cevap vermek istiyorum. Hareketin her türlüsü hareketsizlikten daha iyidir. Bu çok net. Dolayısıyla öncelikle hareketsizliğin çok zararlı bir şey olduğu ve ne kadar erken hareketsizliği sonlandırılırsa o kadar faydalı olduğunu söyleyebilirim. Peki bazı sporlar, bazı egzersiz tipleri daha faydalı mıdır sağlık açısından? Kesinlikle öyle. Özellikle dayanıklılık yönü ön planda olan çok basit bir yürüme olabilir ya da koşma olabilir, bisiklet sporu, yüzme, hatta dans etme. Bunlar da sporlar içerisine girerler. Bunlar çok faydalı ve kalp damar sağlığı açısından arzu ettiğimiz sporlar. Bunların yanına eklenen kas gücünü arttıran, vücudun esnekliğini arttıran, serbest ağırlıkla ya da kendi vücut ağırlığımızla yapılan sporlar. Ve son yıllarda biz biliyoruz ki dengenin de korunması ve dengenin de ilerleyen yaşla beraber bir hazine gibi saklanması gerekiyor, bir mücevher gibi saklanması gerekiyor. Bunu da geliştirmeye yönelik yapılan egzersizler sadece kardiyovasküler, yani kalp damar sistemi değil.

0: ama vücudun genel sağlığı açısından son derece faydalı. Kısaca özetleyecek olsak tekrardan dayanıklılık sporları, bir miktar direnç egzersizleri ve dengeyi arttıran egzersizler.
1: Evet. Ve tabii en büyük sıkıntılardan biri de çeşitli emarelerin olması, özellikle spor yaparken bazı kişilerde işte spor sırasında göğüs ağrısı, nefes darlığı veya çarpıntı yaşanırsa ne yapılmalı? Bunu soruyorlar, bunu merak ediyorlar.
0: Evet, bazı hissettiğimiz şeyler olabilir ya da karşıdan bizi gören insanların fark ettiği nesnel durumlar olabilir. Bunlar bizim açımızdan kırmızı bayrak kategorisinde, yani çok hızlı bir şekilde müdahale etmek lazım. Kişilerin hissettiği ne olabilir? Bir göğüs ağrısı olabilir, şiddetli ya da çok şiddetli olmayan. Beraberinde bir nefes darlığı olabilir ya da devam eden bir çarpıntı olabilir. Bunlar geçmişte yaptığımız hareketler sırasında yaşamadığımız, çok tanış olmadığımız şeylerse çok daha önemli bizim açımızdan. Ya da karşıdan bakan birisi bizde bir morarma görüyorsa, cildimizde bir soluklaşma, dengemizde, hareketlerimizde bir bozulma görüyorsa, spor yaptığımız ortamda bulunan diğer kişilerin bu anlamdaki gözlemleri de son derece kıymetli. Biz bunların herhangi bir tanesini görüyorsak mutlaka o anda sporu sonlandırmamız lazım. Riske atmamamız lazım. Şikayetler devam etmedi, rahatladıysa o günkü spor antrenman programımızı neticelendirip bununla ilgili doktorlardan yardım almak lazım. Ancak şikayetler devam ediyorsa, yani biz sporu bırakmamıza rağmen, hareketi bırakmamıza rağmen şikayetler devam ediyorsa artık burada bir aciliyet söz konusu olabilir. Hızlı bir şekilde 112 gibi bir kurumdan yardım almak gerekir.
1: Evet. Ve spor yaptığımız sırada yaparken bir sorun yaşanırsa nasıl davranmalıyız? Hangi belirtiler özellikle daha sıkıntılıdır, acil müdahale gerektirir?
0: Bilinç kaybı en önemli belirti. Eğer bir kişinin bilinci kaybediliyorsa, yani biz ona bayılma diyoruz ya da senkop, evet, diyoruz. Senkop çok önemli bir bulgu. Onun dışında demin de bahsettiğim gibi şiddetli nefes darlığı, şiddetli göğüs ağrısı varsa, devam eden çarpıntısı varsa egzersizle beraber, bunlar son derece önemli. Ya da şiddetli baş dönmesi, bayılmasak bile bayılacak gibi olmak, bayıla yazma denir halk arasında. Bayıla yazma gibi bir durum varsa mutlaka egzersizin sonuçlandırılması lazım. Burada çok önemli bir husus var. Tesisin, yani spor yaptığımız tesisin de belli donanımları taşıyor olması lazım. Biz bir yerde spor yapacağımız zaman bu donanımları da talep ediyor olmamız lazım. Özellikle bir yetişmiş insan gücü, ikincisi teçhizat açısından donanım hazırlıkları. Çok kısaca söyleyecek olursam, spor yapacak, spor yapılan merkezlerdeki antrenörlerin mutlaka temel yaşam desteği konusunda bilgili ve tecrübeli olmaları lazım. Belli eğitim programlarından geçmiş ve sertifikalarının olması lazım. Onun dışında son yıllarda dünyada da ülkemizde de çok yaygın olan otomatik eksternal defibrilatör dediğimiz küçücük cihazlar vardır. Futboldaki bazı olaylarda son yıllarda bunlar karşımıza çıktı. Olası hayati bir risk geliştiren durumun hızlı bir şekilde tanınıp tedavi edilmesinde bunları kullanıyoruz.
1: Evet. Ve tabii ani kalp durmaları da ne yazık ki yaşanıyor. Az önce de ifade ettiğiniz gibi halı sahalarda da olabiliyor, başka yerlerde de olabiliyor ve spor salonlarında da olabiliyor elbette. Spor salonlarında veya spor alanlarında bu tür durumlar olduğunda, ani kalp durması gibi, bu risklere karşı nelere dikkat etmeliyiz?
0: Aslında az önceki sorumuz kısmen bunu da içeriyor cevabı. Hem yetişmiş insan gücüne hem de teknik ekipmana ihtiyacımız var. Bunlar bizim açımızdan yeterli olacaktır.
1: Peki nabız takibi önemli midir? Özellikle egzersiz sırasında nabız konusunda nelere dikkat etmeliyiz?
0: Eğer planlı programlı bir şekilde bir müsabakaya, bir yarışmaya hazırlanıyorsak nabız temelli antrenmanlar çok önemli. Ama sağlık açısından egzersiz yapan bireylerde nabız tek başına mutlak şart bir kriter değil. Hastanın ya da bireyin, daha doğrusu sporcunun hissettiği yorgunluk derecesi çok daha güvenilirdir. Konuşma testi dediğimiz, antrenmanı yaparken 3-5 kelimeyi barındırabilecek, cümleler kurabilecek şiddette yapılan egzersizler son derece faydalıdır.
1: Evet. Ve tabii merak edilen konulardan birisi de yoğun egzersiz. Yoğun egzersiz her zaman daha faydalıdır diyebilir miyiz?
0: Tam tersine bunu dememek lazım. İşte belli mottolar var sporla ilgili. No pain no gain, yani acı yoksa gelişme yok, ya da bütün terini son damlasına kadar burada bırak gibi. Bunlar çok doğru olmayan yaklaşımlar bence. Damlayan suyun kayayı delmesi gibi, burada süreklilik ve devamlılık önemli. Düşük şiddette, çok kendimizi yormadan ama bunu sürdürülebilir bir şekilde yaparsak çok daha faydalı.
1: Evet. Ve en merak edilenlerden biri, özellikle dinleyenlerimiz arasında varsa kalp hastalığı olanlar da, kalp hastalığı olan kişiler spor yapabilir mi ya da hangi sporları, egzersizleri tercih edebilirler, etmeliler?

0: Benim asistanlık yıllarımda, yani kardiyolojiye başladığım yıllar 90'ların sonunda, biz kalp krizi geçiren hastaları uzun süre bekletirdik. Kalp hastalarına spor yaptırmazdık. Biraz daha o anlamda koruyucu taraftaydık. Ama son yıllarda biz biliyoruz ki bizim için çok önemli olan kalp yetersizliği ve kalp krizi sonrasındaki dönemde de, ama kontrol dahilinde, kendi başımıza değil, antrenman programlarının kademeli bir şekilde başlatılmasının hemen sonrasında değil ama haftalar içerisinde, bazen aylar içerisinde son derece faydalı. Biz buna kardiyak rehabilitasyon diyoruz. Birçok ilaçtan, birçok girişimsel yöntemin dışında bu anlamda rehabilitasyon işlemlerinde tedavide etkin ve faydalı olduğunu biliyoruz. Yani sorunun cevabı mutlaka kontrol altında, doktor kontrolünde yapılması lazım.
1: Ve en önemli konulardan biri de yine sporu tamamlaması, destekleyici olması açısından o da beslenme ve su tüketimi elbette. Bu nasıl olmalı? Sağlıklı ve dengeli bir
0: Orada
1: şekilde.
0: şöyle bir önemli bir husus var. Son lokmamızdan 2 saat geçmiş olması lazım bir kere antrenman yapmadan önce. Eğer çok yağlı kebaplar, etler yediysek 3 saati bulmak
1: İki
0: lazım.
1: saat
0: Çünkü
1: kuralı.
0: evet 2 saat kuralı. Çok yağlı bir yemekse mideden onların tahliyesi çünkü 3 saati bulabiliyor. Ona dikkat etmek lazım. İkincisi uzamış egzersiz. Özellikle 1 saati geçen İzmir gibi sıcak coğrafyalarda, yüksek nemi olan coğrafyalarda 1 saati geçen egzersizlerde sıvı ve elektrolit ihtiyacı doğabilir. Bunları da çeşitli yollarla saptayıp yerine koymak mümkün. Ter miktarını, kilo takibi yaparak bunları önceden hesaplayıp buna göre planlamak mümkün.
1: Ve tabii sıcak havalarda az önce de ifade ettiğiniz gibi bu havalarda spor yaparken kalbimizi korumak için özellikle ekstra olarak nelere dikkat etmeliyiz?
0: Profesyonel bir sporcu değilsek sıcak havalarda çok antrenman tavsiye etmiyoruz. Profesyonel sporcuların gün içerisinde bazen 4-5 saat antrenman yapmaları gerektiği için ve müsabakaların bir kısmı sıcakta olduğu için böyle bir alıştırma periyoduna girmeleri gerekiyor. Ama sağlık için egzersiz yapan bireylerin yazın sabahın erken saatlerinde ya da akşamın ilerleyen saatlerinde, kışın da öğlen saatlerine doğru sıcaklık ve bu tip çevresel faktörlerin daha kontrollü ve daha ılıman olduğu şartlarda yapmasını tavsiye ediyoruz. Yüksek sıcaklık bizim açımızdan riskli bir şey.
1: Yüksek sıcaklık
0: Evet.
1: özellikle güneş açısının dik geldiği öğle
0: Saatler.
1: saatlerinde risk altında olur. Hep alışkın olmayan biri de özellikle herkes için riskli. Ve tabii baktığımız zaman sporcu olmayan ama günlük yaşamında hareketli olmak isteyenlere ne önerirsiniz? Geçmişte yapmış bırakmış ya da uzun ara vermiş ya da hiç yapmamış da olabilir spor ama bir yerden başlamak istiyor hareket etmeye.
0: Hemen
1: O dönemde
0: başlasınlar.
1: evet hiç vakit
0: Hiç vakit
1: kaybetmeden
0: kaybetmeden hemen bugün
1: yürüyüşle hafifle.
0: başlasınlar. Çok büyük hedefler koymasınlar kendilerine. Küçük hedeflerle zaman içerisinde yavaş yavaş 6 aylık 1 senelik hedefler koyarak hiçbir şey yapmayan bir insanın günde 5 dakika yürümesi bile çok büyük faydadır. Her dakika önemlidir bizim açımızdan. Her adım çok önemlidir. Eğer düzenli spor yapacak zamanı yoksa hayat içerisindeki fırsatları değerlendirsinler. Özellikle merdiven çıkmak, asansör yerine, toplu taşıma kullanmak, bir durak erken inmek, bir durak geç binmek gibi bunları hayatın içerisinde yedirebilmek çok daha kolay. Bazen planlı programlı antrenman yapmak, egzersiz yapmak çok kolay olmayabiliyor. Hayat şartları malum ama hayatın içerisindeki fırsatları görüp onları değerlendirirsek bunlar bile bizim açımızdan çok faydalı olacaktır uzun vade içerisinde.
1: Evet. Öyle diyorlar ki işte biz iş yerinde hareket ediyoruz. İşe giderken işte ev hanımıysa ben evde zaten hareket ediyorum diyor. Ama spor amaçlı özel hareketin yerini de önemini de değinmek
0: Her
1: gerekiyor
0: hareket
1: aslında.
0: kıymetli ama biz şunu biliyoruz. Bununla ilgili yapılan Danimarka'da bir çalışma var. Stres altındayken yapılan hareketler yeteri kadar istediğimiz düzeyde fayda sağlayamayabiliyor. Bunun tam bir açıklaması yok çünkü gözlemsel bir çalışma o çalışma ama benim kendi yorumum işte yaklaşık 30'a yakınlık hekimlik tecrübem şöyle düşündürüyor bana. Biz stres altındayken damarlarımız kalbimiz de o stresi taşımaya devam ediyor. Yani mesai içerisinde ya da bir amaca yönelik yaptığımız faaliyet içerisinde ev içerisinde ya da iş yerinde ama sahile inip ya da bir parkta bir kendi başımıza bizden bir şey talep edilmediği zaman yapacağımız 5 dakikalık 10 dakikalık hareketler bile vücudumuzun, damarlarımızın, kalbimizin rahatlamasını, esnekliğinin artmasını ve sağlığın artmasına daha çok yardımcı oluyor gibi geliyor bana.
1: Evet, bu çok önemli bir durumdu gerçekten. Ve tabii bundan sonraki süreçte de hiç spor yapmamış, hareket etmemiş insanların da bir şekilde yavaş olarak başlaması, temkinli olarak başlaması ve devam etmesi gerekiyor. Çünkü bu bir lüks değil, insan bedeninin doğal hali olması gerekeni aslında baktığımız
0: Evet,
1: zaman.
0: uyumak gibi, yemek yemek gibi. Bu da bizim açımızdan bir ihtiyaç. Modern yaşam maalesef bu gerçekliği bizim elimizden almış olabilir. Ama biz bunun farkındayız. Bunu olabildiğince hayatımızın içerisine yedirmemiz uygun olacaktır.
1: Evet. Ve tabii sporu destekleyici olarak beslenme ve su tüketimini konuştuk.

0: Peki uyku ve dinlenme nasıl olmalı?
1: Egzersizle yaptığımız faydanın gerçekleşebilmesi için uyumamız lazım. Çünkü biz biliyoruz ki biz antrenmanla planladığımız ya da yapmaya çalıştığımız kas ve damar sistemi üzerindeki ve kalp üzerindeki faydalar ancak uykuda bunlar gerçekleşebiliyor. Biz yeterli uyku uyuyamazsak hem artan stres hem de bu faydaların yerine konamaması sebebiyle yapılan egzersiz bazen boşa da gitmiş olabiliyor. Dolayısıyla uykudan feragat etmeden, özellikle 7-8 saatlik bir uykudan feragat etmeden mutlaka egzersiz programımızı planlamamız lazım.
0: Kesinlikle. Ve baktığımız zaman bizim sormayı belki şu an atladığımız bir husus varsa, tavsiyeleriniz, bir uyarınız, onu da dinlemek isteriz sizden. Tahmin ediyoruz ki beslenme, sağlık, hepsini konuştuk, dinlenme ve tabii ki de
1: yani bugün için akıllarda kalmasını istediğim, arzu ettiğim tek bir cümle olursa, harekete ne kadar erken başlarsak o kadar iyi. Hedeflerimizi çok küçük koyalım, yavaş yavaş arttıralım. 6 ay, 1 sene, 2 sene içerisinde kademeli bir şekilde artış olsun. Önümüzde bir müsabaka hedefi yoksa, bir yarışma hedefi yoksa kendimize adil davranalım ve merhametli davranalım. Ama hareketin de peşini bırakmayalım.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz uyarılarınız ve tavsiyeleriniz için de çok teşekkürler ederim. Spor kardiyolojisi uzmanı Doktor Deniz Aytekin bizlerleydi. Sporun kalp ve damar sağlığı açısından faydalarını konuştuk enine boyuna. Ve şimdi kısa bir müzik aramız var ama kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine ilk konumuzla da uyumlu bir konu olacak. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Şerafettin Özdoğan bizlerle olacak. Spor ergonomisini konuşacağız kendisiyle de.

0: Şimdiki konuğumuz fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Şerafettin Özdoğan. Kendisiyle spor ergonomisini konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii en temelde spor ergonomisi nedir ve neden önemlidir?
1: Şöyle açıklayayım. Programın adı Yaşamın Ritmi. Bedenimizin de bir ritmi var.
0: Evet.
1: Yaşam içerisinde yaptığımız çeşitli işlerin de kendine has ritmi var. Sporun da bir ritmi var. Şimdi sporun ritmiyle sporu yapan sporcunun bedeninin ve ruhsal sağlığının ritminin dengelenmesi işlemi aslında bir nevi. Ergonomiyi şöyle tarif ediyoruz genel olarak. İş yaparken işi yapan insanla iş arasındaki sağlıklı ilişkiyi düzenlemek, risk analizleri yapmak, bu risk analizlerine göre hem iş verimine hem de işi uygulayan kişinin sağlığına koruyucu manada destek olmak. Bunu sporda yapılmasına da spor ergonomisi diyoruz.
0: Evet. Peki spor yaparken bu doğru duruş neden önemli?
1: Şimdi doğru duruş sadece estetik bir görüntü değil. Kasların, kemiklerin, hatta bağ dokusunun birbirleriyle ilişkilerindeki ahenk aslında. Eğer doğru duruş bazalinde, temelinde spor yapılmazsa ya da bedenin kullanılması, bedenin normal enerji akışını bozar. Bu yüklenmelerin çok uzak bölgelerde bile, mesela ayak bileğindeki bir, ayaktaki bir duruş bozukluğunun daha yukarılara sirayet etmesi demektir. Zaman içerisinde bu sağlık problemlerine yol açar. Sağlık problemlerine yol açmasa bile kişinin performansını olumsuz etkileyebilir.
0: Evet. Ve tabii egzersize başlamadan önce de ısınmak gerekiyor. Hazırlık süreci var. Bunun önemini bir de uzman olarak sizden dinleyelim. Özellikle o kas kemik bağ dokusu dediniz. Bu sistem nasıl güçleniyor, nasıl hareket ediyor onu da dinlemek isteriz.
1: Evet, mesela sabah kalkıyorsunuz, arabanızı kullanacaksınız. Motoru çalıştırır çalıştırmaz yürüdüğünüzde sıkıntı o an için hissetmeyebilirsiniz. Ama zamanla bu tekrarlar motorda ya da arabanın performansını da etkileyebilir. Spor öncesinde de yine bu söylediğimiz bağ dokusu, kaslar vesaire o tür dokuları ısıtmak, spora hazırlamak gerekiyor. Birdenbire yüklenme önerilmiyor. O an için sıkıntı olmasa bile uzun vadede sıkıntı yaratabiliyor.
0: Her aslında olgunun başında hareket var, ısınmak var, hazırlık süreci çok önemli.
1: Evet.
0: Ve baktığımız zaman yanlış hareket de sakatlıklara, istenmeyen durumlara, işte bağ dokusu, kemik dokusu, kas dokusunda yırtılmalara sebep olabiliyor. Bunun da önemini almak gerekiyor önceden.
1: Kesinlikle. Mesela bir keman sanatçısını düşünün. Kemanı tutuş şekli çok önemli. Yani eseri icra etme yeteneğin kadar önemli. Zaman içerisinde o keman sanatçısının çıkardığı eser belki bütün orkestranın ses düzenini bozacak ve bütün orkestrayı detone edecek. Yani spor ergonomisi bağlamında düşünürsek kişinin sporu yaparken ki o ilk hazırlığı çok önemli. Hem kendi spor performansı açısından hem de takım performansı açısından.
0: Evet. Ve tabii baktığımız zaman yanlış egzersiz teknikleri de hangi sorunlara yol açabilir? Başka olarak öngörülemeyen sorunlara da yol açabilir mi bu durum?
1: Kesinlikle yol açar. Sakatlanmalara hazırlık gibi olur yanlış teknikler. Sadece skoru etkilemez. Sakatlığı da meyil hazırlar. Zaten ergonomide kelimesini kullanmamızın amacı şu, risk analizleri yapılıyor. Yani riskler gelişmeden o işte ki biz spordan bahsediyoruz, spor uygulamasında, sporu uygulama tekniğinde ne tür düzenlemeler yapmak lazım? Kişinin bedeninin analizini yapmak gerekiyor ve sporla ilişkisinin analizini yapmak gerekiyor.

0: Bununla ilgili çeşitli yöntemler kullanıyoruz.
1: Evet. Peki Sayın Özdoğan, spor yaparken özellikle doğru ayakkabı ve ekipman seçimi de oldukça önemli. Peki bu nasıl olmalı, özellikle doğru ayakkabı ve ekipman seçimi?
0: Şimdi ayakkabı özellikle önemli. Bizim dünyayla, yerle bedenin arasında bir köprü. Bu köprüyü iyi değerlendirmek lazım. Çünkü spor yaptığımız spora göre de koşuyor muyuz, basketbol mu oynuyoruz, sadece yürüyüş mü yapıyoruz? Ayakkabı seçimi önemli. Sadece rahatlık, konfor veya görüntüden ziyade o spora uygun olması gerekiyor. Bileğin burkulmasını önlemesi gerekiyor bazı spor alanlarında. Basış kalitesini, yere basış kalitesinin dengelenmesi gerekiyor. Çünkü belli bir ritimde çalışıyor beden. O ritmin ilk başladığı yer aslında ayak tabanı. Ona uygun ayakkabı seçmek, spora uygun ayakkabı seçmek önemli. Evet. Sadece ayakkabı değil, bu kıyafetler de öyle. Spor kıyafetlerinde de öyle. Özellikle sentetik maddeleri çok önermiyoruz. Ve bazı spor branşlarında, uzun süreli spor branşlarında özellikle bazı kıyafetler çok önem arz ediyor. Deriyi çok sıkmamalı, bedeni çok sıkmamalı ve kişinin hareketlerine engel olmamalı. Tabii ki bu ilk etapta engel gibi gözükmez ama düşünün, bir futboldan örnek verelim. 90 dakika boyunca hareket eden bir beden, yani 45 dakikaya indirelim, devre arasında forma değiştirdiğini, dinlendiğini düşünürsek, 45 dakika boyunca hareket eden beden o forma içerisinde bazı hareketleri yüzlerce defa yapabiliyor. Tekrarlı hareketlere müsait mi? Tabii onun iyi incelenmesi gerekiyor. Diğer branşlarda da öyle. Zaten profesyonel kulüpler bu konuda gerekli özeni gösteriyorlar diye düşünüyorum.
1: Belki pamuklu özellikle seçmek daha sentetik yerine doğru olur.
0: Tabii ki.
1: Kaliteli malzeme ve elbette rahat malzemeler olması gerekiyor. Şapka bile önemli. Eğer saha dışı, dışarıda bir yürüyüş, koşu ya da spor yapılacaksa o da mevsimine göre o bile önem taşıyor gerçekten ekipmanlarda. Kesinlikle. Ve tabii en sıkıntılı konulardan biri de günlük masa başında çalışan, özellikle pek hareket etme imkanı bulmayan çalışanlara yönelik. Onlar spor yaparken nelere dikkat etmeli? Çünkü bütün gün belki vücut ham ama sonra spor salonuna gidiliyor ya da spor koşuya çıkılıyor akşamüstü. Ne olur böyle bir durumda?
0: Şöyle, uzun süre masa başında çalışanlar birdenbire ben epeydir spor yapmıyorum, ya bu bedeni değerlendirmem lazım deyip yüksek bir motivasyonla ve düşünce bazında hızlı düşünerek spora başladığında sıkıntı olma ihtimali kuvvetle muhtemel. Biz öncelikle spora başlamadan masa başında neler yapabileceğini, günlük içerisinde nasıl küçük egzersizlerle bedeni soğuk tutmaması gerektiğini gösteriyoruz o kişilere ve sonrasında da spora başlarken de mümkün olduğunca düşük dozlarda, örneğin bir yürüyüş uygulamasından sonra bir süre koyarak kendine, bedene göre, kişiye göre değişir, aktivasyonları, eklemeler yapmasını öneriyoruz. Birdenbire bir halı saha maçına çıkması ya da bir spor salonunda ağırlık kaldırmasını çok önermiyoruz.
1: Evet. Peki Sayın Özdoğan, egzersiz sırasında diyelim ki ağrı hissettiğimizde, bir sancı hissettiğimizde ne yapmalıyız?
0: Bu çok güzel bir uyarı aslında. Beden diyor ki beni zorluyorsun, beni dinle diyor. Ama biz bazen hırsımıza, biz derken sporcu arkadaşlara söylüyorum, evet, bazen hırsına yenik düşüyor. Bazen de diyor ki ya ben bu gün bunu tamamlamam gerekiyor. İşte günlerdir 50 kilogram kaldırıyorum. Benim 60'a çıkmam gerekiyordu. Geç bile kaldım. İşte şu kaslarımı şu kadar kuvvetlendirmem gerekiyor diyor. Ve o küçük uyarıları fark etmeyebiliyor veya önemsemiyor. O küçük uyarılar aslında dinlenmen gerekiyor, yaptığın egzersizi yeniden gözden geçir uyarısı aslında. Orada bırakıp dinlenip tekrar bedenini gözlemlemesi gerekiyor.
1: Evet, ihmal edilmemeli asla bir uyarı, evet, bu dikkate alınması gerekiyor.
0: Kesinlikle çok önemli bir uyarı. Beden uzmanım konuşur, bizim dinlememiz gerekir o bedeni. Beden bizimle mütemadiyen konuşur. Uykuda bile konuşur aslında. Uyandığımızda kendimizi yorgun hissediyorsak demek ki uyku stilimizde bir sıkıntı var. Kullandığımız yatakta sıkıntı var. Uykuya dalarken cep telefonuna bakarak uyuyorsak onda bir sıkıntı var. Derin uykuya girememişsinizin sebeplerini araştırmak gerekiyor. Beden devamlı konuşuyor aslında ama dinlemek gerekiyor. Bazen duyamadıklarımızda profesyonel destek almak gerekiyor.
1: Evet, çok haklısınız ve tabii spor sonrası bir bütün olarak baktığımızda spor öncesiyle sonrasıyla sonrasında da dinlenme ve o toparlanma sürecinin de verimli olması gerekiyor. Bu

0: dengesinde çalışmaya devam ettiğini gösterir. Aslında biz kas iskelet sistemini dinlendirirken metabolizmamız çalışmaya devam ediyor ve o çalışma sürecini, o çalışma şansını vermek gerekiyor. Yeterince dinlenmek gerekiyor.
1: Doğru. Ve baktığımız zaman tabii o dinlenme, toparlanma sürecinin verimli olması gerekiyor dedik ve uyku saatleri de çok önemli. Bir bütün olarak olması gerekiyor bölükten ziyade ve belli bir saat diliminde yakalamak gerekiyor. Yaş gruplarına belki az çok değişmekle birlikte onu da dikkate alması gerekiyor dinleyicilerimiz,
0: evet,
1: öyle değil mi?
0: Kesinlikle. Yani yine yaşamın ritminden örnek verelim. Günlük bir ritmimiz var. Kişiden kişiye ufak değişiklikler olsa da genel olarak aynı. Belirli saatlerde bazı metabolizmada bazı hormonlar aktifleşiyor. Sonraki saatlerde farklı hormonlar aktifleşiyor. Evet. Bunların hepsinin vücutta çalışma düzeni var. O düzene göre uyku sırasında çalışan hormonlar var. Uyanıklık sırasında çalışan hormonlar var. Bunu özellikle gün ışığıyla paralel kullanmakta fayda var. Bu nedenle dinlenme, uyku önemli.
1: Genelde de bir süre vardır, hep 6 saati geçsin ama 8 saati de geçmesin. O arada verimli bir uyku alınsın diye. Buna ne kadar katılırsınız? Olması yani, gereken midir?
0: Yaşa göre değişebilir ama mesela küçük yaşlara daha fazla uyumasını öneririz. Önemli olan uykudan kaliteli uyanabiliyor mu? O çok önemli. Evet. Tabii ki 6 saatin altını çok önermeyiz. Saatten ziyade uyku şekli, uyku zamanı önemli. Mesela gece 2'de uyuyup sabah 10'da kalkan insan 8 saat uyumuş oluyor.
1: Doğru.
0: Ama bu verimli bir uyku olmuyor. Çünkü özellikle 11 ile 2, 2.5 arası uyuması gerekirken metabolizmanın çalıştığı durumlarda aktif oluyor. Uyaranlar devamlı açık oluyor. Şimdi karanlıkta çalışan hormonları biz aktifliğimiz sırasında karanlıkta tutmadığımız için hormonlar da aktif olmuyor.
1: Doğru. Bu çok önemliydi, özellikle o altın saatler dediğimiz saatlerde,
0: evet,
1: muhakkak uykuda olmak gerekiyor. Mümkün olduğunca diyelim, evet, iş günlerinde, hafta sonlarında da mümkün olduğunca uyumak gerekiyor bu kurallara. Ve tabii spor sakatlanmalarını konuşuyorduk öte yandan ve bu önlemek için de yapılan bazı hatalar var, doğru bilinen yanlışlar var. Sizin gözlemlerinizden yola çıkarak örneğin en sık yapılan doğru gibi görünen ama yanlışlar nelerdir?
0: Motivasyon. Aşırı motivasyon aslında sakatlanmaya bir nevi hazırlık. En son ulusal takımımızın Avrupa Kupası'ndaki maçını hatırlayın. Oradaki aşırı motivasyon sonrasında yaşanan olaylar bir örnek olabilir bence. Hem bizim takımımızda hem de karşı takımda oluşan aşırı motivasyondan maç sonu gelişen olaylar söz konusu olabiliyor. Bu maç içerisinde de spor aktivasyonu içerisinde de korunuyor maalesef. Bir örnek verelim. Mesela 92, yanlış hatırlamıyorsam, Avrupa Kupası'nda Danimarka sonradan turnuvaya dahil oldu. Hiçbir motivasyonları yoktu. Son dakikada dahil oldu. Ama Avrupa şampiyonu oldular.
1: Evet. Bunu da güzel bir örnek olmuş oldu, evet, bunun üzerine. Ve tabii spora her yaştan, cinsiyetten insanın başlaması gerekiyor, devam etmesi gerekiyor düzenli olarak ama biz hiç başlamamışları da hesaba katarak onlar adına da sormuş olalım. Onların başlama ve devam ettirme süreci nasıl olmalı ve sağlıklı bir şekilde bunu hayatlarına nasıl dahil edebilirler?
0: Bir kere en baştan söyleyeyim, başlamak için başlamamalı. İhtiyaç hissetmeli beden. Hem ruhsal açıdan hem bedensel açıdan ihtiyaç hissetmeli. Severek yapmalı. Ve küçük hareketlerle, önce yürüyüşle. Yürüyemiyorsa sandalye hareketleri var. Sandalye hareketleriyle bedeni alıştırmak gerekiyor. Sonrasında yüzme, pilates, yoga, tai chi gibi egzersizlerle, evet, devam edip sonrasında da yine istediği branşa yönelik çalışmasında fayda var. Tabii ki herhangi bir yerde alarm hissettiğinde profesyonel destek almasını öneriyoruz. Çünkü başlangıçta alınan profesyonel destek sonraki sıkıntıların önüne geçeceği için kişinin hem sağlığını korumuş olacak hem de sağlıklı bir spor yapma alışkanlığı kazanmasını sağlayacak. Burada alışkanlık kelimesi çok önemli. Sporcunun alışkanlığıyla spor yapmayanın alışkanlıkları farklı. Biz önce alışkanlık hayatımızı bir düzene sokmamız gerekiyor ki iyi bir spor uygulayıcısı olarak.
1: Evet. Alışkanlıklar çok önemli.

0: spor yapmayanlar ya da devam ettirenlerde de en önemli güzel noktalardan biri de aslında bunun belli bir noktadan sonra da bırakılmasının zor olması, alışkanlık ve tabii güzel, olumlu anlamda bedensel değişimler de olabiliyor. Hormonal sistem de kendini yeniliyor ve aslında istenilen forma ulaştığı için de bırakmak o zaman zor oluyor. Bu alışkanlığın kazanılması o yüzden zor gibi olsa da sonrasında da devam ettirebilmek daha kolay.
1: Evet, sporu bırakmak diye bir şey yoktur aslında. Yaşa göre spordaki o yüklenmenizin dozunu azaltırsınız ama yine devam edersiniz. Birdenbire bıraktığınızda beden ve zihin aslında o yüksek performansa alışık olduğu için, yani o modda çalıştığı için bıraktığınızda ikilemde yaşayabiliyor ve sizi hala o moddaymış gibi aktive etmeye çalışıyor. Mesela beslenme durumunda bütün kalorileri depoluyor, diyor ki bu beden spor yapacaktı. İhtiyacı var bu enerjiye diyor. Ama spor yapmayı bıraktığı zaman kişi bu sefer kilo almaya başlıyor. Çok yediği için değil aslında. Beden eski uzun vadeli alışkanlığında o kaloriyi, o enerjiyi kullanmak için saklıyor aslında. Şu anda yapmıyor ama yarın yapacak, öbür gün yapacak tarzında. Onun için yavaş yavaş bırakmakta fayda var.
0: Bedensel hafıza.
1: Ya da tam bırakmayalım. Yavaş yavaş yapmakta devam et.
0: Gerçekten spor yapıp da bırakanlar da tabii geri döndüklerinde çok daha rahat toparlayabiliyorlar ama dönüşü biraz daha zor olabiliyor da, özellikle yağlanma açısından.
1: Evet.
0: Daha dezavantajlar diyebiliriz. Alışkanlık var çünkü bedenin de bir ritmi var.
1: Kesinlikle.
0: Dediğiniz gibi yaşamın ritminde olduğu gibi.
1: Sporun da ritmi var.
0: Evet, kesinlikle. Hiç bedeni kandırmak mümkün değil. Evet. Bu açıdan baktığımızda ve tabii her yaş ve fiziksel duruma uygun spor seçimi nasıl yapılmalı? Az önce bazı branşlar saydınız. Onları belki tekrar etmek istersiniz. Spora yeniden sil baştan başlayacaklar için de tavsiye edildi. İşte yoga vardı, tai chi vardı, yürüyüş vardı.
1: Evet.
0: Bunlar neden önemli? Hangilerini daha çok tavsiye edersiniz?
1: Yani hiçbir şey yapamıyorsa yürüyüş. Ama bunu birdenbire hiç yürümemiş insanın tutup bir saat, iki saat yürümesi tarzında değil. Tabii ki bedenin o küçük alarmları hissettiği süre boyunca yapmasında fayda var. Bu 10 dakika olabilir kişiye göre 20 dakika olabilir. Ve ertesi gün ya da ertesi aktivasyon yürüyüş döneminde bu süreyi biraz daha uzatarak kontrol etmesinde fayda var. Dediğim gibi eğer bedeni uygun değilse masa başı çalışıyor ve mesela diz ağrıları olan, yaşı ilerlemiş bir kişi de yine sandalye egzersizleri var ve ona uygun egzersizler var. Bu şekilde eğer çok şeyse kişi, bu konuda kararsızsa ve bedenine çok fazla güvenemiyorsa başlarken profesyonel destek almasında fayda var.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan ötürü. Programın da sonuna doğru giderken özellikle bir tavsiyeniz varsa, uyarınız varsa onu da dinlemek isteriz.
1: Ya aslında yapılan bütün işlerde hedef başarıdır. Ama ben bunu biraz değiştirmek istiyorum. Yapılan işlerde de, bu sporda da hedef aslında yaptığı işten zevk alma olsun. Öyle olunca sakatlanma ihtimali de azalacaktır.
0: Evet. Başlamak zor ama devam etmek de çok daha kolay. Sporda da böyle bir devamlılık süreci oluyor. Çünkü spor yaparken de hormonlar, mutluluk hormonları salgılandığı için biraz zor bırakılıyor. Bunu da hesaba katmalarını isteriz. İlk baş zordur ama sonrasında devamını getirebilirler. Bunu da yüreklendirici olarak söyleyebiliriz onlara.
1: Evet, ama fazla hırsa kapılmamalarını öneririm. Her zaman için o hırsın bir basamak altında kalmalarında fayda var. Zevkin bozulduğu yerde, zevk almanın bozulduğu yerde koşullanma başlar. Koşullanma da hem zihni hem bedeni olumsuz etkileme ihtimali var.
0: Her şeyin dozajı. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Diliyoruz sizlere de. Efendim, TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleydik. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta sonu diliyoruz şimdiden. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
2: Yaşamın Ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Bugün tuzdan bahsetmek istiyorum. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre yemeklerden önce ve yemekten hemen sonra çok az tuz tüketmek mide enzimini harekete geçirdiği, sinirleri uyarıp ölü hücrelerin canlanmasını sağladığı ve dolayısıyla felç olma riskini azalttığı sonucuna varılmış. Bununla birlikte ağız içine hava yoluyla bulaşmış mikropları temizlediği tespit edilmiş. Peygamber Efendimiz 1400 yıl önce yemeği tuz ile başlayıp tuz ile bitirmek 70 derde şifadır buyurmuş. Evet, tuz çok önemli. Tuz demişken hemen aklıma geliveren başka bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Suyun alkali derecesini yükseltmek için şöyle bir karışım öneriliyor. 1 litre suya, yani 5 su bardağı suyun içine yarım çay kaşığı İngiliz karbonatı tercihen. Eğer İngiliz karbonatınız yoksa normal karbonat da olabilir. İşlenmemiş bir miktar, şöyle yarım çay kaşığı kadar da Çankırı tuzu ya da Himalaya tuzu ekleyin. Alkali seviyesini bu şekilde arttırabilirsiniz suyun. Eğer içine 8-10 tane karanfil eklerseniz, biraz da limon suyu ya da elma sirkesi ilave ederseniz suyun alkali seviyesini yükseltmiş olursunuz. Ancak özellikle kronik böbrek rahatsızlığı olanlar, hipertansiyon hastaları, mide asidi dengesi bozuk olanlar, sürekli ilaç kullanan bireyler alkali su tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmalılar. Konu konuyu açıyor ya, tuzdan suya geçtik, sudan devam edeceğim şimdi. Bir çay kaşığı limon suyunun içine 2 çay kaşığı elma sirkesi, 1 çay kaşığı da suyu ekleyip karıştırın. Yatmadan önce cildinize sürün. Her gün düzenli olarak bu uygulamayı yaparsanız cildinizdeki kırışmaların geciktirilmesi mümkün. Şimdi de cilt demişken aklıma geliveren başka bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Efendim, cildimize böyle aromatik yağlar sürmenin, işte özellikle bu bitkisel yağlardan kırışmayı geciktirecek olan bir yağ çeşidinden bahsetmek istiyorum. Kantron yağı efendim. Göz kapaklarınız dahil bütün cildinize kantron yağı kullanabilirsiniz nemlendirici yerine. Peki nedir cilde olan etkisi? Bir kere yaşlanmayı geciktirici etkisi var. Kantron yağını kendiniz kolaylıkla yapabilirsiniz ya da bilindik bir markanın yağını satın alabilirsiniz. Bunun gibi bir başka cilde çok iyi gelen yağ çeşidi Hindistan cevizi yağı. Evet, bu yağ çeşitleri cildi beslediği gibi cilt

0: karışmasını geciktiren faktörler içeriyorlar. Efendim sizlerle hafta içi her gün tam bu saatte görüşmek istiyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Mevlid-i Nebi Haftası programında İslam dünyasına seslendi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, ittifakta hayır vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde İsrail hükümeti vardı. Siyonizmin yayılmacı emellerine insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Gazze'deki insani duruma dikkati çeken Erdoğan, milyonlarca kardeşimiz hayatta kalma mücadelesi veriyor ifadesini kullandı. Muğla'nın Menteşe, Ula, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde orman, Bodrum'daysa makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Yangınlar ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Aydın ve Kahramanmaraş'ta da ekipler alevlerle mücadele etti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle Fethiye Huzurevi tedbir amacıyla tahliye edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, huzurevinde hizmet alan 64 kişinin güvenli yerlere sevk edildiğini açıkladı. İstanbul'da Zeytinburnu sahil yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkiinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 16 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka düzenlemesinin yeni yargı paketinde yer alacağını ve Ekim ayında meclise sunulacağını belirtti. Akın Gürlek, kadınlarımızı üzmeyecek bir formül üzerinde çalıştık dedi. Çalışmayla hakime konuyla ilgili geniş takdir yetkisi verilmesi ve mahkemenin gerekli gördüğü durumlarda nafakayı sınırlandırabilmesi öngörülüyor. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Osmaniye, Adana ve Mersin'de dolu yağışı etkili oldu. Mersin'in Erdemli ilçesinde de dolu, bölgede bulunan meyve ve sebze ekili tarlalara zarar verdi. Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Türkiye'nin 7 Aralık 2023 tarihli Atina bildirgesiyle uyumlu yaklaşımını sürdürdüğünü vurguladı. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 579'a yükseldi. Yaklaşık 2000 kişidense haber alınamıyor. Eriyen bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte Tibet sınırındaki bir barajın patlamasının ardından ikinci kez sel uyarısı yapıldı. Uyarının ardından bölge sakinleriyle kurtarma ekiplerinin yüksek kesimlere sığındığı bildirildi. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, iç ve Doğu Anadolu'yla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ta da yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.